edilemeyeceği vurgulandı. İstanbul'da düzenlenen zehir tacirlerine yönelik iki operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde 5 araç ve 5 adreste yapılan aramada uyuşturucu yapımında kullanılan 606 kilogram kimyasal madde ile 398 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Spor. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulu yapılıyor. Eski başkan Ali Koç ve Saadettin Saran dönemi idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi. Sarı lacivertlilerin borcunun 28 Şubat 2026 itibarıyla 26 milyar 202 milyon lira olduğu açıklandı. Beşiktaş Teknik Direktör Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Serdar Adalı İtalya'da adından söz ettiren Avrupa'nın önemli kulüplerinin hoca olarak düşündüğünü Beşiktaş'a kazandırdık dedi. İtalyan teknik adam da benim oyun anlayışımla Beşiktaş'ın anlayışı örtüşüyor ifadesini kullandı. Haberleri dinlediniz.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

0: Cihan ilk evliliğinde bulamadığı mutluluğu Doktor Kerim'le yaptığı ikinci evlilikte bulmuştur. Aslında deli dolu bir gençtir Kerim. İlk kocası Reşit Bey'in kibarlığı onda yoktur. Ama Cihan şikayetçi değildir. 5 yıllık evliliğin sonunda ikiz oğulları Ömer ve Ali doğmuştur. Ancak çocukların doğduğu günler İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı, Türkiye'nin kaygılı bir bekleyiş dönemine girdiği günlerdir. Çok geçmeden Kerim silah altına alınır. Fakat geçen yıllar bu korkuları silmiş, geçen savaş tehlikesiyle birlikte Cihan, kocası ve çocukları ile eski mutluluğuna kavuşmuştur. Ne var ki bu mutluluk yeniden gölgelenir. Kerim'in muayenehanesinin bulunduğu binanın sahibi Nevser çıka gelir bir gün. Hafif yaratılışlı bu genç kadın kısa zamanda Kerim'i kendine bağlar. Gerçeği kendi gözleriyle gören Cihan, 17 yıllık evliliğin ardından kocasının böyle bir delilik yapmasını bağışlayamaz ve evden kovar onu. Aradan 13 yıl daha geçmiştir. Geçen bu zaman içinde Cihan annesiyle teyzesini yitirmiş, para durumları da gittikçe bozulduğundan Laleli'de oturdukları evi satıp Çemberlitaş'taki küçük evlerine taşınmak zorunda kalmıştır. 25 yaşlarına gelmiş olan oğulları Ömer ve Ali ise okuyamamış, bir kumaş dükkanına çırak olarak girmişlerdir. Cihan yaşlanmış, çökmüş olmasına rağmen oğullarını mutlu etmek için çabalar. Ama iki kardeş çoktandır aynı hayali kurduklarından, hayatlarından hiç de hoşnut değillerdir. Çıraklıktan kurtulmak için bir dükkan açmayı düşünürler. Tabii sermaye olarak da oturdukları ev satılacaktır. Cihan bunu duyduğu zaman şiddetle karşı koyar.
1: İşte böyle Süheyla. Epey sitem ettiler ama oralı olmadım.
2: İyi etmişsiniz Cihan Hanım. Dükkan açmak uğruna ev satılır mı?
1: Gençler işte. Hayata atılmayı pek kolay sanıyorlar. Zamanın neler getirip neler götüreceği hiç belli olmuyor. Eğer babamın Aksaray'daki şekerci dükkanı elden çıkmamış olsaydı, şimdi orada
2: Çocuklar yemeğe geldiler herhalde. Ben gideyim artık.
1: Yok canım, yok canım. Onlar öğle yemeğine eve gelmezler. Bu bir başkasıdır.
3: Geldim, geldim. Aa, Ömer niye geldin oğlum? Öğle yemeğine gelmek adetiniz değildi hiç.
4: Çok yorulmuştum. Erken bıraktım işi.
3: Hadi geç. Dönmeyecek misin dükkana?
4: Dönmeyeceğim. Yoruldum dedim ya.
1: Ömer, kötü bir şey mi oldu oğlum? Yüzünden düşen bin parça.
4: Hiçbir şey olmadı anne. Bu kadar üstüme var mı?
2: Ben artık kalkayım Cihan Hanım. Siz de yemek hazırlarsınız.
1: Ya sen bilirsin Süheyla. Geçireyim seni.
2: Aa, yorulmayın ne olur. Ben yolu bilmiyor muyum?
1: Çocuklar, sofra hazır, gelin hadi.
4: Ben yemeyeceğim, aç değilim.
1: Nasıl aç olmazsın oğlum? Öğlen eve geldiğinden beri bir şey yemedin ki. Bak saat 8 olmuş.
4: Kaç olursa olsun aç değilim, yemeyeceğim. Daha doğrusu canım istemiyor.
1: Ali, nesi var Ömer'in oğlum? Erkenden 5 karış suratla damladı eve. Ne olduğunu da anlatmadı.
5: Hüseyin abiyle kavga ettiler bu sabah. Onun için işi erken bırakıp çıktı dükkandan.
1: Ah, zaten anlamıştım kötü bir şeyler olduğunu. Peki neden kavga ettiler?
5: Müşterilerden biri bir kumaş sordu. Ömer de yok deyince Hüseyin abi aşağı depoda var diye seslendi. Ömer yok demekte ısrar ediyordu. Ben inip baktım, gerçekten varmış. Hüseyin abi kızdı ama Ömer'in de suçu yok. Depoda da kalmadı sanıyormuş.
1: İyi ama hiç değilse inip baksaydı ya oğlum. Dükkan sahibine diklenmek olur mu?
5: Çocuk haklı anne. Eskiden Hüseyin abi bir şey söyleyince kızmıyorduk. Biz küçüğüz diye sesimizi çıkartmıyorduk ama artık koskoca erkek olduk, söz götüremiyoruz.
1: Anlıyorum. Zor geliyor ama...
5: Gel şu dediğimize razı ol be anne. Biz aptal değiliz, seni ortada aç açık bırakmayız.
1: Yine mi eve taktınız aklınızı?
5: Gözünde büyütme bu işi. Bundan daha büyük, daha güzel bir eve çıkarız.
1: Oğlum kirayla nasıl...
5: Ne çıkar? Dükkanı bir açtık mı tıkır tıkır işler. Kazancımızla yeni bir ev alırız.
1: Aklını başına topla oğlum. Boş hayaller kuruyorsunuz.
5: Anne sen bize fırsat ver. Boş olmadığımızı göreceksin. Öyle çok para kazanacağız ki seni kraliçeler gibi yaşatacağız.

0: Yoruldun artık. İşlere elini sürdürmeyeceğiz.
1: Beni yoran işler değil, sizsiniz.
0: Peki ne yapalım anne? Yaşlanıncaya kadar o dükkanda çırak mı kalalım? Çocuklarına hiç acımıyor
1: deli
0: musun?
1: Deli deli konuşma. Acımaz mıyım hiç? Ama elimden bir şey gelmiyor ki.
0: Geleni de yapmıyorsun.
1: Mümkün olsa keşke bu evi değil 10 evi feda ederim ikiniz için. Ama önünü sonunu düşünmeden iş yapamayız oğlum. Sattık diyelim evi. Dükkanı da açtınız. Sonra? Kazancınız az mı olur, çok mu? Yoksa hiç mi müşteriniz olmaz? Neyle geçiniriz? Kirayı nasıl öderiz?
0: İyi de denize atlamaktan korkarsan yüzme öğrenemezsin canım.
1: Boyundan büyük laflar etmeyi öğrenmişsin ama aklını kullanamıyorsun oğlum. Belki o dediğin sizlerin yaşında olur. Ama ben sizinle aynı denize atlayamam. Çünkü bu yaşta yüzme öğrenmeye kalkarsam iki kulaç atamadan gücüm yeter, boğulurum.
0: Peki bildiğinden şaşma. Yıkılıncaya kadar oturalım bu viranede.

0: Aman Cihan Hanım, nereden çıkardınız şu evi satma işini? Hani razı olmuyordunuz?
1: Olmuyordum ama şimdi oldum işte.
0: İyi etmiyorsunuz ama.
1: İyi ya da kötü, karar verdim artık.
0: Aldırmasaydın ısrarlarına, genç bunlar, doğruyu yanlışı ne bilirler.
1: Demesi kolay Süheyla. Her akşam 5 karış yüzle geliyorlar eve. Ofluyorlar, pofluyorlar. Yok Hüseyin abi şunu dedi, yok bunu dedi.
0: Bakalım şikayetlerinde haklılar mı? Belki de onlar adamcağızı kızdırıyorlardır. Dükkan açmayı akıllarına koymuşlar ya.
1: Aslında yine kulak tıkardım sızlanmalarına ama düşündüm taşındım, biraz da hak vermedim değil. Koskoca delikanlı oldular. Hala birkaç kuruş için el açıyorlar, kolay değil.
0: Başında öyle demiyordunuz ama. Varım yoğun bu ev diye.
1: Yine öyle. Yine öyle de varımı yoğumu onlara harcamayacağım da kimlere harcayacağım? Her akşam üzgün perişan yüzlerini görmeye dayanamıyorum.
0: Yo Cihan Hanım, ne derseniz deyin iyi etmiyorsunuz. Akıllı, görmüş geçirmiş bir kadınsınız siz. Böyle bir yanlışlığı nasıl yaparsınız?
1: Akıl da bir yerde tükenir Süheyla. O zaman ne yapacağını bilemezsin. Benimki de öyle tükendi işte. Ah,
0: söylediklerim için bağışlayın beni. Cesaretinizi kırmak istemedim aslında. Kim bilir, belki de düşündüğümüzden iyi olur her şey. Çocuklarınız çalışkan, güler yüzlü gençler. Dükkanı bir açtılar mı kolay müşteri çekerler.
1: Ah, bana da öyle geliyor. Ah, bu saatte evi görmeye gelenler olacaktı, onlardır mutlaka.

0: Günaydın Mahmut Bey.
1: Oo, günaydın Cihan Hanım. Buyurun buyurun. Oğlum bırak şimdi dükkanı süpürmeyi. Kadıncağızı toz içinde bıraktın. Yorgun görünüyorsunuz. Sandalye vereyim de oturun şöyle.
0: Teşekkür ederim. Sabah çok erken çıktım alışverişe. Buraya gelinceye kadar bayağı yorulmuşum.
1: Süheyla yarın sabah evden taşınacağınızı söyledi. İki sokak öteye gidecekmişsiniz.
0: Öyle, uzak değil kiraladığımız ev. Birkaç gün yeni evi yerleştirme telaşından dışarı çıkamam diye epey alışveriş yapacağım bugün. Şu listeyi vereyim de ben soluklanıncaya kadar hazır olsun.
1: Siz dinlenmeye bakın. Şimdi hazır ederim hepsini. Un, şeker. Gücenmeyin ama evi kaça verdiğinizi duyunca üzüldüm vallahi. İşinize karışmak gibi olmasın da o fiyatın iki katı ederdi eviniz. Bir defa yeri çok iyi.
0: Ederine bakarsanız iki katı da ederdi, üç katı da, ama veren kim? Kaç aydır geldi gitti müşteriler, fazlasını veren olmadı.
1: Siz de azıcık daha bekleseydiniz.
0: Bekleyemezdim Mahmut Bey. Kendi aklıma güvenemedim. Birden kararımdan dönüveririm diye korktum. Müşteriler evi gezerken tavanlara, pencerelere öyle alıcı gözle bakmıyorlar mıydı? Neyse. Siz şu paketleri verin de gideyim ben artık.
1: Buyurun, buyurun.
0: Hem iyi ettim de elden çıkardım. İyice eskimişti. Çocuklarım da iş sahibi olacaklar.
1: Dükkan buldular mı bari?
0: Buldular. Hem de işin garipliğine bakın. Bunca semti aradılar da Aksaray'da bulmuşlar. Rahmetli babamın şekerci dükkanı vardı orada.
1: Süheyla anlatmıştı.
0: Babamınkinden de birkaç sokak ötede. Önünden geçerken şöyle bir baktım. Biraz eskimiş ama hala oturulabilir durumda. Evde, dükkanda. Kim bilir şimdi kimler oturuyordur içinde.
1: Mal sahibi, mülk sahibi.

0: Sahibi, hani bunun ilk sahibi dedikleri gibi.
1: Ya, aldığımız dükkanın parasını da peşin ödedi çocuklar.
0: İyi olmuş, iyi olmuş. İşlere rast gelsin, kazançları bereketli olsun.
1: Sağ olun, sağ olun. Beyefendi, acaba şu kumaşın başka rengi yok mu?
2: Bakalım efendim. Evet işte, bakın. Sarı, mavi ve bir de evet laciverdi var. Siz hangi rengini aramıştınız?
1: Açık mor. Zor bulunan bir renk mi acaba?
2: Yok aslında değil ama şu anda elimizde fazla renk kalmadı. Hafta sonunda mal gelecek. Uğrarsanız yeni çeşitlerimizi görürsünüz.
1: Teşekkür ederim. Haftaya güle
2: güle.
1: Uğrarım.
2: Güle güle, bekleriz. Ömer, şu kapalı levhasını as da yemek yiyelim.
3: Tamam. Of, yoruldum. Müşteriler akın etti bugün.
2: Kasada hiç durmadan işledi ama. Şikayet etmeye hakkın yok. Ne güzel oldu şu dükkanı açtığımız değil mi? Kazancımız iyi, kimseye hesap vermek zorunda değiliz.
3: Annem başında ne kadar korkuyordu.
2: Sanki şimdi rahat mı? Kirada oturuyoruz diye her gün sitem ediyor.
3: Aldırma, olur o kadarı. Haklı da kadıncağız, kendini bildiğinden beri hiç kirada oturmamış, kabullenemiyor.
2: Elimiz daha genişe çıktığında ne yapıp edip bir ev alalım. O zaman huzura kavuşur.
3: İyi olur ya. Bakarsın ileride bu ev bize dar gelebilir, aile kalabalıklaşırsa.
2: Şu mesele.
3: Ne dersin Ali, bu akşam anneme açayım mı konuyu?
2: Sen bilirsin ama biraz erken gibi geliyor bana. Dükkanı da yeni açtık.
3: İyi ama aylardır kızı umutlandırıyorum. Artık işi ciddiye almamı istiyor. Haksız mı?
2: Haklı ama annem ne diyecek bilmem ki.
3: Bak, bu akşam eve giderken annemin en sevdiği şeyleri alalım. Hı hı. Böyle donatalım sofrayı.
2: Tamam.
3: Tam neşesinin yerinde olduğu bir anda.
1: Seni çok bilmiş seni. Bunca masrafı durup dururken yapmadın demek. Şu Zehra denilen kız kimse onun sayesinde. Ha?
3: Beni kırıyorsun anne. Biz her akşam eve elimiz kolumuz dolu gelmiyor muyuz?
1: Geliyorsunuz tabii, şaka yaptım ben. Anlat bakalım. Neyin nesiymiş bu kız? Annesi babası kim?
3: Vallahi ailesini tanımıyorum. Babası tamirciymiş galiba, otomobil tamircisi. Zehra da bir terzinin yanında çalışıyor.
1: İyi de oğlum, kim bunlar, nasıl bir aile?
3: Aman anne, bize ne ailesinden. Bak ben sana Zehra'yı anlatayım. Bir güzelliği var.
1: Dur oğlum. Dur, kız da önemli elbette ama.
2: İlla ailesi değil mi?
1: Ali.
3: Sen bırak şimdi Ali'yi de beni dinle. Ne diyorsun bu işe? Erken mi? Sırasız mı?
1: Aslında biraz erken sayılır. Dükkan daha yeni açıldı. Öyle büyük masraflara girecek kadar bol değil paramız ama.
3: Canım, her işte parayla olmaz ya.
1: Ya mesela neler parasız olur? Düğün mü, ev döşemesi mi?
3: Düğünü boş ver canım, nikah yaparız. Sonra eşyayı ne yapacağız biz? Bu evin nesi eksik ki?
1: Yani evlenince burada mı oturacaksınız?
3: Evet, ben öyle düşünmüştüm. Sen istemezsen başka bir...
1: Benim isteyip istememem önemli değil ki oğlum. Zehra ne der bu işe? Hep birlikte yaşamaya razı olur mu bakalım?
3: Bilmem, hiç konuşmadık o işleri. Hem sen ev derdini bir yana bırak şimdi. Zehra ile evlenmemi istiyor musun, istemiyor musun, onu söyle.
1: Sen görmüş beğenmişsin, asıl önemli olan bu. Ama ben de tanıyacağım elbet. Aceleye getirme işi. Düşünüp taşınayım, ne yapacağıma karar veririm.

0: Yeter artık Ömer. Canım burnuma geldi vallahi. Aylardır gizli saklı buluşuyoruz. Bir gün babama yakalanacağım.
1: Yakalansak da artık korkma. Çünkü damadı olacağım yakında.
0: Alay etme. Aylardır böyle kandırıyorsun beni.
1: Bu defa kandırmıyorum, yemin ederim. Bu hafta sonunda annem size gelecek. Hazırlıklı ol.
0: Şaka yapmıyorsun değil mi?
1: İstersen inanma. Annemi kapıda görünce sözüme gelirsin.
0: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sana belli etmiyordum ama çoktandır içimi bir kuşku sarmıştı. Annen evlenmemizi istemiyor herhalde diyordu.
1: Onu da nereden çıkardın? Eğer seni istemeye gelmekte geciktiyse bunda onun bir günahı yok. Para durumumuz biraz düzelsin diye ben açmıyordum konuyu.
0: Şimdi düzeldi mi durumunuz?
1: İşte. Ama fazla bollukta arama. Seni zor durumda bırakmamak için bir an önce evlenelim istiyorum. Yani şey soracaktım. Yani evlenince şimdilik ayrı bir ev açmasak da birlikte otursak ne dersin?
0: Birlikte mi?
1: Aslında annemle konuştuk bu konuyu da. Bakalım Zehra ister mi bunu dedi. Şimdiden bana karşı senin tarafını tutuyor.
0: Evet ama şey nasıl desem, birlikte çok zor olur Ömer. Bak istersen şöyle yapalım.

0: Anne, radyoyu kapatayım mı? Sen dinliyor muydun? Anne, yine nerelere dalıp gittin öyle?
1: Ben mi? Daldığım falan yok canım.
0: Nasıl yok? Her akşam böylesin. Kim bilir neler düşünüyorsun.
1: Ne düşüneceğim Ali? Dalgın gibi duruşum yorgunluktandı. Başka bir şeyim yok.
0: Beni kandıramazsın. Ömer evden gitti diye üzülüyorsun.
1: Ne diye üzüleyim? Onlar evlerinde mutlu olsunlar da.
0: Hadi hadi, bayağı üzülüyorsun işte.
1: Madem üsteledin söyleyeyim. Doğru, üzülüyorum. Ama sebebi başka. 2 ay olmuş evlendiği. Bu zaman içinde kaç defa geldi buraya ha? Sanki bizleri unuttu.
0: Aa, çocuğun günahını alma anne. Vallahi her gün dükkanda bu pazar mutlaka geleceğim diyor ama ne yapsın, bir pazarı var. Onda da dinlensin mi, karısıyla bir yere mi gitsin yoksa buraya mı gelsin?
1: Ben fazla kalmasını istemiyorum ki. 10 dakika kapıdan uğrayıp gitse. Hadi seni her gün dükkanda görüyor. Ya beni? Beni hiç mi özlemez?
0: Özlemez olur mu anne? Senin hakkını nasıl öderiz biz? Çocukluğumuzdan beri bize hem annelik hem babalık yaptı.
1: Annelik yapmaya çabaladım elimden geldiğince ama babalık, onu yapamadım işte. Eğer babanız başınızda olsaydı.
0: Anne, bilirsin bugüne kadar Ömer de ben de seni üzmemek için bu konuyu hiç açmadık. Ama hep merak eder dururum. Acaba hala sağ mıdır baban?
1: Ne bileyim oğlum.
0: Bana ölmüştür gibi geliyor. Sağ olsaydı er ya da geç bir haber çıkardı.

0: Vallahi söylediğim gibi şu hasta akrabanızın kızını pek beğenirim Cihan'ı. Elinden gelmeyen iş yok. Saygılı, terbiyeli kızdır. Sonra güzel de.
1: Anladım, anladım. Gel bu kızı Ali'ye alalım diyeceksin şimdi.
0: Canım, orası sizin bileceğiniz iş. Ben öyle düşündüm işte. Şu sıralar babası hasta yatıyor. Eğer niyetiniz olursa daha sonra gideriz bir gün evlerine.
1: İyi de bakalım Ali bu işe ne der Süheyla?
0: Kızla tanışır, konuşurlar. Birbirlerini beğenirlerse olur biter. Hem bu iş olursa Berrin sizin eve gelir. Siz de Ali'den ayrılmamış olursunuz.
1: Kızın adı Berrin demek ha? Aslında ben Ali'yi yanımda tutmaya hiç de hevesli değilim. Ama neylersin ki gelirim yok. Kendime ait bir evim yok. Gönlüm isterdi ki şöyle iki odalı bir evim, azıcık bir gelirim olsun da. Neyse. Ah, sızlanmayı sevmem bilirsin.
0: Üzmeyin kendinizi. Tanışınca bana hak vereceksiniz. Çok iyi insanlar. Bütün meseleler hallolur aranızda.
1: Bakalım artık zaman ne gösterecek. Hele adamcağız bir iyileşsin de.

Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Yıldızlar Altında.

Senin hasret kederinle ahu feryat edeli, bir karar ettin beni ahımı güş etmeyeli. Fahri Kopuz'un Nihavent makamındaki şarkısıydı. Selma Sağbaş'tan dinlediğimiz bu geceki ilk eserimiz. Eserin başında da İstanbul Radyosu saz sanatçılarından Hüseyin Saadettin Arel'in Nihavent makamındaki mini mini peşrevini dinledik. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Nihavent ve Kürdili Hicazkar makamında eserler hazırladım sizler için. Dinleyeceğimiz ikinci Nihavent eser Lemi Atlı'nın bir bestesi. Şiir Namık Kemal'e ait, solistimiz Zekai Tunca. Zevkin neyse söyle hicab eyleme benden. Zannım seni ya bade ya mutriptir eden şen. Çoktan beri mutadın iken sohbeti gülşen, hiç bu kadar arz-ı neşat eylemedin sen. Gel bir daha gülhandene kurban olayım ben.

Yadeyler iken ben seni her bağır, ey afeti hunhar, eyyam-ı visalin sürüyor zevkini ayar, yazık sana ey yar.

Güftesi ve bestesi Osman Nihat Akın'a ait Nihaven şarkıyı Mustafa Erses'in yorumundan dinliyoruz. Şu seven kalbin feryadını duy bir gece olsun, ses ver ne olur tatlı sesinle, acılar dursun. Karşımda senin gül renkli yüzün ay gibi doğsun, ses ver ne olur tatlı sesinle, acılar dursun.

Güftesi ve bestesi Erol Sayan'a ait Nihavend eseri Meliha Yazıcı'dan dinliyoruz. Güllerin rengine bir bak, değme bülbül ağlasın, gözlerin dalgın süzülsün, şimdi gönül ağlasın. Kalmamış zerre teselli bülbülün feryadına, nameler bir bir dökülsün, şimdi tambur ağlasın.

Sırada Hacı Arif Bey'in Nihavend eseri var. Faruk Salgar'dan dinliyoruz. Ben bu-i vefa bekleriken su-i çemenden, aldım boyumun ölçüsünü servisemenden. Azarı hezar etse de, vazgeçse de benden, geçmez yine şeyda gönül, ol gonca dehenden.''

Ela Altın'ı Nihavend makamındaki Azerbaycan türküsünde dinliyoruz. Aman avcı vurma beni, ben bu dağın maralıyam. Hem maralı hem yaralı, avcı vurmuş, yaralıyam.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Külli Hicazkar makamında eserlerle devam ediyor. Bir Oğul Yaylan'ın Nihavend makamındaki tambur taksiminin ardından Münip Utandı'yı Sufi Ziya Özbekkan'ın bu makamdaki eserinde dinleyeceğiz. Güfte Doktor Necdet Bey'e ait. Bahçenizde sümbül olsam, sevdiğiniz bir gül olsam, yazın açsam, kışın solsam, gelir beni yoklar mısın? Ara sıra koklar mısın?

Burcu Göktürk'ü Selahattin Pınar'ın Külli Hicazkar eserinde dinliyoruz. Güfte Mustafa Nafi Zırmağ'a ait. Bir gizli yalan söyle de aldat beni kandır. Bir tatlı bakışla beni sevdana inandır. Hülyama doğan bir güneş ol aşkımı andır. Bir tatlı bakışla beni sevdana inandır.

Güftesini Müftüoğlu Ahmet Hikmet'in yazdığı Lemi Atlı'nın Külli Hicazkâr şarkısını Nesrin Sipahi'den dinliyoruz. Esirindir benim gönlüm, güzel gözlüm, güzel gözlüm, melek seslim, şirin sözlüm.

Ahmet Haşim Bey'in dizelerine Sufi Ziya Özbekkan'ın Külli Hicazkâr makamındaki bestesinde Dilek Türkan'ı dinliyoruz. Bir gamlı hazanın seherinde ısrara ne hacettiğine bülbül, bil kalbimizin bahçelerinde can verdi senin söylediğin gül. Savrulmada gül şimdi havada, gün doğmada bir başka ziyada, bil kalbimizin bahçelerinde can verdi senin söylediğin gül.

Sözlerini Orhan Rahmi Gökçe'nin yazdığı Rakım Elkutlu'nun Külli Hicazkâr şarkısını Bekir Sıtkı Sezgin'in yorumundan sunuyoruz. Demedim hiç ona kimsin ve nesin sen, ne adın? Niye yıllarca hayalimde süründün, yaşadın? Niye kahrın bana düşmüş, niye ellerde tadın? Niye yıllarca hayalimde süründün, yaşadın? O kadın, ah o kadın.

Ercüment Er'in sözlerini yazdığı Saadet'in Kaynağın Külliyeci Asker şarkısını Ahmet Erdoğdular'dan dinliyoruz. Bir esmer dilberin vuruldum hüsnüne, ela gözlerinin ilahi hüznüne, yaralı sesinin derinden derine çağlayan ne hazin bir akışı vardı.

Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık böylece. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim sizlere her gece olduğu gibi. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Son şarkımızı Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Zekai Can kardeşin sözlerini yazdığı Selahattin Pınar'ın Külli Hicazkâr şarkısı. Aşkınla yanan gönlüme bu senle şifasun. Öp, sev, beni sar, okşa biraz, kalbine bastır. Sinemde o sevda gününün neşesi.

Yıldızlar Altında sona erdi. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz, belki de yüzünüzde bir acı tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Müzikle Bir Ömür başlıyor. ...1981'de İtalya'da Milano'da doğmuştu şarkıcı Matteo Brancoleoni. Söylediği şarkısında Sabato Sera diyor, cumartesi gecesi.

Cumartesi gecesini anlatıyor yorumladığı şarkısında İtalyan Matteo Brancoleoni, Sabato Sera. Norveçli esmer güzeli, yeşil gözlü Angelina Jordan 2014'te 7 yaşındayken bir yarışmaya katılmıştı. Daha sonraları İspanya'da şarkılar söylemeye başladı, hem de İspanyolca sözlerle. Mi Amor o şarkılarından biridir. Aşkım.

Sensiz aşkım ben bir hiçim diyordu şarkısında Angelina Jordan. Sin ti mi amor no soy nada. Çok sevip hatta aşık olduğunuz birisine bile saygıdan siz diye hitap edebilirsiniz. İşte o anlamda bir melodinin adıdır. Usted. Yani siz. Angel Rock'un piyanosundan dinliyoruz.

Üstet, siz. Angel Rock çalıyordu bu unutulmaz aşk bolerosunu. Belki de 60 yıldır söylüyorum sahnelerde bu çok sevdiğim harika şarkıyı. I love you much too much. Sizlerle paylaşmak istedim. Geçtiğimiz haftalarda stüdyoya girerek yeniden söyledim bu şarkıyı.

Bir güzel aşk şarkısını Ömür Göksel söylüyordu. I love you much too much. Şimdi bir başka aşk şarkısında Ömür Göksel'i dinleyelim. L-O-V-E. Love. Yani aşk.

Ömür Göksel söylüyordu bu akrostiş olarak yazılmış şarkıyı. Şimdi Amerikalı caz şarkıcılarından Rosemary Clooney, "Olduğun gibi kal, ben seni böyle seviyorum" diyor şarkısında. "Just the way you are."

Rosemary Clooney söylüyordu Just the Way You Are. Şimdi de İspanyol şarkıcı Razel Hitz Hold Me Near adlı şarkısını seslendiriyor.

Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde acı bir tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Yayında emeği geçen Gülşah Çetin Alkan ve teknik yönetmen Mahmut Dağıstan'a teşekkür ederim.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Hayatımızda her gün kullandığımız kelimeler aslında yüzyılların, kültürlerin ve insanların hikayelerini taşır. Bir kelime sadece bir anlamıyla değil, kökeniyle, çağrıştırdıklarıyla ve bizde bıraktığı izlerle bir dünyaya dönüşür. Bugünkü kelimemiz rıza. Hayat her zaman planladığımız gibi ilerlemez. Bazen istediğimiz şeyler olmaz, bazen de tam tersi. O anda içimizde bir ses yükselir. Neden ben deriz. Ama bir başka ses daha vardır. Daha derinden gelen, daha sakin. Olduğu gibi kabul et. İşte o sesin adı rızadır. Rıza sadece bir kabulleniş değil, olanı olduğu haliyle gönülden onaylamaktır. Bir nevi teslimiyet ama pasif değil, bilinçli, olgun bir teslimiyet. Çünkü rıza insanın dış dünyayı değil, iç dünyasını düzene sokar. Kökü Arapça, razı olmak fiilinden gelir. Memnuniyet, hoşnutluk, iç huzuru anlamını taşır. Rıza gösteren insan, hayatın her halini bir öğretmen gibi görür. Zorlukta sabrı, sevinçte şükrü hatırlar. Tasavvuf geleneğinde rıza makamı vardır. Orada kişi başına gelen her şeyi olması gereken olarak görür. Ne fazlasını ister ne de olanı reddeder. O hal insana derin bir huzur getirir. Rıza belki de

Ve insanın en büyük özgürlüğüdür. Çünkü olaylar değil, onlara karşı tutumumuz belirler huzurumuzu. Ve gönül razı olmayı öğrendiğinde dünya birden sadeleşir. Her şey yerli yerine oturur. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Radyo 1. Saat 5.
2: Haberler.
3: İyi geceler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin barış çabalarında üstlendiği aktif role işaret ederek sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini dost düşman biliyor dedi. Erdoğan İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada Avrupa tek bir krizle bile baş edemezken Türkiye'nin farklı sorunlarla mücadele ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabulde Kerkük'teki son gelişmeler ve Irak Türkmenlerinin durumu ele alındı. Erdoğan yaklaşık 100 yıl aradan sonra bir Türkmen valinin Kerkük'te görev yapmasının önemli olduğunu vurguladı. CHP grup toplantısında kimin konuşacağı tartışmaları sürerken Genel Merkez Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup kürsüsünde olacağını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin grup toplantısı konusundaki tartışmalarla ilgili olarak CHP Genel Başkanı kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir dedi. Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın parti içi süreçlerde inisiyatif kullanamayacağını da vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Kurtulmuş, silah bırakma konusunda gecikme yaşandığını ifade etti. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, CHP belediyeciliğinin toplumdan ve şehircilikten uzak olduğunu söyledi. CHP belediyeleri İstanbul'da yolsuzluk, Ankara'da trafik, İzmir'de kentsel dönüşüm konusunda Türkiye'yi aşağı çekiyor diyen Eyüp Kadir İnan, bağımlılıkla mücadelede belediyenin rolünün önemli.

önemini de vurguladı. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 3 asker 14 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar yeni ateşkes mutabakatının duyurulmasının hemen ardından gerçekleştirildi. Lübnan ordusu da saldırılara karşılık veriyor. İsrail'e ait bir askeri araç Hardali yolu üzerinde hedef alındı. Saldırıda 2 İsrail askeri öldü. Gazze-İsrail saldırılarının gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor. Soykırımcı İsrail'in Gazze'de sarı hat olarak bilinen tampon bölgeyi genişletmesine yönelik endişeler sürüyor. Katliamcı İsrail'in saldırılarında can kaybı artarken çöken altyapı nedeniyle bulaşıcı hastalık riski de büyüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı iş insanı Rahmi Koç'un İzmir'deki bir hastanenin açılışında söylediği sözlerle ilgili soruşturma başlattı. Hakkında halkın bir kesimini alenen aşağılamak suçundan resen soruşturma başlatılan Rahmi Koç'un ifadelerine siyasilerden de tepkiler geldi. Mesajlarda kadınların onurunu zedeleyen söylemlerin asla kabul edilemeyeceği vurgulandı. İstanbul'da düzenlenen zehir tacirlerine yönelik 2 operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde 5 araç ve 5 adreste yapılan aramada uyuşturucu yapımında kullanılan 606 kilogram kimyasal madde ile 398 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Spor. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulu yapılıyor. Eski başkan Ali Koç ve Saadettin Saran dönemi idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi. Sarı lacivertlilerin borcunun 28 Şubat 2026 itibarıyla 26 milyar 202 milyon lira olduğu açıklandı. Beşiktaş Teknik Direktör Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Serdar Adalı İtalya'da adından söz ettiren Avrupa'nın önemli kulüplerinin hoca olarak düşündüğünü Beşiktaş'a kazandırdık dedi. İtalyan teknik adam da benim oyun anlayışımla Beşiktaş'ın anlayışı örtüşüyor ifadesini kullandı. Haberleri dinlediniz.

Bu kadar mı kolaydı sevmek? Saymadan yıllarını.

0: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Saat 6. Haberler.
2: İyi geceler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin barış çabalarında üstlendiği aktif rolü işaret ederek sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini dost düşman biliyor dedi. Erdoğan İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada Avrupa tek bir krizle bile baş edemezken Türkiye'nin farklı sorunlarla mücadele ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabulde Kerkük'teki son gelişmeler ve Irak Türkmenlerinin durumu ele alındı. Erdoğan yaklaşık 100 yıl aradan sonra bir Türkmen valinin Kerkük'te görev yapmasının önemli olduğunu vurguladı. CHP grup toplantısında kimin konuşacağı tartışmaları sürerken Genel Merkez Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup kürsüsünde olacağını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin grup toplantısı konusundaki tartışmalarla ilgili olarak CHP Genel Başkanı kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir dedi. Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın parti içi süreçlerde inisiyatif kullanamayacağını da vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Kurtulmuş, silah bırakma konusunda gecikme yaşandığını ifade etti. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, CHP belediyeciliğinin toplumdan ve şehircilikten uzak olduğunu söyledi. CHP belediyeleri İstanbul'da yolsuzluk, Ankara'da trafik, İzmir'de kentsel dönüşüm konusunda Türkiye'yi aşağı çekiyor diyen Eyüp Kadir İnan, bağımlılıkla mücadelede belediyenin rolünün önemini de vurguladı. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 3 asker 14 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar yeni ateşkes mutabakatının duyurulmasının hemen ardından gerçekleştirildi. Lübnan ordusu da saldırılara karşılık veriyor. İsrail'e ait bir askeri araç Hardali yolu üzerinde hedef alındı. Saldırıda 2 İsrail askeri öldü. Gazze-İsrail saldırılarının gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor. Soykırımcı İsrail'in Gazze'de Sarahat olarak bilinen tampon bölgeyi genişletmesine yönelik endişeler

sürüyor. Katliamcı İsrail'in saldırılarında can kaybı artarken çöken altyapı nedeniyle bulaşıcı hastalık riski de büyüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı İş İnsanı Rahmi Koç'un İzmir'deki bir hastanenin açılışında söylediği sözlerle ilgili soruşturma başlattı. Hakkında halkın bir kesimini alenen aşağılamak suçundan resen soruşturma başlatılan Rahmi Koç'un ifadelerine siyasilerden de tepkiler geldi. Mesajlarda kadınların onurunu zedeleyen söylemlerin asla kabul edilemeyeceği vurgulandı. İstanbul'da düzenlenen zehir tacirlerine yönelik iki operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde 5 araç ve 5 adreste yapılan aramada uyuşturucu yapımında kullanılan 606 kilogram kimyasal madde ile 398 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Spor. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulu yapılıyor. Eski başkan Ali Koç ve Saadettin Saran dönemi idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi. Sarı lacivertlilerin borcunun 28 Şubat 2026 itibarıyla 26 milyar 202 milyon lira olduğu açıklandı. Beşiktaş Teknik Direktör Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Serdar Adalı İtalya'da adından söz ettiren Avrupa'nın önemli kulüplerinin hoca olarak düşündüğünü Beşiktaş'a kazandırdık dedi. İtalyan teknik adam da benim oyun anlayışımla Beşiktaş'ın anlayışı örtüşüyor ifadesini kullandı. Haberleri dinlediniz.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Fırtına beklenmiyor. Karadeniz parçalı, az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi. Marmara az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yarım ila 1,5 metre, görüş iyi. Ege az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre. Görüş iyi. Akdeniz az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi. Van Gölü parçalı, az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga 25 santimetre ila yarım metre, görüş iyi.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Eşref Altaş. Eşref Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Hocam, bu bölümde sizinle Farabi'yi konuşmak istiyorum. Yani İslam felsefesinin yetiştirdiği önemli filozoflardan biri, bir kilometre taşı. Eserleri Latince'ye çevrilmiş, birçok alanda Batı'yı etki etmiş, hatta müzik alanında da Kitabul Musiki El Kebir'in Latince'ye çevrilmesi oradaki müzik düşüncesini hareketlendirmiş diyebiliriz. Biraz Farabi'den bahsedelim. Onun önemli bir sözü var. İnsan doğası gereği medenidir diyor. Bunu biraz açabilir miyiz?
2: Evet, söylediğiniz gibi Farabi hakikaten İslam felsefesinin kurucu filozoflarından bir tanesi. Hatta denilebilir ki kurucu filozofu. Her ne kadar kendisinden önce Kindi gibi başka filozoflar varsa da bizim bugün İslam felsefesi diye bildiğimiz alanın mantıktan metafiziğe, musikiden astronomiye bütün alanlarında kurucu rolü oynayan filozof Farabi. Farabi diğer filozoflardan ayrılan bir yönü de onun siyaset felsefesiyle, özellikle toplum felsefesiyle ilgilenmiş olması. Bu açıdan bakıldığında insan doğası gereği medenidir sözü de onun genel felsefesini, siyaset felsefesini göstermesi açısından önemli. Ne demek insan doğası gereği medenidir? Medeni, politik olan anlamına geliyor ve Yunancası zoon politikon, yani insanın doğası gereği medeni olduğunu söyleyen zoon politikon. Yani bir insan bir toplumda yaşar ve toplumun çeşitli organizasyonlarına katılır. Farabi bunu anlatırken çeşitli örnekler verir. Mesela bu örneklerden bir tanesi, diyelim ki arılar bir topluluktur, bir gruptur. Aslanlar benzer şekilde bir gruptur. Ama nihayetinde onlardaki iletişim becerisi insandaki iletişim becerisi kadar olmadığı için bu belirli alanları kapsar, onların topluluk olması, avlanmaları, yemeleri, içmeleri, üremeleri vesaire. Zorunlu ihtiyaçlar dediğimiz şeyler.
1: Hocam, Kur'an'da Allah Teala hayvanlarla ilgili, onlar da sizin gibi bir cemaattir.
2: Evet, aynı cemaat. Fakat Farabi biraz daha el yükseltiyor insan söz konusu olduğu zaman. İnsanın sadece cemaat olmadığını, aynı zamanda bir cemiyet olduğunu da, olması gerektiğini de anlatıyor.

0: Çünkü insan çeşitli güçlerle donandığı için bu güçlerin tamamını gerçekleştirebileceği bir toplumsal vasata ihtiyaç vardır. O açıdan bakıldığında Farabi köy hayatını tam anlamıyla bir cemiyet hayatı olarak görmez, eksik bir toplum olarak görür. Çünkü köyde insani faaliyetlerin tamamının organize edileceği bir vasat, bir ortam yoktur. Bu ancak şehirde mümkündür, büyük topluluklarda mümkündür. İnsan iletişimde bulunabilir, konuşabilir, hayal edebilir, hayal ürünü olarak edebiyat yapabilir, sanat üretebilir, sinema yapabilir, ilim üretir aklının gereği, bu ilmi yazıya geçirir, yığar. Bütün bunların tamamını düşünürsek, bunların köy hayatında mümkün olmadığını gördüğü
1: Kesinlikle.
0: için ona nakıs der.
1: Hocam
0: Dolayısıyla
1: affedersiniz, köy tecrübesi olan biri olarak söylüyorum. Bir bilgi köyde, işte köyün 500-600 kişilik nüfusunda belli bir alanda dolaşır dolaşır, hatta değişime uğrayarak belki size geri döner.
0: evet.
1: Ama şehir böyle değil. Şehrin malum sınırları daha geniş olduğu için ve farklı farklı bilgi düzeyleri olduğu için o bilgiyi geliştirir, belki toplum hayatından atar, belki başka bir şekle büründürür ama sonuç itibariyle geliştirir hakikaten. Çok
0: Evet.
1: isabetli bir şey bu
0: Bu
1: Farabi'nin tezi.
0: Medine'nin, Medine şehir demek
1: Evet.
0: biliyorsunuz Arapçada. Medeni de aslında şehirli anlamına geliyor. Burada önemli noktalardan bir tanesi organizasyonun hiyerarşiye dönüşmesidir. Köyde bir hiyerarşi yoktur. En fazla bir muhtar ve ötekiler, aslında
1: Evet.
0: hepsi de eşittir. Yani şey açısından bakıldığında. Fakat şehirde organizasyonlar vardır. Yani dernekler vardır, partiler vardır, gruplar vardır, meslek örgütleri vardır. Dolayısıyla şehir hayatı bu açıdan bakıldığında da bir hiyerarşik bir toplumdur. Çok sayıda hiyerarşinin oluştuğu birimler vardır. Böyle olunca insan doğası gereği medenidir. İnsanın tek başına yaşayamayacağını, ama diğer taraftan da bu tek başınalığın köy hayatı gibi küçük birimlerden de değil, daha yüksek birimlerden oluştuğudur. Farabi tabii bu tezi ileri sürerken eski Yunan şehirlerini dikkate almakla beraber onlardan daha fazla bir şey yapar. Eski Yunan şehirleri sadece şehir üzerinden insan organizasyonunu konuşurken, Farabi büyük bir imparatorlukta yaşadığı için bu sefer milletlerin farklı farklı inanç gruplarının, dayanışma gruplarının ya da ırk gruplarının bir arada yaşadığı büyük toplumların da nasıl olduğu üzerine durur. Bu anlamıyla baktığımız zaman Farabi'nin medeni dediği sadece şehirli anlamına da gelmez. Daha büyük devletler, daha büyük organizasyonları da içine alan büyük bir
1: Evet.
0: topluluğa dikkat çeker ve buna kamile der
1: Evet,
0: yani.
1: hocam buyurduğunuz gibi Farabi'nin güzergahı da çok geniş. Yani o Maveraun-Nehr'den oradan
0: Evet.
1: çık, Bağdat'a, Şam'a, bu coğrafyayı dolaş. Yani o dönem İslam medeniyetinin bilgi merkezlerini dolaş, oradan bir şeyler öğren. Hakikaten ufuk
0: Evet,
1: açıcı bir
0: doğru.
1: şey yani.
0: Farabi hakikaten bugün Kazakistan sınırları içerisinde olan Farab'dan
1: Evet.
0: çıkıyor. Babası da orada bir vali, yönetici, kale komutanı, Türk kökenli. Farabi zaten babasının adı da Tarhan'dır. Tarkan diye
1: Muhammed bin
0: söyleriz.
1: Tarhan bin
0: Muhammed bin
1: Uzduk mu?
0: Tarkan bin
1: Evet.
0: Uzduk diye. Vakti zamanında mezarını ziyaret ettiğimde bir Fatiha okumak nasip olduğunda orada yazar yani Tarkan oğlu diye. Bugün biz bunu Tarkan olarak söylüyoruz. Tabii oradan tam da dediğiniz gibi Bağdat'a, Musul'a, Mısır'a, bütün bu coğrafya ve bütün bir kültürlerin, inançların, ırkların harman olduğu bir dünyada yaşadığı için şehir de artık onda şehir olmaktan öte büyük bir insanlık vasatıdır. Bu açıdan Farabi'nin ürettiği felsefe de bütün insanlığı ilgilendiren bir felsefeye dönüşmüştür.
1: Kesinlikle. Kusura bakmazsanız bir şey ifade ederek ara vermek istiyorum.
0: Tabii buyurun.
1: Bu tür büyük önemli şahsiyetleri tercüme ederken onların gezdiği coğrafyayı bir defa dolaşmak gerekir diye düşünürüm her zaman için.
0: Eyvallah.
1: Mesela ne bileyim Meragi çok önemli bir müzisyendir. Meragi'yi tercüme ederken en azından Meragi'nin dolaştığı coğrafyayı ki Farabi'ye çok benzer
0: Evet.
1: bir dolaşmak lazım diye düşünürüm hocam. Kusura bakmasanız.
0: Eyvallah.
1: Efendim bir müzik arası veriyoruz. Üçüncü Selim'in Zavil makamında eserini Arif Sami Toker seslendiriyor. Olmuş nişanı tiri muhabbet civan iken.

0: Eşref hocam, Farabi'nin Medine tiplemeleri var mı? Yani bir sınıflandırma, bir klasifikasyon var mı? Ona göre Medine şehir nasıl olur? İsterseniz buradan başlayalım.
1: Farabi'nin Medine tipleri var hocam. Bu aslında bir kısmı Yunan felsefesinde de söz konusu edilen şehir tipleri. Şehirler vatandaşlarına ya da yöneticilerine göre ya da şehrin genel amacına uygun olarak ayrıştırılıyor. Farabi'nin esas medinesi Medine-i Fazla dediğimiz şehir. Medine-i Fazla Türkçe'ye erdemli şehir olarak çevriliyor. Buradaki erdemli ifadesinden kastımız da doğrudan ahlak ya da etik değil. Yani faziletleri olan insanların yaşadığı anlamda değil. Daha çok bütüncül anlamda metafizik olarak varlık hakkında, insan hakkında, bilgi hakkında görüşleri olan ve bunları doğru bir şekilde topluma yansıtan şehir anlamına geliyor. Dolayısıyla
0: Yani
1: Medine
0: kendi
1: Fazla
0: ahlak standartlarını oluşturmuş bir şehir mi demek
1: Sadece
0: istiyorsunuz?
1: ahlak, yani
0: Daha geniş düşünelim.
1: epistemolojik ve nasıl söyleyelim, bilgi standartlarını oluşturmuş bir şehir. Yani bir şehir ki Medine-i Fazıl olacaksa, erdemli şehir olacaksa, varlık hakkında doğru bilgilere sahip olmalıdır anlamına gelir.
0: Doğru.
1: Varlığın ilkesi hakkında doğru bilgilere sahip olmalıdır. Varlığın nasıl ortaya çıktığı hakkında doğru bilgilere sahip olmalıdır. Aynı zamanda bu şehrin özelliklerinden bir tanesi, kendi insanı, o şehirde yaşayan insanları yetkinleştirme süreçlerine tabi tutabilmesidir. Yani eğitimini mükemmel bir şekilde yapabilmesidir. Bu anlamı...
0: Yani özür dilerim, bir şehre gelen yabancı, o şehre ait olmayan birisi bir müddet sonra o şehrin tabii ortamından dolayı o şehirliliğe benzemeye
1: Evet,
0: başlar. O
1: tam
0: şehrin
1: da
0: kalıplarına
1: Farabi'nin
0: bürünür.
1: buna benzer bir tartışması vardır. Acaba böyle bir şehirde, yani vatandaşları ideal anlamda bilgiyle donanmış, varlık hakkında, bilgi hakkında ideal anlamda bilgiyle donanmış bir şehre geldiğinde yabancı birisi, onun için durum nedir? Buna nevabit der. Yani ayrı kotları. Nasıl ki bir tarlada standart bir ekiniz vardır. Mısır, buğday, ne ekmişseniz, domates, ama onun istemediğiniz orada ayrı kotları vardır. O ayrı kotlarının ya ayıklanması gerekir ya da adapte
0: Doğru.
1: edilmesi gerekir. Bu anlamıyla bakıldığında Farabi bu tip insanların, yani şehre yabancı insanların aslında iki tür olduğunu söyler. Bir, olumlu bir şehre gelmiş, olumsuz davranışı, bilgileri olan bir insan ya da olumsuz bir şehirdeki olumlu tipler. Dolayısıyla bunları hep ayrıntılı bir şekilde tartışır. Fakat Farabi şunu da söyler. Bütün şehirler doğal olarak erdemli şehir diyebileceğimiz şehirler değillerdir.
0: Evet.
1: Yanlış şehirler ya da bozuk şehirler, cahil yöneticilerin olduğu şehirler ya da nasıl söyleyelim, inançları bozulmuş olan, sadece efendime söyleyeyim zaruri ihtiyaçlarını içeren şehirler de vardır. Dolayısıyla yönetici bir şehir, bir medeniyet kurarken topluma ya da kendi yöneteceği insanlara bir şey vaat eder. Neyi vaat eder? Sadece yeme içme, işte barınma, bürünme ve üreme faaliyetlerini gerçekleştirebileceksiniz diye vaat edilen bir şehir Farabi'ye göre zaruriyat şehridir. Yani insanın hayvan düzeyinde zaruri ihtiyaçlarını gideren bir şehirdir. Bu insan için yeterli bir şehir değildir.
0: Bugünkü modern şehirleri tanımlamış
1: Bugünkü
0: gibi.
1: modern şehirler Farabi'de de demokrasi olarak adlandırılıyor. Demokratik şehirlerin Farabi'ye göre bir eksi yanları vardır, bir de artı yanları vardır. Eksi yanları şudur. Demokratik şehirlerde her türlü inançtan, her türlü amaçtan oluşan insanlar olduğu için burada mutlak anlamda bir birliktelik bulmak zordur. Bu Farabi'ye göre olumsuz bir taraftır. Her ne kadar biz bugün bunu iyi bir şey olarak nitelendirsek de, Farabi'ye göre demokratik şehrin olumlu tarafı da şudur. Bütün insanlar kendi inançlarını, amaçlarını gerçekleştirebilecekleri bir şehirdir. Bu anlamıyla iyi insanlar kadar kötü insanlar, buradaki iyilik ve kötülük, tekrar ediyorum, ahlaki yargıları ifade etmiyor. Bütün bu insanlar bu şehirde bulunur. Dolayısıyla demokratik şehirler iyi şehirler için bir vasat olabilir, bir nüve olabilir, bir çekirdek olabilir. Fakat Farabi tabii bu iki şehir dışında sadece amacını zenginlik olarak belirleyen şehirler olduğunu, sadece amacını haz olarak belirleyen şehirler olduğundan da bahseder. Bir kurucu lider vatandaşlar için haz vaat ediyorsa o haz şehridir. Zenginlik vaat ediyorsa zenginlik şehridir. Farabi'ye göre bazı kurucularda temel olarak vatandaşları için galebe ya da başkasını baskı altına alma amacı belirlerler. Bütün bunlar göz önüne alındığında Farabi olumludan olumsuza doğru, yani erdemliden cahil şehirlere doğru bir perspektifle bütün şehir tiplemelerini ele alan bir şehir felsefesi sunar bize.
0: Hocam bu Medinetül Fazıl'a müstakil olarak konuşulması gereken bir kitap.
1: Kesinlikle evet.
0: Fakat programımızın süresi kısıtlı ne yazık ki. Çok teşekkür ediyorum. Çok şey öğrendim.

0: ifade etmeliyim.
1: Teşekkür
0: Allah
1: ederim.
0: ilminizi bereketlendirsin.
1: Eyvallah.
0: Efendim Profesör Doktor Eşref Altaş hocamıza yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

Günaydın Türkiye programından selamlar, sevgiler. Ben program yapımcınız Yiğit Yavuz. Güne hoş bir başlangıç yapmanız için buradayız ve güzel şarkılarla, türkülerle, şen sözlerle, sohbetlerle radyonuzda olacağız. Üç Hürel grubundan dinleyeceğimiz şarkıyla başlıyor programımız.

Sabahın bu erken saatinde gece bitip gündüze dönmüşken bulunduğunuz yerde belki güneş ışıldıyor, belki hava bulutlu, belki yağmur yağıyor. Kim bilir felek bizleri nasıl bir güne hazırlıyor? Felek ilginç bir söz. Hem gökyüzü sema anlamına geliyor hem de talih, baht, şans, kader, kısmet anlamını taşıyor. Eski zamanlarda antik düşünür Batlamyus'un asırlarca kabul gören modelinde dünya kainatın merkezinde yer alıyordu ve dünyayı çevreleyen iç içe 9 kubbeden ibaret felekler söz konusuydu. İslam düşünürleri en dıştaki 9. feleğe Felekül Eflak yani Felekler Feleği ya da Felek-i Azam yani Büyük Felek adını vermişlerdi. Felekül Eflak'ın dönerken yıldızları da kendisiyle birlikte döndürdüğüne inanılırdı. Yıldızların insanın tarihine tesir ettiğine inanıldığı için onların yerlerini değiştirip duran felek her türlü kötülüğün ve uğursuzluğun sebebi sayılmış ve devamlı olarak ondan şikayet edilmiş. İşte feleğin kader manasını alması buradan kaynaklanıyor.

Mustafa Özarslan, Sivas yöremize ait Bekir Tektaş'tan alınmış türküyü seslendirdi. Sivas, dünden bugüne bir ozanlar kenti oda gelmiş. Bu ozanların belki en büyüğü, kültürümüz ve türkülerimiz üzerinde en fazla etkisi bulunanı Pir Sultan Abdal'dır demek yanlış olmaz herhalde. Yazar Nurettin Albayrak'ın verdiği bilgilere göre Pir Sultan'ın 16. asrın başlarında Sivas'ın Yıldızeli ilçesinin Banaz köyünde doğduğu tahmin edilmekte. O ruh girdi bana, Haydar dost dedi. Yaradan'dan nasibini istedi mısralarından, asıl adının Haydar olduğu anlaşılmakta. Soyunun Horasan'ın Hoy kasabasından geldiğini de benim adım Horasan'dan, Hoy'dandır mısrasından anlıyoruz. Pir Sultan Abdal hakkında tarihi kaynaklarda bilgi bulunmuyor. Halk arasındaki söylentilere göre koyun çobanlığı yapan bir çocukken rüyasında bir elinde bade bir elinde elma olan nur yüzlü bir ihtiyar görür. Bade şarap demek olsa da aynı zamanda kadeh anlamında kullanılır ve bu hikayedeki tasavvufi anlamı İslam ansiklopedisinde geçtiği üzere mürşidin taliplere takdim ettiği aşk, Allah sevgisi, marifet ve hakikatin özü olsa gerektir. Ozan, pir elinden bade içtim, doğdum elinize düştüm, ak cenneti gördüm geçtim, hünkâr Hacı Bektaş Veli dörtlüğünde bu rüyayı dile getirmiş. Şimdi Pir Sultan Abdal'ın dizeleri üzerine Davut Sulari tarafından bestelenmiş eseri Öznur Sulari'den dinleyelim.

Günaydın Türkiye programı devam ediyor. Işık hızında yol alan radyo dalgalarıyla sesimiz göz açıp kapayıncaya dek ülkemizin dört bucağına ulaşıyor. Radyo, televizyon, telefon, internet gibi teknolojik imkanlar sayesinde insanların birbirini duyması, görmesi, haberleşmesi eskisi gibi zor ve zaman alıcı değil artık. Mesafeler önemini kaybetti adeta. Dünyanın öte yanında olup bitenlerden anında haberdar olabiliyoruz artık. Oysa asırlar önce memleketlerinden ayrı düşenlerin sevdiklerine haber uçurması günler, haftalar, aylar alabiliyordu. Sıladan, eşten, dosttan haber bekleyerek geçen zaman hasret duygusunun yoğunlaşmasına sebep oluyordu hiç kuşkusuz. Uzaklardan gelecek bir işaret, bir müjdeli söz ne kadar kıymetliydi eski zamanlarda. Halk ozanları bekledikleri haberin ulaşması için turnalardan, seher yerinden medet umarlardı. Bir Tunceli türküsünde şöyle deniyor: "Bülbül gibi bağlamışım kareler, ayrılık derdine nedir çareler? Merhem kabul etmez dilde yareler, seher yeli sevdiğimden ne haber?" Adile Kurt Karatepe'den dinleyelim.

Günaydın Türkiye programında bugün size Trabzon'dan sesleniyoruz. İyonyalılar İsa'dan önce 6. yüzyılda Marmara'dan Karadeniz'e geçerken suyun yüzeyinde dans eden yunusları, sonbaharda zıpkınla avlanacak denli bol olan palamutları, denizde dalga oluşturan hamsi sürülerini görünce şaşırarak bu bereketli kıyılarda yerleşmeye karar vermişler. Balık ve balık ürünlerinin ticareti o zamandan günümüze dek sürüp gitmiş. Gel gelelim son yıllarda aşırı avlanma ve denizin atıklarla kirletilmesi yüzünden balık nüfusu giderek azaldı. Eski türlerin birçoğunu Karadeniz'de bulmak zorlaştı. Yine de bilhassa hamsi hala büyük miktarlarda tutulmaya, sofraları zenginleştirmeye devam ediyor. Hamsinin özel bir yeri var yöre mutfağında. Karadenizli hamsinin binbir çeşit yemeğini hazırlayıp tadına varır. Pilavını, turşusunu, hatta tatlısını yapar. Hamsi avı Karadeniz'in dağlarına kar düşerken başlar ve Mart ayına dek sezonu sürer. Eski zamanlardan beri fakir yiyeceği olarak bilinir hamsi. 80'li yıllara dek hamsi o kadar çok avlanırdı ki tüketilemediği zamanlarda fındık bahçelerine gübre olarak serilirdi. Karadenizli balıkçının ağları hamsilerle doldukça, kasa kasa hamsiler sofralara taşındıkça bu balık bereketin, karın tokluğunun, yaşamın devamlılığının simgesi olacak. Karmate topluluğu seslendiriyor. Garip hamsi.

Yüzünü sevdiğim seyrana çıkmış, sallanıp gezdiğin yerler ah çeker. Çiçekler selamda boynunu eğmiş, sallanır selviler, güller ah çeker. Halk ozanı Gedai'nin dizelerinde anılan selvi ağacı, batıda ölümün ve yasın, doğuda ise dayanıklılığın ve ölümsüzlüğün simgesi. Bu ağaç, ebediyet hissini uyandırır içimizde. Kabristanlarda sıkça gördüğümüz selvilerin yaprakları, ölmüşlerimizin ruhunu huzur içinde Tanrı katına taşır gibidir. Eski bir inanışa göre Zerdüşt, selvi ağacını gökten getirmiş ve ateş sunağının kapısına dikmiş. Bundan dolayı İran'da selvi ağacı kutsal bilinmiş, Pers inanç dünyasının önemli bir sembolü olmuş. Halk edebiyatımızın ürünlerinde sözü en çok geçen ağaçtır, selvi ya da servi. Çeşitli tamlamalar içinde mecazi anlamlara bürünür. Servi Bülent, ince uzun boylu sevgilinin sıfatıdır. Servi Hıraman ya da Servi Revan, sevgilinin naz ve eda ile yürümesini anlatır.

Bestesi Muallim İsmail Hakkı Bey'e ait şarkıyı Semra Türel seslendirdi. Şimdi Yaşar Özel'i, sözleri Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait Rüştü Şardağ bestesinde dinliyoruz. Bu kadar yürekten çağırma beni, bir gece ansızın gelebilirim. Beni bekliyorsan, uyumamışsan, sevinçten kapında ölebilirim.

0: gelir. Bir gece ansızın gelebilirim. Bir gece ansızın gelebilirim.
1: Yeni günün erken bir saatindeyiz. Her gün yaşadığımız binanın eşiğinden adımımızı atar atmaz sesler çoğalır, bir gürültü sarar dört yanımızı. Çağımız bir gürültü çağı. Hem fiziksel hem zihinsel bir gürültü içinde yaşayıp gidiyoruz. Bu gürültünün içinde insan kendi iç sesini duyamıyor çoğu zaman. Gürültü insanı kendi sesinden koparan, doğru bir varoluştan uzaklaştıran her türlü sesin birlikteliği aslında. Keşke istemediğimiz seslere kulağımızı tıkayabilsek. Yalnızca seçtiğimiz sesleri, diyelim böcekleri, yaprakların hışırtısını, okuldan dağılan çocukların neşesini dinleyebilsek. Sadece istediğimiz sesleri hayatımızda yer verip diğerlerini yok sayabilsek. Radyonuz açıkken bizim sesimizde, duymak, dinlemek istediğiniz sesler arasındaysa şayet, gelin Nur Yoldaş'ı getirelim radyonuza ve Atilla İlhan'ın şiiri üzerine Ergüder Yoldaş tarafından bestelenmiş şarkıya yol verelim.

isminin kaynağını burada aramak gerektiğini söyleyenler var. Bir diğer rivayete göre şehrin ismi Surlu Kent manasında Tohkat'tan gelme. İbliya Çelebi ise Tokat Kalesi'ni Amalika kavminden efsanevi bir kahraman olan Dokad'ın inşa ettiğini, Tokat isminin buradan geldiğini yazmış. Şimdi Sabahat Aslan'ı Aşık Veli Aydın'dan alınmış Tokat türküsünde dinleyelim.

Karabuğday, kuzu kulağıgiller familyasına ait tek yıllık bir bitki çeşidi. İsminde buğday bulunmasına karşılık buğdaygiller familyasından olmayan bu bitki, sözde tahıllar olarak adlandırılan bir gruba dahil. En çok Ukrayna, Polonya ve Rusya'da yetiştirilen karabuğday, diğer adı olan greçkayı da bu coğrafyadan alıyor. Önemli miktarda magnezyum, manganez, bakır, demir ve fosfor içeren karabuğday, vegan ve vejetaryen beslenenler için en önemli bitkisel protein kaynaklarından biri. Karabuğday Mayıs ayında ekiliyor ve 90 günlük sürenin sonunda biçer döverlerle hasat ediliyor. Türkiye genelinde 12 ilde 12 bin dönüm alanda ekimi yapılan karabuğday, Gümüşhane'de Kerket ilçesine bağlı Öbektaş beldesinde de yetiştiriliyor. 2018 öncesinde ülkede karabuğday işleme tesisi bulunmazken Kerket'teki tesisin kurulmasıyla birlikte üretim

0: üretim alanları hızla genişlemiş. Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Servet Daltaban, yöredeki kara buğday üretimi hakkında bilgi verdi bize.
1: Kara buğday ülkemizde yeni tanınan, hatta çok fazla tanınmayan bir bitki. Esasen kara buğday denildiği zaman ilk olarak aklımıza buğdaygiller, yani tahıllar geliyor, ancak tamamen farklı bir ürün kara buğday. Yani aromatik bir bitki, kuzu kulağı gillerden bir bitki bu. Bunun Türkiye'de ilk defa Gümüşhane'mizde kara buğday unu ve bulguru fabrikası kuruldu. Faaliyetlere başladı. Biz de bunun öncelikle memleketimizde Gümüşhane'de, sonrasında da bölgede yayılması için çalışmalar başlattık. Ülkemizde yetiştirme alanı fazla yok. Yeni yetiştiriliyor. Şu an Gümüşhane'de, Bilecik'te, Kastamonu'da, Çankırı'da, Çorum'da ve Mersin civarında bunun deneme ekimleri başladı. Şimdi neden kara buğday? Yani neden kara buğdayın üzerinde duruyoruz? Biraz önce ondan bahsetmek isterim. Çünkü bu ürün tamamen ithal bir ürün. Tamamen ithal. Ülkemizde pek bilinmiyor, ancak Avrupa'da, Amerika'da, Rusya'da, Uzak Doğu ülkelerinde çok iyi bilinen ve ciddi pazarı olan bir ürün.
2: Yurt dışında da Greçka olarak adlandırılıyor sanırım.
1: Greçka, evet. Greçka diye geçiyor. Neden kara buğday dedik? Çünkü bu glutensiz un ihtiva ediyor. Zaten en önemli özelliği de bu. Yani Türkiye'de şu an yaklaşık 700 bin çöl yakasının ana gıda maddesi. Neden kara buğday? Çünkü katma değeri çok yüksek bir ürün bu ürün. Hem içeride hem de dışarıda inanılmaz ihracat potansiyeli olan bir ürün. Neden kara buğday? Çünkü Türkiye'de, yani bizim için söylüyorum, ilk tesisi, bunun üretim tesisi Gümüşhane'de kurulduğu için kara buğday diyoruz. Bölgemize çok değer katacağını düşünüyoruz. Yani kara buğday bitkisi basit bir bitki değil. Bunun sadece gluten yönü değil, aslında tıbbi olarak çok ciddi, çok ciddi farkları var, özellikleri var. Yani bunu inşallah zamanla tanıtacağız. Buradan ben bütün dinleyicilere de, bu konuşmamızın ulaşacağı herkese de bunu söylemek istiyorum. Yani kara buğday artık sağlıklı yaşam için vazgeçilmez olabilecek bir ürün. İleriki dönem için söylüyorum bunu. İnşallah biz de neyi amaçladık burada? Bu ürünün çıkış noktası Gümüşhane. Yani bu ürün söylendiği zaman ilk akla gelen yer Gümüşhane olması. Bu filizi Gümüşhane'den yeşermesi amacımız buydu zaten. Evet, o yüzden tanıtımlarını yapıyoruz. O yüzden çalışmalarımızı yürütüyoruz.
2: Peki acaba üretimi hangi aşamada? Kelkit ve Şirhan ilçeleri sınırları içinde sanıyorum şu anda kara buğday bitkisi yetiştiriliyor.
1: Şu an biz bölge olarak Köse Havzası, Köse, yani yukarı Kelkit Havzası diyoruz, işte Kelkit Vadisi. Yani Köse, Kelkit ve Şirhan bölgesinde şu an ekimini yapıyoruz. Yine arkadaşlarımız dışarıda da ekim yaptırıyorlar. Hatta Diyarbakır'ı söylemedim. Diyarbakır'da var bu. Biraz önce saydığım illerde sözleşmeli ekim yapılıyor. Şimdi nasıl oluyor, ondan da bahsedelim. Üreticilere ücretsiz tohum desteği ve alım garantisi veriliyor. En önemlisi bu. Bu çok önemli. Burada sıkıntı şu. Ürünün havza desteği yok. Ürünün ekim alanı fazlalaştığı zaman inşallah bu ürün havza desteği kapsamına da alınacak. Dolayısıyla üretimini arttırmak adına faaliyetlerimiz yürütüyoruz.
2: Peki efendim, kara buğday bitkisinin yetiştirilme şartları hakkında da biraz bilgi alalım sizden. Hangi iklim şartlarını, nasıl bir toprağı istiyor kara buğday?
1: Şöyle, kara buğday bitkisi çift çenekli bir bitki. Yani şöyle diyelim, özellikle bizim bölgeler için Mayıs ayının 10-15'i gibi ekilen bir bitki. Fazla su istemiyor. Kırsal alanlarda, sıcak kurak bölgelerde çok iyi yetişebiliyor. Aslında her yere uyumlu, ancak mesela biz araştırmasını yaptırdık. Gümüşhane için, bölgemiz için çok coğrafi olarak uygun bir ürün esasen. Toprağı da besleyen bir ürün. Özellikle topraktaki kireç taşını çözüyor. Dolayısıyla bundan ötürü de bir gübre etkisi de var. Bununla alakalı akademik çalışmalar yapıldı. Zaten biz çalıştayımızda bu konuyla alakalı düzenlediğimiz çalıştayda bunun sonuç bildirgesine bunları sunduk. Akademik olarak ürünün ne gibi etkiler olduğu, toprağa nasıl besleyici özellikler taşıdığı, bunun çarpan etkilerinin ne olduğunu, mesela özellikle arıcılık alanında, mesela çok uzun çiçeklenme

0: Bekleme dönemi var bunun. Yaklaşık 2 ay kadar. Bunda arıcılığa olan etkisini tartıştık. Yine ürün 3 ay içerisinde biçim pozisyonuna geliyor. Ürün biçildikten sonra da üzerine ikinci bir ürün ekme şansınız olabiliyor. Veya bunu ikinci bir ürün olarak kullanabiliyoruz. Yani mesela bölgede yonca, bu tarz hayvancılık ürünlerinin yanında bunu ikinci ürün olarak da önerebiliyoruz.
1: Efendim, çiçekli bir ürün olduğundan bahsettiniz.
0: Evet.
1: Bu anlamda arıcılık için, bal üretimi için de faydalı bir bitki o zaman bu.
0: Kesinlikle onun çalışmasını yaptık. Uzun süreli çiçeklenmesi olduğu için ciddi manada arıcılıkta önemli bir ürün. Yurt dışında bununla alakalı, özellikle Rusya'da mesela bu ürünün balıyla alakalı ciddi çalışmalar yapılmış. Hatta hem Rusya'da hem de ihracat anlamda dışarıda bu ürün ciddi manada pazarı var, satılıyor. Yani kara buğday balı hem katma değer açısından hem de sağlık açısından revaçta bir ürün esasen. Ürün tanındıkça, destek kapsamına alındıkça, çiftçi de kazandıkça bu ürün inşallah ülkemize, memleketimize ciddi katkılar sunacak. Yani şöyle diyelim, üretim tesisi var, satış çok fazla, talep çok fazla yurt içi ve yurt dışı, ancak ürün yok. Yani ürünü ürettiremiyoruz. Dolayısıyla bu bizim zaten uğraşımız da bu. Bu ürün sadece bölgemiz için değil, yine söylüyorum ülkemiz için de çok önemli bir ürün.
1: Efendim, inşallah geliştirilecektir. Geliştirilmesi sanıyorum tohumunun çoğaltılmasını ve ekim alanlarının
0: Evet,
1: çoğaltılmasını
0: ekim
1: gerektiriyor.
0: alanlarının çoğaltılması çok önemli. Tabii burada da çiftçinin kazanması gerekiyor. Çiftçi kazanmazsa bu tabii ki çoğalmaz. Bize çiftçiyi kazanması için akademik olarak bu ürünü hangi şartlarda ekmeliyiz? Hangi toprakta ekmeliyiz? Hangi tarih aralığında ekmeliyiz? Ne zaman biçmeliyiz? Bunlarla alakalı akademik destekler de veriyoruz. Tabii amaç verimi arttırabilmek yani ürünün.
1: Efendim, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Bereketler diliyoruz. İnşallah kara buğday bitkisinin üretimi de ülkemizde geniş alanlara yayılacaktır. Daha iyi bir noktaya gelecektir. Sağ olunuz.
0: Ben de size çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sesimizi duyurdunuz. Çok sağ olun.

Dinlediğimiz Gümüşhane türküsüyle Günaydın Türkiye programının sonuna geldik. Yapımcınız ben Yiğit Yavuz. Güzel bir pazar günü ve mutlu yarınlar dilerim size. Hoşça kalın değerli dinleyenler.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Orta Çağ Türk devletlerinde suçlular için araya girmek ve bağışlanmaları için çaba sarf etmek, fidye teklif etmek zaman zaman büyük bir suç olarak görülmüş ve ağır şekilde cezalandırılmıştır. Memlük Sultanı Kansuh el-Gavri zamanında ünlü bir Hanefi kadının yardımcısı olan bir adamın genç ve güzel karısı, yine ünlü bir Şafii kadının yardımcısı Nurettin Mesali ile kendi yatağında yakalanmıştı. Suçları ortada olan bu iki sevgili zina suçuyla ölüm cezasına çarptırılmışlardı. Şafii kadının diğer yardımcılarından birisi ve Nurettin'in yakın arkadaşı olan Şemseddin Zenkaluni, ölüm cezasına çarptırılan bu iki kurbanı kurtarmak için bir girişimde bulunarak sultandan suçluların affını istedi. Ancak sultan suçluların affedilmesi isteğine çok kızdı. Bu sebeple Şemseddin ve bu işe bulaşan oğullarının 1000 sopa atılarak cezalandırılmalarını buyurdu. Emir yerine getirildikten ve 1000 sopa atıldıktan sonra Şemseddin ve oğulları akrep ve yılanların kaynadığı Mut'taki vahalara yollandılar. Cezalarını çekmeye devam edecekleri yere eşek üzerinde götürülürken yolda hepsinin topuklarından kanlar akmaktaydı. Bir süre sonra ise Şemseddin çektiği işkencelere daha fazla dayanamayarak öldü. Timur batı seferine çıkmadan önce Semerkand'a atadığı valinin döndüğünde halka zulmedip görevini kötüye kullandığını öğrenince idam edilerek cezalandırılmasına karar vermişti. İnfazsa herkese ibret olması için 1404 Eylül'ünün son günlerinde başlayan Kanigil şenliği esnasında şenlik alanına kurulmuş olan dar ağaçlarında gerçekleşecekti. İdamın gerçekleştirilmesinden önce vali lehine bir takım koruyucu sözler söyleyerek araya girmek isteyen bir kişi, Timur tarafından aynı şekilde idam cezasına çarptırılmış ve sonra da bekletilmeksizin asılmıştı. Diğer taraftan Timur'un yeğenlerinden biri olduğu tahmin edilen Burunday Mirza adındaki bir başka arabulucuysa ayaklarından asılmış ve ölünceye dek bu durumda bırakılmıştı. Aklımda kalan bu satırlar Cüneyt Kanat'ın Orta Çağ Türk Devletleri'nde Suç ve Ceza adlı kitabından, Küre Yayınları'ndan.
0: Aklımda kalan satırlar.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Havva Emel Yağ ile önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini dost düşman biliyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı kabul etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı kurtulmuş, CHP Genel Başkanı kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir dedi. İş insanı Rahmi Koç'un İzmir'de bir hastane açılışında kullandığı sözlere siyasetin zirvesinden tepki yağdı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere çabaları çatışmaların gölgesinde devam ediyor. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıkları aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin barış çabalarında üstlendiği aktif role işaret ederek sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini dost düşman biliyor dedi. Erdoğan, Avrupa tek bir krizle bile baş edemezken Türkiye'nin farklı sorunlarla mücadele ettiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde katılımcılara hitap etti.
2: Bakıyorsunuz. Dünyanın birçok ülkesinde temel sorun, görevde yılını bile tamamlamadan dağılan kelebek ömürlü hükümetler meselesidir. Bizim 70'lerde, 90'larda çok sık yaşadığımız ve 2002 ile beraber çözüme kavuşturduğumuz bu problemle bugün batılılar yüzleşmektedir. Bunun bir neticesi olarak onlar tek bir krizle dahi doğru düzgün baş edemezken biz farklı cephelerde aynı anda pek çok sorunla mücadele ediyor, bunları başarıyla yönetebiliyoruz. Ülkemizi çatışmalardan uzak tutarken barış çabalarında aktif görev alıyor, kimseden çekinmeden hakkı ve adaleti savunuyoruz. Sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini artık dost düşman herkes kabul etmek zorunda kalıyor. Ülkemizin en büyük şansı hükümetlerimiz döneminde 2002'den itibaren ağır bedeller ödeyerek sağladığımız istikrar ve güven ortamıdır. İstikrar ve güven ortamının varlığı ne kadar çetrefil olursa olsun her türlü sorunun çözümünü ya da çözüm yoluna girmesini kolaylaştırmaktadır.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabulde Kerkük'teki son gelişmelerle Irak Türkmenlerinin durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 100 yıl aradan sonra bir Türkmen valinin Kerkük'te görev yapmasının önemli olduğunu belirtti. Türkiye'nin desteğinin güçlü bir şekilde süreceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük'te barış, refah ve huzurun devamının Irak'ın geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı. Irak Türkmen Cephesi Başkanlığı'nı da yürüten Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Kerkük destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkmen toplumunun teşekkürlerini iletti. Mehmet Seman Ağa, yeni dönemin terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefine büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu arınma sürecinin yol haritasının iki aşamalı olacağı belirtiliyor. Hukukçular ve yerel yönetim uzmanlarının yer aldığı kurul oluşturulurken Kılıçdaroğlu'nun 2019 yılında belediyelere gönderdiği etik ilke genelgesi de gerek görülürse genişletilecek. Şeffaflık ve temiz siyasetin yer aldığı etik ilke genelgesinde yolsuzluk ve rüşvete ilişkin yeni uyarılar yer alacak. CHP grup toplantısında kimin konuşacağı tartışmaları sürerken genel merkez Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup kürsüsünde olacağını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı konusundaki tartışmalarla ilgili olarak CHP Genel Başkanı kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir dedi. Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın parti içi süreçlerde inisiyatif kullanamayacağını da vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP'deki gelişmeleri üzülerek takip ettiğini ifade eden Kurtulmuş, yasal mevzuatı hatırlattı. Numan Kurtulmuş, CHP'nin genel başkanı da kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir, bunu önleyecek hiçbir madde yok. Dolayısıyla biz buna göre hareket etmek durumundayız dedi. Bu meselenin çözüm yeri Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğidir ifadesini kullanan Numan Kurtulmuş, herhangi bir partinin meclisteki iç işleyişiyle ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bırakılmış bir inisiyatif yoktur diye konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Kurtulmuş, silah bırakma konusunda gecikme yaşandığını ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, silahların bırakılması, teslimi konusunda İmralı'nın iradesinin dışında da ciddi bir gecikme olduğunu görüyoruz. Ümit ederim ki buradaki gecikme bir an evvel kaldırılır. Direnç varsa örgüt bu direncini artık tamamen kaldırır ve adımlar atılır dedi. İş insanı Rahmi Koç'un İzmir'de bir hastane açılışında kullandığı sözlerle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Rahmi Koç'un ifadelerine siyasilerden peş peşe tepkiler geldi. Verilen mesajlarda kadınların onurunu zedeleyen söylemlerin asla kabul edilemeyeceği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz söz konusu ifadelere tepki göstererek insan onuru ve eşitlik vatandaşlık esastır. Hiç kimseye cinsiyeti, etnik kimliği ve sosyal konumu üzerinden incitici ve olumsuz sosyal algılar oluşturacak ifadeler kullanılamaz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de konuya ilişkin açıklama geldi. Bakan Gürlek, kadınlara yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında olduklarını vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da insan onurunu zedeleyen söylemlerin de kadına yönelik şiddetin bir parçası olduğuna dikkat çekti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de toplumun hiçbir kesiminin inancı, etnik kökeni veya cinsiyetinin aşağılayıcı söylemlerin konusu olamayacağını vurguladı. Tepkilerin odağındaki iş insanı Rahmi Koç, özür mesajı paylaşarak herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere çabaları çatışmaların gölgesinde devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a ait radar tesislerini vurmasının ardından İran, kuvvetli Bahreyn'deki Amerikan üslerini hedef aldığını duyurdu. Tahran'dan yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri faaliyetlerini sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın petrol ve doğalgaz ihracatına tamamen kapanmasının sonuçlarından Washington yönetiminin sorumlu olacağı bildirildi. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen görüşmelerde sona yaklaşıldığı mesajını verdi. Donald Trump, İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız, ister bir anlaşma yoluyla, isterse çok sert bir yöntemle olsun, her halükarda bu gerçekleşecek dedi. İran Dışişleri Bakanlığı ise Sirik ve Keşm Adası'ndaki radar tesislerine yönelik Amerika Birleşik Devletleri saldırılarının ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı. Tekrarlanan ihlallerin Washington'un gerilimi düşürme niyetinde olmadığını gösterdiği belirtildi. Öte yandan Pakistan Dışişleri Bakanı Muhsin Nakvi Tahran'a gitti. Nakvi'nin aralarında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın da bulunduğu yetkililerle müzakerelere ilişkin istişarede bulunacağı kaydedildi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 3'ü asker 14 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar yeni ateşkes mutabakatının duyurulmasının hemen ardından gerçekleştirildi. İsrail ordusu Sayda ve Nebatiye kırsalına hava saldırıları düzenledi. 14 kişinin yaşamını yitirdiği saldırılarda 8 kişi de yaralandı. Lübnan ordusu da saldırılara karşılık veriyor. İsrail'e ait bir askeri araç Hardal yolu üzerinde hedef alındı. Saldırıda 2 İsrail askeri öldü.

0: Katil İsrail yine sivilleri hedef aldı. İşgali altındaki Batı Şeria'da bir araca saldırdı. 7 aylık bir bebek o saldırıda hayatını kaybetti. Batı Şeria'daki işgalci terörü de hız kesmiyor. Bir beldeye baskın düzenleyen işgalciler yaşlı bir adamı darp edip koyunlarını çaldı. Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda meydana gelen can kaybı 72.961'e yükseldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç örgütleri ve zehir tacirleriyle mücadelenin güçlü şekilde devam ettiğini vurguladı. Mustafa Çiftçi, Çorum'da yaptığı açıklamada mücadelenin daha da artacağını belirterek, "Polis ve jandarmamız bundan sonra daha fazla sahada olacak," dedi.
1: İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'nin huzuru ve mutluluğu için, güvenliği için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle suçlu ve suç yapılanmalarıyla mücadelemiz güçlü bir şekilde devam ediyor. Gençlerimizin geleceğini karartmaya çalışan zehir tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Yeni nesil suç örgütlerine, suç çetelerine ve organize suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi daha da arttıracağız. Polisimiz ve jandarmamız bundan sonra sahada daha fazla görünür, daha fazla sahada olacaktır.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'yi raylarla Avrupa'ya bağlayacak Halkalı Kapıkule Demiryolu projesinin bölgesel önemine işaret etti. Uraloğlu, Türkiye küresel lojistiğin merkez ülkesi olacak dedi. Kırklareli'de büyük karıştıran yüksek hızlı tren istasyonundaki test sürüşüne katılan Abdülkadir Uraloğlu, hat Halkalı'ya bağlandığında İstanbul'la Edirne arasındaki seyahat süresi 1,5 saate düşecek dedi.
2: Bu proje sadece bir demir yolu hattı değildir. Türkiye'yi doğu batı kuzey güney ekseninde küresel lojistiğin merkez ülkesi yapacak stratejik bir vizyonun en somut eserlerinden birisidir. Test sürüşlerimizin ardından sertifikasyon süreçlerini de hızla tamamlayarak hattımızı inşallah bu yıl bitmeden işletmeye almayı hedefliyoruz. Değerli arkadaşlar, bu hattın tamamlanmasıyla elde edeceğimiz kazanımlar çok çok önemlidir. Halkalı Kapıkule yolcu seyahat süresi 4 saatten sadece 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate inşallah düşecek. Bu lojistik anlamında gerçekten çok kıymetli. Yıllık yolcu kapasitesi 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük taşıma kapasitesi de 1,5 milyondan yaklaşık 9,5 milyon tona bu projeyle inşallah çıkacak.
0: Gıda kaybı ve israfı küresel ekonomide yıllık yaklaşık 1 trilyon dolar zarara sebep oluyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı gıda israfına dikkati çekti. Gıdayı korumak emeği, iklimi ve gelecek nesilleri korumaktır dedi. İbrahim Yumaklı İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nda konuşma yaptı.
3: Üretilen gıdanın 3'te 1'i maalesef daha sofralarımıza ulaşmadan yok olmaktadır. Gıda kaybı ve israfı ile ilgili yapılan hesaplamalarda ve öngörülerde küresel ekonomiye verdiği zarar 1 trilyon dolar olarak hesaplanmaktadır. Aynı zamanda küresel sera gazı emisyonlarının da %8 ila 10'unu oluşturmaktadır. Bugün İstanbul'dan verebileceğimiz güçlü mesajlar şunlardır. Gıdayı korumak emeği korumaktır. Gıdayı korumak suyu ve toprağı korumaktır. Gıdayı korumak iklimi korumaktır. Ve en önemlisi insan onurunu ve gelecek nesilleri korumaktır.
0: Niğde'nin Gümüşdar beldesinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Şiddetli yağış sele neden olurken 3 araç sele kapıldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Kayseri, Elazığ ve Malatya'da da sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Sel nedeniyle Elazığ-Tunceli karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışması sonucunda yol yeniden ulaşıma açıldı. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı yaşanacak. Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri seçilecek. 362 mahallede ise muhtar ve

0: ihtiyar heyetleri belirlenecek. Amerika Birleşik Devletleri silahlı saldırı haberiyle sarsıldı. Olay Ohio eyaletine bağlı Toledo şehrinde yaşandı. Festival alanında ard arda ateş açıldı. Saldırıda yaralananların olduğu ifade edildi. Büyük paniğin yaşandığı bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırganı yakalama çalışmaları devam ediyor. Güney Kafkasya'da gözler Ermenistan'daki seçimde 2 milyon 485 bin kayıtlı seçmenin olduğu ülkede 2 bin sandık kuruldu. 18 farklı aday listesi 107 sandalyeli parlamentoya girmek için yarışıyor. Sandıklar Türkiye saatiyle 19'da kapanacak. Anketlere göre Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi önde bulunuyor. Kararsız seçmenin tercihinin seçimde belirleyici olacağı ifade ediliyor. Dinlediğiniz haberlerin özeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini dost düşman biliyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı kabul etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı kurtulmuş, CHP Genel Başkanı kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir dedi. İş insanı Rahmi Koç'un İzmir'de bir hastane açılışında kullandığı sözlere siyasetin zirvesinden tepki yağdı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere çabaları çatışmaların gölgesinde devam ediyor. Spor. A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Miami'de Venezuela ile karşılaştı. Millilerimiz mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul yapılıyor. Eski başkan Ali Koç ve Saadettin Saran dönemi idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi. Sarı lacivertlilerin borcunun 28 Şubat 2026 itibarıyla 26 milyar 202 milyon lira olduğu açıklandı. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, olağanüstü seçimli genel kurulunda neden aday olduğunu açıkladı. Fenerbahçe'ye borcumu ödemek için buradayım diyen Yıldırım, sarı lacivertlilere yeniden şampiyonluklar yaşatacağını söyledi. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda delegelere seslendi. Safi, Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrosunu oluşturacağını söyledi. Beşiktaş Teknik Direktör Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Serdal Adalı, İtalya'da adından söz ettiren Avrupa'nın önemli kulüplerinin hoca olarak düşündüğü Vincenzo Italiano'yu Beşiktaş'a kazandırdık dedi. İtalyan teknik adam da benim oyun anlayışımla Beşiktaş'ın anlayışı örtüşüyor ifadelerini kullandı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 3. maçında Bahçeşehir Koleji Beşiktaş Gey'ini konuk etti. Ev sahibi ekip normal süresi berabere biten maçta uzatma sonunda rakibini 98-95 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki 3. maçında İtalya ile karşılaştı. Mücadeleyi İtalya 3-1 kazandı. Milli tenisçimiz Ahmet Kaplan, Roland Garros'ta kuat tekerlekli sandalye kategorisinde teklerde ikinci oldu. Final müsabakasını Hollandalı rakibine 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kaybeden Ahmet Kaplan, tekerlekli sandalye tenisinde teklerde Grand Slam finali oynayan ilk Türk sporcu oldu.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle, Edirne, Kırklareli, Afyon, Karahisar, Isparta, Erzurum, Bitlis, Malatya, Elazığ, Kars, Van, Ağrı çevreleri ve Ankara'nın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle. Ankara, İstanbul ve Konya 29, Antalya, Eskişehir, Çanakkale ve Yalova 30, İzmir, Muğla ve Gaziantep 33, Adana 31, Samsun ve Zonguldak 25, Trabzon 23, Erzurum ve Ağrı 24, Diyarbakır 34 derece.
1: Yol durumu.
0: Afyon-Karahisar-Uşak yolunun 44 ile 45. kilometreleri arasında Afyon-Karahisar otogar kavşağında devam eden yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Darende-Malatya yolunun 5 ile 28. kilometreleri arasında onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. Göksun-Elbistan yolunun 22 ile 48. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak

0: Irak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bülteni dinlediniz.
1: Güvenli yolculuk.
2: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Her yıl ülkemizde direksiyon başına alkollü geçen sürücülerden dolayı yaklaşık 3500 adet ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası gerçekleşiyor. Alkolün sürücüyü nasıl etkilediğine kısaca göz atalım. Alkol miktarı arttıkça kandaki oksijen azalmakta ve beyin ihtiyacı olan oksijeni temin edemediği için fonksiyonlarını yavaş yavaş kaybetmeye başlamaktadır. Kişi 0.2 promile ulaşınca, ki bu çok düşük bir seviyedir, görme yeteneği azalır. Direksiyonu çevirirken frene basmak gibi aynı anda yapması gereken iki işi koordine etmekte zorlanmaya başlar. Yasal sınır olan 0.5 promil de sürücünün göz hareketleri, tepki süresi, bilgi toplama ve karar verme yetenekleri yavaşlar. 0.8 promilde ise derinlik algısı ve sağlıklı karar verme yeteneği ciddi bir şekilde erozyona uğrar. Sürücünün hız tahminleri ve hız karşılaştırmaları azalırken mesafe tahmini sıfıra iner. Sürücü yüksek alkol seviyesinde hız yapmaktan korkmaz. Ancak ne diğer araçlara olan mesafesini hesaplayabilir ne de kaç kilometre hızla gittiğini. Ek olarak refleksleri ve koordinasyon yavaşladığı için fren yapma ve direksiyon çevirme yeteneği azalır. Alkollü araç kullanmak bir sürücünün hayatı boyunca yapabileceği en tehlikeli şeylerden biridir. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem hafta sonu.
1: Günaydın. Günden hafta sonu programıyla karşınızdayız sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcımız Melek Baysal, teknik yönetmenimiz Adem Gürlek. Mikrofonda da ben Büşra Tayırdam yer alıyorum. 7 Haziran Pazar günündeyiz. Saat 9'a kadar beraber olacağız. Dünya gündemine yer veriyoruz pazar günleri. Yine böyle başlayacağız. Dünya genelindeki siyasi tarafına bakacağımız haberlerden sonra daha sonrasında daha yumuşak, sosyal içeriği olan, anlamı olan, eğlencesi olan belki haberleri her hafta sizlerle buluşturmaya gayret ediyoruz. Akabinde günlük hayatta yapay zeka kullanımları başlığı aldı altında her bir teknoloji şirketinin yapmış olduğu, yeni duyurduğu, hayatımıza adım adım hızla giren ürünleri tanıtmaya da devam ediyoruz veya kolaylıkları duyuruyoruz. Son bölümde de kültür sanat haberleri paylaşacağımız bir diğer konu başlığı olacak. Hızlıca başlayalım. Öncelikle gazetedeki haberlerin detaylarını sizlere aktarıyor olacağız.

İlk gazetemiz Hürriyet gazetesi. İşte Umud'un yeni adresi manşetini görüyoruz. Kanser tedavisinde yeni bir dönem başlatan Türkiye'nin ilk CAR-T ve hücresel tedaviler üretim merkezi hasta kabulüne hazır. Rektör Profesör Doktor Özenen Özkan merkezi Hürriyet ekibine gezdirdi. Halen Türkiye'de CAR-T tedavisi için hastadan alınan hücreler yurt dışındaki laboratuvarlara gönderiliyor. Hücreler bu laboratuvarlarda işlendikten sonra geri getirilerek hastaya uygulanıyor. Ancak bu uygulama hem yüksek maliyet çıkarıyor hem de hasta açısından zaman kaybına yol açıyor. Akdeniz Üniversitesi'nde kurulan merkezde bu işlem artık yurt içinde yapılacak. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özenen Özkan, merkezde yapılacak ilk uygulamanın kritik önemde olduğunu söyledi. Türkiye'de bu alanda ilkiz, bizden sonra hem kamu hem özel sektör bu alana yatırım yapmak isteyecek. O nedenle ilk hastadaki başarımız bizden sonra gelecek merkezler için çok önemli. Burada ortaya çıkacak başarı binlerce hasta için umut olacak dedi. Biz Ankara'ya sıkışıp kalmadık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pergenin bir ucunu bu topraklara sabit

derken diğeriyle cihanı kucaklamayı, tüm kıtaları kuşatmayı görev biliyoruz dedi. Erdoğan İstanbul'da yapılan DEİK 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuştu. İç siyasette Ankara'ya sıkışıp kalmadığımız gibi dış politikada korkulan bir ön yargılarla harekete girişmedik. İlişkilerimizi karşılıklı saygıya ve burada kazan kazan temelinde geliştirmenin çabası içinde olduk. İhtilaflar yerine müştereklerimizi ve çabalarımızı çoğaltmaya odaklandık dedi. İsrail 7 aylık bebeği katletti. Katliamcı İsrail, Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin aracına ateş açtı. 7 aylık Sam bebeği öldürdü ve İsrailler bile cinayete tepki gösterdi. Rahmi Koç'a büyük tepki. Ünlü iş insanı Rahmi Koç, İzmir'deki hastane açılışında anlattığı Kürt kadını fıkrasından dolayı büyük tepki çekti. Rahmi Koç'um, halkın bir kesimini alenen aşağılamakla suçlayan savcılık soruşturma açtı sözlerine. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Adalet Bakanı Gürlek, Aile Bakanı Göktaş Koç'a tepki gösterdi. AK Parti sözcüsü Çelik, Koç'u kınadıklarını bildirdi. DEM Parti fıkra için ırkçı ve cinsiyetçi dedi, affedersiniz. Özür diledi. Kısa bir açıklama yapan Koç, herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığını, bu sözleri içinde içtenlikle özür dilediğini paylaştı. Bir diğer gazetemize geçelim hemen. Akşam gazetesi, İsrail Slovenya'yı böldü manşetini atıyor bugün. İsrail'in verdiği destekle seçilen yeni başbakan Jansa Filistin bayrağını kaldırdı. Cumhurbaşkanı Musar, dram bitmedi diyerek bayrağı başkanlık sarayına astı. Yeni başbakan Janez Jansa, 2024'te Filistin'i tanıyan dönemin Slovenya hükümetinin astığı bayrağı indirdi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Musar da Filistin bayrağını Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın cephesine astırdı. Musar, bayrağın bir hafta asılı kaldıktan sonra bina içine alınacağını belirterek, Filistinlilere yönelik soykırım durmadı. Gazze'de insanlar hala barış ve insan onuruna yaraşır koşullarda yaşamıyor dedi. İstanbul'da ormana girişleri kısıtlama. İstanbul Valiliği yangınlara önlem olarak 15 Ekim'e kadar bazı ormanlara girişleri yasakladı. Mangal, tüp, semaver, nargile dahil her türlü ateş yakmaya da yasaklananlar arasında denilmiş. Haram araçla gezide CHP Grup Başkanı Özgür Özel, benim değil genel merkezin aracı dediği lüks Mercedes makam aracını teslim etmedi. Özel, CHP'li Uşak Belediyesi'nce 170 bin euro artı KDV bedelle içi dizayn edilen minibüsle Nevşehir'e miting yapmaya gitti. İspark asfalta zam yağdırdı. Yıllık artış oranı TÜİK'in 3 katını geçti. İBB iştiraklerinin 2,5 yıllık zammı enflasyonu 5'e katladı. İspark ücretleri %566 arttı. İspark TÜİK'in yıllık enflasyonu %44,28 olarak açıkladı 2024'te. Otopark ücretlerine %112,1, yıllık enflasyonun %30,89 olduğu 2025'te ise %114,2 zam yaptı dedi. İspark zamları 2026'da da TÜİK'in 5 aylık enflasyonunu 3'e katladı. 2025'te 150 TL olan 1 saatlik yol kenarı otopark ücreti 1 Ocak 2026 itibariyle %46,6 artışla 220 TL'ye çıktı. Bir diğer gazetemize bakalım hemen. Türkiye gazetesindeyiz. Siyonist işgale halk savaş açtı. Arnavutların İsrail isyanı başlığını görüyoruz. Yunanistan ve Kıbrıs'ın ardından Arnavutluğu sinsice işgal eden İsrail'e karşı on binlerce Arnavut sokağa döküldü. Yolsuzluğa batan Başbakan Edir Rama, İsrail'den aldığı onur madalyası karşılığında Arnavutluk topraklarını Siyonist şirketlere peşkeş çekti. Verimli tarım arazilerinin ipotek edilmesine ve stratejik koyların turizm adı altında yağmalanmasına öfkelenen 500 bin Arnavut sokağa döküldü.
Sömürge şantiyelerini basıp dağıtan halk Arnavutluk satılık değil diyerek işgale tepki gösterdi. Trump yönetiminin başı Mossad ajanlarıyla dertte, Pentagon'da casus alarmı. ABD-İran politikaları hakkında bilgi toplamaya çalışan İsrail ajanları tespit etti. Tahran'la ateşkese karşı çıkan İsrail, savaşın devamı için bastırıyor. Pentagon, Mossad'ın İran'a karşı politikalarını öğrenmek için üst düzey yetkilileri takibe aldığını belirledi. Ülkede teyakkuza geçirilirken, Başkan Trump daha önce anlaşmaya mecburlar dediği İran'ı çok güçlü ve gururlu oldukları için anlaşmaya yanaşmıyorlar sözleriyle övdü. Rezervasyon sahtekarları, tatil planı yapanlar, sahte siteler ve dijital tuzaklara karşı karşıya. Uzmanlar, güvenilir platformlar tercih edilmeli, işletme bilgileri kontrol edilmeli dedi. Böylelikle kısa gazete turumuzun sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Bir müzikle de devam edelim.

0: Yeniden hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Konuklarımızla söyleşimize başlayacağız gündem hafta sonu programında. İlk olarak uluslararası sahaya bakacağız. Farklı ülkelerdeki gelişmeleri takip ediyoruz. Ardahan Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek'le beraber. Niyazi Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydınlar, hoş bulduk.
0: Sayın Hocam şimdi 7 Haziran günündeyiz. Son dönemlerde aslında fark ediyorum ki birçok ülkedeki seçimleri konuşuyoruz sizinle beraber. Küçüklü, büyüklü, farklı coğrafyalarda. Bugün de Ermenistan'da parlamento seçimleri için halk oy verecek. Önümüzdeki bir 5 yılı belirleme döneminden bahsediyoruz. Tabii daha öncesinde de kısaca bir değinme fırsatımız da olmuştu bu konuda. Biraz daha Rusya'nın ekseninden çıkan bir Ermenistan'ı değerlendirmiştik. Batı'ya daha yaklaşan bu tutumuyla ilgili tablo bugün seçim sonrasında da süreci belirleyici olacak. Rusya'dan bir kopuş konusunda istikrar mı var yoksa tam tersi bir tablo mu karşımıza çıkacak? Tabii Rusya lideri Vladimir Putin'le Ermenistan Başbakanı Paşinyan da bu hafta içerisinde bir görüşmede bulundular. Seçim sonrasında görüşmek üzere diye de anlaştıklarını ifade ettikleri bir samimi görüşme olduğunu, Paşinyan'ın doğum gününü kutladığı paylaşılmıştı. İçeri baktığımız zaman da muhalefete baskı iddialarına da yönelten bir haber akışı da söz konusu oldu. Muhalefet liderlerinden birinin yakın çalışma arkadaşının tutuklanması seçim sürecinin adil olup olmadığı tartışmalarını gündeme getirmiş. Tabii hükümet bunun biraz daha hukuki bir süreç olduğunu savunuyor. Muhalefette siyasi baskı uygulandığını öne sürüyor. Siz gelişmeleri nasıl takip ediyorsunuz? Buradaki seçimler neyi gösterir bugün ve sonrası için?
1: İktidarlara yön verir elbette ki gelecek olan kişiler. Dolayısıyla dediğiniz gibi dünyanın pek çok noktasında seçim var. Ama bugün Peru'da olan seçimi çok merak etmiyoruz. Hem bizi çok yakın ilgilendirmiyor hem sonucu biraz belli gibi bir seçim. Ancak Ermenistan'daki seçim bizim için oldukça kritik elbette ki. Niye? Çünkü bu seçim sonucunda belirlenecek olan iktidar yönünü ya Rusya'nın olduğu yöne ya da Avrupa Birliği'nin, Batı'nın olduğu yöne kıracak. Şimdi gelişmeler mevcut yönetimin, Paşinyan'ın olumsuz başlayan bizim açımızdan ama olumluya evrilen, kendi durumu itibariyle, Kafkasya coğrafyası itibariyle olumlu duruma evrilen ancak tarihi kırılmayı da ifade eden bir durum yarattı. O nedenle bugünkü seçimler büyük olasılıkla belki de iktidarın devamını getirecek olan seçimler oldukça kritik. Niye kritik olduğu esasında çok kolay bir soru ve cevap. Bizim açımızdan Kafkasya'daki dengelerin, Azerbaycanlı ilişkilerin ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin yapısal olarak değiştiği bir iktidar dönemi sergiledi Paşinyan. Şimdi rakiplerine baktığımızda işte Koçaryan ismini, Karapetyan ismini anmak gerekir. Bunlar Rusya yanlısı iktidarlar ve bu yönde bir Ermenistan vaat ediyorlar. Ancak Paşinyan Ermeni tarihinde, Türk-Ermeni ilişkilerinde ve Kafkasya coğrafyasında bambaşka bir harita teklif ediyor. Bu harita normalleşmeyi, Ermenistan'ın kalkınmasını, Ermenistan'ın Rusya'nın boyunduruğunda veya gölgesinde olmadığı Ermeni seçmenlerin, Ermeni vatandaşlarının refahını vaat eden bir durum söz konusu. Peki bu refah neyle gelecek? Elbette ki mevcut durumun çok büyük ölçüde kırılmasıyla gelecek. Yani Rusya'nın gölgesinden çıkmakla, yurt dışında yaşayan Ermenilerin belli beklentileri sonucunda iç siyasetin biçimlenmesindeki o yaratılan konjonktürün değişmesiyle çıkacak. Hemen yanı başında çok zengin ve kalkınmış bir Türkiye var Ermenistan açısından. Bu Ermenistan'ı da beraberinde peşinde sürükleyecek bir ülke, bir gerçeklik Ermenistan için. O nedenle bugünkü seçimleri çok büyük bir merakla elbette ki izliyoruz. Bu dikkatimi çekti benim 3 milyon yaklaşık ülkenin nüfusu. 2 milyon 500 bine yakında kayıtlı seçmen var. Yani 18 yaşın altında ya da seçilme yaşının altındaki nüfus çok az. Bu bize Ermenistan'ın aslında ciddi bir nüfus meselesiyle de karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla da Paşinyan aslında çok başka gerçeklikleri de, Ermenistan'ı yakından ilgilendiren gerçeklikleri de kazanamayacağı, yani karşısına çıkıp kazanamayacağı ülkelere karşı mücadele etmenin gerçekçi olmadığını

0: bilirsiniz? Bu süreç sembolik açıdan önemli midir?
1: Şimdi oldukça önemli. Sorunuza katılıyorum. Oldukça önemli. Çünkü Moldova bugüne kadar Sovyet coğrafyası diye tarif ettiğimiz coğrafyanın bir üyesiydi. Neyi ifade ediyoruz bununla? Ekonomik, politik ve kültürel bağların Rusya ile hala güçlü olduğu, dolayısıyla Rus etkisinin, Rusya'nın zeka alanı diye tanımladığı alanın içinde bir coğrafyadan söz ediyoruz. Ancak bu coğrafya Batı'ya yöneldi. Avrupa Birliği üyelik süreci başlattı. Sizin programınızda elbette ki herhangi bir ülke dış siyasetini belirleme konusunda özgürdür. Kağıt üzerinde, ilkesel olarak. Ancak ülkelerin kararları o bölgeyi domine eden veya küresel ölçekte etki üretebilecek ülkelerin kararını çok ama çok bağlıdır. Ancak Moldova'nın birkaç problemi beraberinde taşıdığını tespit etmemiz lazım. Bunlardan birisi elbette ki Rusya'nın etkisi. Neyi getiriyor bu? Mevcut düzenin, Rusya lehine işleyen düzenin devamını getiriyor. İkincisi, Transdniester bölgesi var. Burada çok ciddi bir Moldova açısından bir iktidar ya da devlet egemenliğini tesis etme problemi var. İkincisi, içinde bulunduğu yönetim sürecinin Avrupa standardında ya da küresel standartta olmadığına dair hem içeride hem de dışarıda eleştiriler var. Peki biz niye bugün sizinle konuşuyoruz? Aslında sorumuzun içindeki kavram çok önemli, sembolik bir gelişme. Çünkü bu devletler Rusya'nın etkisinden çıkmaya başladı. Kim diyoruz bu devletler derken, kimi kastediyoruz? Bunlardan birisi tabii ki şu an Moldova, bu sürecin içinde sizin sorunuzun muhatabı. Ukrayna çok önemli, büyük bir kimlik kırılması olduğunu söylemiştik yine sizin programınızda. Bir diğeri bizim bir başka komşumuz Gürcistan. O da çok büyük. Az önce konuştuk Ermenistan. Çok büyük değişimler bunlar. Öte yandan Türk dünyasında bir kurumsallaşma ve çok aktörlü bir dış siyaset izleme durumu söz konusu. Dolayısıyla biz diyoruz ki aklımıza bir soru işareti doğuyor. Acaba Moldova'nın bağımsız devletler topluluğundan çıkması bu beraberinde savunma mimarisini değiştirecek, dış siyasetin, dış ekonomik ilişkilerini, güvenlik ilişkilerini değiştirecek Moldova'nın ve bölgenin daha da önemlisi. Dolayısıyla bütün bunlara aslında gözümüzü kapatmamamız lazım. Bu bizim Rusya'nın Ukrayna'da meşgul, tırnak içinde söylemek lazım. Çünkü başka anlamlara da ihtiva ediyor. Meşgul olmasının küresel ölçekteki sonuçları diye okumamız gereken bir gelişme benim açımdan en azından.
0: Şimdi Sayın Hocam, tabii geçen haftalarda da biz Transdniester bölgesindeki vatandaşların Rus vatandaşlığına geçebilmesini kolaylaştıran adımlarını da değerlendirmiştik, sizin de Rusya'nın adımlarını. Aynı zamanda konuştuğumuz bir diğer sahada Bolivya'ydı. Sokak gösterilerinin arka perdesini anlamaya çalışmıştık. Hala sahada ekonomik sıkıntılar, enflasyon ve yakıt krizine karşı başlayan protestolar ciddi seviyede devam ediyor. Burada da bir hükümet üzerinde baskı söz konusu. Geçtiğimiz günlerde baktığımız zaman Savunma Bakanı'nın istifasını da bunun içine katarak belki söyleyebiliriz bunu. Siyasi baskıyı. Seçimler öncesinde hem ekonomik hem de siyasi istikrar sınavı veren bir Bolivya var. Buraya dair ne söylemek istersiniz?
1: Aslında sizinle takip ediyoruz. Bir iki haftadır Latin Amerika'yı da dinleyicilerimizin önüne sermiş oluyorsunuz. Şimdi Bolivya'da mesele bitmiş değil. Sokak gösterileri bitmiş değil. Bu bakanın istifasını da getiriyor. Hangi bakanın? Savunma Bakanı. Şimdi Savunma Bakanlığı gibi yapılar ülkelerde kolluk kuvvetlerini, yani güç unsurlarını hareket ettirebilen bakanlıklardır. Yani sokaktaki göstericiye müdahale mi, sınır geçiş ihlallerine karşı askeri bir tedbir mi veya seçim süreçlerinde güvenlik adı altında acaba buna müdahale mi gibi bütün bunların cevabının verilebildiği bakanlıklardan birisi Savunma Bakanlığı. Ancak bunun istifası benim aklımda birkaç soru elbette meydana getiriyor. Acaba bu gösterilere karşı Bolivya yönetimi uzlaşı mı arıyor? Birincisi bu. Yani bunu görüşme ile mi bu gösterileri sonlandırmak istiyor? Veya hükümette bu gelişmelere dair bir çatlak mı var? Birisi bir kanat müdahale etmekten, bir kanat müzakere etmekten mi yana?

0: gibi bir soru doğuruyor benim aklımda. Hı hı. Ama neticede Latin Amerika'dan söz ediyoruz. Latin Amerika'daki iktidarların çok istikrarlı olmadığını biliyoruz. Latin Amerika'da bunların bir dalga haline gelebileceği örnekler var. İşte mesela bakın, az önce anmıştık, Peru'da seçim var. Orası içinde kritik, gerçi ikinci turunda, ama şu Ekvador'dan söz ettik. Şu Arjantin, ben hep söylüyorum, bile getiriyorum, oradaki meslektaşlarımızla böyle bazen temas ediyoruz. Evet, bunların bir dalga halinde bölgeye yayılması bir olasılık elbette ki. Buysa iktidarların davranışını değiştiriyor. Bakın Müşra Hanım, bunun bence altını çizmek lazım. Diyoruz ki bugün iktidarların davranışı daha önce iktidar sahiplerinin büyük ülkelerle ilişkilerine bağlıydı. Bugünse iktidar ilişkileri halkın talepleri karşısında o denli suskun kalamıyor. Dolayısıyla bu sokak gösterilerinin hem kendi içinde yayılması hem de Latin Amerika'da yayılma ihtimali liderleri birbiri arasındaki diyaloglarda bu işi sönümlendirin gibi bir iç teması da sebep oluyormuş demeliyim. Dolayısıyla Bolivya'daki bu sona ermeyen, neredeyse her hafta bir bakan kurban eden gösteriler büyük bir değişime mi yol açacak, yoksa hükümet uzlaşacak mı? Latin Amerika çalışanlar için ve bölgeyi takip edenler için bence çok ilginç bir soru olmaya devam edecek.
1: Sayın Hocam, şimdi Bolivya'dan Ermenistan'a, Moldova'yı da konuştuk. Belki Arnavutluğa değmedik ama Moldova'dan Arnavutluğa kadar da farklı coğrafyalarda bu gelişmelerin her birindeki ülkelerin iç siyaseti, aynı zamanda da dış politika tercihleriyle de giderek daha fazla sanki iç içe geçen bir siyasi ortam hazırlıyor. Belki farklı coğrafyalar ama ortak bir taraf olarak da karşımıza çıkıyor diye düşünüyorum. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin açıktan da farklı ülkelerdeki seçimlerde desteklerini duyurması, adayların tercihleriyle ilgili tablolarını şekillendirmesi, belki ayrıntılandırmak için vaktimiz olmayacak ama bir, en azından dinleyicilerimize bu konuyu da hatırlatmak adına vurgulamak istedim. Dikkat çekici bir tarafları da söz konusu, doğrusu her bir ülkede bununla ilgili aday, desteklenen adaylarla ilgili. Şimdi müsaadenizle de Türk devletlerine gelmek isterim.
0: Elbette.
1: Kırgızistan'dan başlayalım dilerseniz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne seçildi. Geçici üyelerinden biri seçildi Kırgızistan. 2027-2028 döneminde de bir görev yapacak bu tablo içerisinde. Uluslararası sistemde daha fazla söz sahibi olmakla ilgili mi bakmak lazım? Bu görünürlülüğün artmasıyla ilgili tabloyu mu değerlendirmek lazım? Türk dünyasının sesini ne kadar güçlendirir bu BM Konseyi'nin, Güvenlik Konseyi'nin Kırgızistan'da varlığını kazanmasıyla ilgili tablo?
0: Şimdi her şeyden önce buna sevinmek hakkımız. Hem kişisel anlamda hem de Türkiye açısından baktığımız zaman bu elbette ki sevindirici bir gelişmedir. Neden? Çünkü Kırgızistan daha önce Türkiye'nin de yürüttüğü bir görev olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi oldu. Peki ne demektir bu Güvenlik Konseyi? Uluslararası arenada, küresel siyasette, uluslararası hukuk açısından İki biçimde kuvvet kullanabilirsiniz. Bunlardan birisi kendinizi savunurken, bir diğeri Güvenlik Konseyi karar vermiş ise. Şimdi bu çok önemli. Dünyada meşru olarak, bugün çok eleştirdiğimiz meşru olmayan operasyonları bir tarafa koyduğumuzda, savaşları, meşru olarak kuvvet kullanmanın iki yolundan birisi Güvenlik Konseyi ve Kırgızistan orada. Ancak şunu da bilmek lazım. Geçici üyelerin konseyin kararı üzerindeki etkisi sınırlı. Ama ne yapabiliyorlar? Gündem önerebiliyorlar, gündemi tartışabiliyorlar. Bölgeyle ilgili gelişmelerin konseyin gündemine gelmesini veya gelmemesini sağlayabiliyorlar. Bakın, bir şeyi yapmak ve bir şeyi yapmaktan alıkoymak da bir kuvvet ifadesi. Dolayısıyla Kırgızistan'ın böyle bir organizasyonun içinde olması şüphesiz ki sevindirici. Hem kendi ülkesi açısından, hem Türkiye açısından, hem de Türk Devletleri Teşkilatı'nın uluslararası görünürlüğü hem de kurumsallaşması açısından. Şimdi bilemiyorum, sorularınızda var mı yok mu, zamanımız kalır mı kalmaz mı, ama Türk dünyasındaki son dönemdeki gelişmeler, pek çok aktörün bulunduğu, pek çok sorunun olduğu, üyeler arasındaki sorunların da henüz %100 çözülmediği ama sabırla ve saygıyla izlememiz gereken gelişmelerin olduğu bir coğrafyadır. Ben bu duruma şahsen elbette seviniyorum ama

0: çok abartmamak gerekir. Durumun neye karşılık geldiğini bilmek gerekir. Az önce ifade etmeye çalıştığım şekliyle. Ama şüphesiz ki çok değerli bir gelişmedir.
1: Evet. Sayın Hocam, tabii ne yazık ki vaktimiz de daraldı ama çok önemli bir konu olduğu için vurgulamadan, en azından sizin yorumlarınızı tabii ki almadan geçmek istemeyeceğim bir konu başlığı. Kazakistan'la ilgili konu. Birkaç sene öncesinde, belki 2 yıl kadar öncesinde de aslında yine Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafıyla Türk devletlerinin yakınlaşması ile ilgili tablo Türkiye gündeminde çok tartışılmıştı. Türk dünyasında sembolik gibi görünse de bazı hani kavramlar, ama bunlar son derece önemli ve hassas detayları da barındırıyor. Sembolik tarafı Kazakistan'ın Güney Kıbrıs Rum yönetimi liderine dostluk nişanı takdim etmesiyle ilgili tarafını söylüyorum. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk yönetiminin tanınmadığı bir ortamda Türk Devletleri Teşkilatı'nın üyeleri Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan hatta son olarak da bir büyükelçiliklerini açma kararı almışlardı. Büyükelçi atama kararı almışlardı Güney Kıbrıs Rum kesimi tarafına. Türkiye bu tartışmaların önüne geçecek bir şekilde tavır gösterdi. Bir real politik tablo çizilmişti Türk devletlerinin bu taraftaki atmış oldukları adımlarla alakalı. Yani bir sorun olmadığı Türkiye ve Türk dünyasının diğer kadim ülkeleri arasında. Siz nasıl bakarsınız? Dostluk nişanı üzerinden açtık bugünkü haberi ama tabii büyükelçi atamaya gidecek kadar da arka perde de farklı hususlar da var.
0: Şimdi bu tür gelişmelerin tepki toplaması tek başına bir anlam. Niye? Çünkü kamuoyunun meseleyi izlediğini gösterir. Bu meselenin bizde önemsendiğini gösterir. Hı hı. Önemlidir de pek tabii. Sembol dedik, semboller mühimdir. Diplomasinin de önemli bir parçasıdır. Dolayısıyla basit bir madalya vermek, diplomatik karşılığı ne olabilir diye elbette ki sorabiliriz ama şüphesiz ki var. Ancak yine sorunuzdaki bir kavrama hemen tutunarak devam edeyim. Real politik. Real politik dediğimiz şey ülkelerin davranışını açıklayan en somut çekirdek gerçektir. Şimdi Kıbrıs Cumhuriyeti, tırnak içinde söylemeliyiz. Kıbrıs Cumhuriyeti dönemin Avrupa Birliği Başkanı. Dolayısıyla bu sıfatını da kullanarak elbette ki bölgede etkin olmaya çalışır. Kendi içindeki bölünme meselesini küresel düzeye taşır ve bunun muhataplarına ulaşmasını ister. Böyle ikinci bir durum ifade edelim. Enerji tedarik ediyor Kıbrıs Adası bölgedeki ülkelerden. Evet. Bu ikinci ciddi meseledir. Üçüncü ciddi mesele Kazakistan'ın çok yönlü dış siyaset izleyen ve izlemek zorunda olan bir ülke olduğudur. Bir başka gerçeklik, bölgede Rusya, Çin, İran, Türkiye, Avrupa Birliği ve Amerika gibi devletlerin etkin olmaya çalıştığı, çünkü geçiş hatlarını barındıran bir hat olduğu gerçeğidir. Bütün bunlarla birlikte aslında bence dikkatimizden kaçmaması gereken bir şey var. Biz Sovyetler Birliği'nden bahsediyoruz ama Türk dünyası yaklaşık 1000 yıldır farklı yöne giden üyelerin olduğu bir dünya idi. Bugün yaklaşık bir 30-40 yıllık bir süreçte birbirlerine yaklaşan, birbirlerini anlamaya çalışan, farklı çıkarlarını örtüştürmeye gayret eden ülkelerdir. Bakın, birkaç sorunuzu yine burada hatırlıyorum. Seçimleri izliyoruz değil mi? Seçimleri değerlendiriyoruz. Liderlerin görüşlerini değerlendiriyoruz. Coğrafyanın etkisini değerlendiriyoruz. Türk dünyası bir avuç yerdeki bir oluşum, yapılanma değil. Türkiye'nin içinde bulunduğu güvenlik ve ekonomik yapı, mimari çok başka. Orta Asya'daki Türk devletlerinin içinde bulunduğu gerçeklik çok başka. Bunların arasında bazen kırılmalar, bazen çelişkiler olabilir ama şunu kabul etmek lazım, devletler henüz şu aşamada Türk dünyası için kendi ulusal çıkarlarını gerçekleştirmek nosyonuyla hareket eder. Bu ulusal çıkarları birleştirmek dünden bugün olan bir şey değil. Bakın, karşımızda Avrupa Birliği var ve biz bugün hala diyoruz ki liderlik sorunu var, aktörlük sorunu var. Özür dilerim, düzeltiyorum. Aktörlük sorunu var diyoruz Avrupa Birliği için ve muazzam bir örnektir Avrupa Birliği. Gelin burada Türk dünyası, Türk devletleri teşkilatlanmasına biraz zaman verelim, biraz anlayış verelim ve biraz da hoşgörüyle izleyelim. Çünkü bu değişim çok büyük, çok büyük değişimin gerçekleşmesi biraz sabır ister.
1: Sayın Hocam, çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarınız ve yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
1: Bu hafta Amerika Birleşik

Devletleri İran-İsrail Savaşı'na yer vermedik. Son dönemlerde en çok konuştuğumuz başlıklar arasında oluyordu elbette sahadan gelen haberlerin ağırlığı sebebiyle, ama bu harici haberlerin detayları da fazlasıyla kıymetli. Eksik olmayın tekrar yorumlarınız için. Önümüzdeki hafta yine yorumlarınıza başvuracağız. Ardahan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Niyazi İpek konuğumuzdu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. Uluslararası sahadan başladık yayınımıza. Yine öyle devam edeceğiz ama biraz daha softlaştıracağız, yumuşatacağız içeriğimizi. Daha sosyal tarafına, toplumsal tarafına bakacağız. Değerli bir konuğumuz stüdyoda bizlerle beraber. Dünya bu hafta ne konuştu diyoruz ama aslında dünyada ilginç hangi hadiseler oldu veya bilmemiz gereken bizi meraklandıracak hangi hadiseler oldu şeklinde de evrilebiliyoruz. Editör Nihal Sandıkçı ile beraber hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, günaydın.
0: Şimdi dinleyicilerimiz yine birbirinden farklı haberler hazırladınız biliyorum. İlk hangisiyle başlayalım?
1: New York'a gidelim.
0: New York'tan başlayalım
1: ama yer altına doğru. İlginç bir konu var. Çok da netleşmiş de değil aslında olayın neden yaşandığı. Fakat dinleyiciler muhtemelen Instagram'da görmüşlerdir, sosyal medyada. Ben bir oyun mu acaba diye düşünüyordum. Rüger kapaklarını açıp ortadan kaybolan, bir süre sonra da işte tekrar ortaya çıkan İnsanlar, gruplar, kişiler var. Şimdi gizemli böyle bir durum. New York'un farklı bölgelerinde gece yarısı Rögar kapaklarını açarak kanalizasyon şebekesine giriyorlar. Bu 5 Mayıs'tan beri devam ediyormuş.
0: Ve işte bir ay diyebiliriz yani.
1: Tabii dönemsel olarak böyle insanların tabii ilgisini çekmiş ama nasıl hani yakalanamadılar ve işte bir sonuca ulaşamadı polisler, orası meçhul haberdi. İşte şeye giriyorlar, Rögar kapaklarını açıp içeri giriyorlar. Belli bir saat geçiyor. Ellerinde fenerler.
0: Kıyafetleri falan da farklı sanki.
1: Evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Etkilenmemek için ona göre de hazırlanmışlar.
1: Evet ya, tulumlar gibi böyle şey. Özel kıyafetler. Kürekler var ellerinde.
0: Yani, geç saatlerde en son isteyeceğiniz yere böyle bir merakla bir aydır girmenin bir sebebi olmalı ama bu belli değil.
1: Şimdi tabii bu böyle peş peşe yeraltı baskınları yapılmış, bu dediğim gibi 5 Mayıs'tan itibaren. Bu arada tabii çok geniş bir kanalizasyon sisteminden de bahsediliyor. İzinsiz bir giriş çıkış da söz konusu. 3-4 tane benzer olay var. Şimdi New York polisi tarafından işte tabii takip ediliyor. En son işte bir iki gün önceki Perşembe geç saatlerde bir grup şahıs Brooklyn civarında bir kavşaktan, Rögar kapağından yer altına sızıyor. Başka bir video kaydı var olaydan birkaç saat sonra. Orada da 7 kişilik bir grup yine aynı yerden. Acele etmeden bu arada, muhtemelen siz de izlediniz
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Sakinler. Sakinler. Ve işte sonra da şey, rahat rahat yine çıkıyorlar. Kaldırımda bekliyorlar. Birileri muhtemelen gelsin onları alsın.
0: Yerin altında bir gece hayatı.
1: Evet, şimdi tabii New Yorklular cevap arıyor ya, neden böyle olabilir diye. Yani yer altında meydana gelen böyle bir gizemli hareketlilik zinciri diyebiliriz buna. Kamuoyunun gündemine oturmuş. Sosyal mecralarda tabii herkes kendince bazı iddialar, yorumlar yapıyor. Bir ihtimal şöyle diyorlar. Yani oralardan hani işte insanlar mücevherlerini falan düşürüyor. Belki bunlar onları arıyor. Ya da işte o kavşak noktaya yakın böyle bir finans kuruluşları, işte ticari işletmeler var. Hani tünel kazarak belki de bir soygun girişiminde mi bulunuluyor.
0: Hangi filmi izlediler acaba? Bu ikinci seçenek yine de daha olası gibi durmaya başladı.
1: Ben de düşündüm üstüne. Bence de mesela hani İstanbul tünelleri için falan da konuşulur biliyorsunuz. Yani
0: evet,
1: ama orada başka
0: sandı.
1: Bir hani tarihsel zemine oturtulabiliyor. Şimdi burası için aynı şey geçerli.

0: değil hani, ya da yeraltı şehirlerinden Türkiye'nin pek çok noktasında bahsetmek mümkün. Ama
1: Burası sürprizini koruyor.
0: Biraz
1: korkutucu
0: takipteyim.
1: da gözüküyor açıkçası. Işıklar altında, o gece kameraların ışıkları altında. Merakla bekliyoruz.
0: Takipteyim.
1: Belki bu haber aydınlanırsa tekrar konuşma şansımız olur. Bir diğer haberimizde neler var?
0: Şöyle, diğeri de Everest'ten. Yani bir
1: Yükseklere çıkacağız
0: şey
1: yerin
0: açısından
1: altından.
0: üstte birdenbire çıktık değil mi? Vurgun yemeyelim. Şimdi bu haber niye aslında hani ilginç olabilir benim tarafımda? Çok hani böyle takip ediyoruz, böyle özel olaylar, kitaplar yazılıyor, filmleri çekiliyor falan. Mesela dağcılıkla ilgili de çok örnek var elimizde. Everest'in işte dönemleri oluyormuş işte tırmanış için ve onlara yerlilerden ve daha iyi bilenlerden eşlik edenler de var. Mesela profesyonel sporcuların dışında buradaki öznemiz de böyle biri. Bir şey dağ rehberi.
1: Yani oranın
0: Nepalli
1: yerlilerinden
0: bir dağ rehberi.
1: Nepalli.
0: Şimdi şu açıdan ilginç çünkü dağcılık tarihinin en dikkat çekici kurtuluş hikayelerinden biri. Neden? Kurtuluş yöntemi itibariyle öyle imiş. Çünkü benzer neler var diye araştırınca aslında bu niye bu kadar gündemde oldu sorusunun cevabı bulunuyor. 6 gün boyunca bu Nepalli dağ rehberi ölüm yaşam arasında gitmiş gelmiş 52 yaşında birinden bahsediyoruz. İşte rehberlik ediyor Mayıs ayı sonunda bir gruba. Dönüş yolculuğunda kaybolmuş. Bu da insanın ilgisini çekiyor aslında. Ya bu kaybolma hikayeleri çok.
1: Çıkışı bu kadar bulabilen bir rehberimiz.
0: İşte şimdi
1: Hava yine muhalefeti sebebi gibi bir
0: belki
1: tablo mu
0: de
1: var acaba?
0: günlerce kendisinden haber alınamıyor. İşte herkes umudunu yitirmiş bu arada. Bayağı adam için cenaze töreni başlamış. Şey arama çalışmaları belki işte durdu filan. Ama beklenmedik bir gelişme yaşanıyor ve eteklere geldiğinde orada başka bir ekip işte temizlik rota çalışması yapan bir ekip adamı buzulların arasından aşağı doğru sürünüyor halde buluyorlar. Neyse kurtarmışlar işte hastaneye kaldırılmış filan. Ve işte röportajlar yapıldıktan sonra günler boyunca yiyeceksiz, oksijensiz, işte yaşamını sürdürebilmek için yanında böyle az miktarda bir şeyler kalmış ki o çikolata barları tahmin edersin en çok sporcuların, dağcıların
1: Hem
0: kullandığı
1: hafif
0: yiyecekler.
1: hem enerjisi yüksek.
0: Evet, susuzluğunu gidermek için işte buz çiğnemiş. Şimdi bu tabii Everest'in ölüm bölgesine yakın kesimleri diye tarif ediliyor. İşte o dondurucu soğuk, oksijen eksikliği, zorlu arazi koşulları altında böyle birkaç gün hayatta kalabilmek bile aslında her şeyin hani
1: Tabii
0: tam
1: ki.
0: teçhizatken
1: Yani
0: bile
1: sadece fiziksel zorluk değil aslında. Psikolojik zorluğu da var işin arka
0: kesinlikle
1: perdesinde.
0: kesinlikle şimdi bu mucize gibi değerlendirilen bir olay aslında şu anda durumu stabil ve bir yandan tabii başka bir şey de tartışmışlar hani ya çok yoğun bir sezon geçiriyor demek ki hani bir sınırlı bir süre olduğu için hani dağ tırmanışlar açısından belki bunlar yeniden gözden geçirilebilir falan diye 6 gün sonra birinin işte sağ bulunması da sıra dışı dağcılık tarihi açısından dedim ya başka neler var diye yine Everest'in bir hikayesi var bunu hemen bağlayayım çok
1: Lütfen.
0: konuda takılmayalım 2006 yılında biri yine ölü ilan ediliyor yani artık işte kaybettik muhtemelen
1: Ümidi
0: dönüş yok
1: kesmişler.
0: diye. Çünkü rehberler işte bir Lincoln Hall diye bir adam onu kurtarmaya çalışıyorlar sonra öldüğünü düşünerek dağda bırakıyorlar. Ailesine öldüğünü bildiriyorlar fakat ertesi sabah başka bir ekip adamın 8.700 metre yüksekte otururken canlı bulmuş. İşte hem de oksijen maske yok, bir şey yok, işte eldivenleri yok ama hayattaymış. Bu mesela Everest'in yine en şaşırtıcı kurtuluşlarından biri. Bir de 96 yılında biri var. O da bu da filmi çekilen bu arada. Ünlü bir Everest filmi var. Ona konu olan
1: Hikaye.
0: hikaye. Orada da iki kez öldü sanılıyor. Olayın öznesi eksi 40 civarında bu arada saatlerce soğuğa maruz kalmış ve ekip arkadaşları bırakmak zorunda kalıyor. Ama bilinçsiz durumdan çıkarak kendi başına yürümeyi başarmış o da. Sonra kampa dönmüş. İşte ellerinin burnunun bir kısmı kayıpmış zaten. Filan filan sonra
1: tabii
0: da film çekiliyor.
1: Tabii soğuğun sebep olduğu sebepler oluyor bunlar. Yani evet. Bu kadar zorlayıcı faaliyet.

0: Maliyetleri insanların mail etmesine ben her zaman şaşırıyorum ama işin ilginç tarafı böyle dağcılıkla ilgili hikayeler okuduğumuzda bazı haberlerde şunu görmüştüm ki seneye açılışta da biz yine dağcılık hikayelerini paylaşmıştık sizinle. Şehir hayatından daha az stresli görüyorlarmış. Yani Everest'te tırmanmanın böyle bir hikayesi olması beni şaşırtıyor doğrusu ama şöyle bir tarafı da var. Ben de buna binaen eklemek isterim. Aklıma geldi. Ben öğrenciliğimin kısa bir döneminde bu değişim öğrencilerinden biri olarak Almanya'da bulunmuştum. Bir Türk'ün orada taş koleksiyonu yaptığını öğrendim. Bir vesileyle de onun evini ziyaret etme şansım oldu. Tanışmak istedim kendisiyle. Everest'ten de bir parça vardı. Gerçekten muazzam bir görsellik
1: Allah
0: var.
1: Allah.
0: Yani o buz kristallerinin nasıl taşıdı, nasıl getirdi. Yani bu kadar meşakkatli yolculuğu siz dahil edin. Gerçekten bir Hindistan cevizi kabuğu gibi bir taş var. Mesela açıyorsunuz içi muazzam bir şekilde parlıyor. Elbette yani dinleyicilerimiz merak edecektir. İzinler çerçevesinde Almanya'ya sokabiliyor ki artık Almanya hükümetine zimmetli olarak da tabii girebiliyor o parçalar. Bu Türk vatandaşımız keşke Türkiye'de olsaydı da biz görebilseydik.
1: Bir dalgıç olsaydı
0: Muazzam.
1: o Türk arkadaşımız
0: Yani
1: hiçbir şey göremezdik, değil mi? Demek ki
0: elbette.
1: siz şimdi anlatırken dağcılar taşları toplayabiliyorlarmış mesela. Dalgıçlar hiçbir şey almaz denizde. Ben ara sıra deniyorum. Hiç
0: O
1: öyle
0: tabii koleksiyon
1: elleyemezsiniz.
0: kısmı hayatının daha merkezine koymuş bunu ama görsel anlamda öyle bir güzelliğe sahip ki bu tarz hususlardaki keşifleri de belki bunu düşünce daha iyi
1: Çok
0: anlayabiliyorum.
1: büyük bir tutku olduğu kesin ve zihinsel tarafında da işin aslında bedensel durumdan belki biraz daha yoğun bir şey var. Geri
0: Pratiklik var
1: dönüş
0: aslında değil mi?
1: var.
0: Bu
1: Yani pratikler
0: kazanabilmek
1: açısından
0: açısından.
1: benim de dağcılarla röportajlarım vardı. Hiç düşünmediğim şeyler, konular ve bağlılıklar. Bu adam bu arada kendi kendini kurtardığı için farklı. Diğerlerini hep ekipler kurtarıyor. Asıl
0: Yani
1: söylemem gereken
0: cenazesi
1: oydu.
0: hazırlanırken üzücü bir tarafta kendi kendine tekrar yaşıyorum diye dünya sahnesine çıkarmış. Geçmiş olsun hakikaten ailesi için de kolay bir haber değil.
1: Şimdi ne zamandır aslında bu böyle diğer haber Çin'de bir şirketin uygulamasıyla çalışanlarına ilgili çok taze bir şey değil. Dönem dönem yapılıyor belli ki. O da kamuoyunun dikkatini çekiyor. Çalışanları için Çin'de bir şirket ilginç bir sistem başlatıyor. Bu aslında amaçları sağlıklı bir ekip kurmak. Bu uygulamaya göre çalışanlar ay içinde işte 100 kilometre yürür, koşar ya da trekking yaparsa yıl sonunda maaşlarının %30'u kadar ek prim
0: Yalnız oran
1: alıyorlar.
0: güzel bir oran değil mi?
1: Ben şimdi zaten haber güncel değil ama neden olmasın? Belki birilerinin aklına
0: Duyuralım. Kaç
1: kalır diye.
0: demiştiniz?
1: %130. Şimdi bu hedef her ay düzenli olarak tamamlanırsa ancak ödül öyle verilebiliyormuş ya da daha kısa mesafeler için de var tabii öyle bir yüreklendirici bir bonus sistemi uygulanıyor. Eğer bir çalışan 6 ay boyunca her ay en az 50 kilometre yürür ya da koşarsa şirket ona ücretsiz işte spor ayakkabısı hediye ediyor ya da benzer şeyler. Tabii burada amaç sadece hani bir performans değil, aynı zamanda hani çalışanların işte fiziksel sağlığını da dolaylı bir şekilde aslında katkı, kazan kazan durumunu
0: Tabii
1: bence güzel
0: kendi
1: özetleyen bir
0: şirketine yine yatırım olarak personelin verimliliğini mi
1: evet.
0: artırıyor?
1: Neden olmasın diye bunu böyle bir küçük tatlı haber olarak eklemek istedim. Schengen karnemizle ilgili bir çalışma var. Bunu Oksijen'den Metin Kurtuluş toparlamış. Ben de oradan alıntı yapacağım. Son veriler, AB'nin paylaştığı verilerde Türkiye'den gelen vize başvurularına en olumlu yaklaşan ülke. Var mı bir tahminin?
0: Son dönemlerde İspanya'nın olmasını beklerim.
1: Bu aslında şöyle 2025'in son 6 ayının sonucu.
0: Geçmişe gideceğiz.
1: Yani çok az geçmişe
0: Kim
1: gideceğiz.
0: olabilir acaba?
1: Evet.
0: Merak ettim.
1: Şöyle Portekiz %96,5 kabul eden ülkelerin başında en çok başvuruyu Yunanistan'a yapmışız. Almanya'da başvuruların %21'ini neredeyse reddetmiş. Şimdi çok bilgi var. Özetle şöyle. 2025 yılı Schengen bölgesi ülkelerinin Türkiye'den toplam 1.268.376 vize başvurusu aldığı, bunların 183.196'sının yani %14,6'sı reddedildi.

0: Araştırma bunu söylüyor. Ve işte 1.072.054 vize veriyor, vermişler Türklere buradaki temsilcilikler, bizdeki temsilcilikler. İşte Avrupa Birliği tarafından paylaşılan veriler ve 2024'e kıyasla 90 binden fazla bir artış var. 2024'te ret oranı %14,5, yani 2025'e kıyasla %0,1, aslında daha azmış. Şeyler de var diyorlar aslında haberde, dengesizlikler de var. Mesela hani Rusya, Ukrayna, işte bu kadar böyle savaş ortamında böyle bir olumsuz durum varken, ama mesela Ukrayna'daki topyekün böyle işgal girişimine rağmen AB yaptırımlarına maruz kalan, Rusya'dan yapılan 679 bin küsür başvurunun sadece %6'sı reddedilmiş. Ya da Suudi Arabistan'dan yapılan başvurunun %5'i
1: Red
0: reddedilmiş.
1: ayrı bir konu. Bir de bence yeni bir dönem başladı. Bir aylık verme gibi,
0: Çok tabii bir daha
1: beş günlük
0: kısa,
1: verme
0: 5 gün,
1: gibi.
0: 3 gün.
1: Eskiden bunlara alışık değildik. İşte
0: Tabii.
1: ise daha uzun bir süre olurdu ve ben bu sene, daha doğrusu bu sene diyorum, bu hafta malumunuz vize şirketleriyle ilgili, aracı kurumlarla ilgili de bir soruşturma başlatıldı.
0: Tabii,
1: Kara
0: evet.
1: borsaya düşmesiyle ilgili randevuların bayram zamanı açılması, sabah erken ya da gece geç saatlerde randevuların açılması ile ilgili tablo ya da yüksek tutarlarda satılması ile ilgili konu. Bundan hareketle biraz detaylara baktığımda, senelerce Fransa'da okumuş bir Türk vatandaşı, yani öğrenciliği orada geçmiş, üniversiteyi orada okumuş, Türkiye'ye gelmiş, burada çalışmaya başlamış. Ona verilen vize bir aylık. Yani oturum hakkı almış Fransa'da. Şimdi tekrar başvurmak zorunda olduğu için verdikleri vize süresi bir aylık. Bunlar hakikaten yani düşündürücü
0: Ya
1: sonuçlar.
0: düşündürücü, rahatsız edici
1: Bir de
0: bir
1: bunun mali tarafı da var. O da ayrıca bir durum.
0: var.
1: Yani yurt dışında işi olanlar her seferinde o bir aylık süre sonrasında başvurup sene içerisinde çok yüklü paralar da ödemek zorunda kalıyor. Nihal Hanım, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Birbirinden farklı haberlerle bir araya geldik. Önümüzdeki hafta tekrar konuşacağız. Editör Nihal Sandıkçı konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, bu bölümde de yapay zeka alanına değineceğiz. Günlük hayatta yapay zeka kullanımları manşetini atarak süreci takip ediyoruz. Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer'le beraber. Genco Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi pazarlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta için hep konuşuyorduk konuklarımızla ama sizinle de hep geçen haftaya gitmek isteyeceğim. Ne yazık ki o zaman bağlantımız kesilmişti, sohbetimiz yarıda kalmıştı. Kaldığımız yerden yine aynı sıcaklıkla devam etmek isteyeceğim. Lastikçilerin işletim sistemleriyle ilgili tabloya değinmiştiniz daha öncesinde. Burada artık ustalar aradan çıkıyor mu? Tamamen yapay zeka destekli sistemlere mi bırakıyoruz? Ne kadar mümkün olabilir, ne söylersiniz?
1: Evet, yani şimdi özellikle bu otomotiv sektöründe araçlar, motor, sonra araçların içindeki yazılımlar değişti ama geçen hafta da söylediğimiz gibi hala sanayi tarafı, lastik tarafı ve bakım tarafı aynı kaldı. Eski şeyde kaldı. Şimdi bunlar da yavaş yavaş değişiyor. Özellikle lastik tarafı, çünkü elektrikli araçlar çok ağır ve lastikler çok çabuk aşınıyor. Bir de elektrikli araçların kendi derdini anlatabilme özelliği var içindeki şeylerle. Şimdi bunu kullanan bir robot çıktı. Adı Smart Bay. Bu robot elektrikli bir araç geldiğinde, normal bir araç geldiğinde de yapıyor ama elektrikli bir araç geldiğinde yıpranma payını, her şeyini planlayıp onları yapıp jantları sökmeden lastiğini değiştirebiliyor. Hı. Şimdi bu ustayı aslında devreden çıkartmıyor, ustanın konumunu değiştiriyor. Çünkü elektrikli o koca aracı kaldırmıyor, jantı sökmüyor, onu geri takmıyor. Onu yöneten bir orkestra şefi gibi kalıyor. Aslında burada ustaların konumu ve bilgisi tam kelime anlamıyla ustalıkları baki kalıyor. Operatif taraflarını robot kolları bırakmaya başlıyorlar. Burada sadece dikkat çekici şu var. Kolektif bir ortak bir bilinç var burada. Yani İstanbul'da

0: değiştirdiği bir lastikteki sorunu bu robot, bu sistem yarın Fransa'da değiştirdiği bir yere bilgi olarak aktarıyor. Ben bu lastiği daha önce gördüm diye. Biz bugüne kadar belli bir sanayide, belli bir ustanın bilgisine güvenerek yapıyorduk bu işi. Şimdi bu ortak kolektif bir bilinç tarafına gidiyor. Bu da korkutucu olan tarafı bu işin. Özellikle bu ortak bilinç tarafı daha korkutucu bir tarafta daha geliyor önümüze. Bu da hepimizin, yani büyük çoğunluğun kullandığı işletim sistemi. Microsoft'ların içinde şimdi artık Microsoft Scout diye bir ajan var. Bu Microsoft Scout ajanı, ajan burada kötü anlamda değil, yapay zekadaki ajan, işçi anlamında. Bunu anlayalım. Bir işçi var diyelim. Bizim her şeyimizi takip ediyor. Yani şöyle düşünelim Büşra Hanım. Biz yazı yazıyoruz ya da e-mail cevaplıyoruz. Sürekli omuzumuzun üstünden nereye bastın, neye bastın, ne kadar bastın, ne ettin diye devamlı takip eden bir iki göz var. Her şeyimiz. Ve bu şimdi bizi takip
1: aslında
0: etmesi çok...
1: Şöyle bir işin başlangıç bitiş gibi bir kademeleri olur. Ama anladığım kadarıyla bu modelle herhalde arka planda sürekli çalışan bir yapay zeka modeli var. Yani önünü, yapan arkasını, zekâ... sonrasını tasarlayıp tahmin mi ediyor acaba? Bir takvim
0: tahmin ediyor. Daha önce yaptığımız hareketlerden, yani diyor ki işte Genco ailesinden gelen e-maile hemen cevap verir de iş e-maillerini uzatır gibi. Bu tip çıkarımları da yapıyor. Ya da gelen bir toplantıyı hemen şeyine kaydetmez. Takvimine kaydetmez.
1: Yani siz şeyler... istemeden aslında öneriler veya eylemler üretiyor.
0: Aynen, ama burada burada yine ortak bilinç tarafı var. Benden öğrendiği her şeyi yine ortak bir kümeye atıyor. Yapay zeka çünkü bir yerde. Yani şöyle, birçoğumuzun kullanım tarzları, iş yapış tarzları birbirinden farklı ve kişiye has. Yani bir şeyi, bir referansı aldığımız yer başka, bir yere alıp da kopyalayıp da bir metnin içine yerleştirdiğimiz şey başka. Şimdi bunları sürekli öğrenen bir yapı var karşımızda. Ve herkesin her şeyi bildiği bir ortama doğru gidiyoruz. Distopik olan tarafı, yapay zekanın önüne geçilmeyen tarafı aslında birazcık bu tarafa gidiyor Müşran. Yani
1: tabii ben bu işin hem artı tarafı var hem eksi tarafı var her hafta sizinle, onu daha da keşfediyoruz. Bugün gazete haberinde de vardı. Anthropic'in kurucu ortağı Jack Clark'ın bir sözüne yer verilmiş. İnsanlık evet. için felaket senaryosu çiziyor doğrusu Genco Bey. Yani yapay öyle. Zeka geliştirme sürecinin artık yavaşlatılması, geçici olarak durdurulması seçeneğin değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü insanların devre dışı kaldığını savunuyor. Bu süreçlerde yani insanın sıfırlandığı noktada bunların kod üreterek kendi başlarına buyruk olma süreci, ki mitosu piyasaya sürmemişler zannediyorum. Bununla ilgili aynen. bir haber detayları bazen ürkütücü oluyor ama diğer tarafta da kolaylaştırıcı yanlarını da işin içinde tutmak istiyoruz. Ben bugün baktığımda günlük müzik dinleme platformlarına çok ciddi oranda, en az %50'sine yakın, %46 oranındaydı. Yapay zeka, tamamen yapay zeka ile hazırlanmış müziklerin indiğini görüyoruz.
0: Öyle.
1: Böyle kendini tanıtmak isteyen gençleri görüyoruz. Reklam dünyası şu anda diyor ki çok iyidir aslında Türkiye'nin de reklamcılık sahasındaki altyapısı. Eskiden aylarımızı alabilecek şeyleri şu an dakikalar içerisinde yapıyoruz. Keza filmler de öyle değil mi? Yani yapay zekanın aynen. doğrudan kullanıldığı bir saha oldu o alanlarda.
0: Yani öyle, ama burada işte bu kolektif, yani film tarafında özellikle kreatif kolektiflik denilen bir şey var. Bir korku var. Şimdi Martin Scorsese çok bilinen, çok iyi bir yönetmen. Ve kendisi şeyle Black Forest Labs'le bir yazılım geliştirdi.
1: Evet.
0: Aslında inanılmaz faydalı bir yazılım. Yani özellikle set için. Çünkü şöyle akıyor sette. Bir yönetmenin kafasında o çekeceği filmle ilgili görsel, hareket ve bir atmosfer var. Şimdi bunu masa başında işte sanat yönetmenine, kostüm yönetmenine, ışık şefine, görüntü yönetmenine bunu aktarıyor. Şimdi bunlar, bu aktarımlar da herkesin kendi anladığı kadar oluyor. Ve herkesin kendi elindeki teknik malzemesi kadar, bakış açısı kadar oluyor. Şimdi Martin Scorsese'nin yaptığı bir yeni şey de yönetmen birebir artık şeyi Black Labs'a aktarıyor. Black Labs bunu görselliğe çeviriyor. Ve evet, kafamdaki bu dedikten sonra bir alt tarafa geçiyor. Şimdi burada kaybolan bir kreativite var. Evet, ama bu kreativitenin yönetimi de aslında diğer kişilerde. Çünkü Martin, yani bir yönetmen Black Labs'e bir şey aktardığında aslında içerik kadar onu besleyen diğerleri de önemli. Ve işte elindeki ışık gibi ışık yapıyor.

0: Metin şey kostüm gibi kostümleri koyuyor. Bugüne kadar storyboard dediğimiz çizimlerle yürüyordu bu iş.
1: Evet.
0: Yönetmen öyle kontrol etmeye çalışıyordu. Ben bunu istiyorum diye. Onlar da çok basit kalıyorlardı. O da yoruma çok açıktı. Şimdi bu çok gerçeğe yakın görüntülerle ortaya çıkan bir şey. Ya bu yapay zeka film çeksin anlamına gelmiyor ama oradan da uzak değil. Açıkçası ya bunun bir sonraki şeyi, çünkü onu alıp hareketlendirme verdiğiniz zaman bu sefer yapay zeka o filmi çekebiliyor.
1: Evet.
0: Ki bunun örnekleri de var.
1: Bu hafta içerisinde okuduğum bir araştırma sonucunda insan ve yapay zeka tarafından birlikte düzenlenen mesela metinlerin tamamen insan ya da tamamen yapay zeka tarafından yazılmış metinlerden daha zor tespit edildiğini öne sürüyordu. Evet. Böyle bir iddia vardı. Yani bu görsel sahada da bu şekilde ilerlemeye başlarsa, bu metin üzerinden yapılan bir araştırmaydı ama bugün filmle ilgili konuştuk, dinleyeceğimiz müziklerle ilgili konuştuk. Eğer ifade etme, kullanılan araçların aktarılması ile ilgili konuda etik sınırlar korunmazsa, doğru sözler bize aktarılmazsa, hakikaten işimiz iş gibi de duruyor doğrusu Genco Bey.
0: Öyle. Yani şimdi fikir zayıfsa sonuç kötü çıkıyor şu anda. Ama en büyük sorunumuz, deminden bir şey yaptığımız sorun, bu zayıf fikirler zaten otomatikman içeride eliniyor. Bu hepsinin birleştiği bir yerde. Şimdi sadece iyi fikirleri topladığı, iyi trikleri topladığı, iyi ipuçlarını topladığı büyük motorlar oluşuyor. İşte mitos gibi, şey gibi. Çünkü orada tutmayan, karşılığı olmayan fikirleri önermiyor bile o modeller. Her zaman tutacak olan fikirleri öneriyor. Bir elekten geçirdiği ve çalışmış olan fikirleri. Şimdi burada da çok ciddi bir şey çıkıyor. Zaten işin bir yerden fikri söyledikten sonra, yani sözden sonraki bütün operasyonu yapay zeka yaparken, o söz bize kalmışken, o sözü de bizim söylediğimizi şüpheli hale getirirseniz orada çok büyük bir sıkıntı oluyor işte.
1: Evet. Yani bugünkü başlıklarımız aslında birden fazla sahalar var. Bir yandan iş arkadaşı olmamız gibi bir durum. Bir ortak hale gelmesini ister miyiz? Diğer tarafta insan hafızasının yerine bu kadar teknolojinin doldurması. Daha sonrasında da başka hastalıkları konuşmamıza sebebiyet de veriyor doğrusu bu tarz adımlar. Bunları doğru. Yine sizlerle konuşmayı sürdüreceğiz Genco Bey. Dileriz dinleyicilerimiz de bu noktada ilgi çekici buluyordur. Hakikaten yeni dünyada bunlara hazır olmak durumunda hissediyoruz ama daha az konuştuğumuz bir tarafta da o enerji ve su tüketimi ile ilgili tablo var. Keza buralarda da hiç iç açıcı bir durum yok. Veri merkezleriyle ilgili konularda. Maalesef. Sabah gelirken daha dinledim. Aslında her bir haber kanalının bir başlığında muhakkak bu konu var. Ne kadar büyük bir tüketimin olduğu ile ilgili tabloda yeterince şeffaf davranılmadığı konusu. Genco Bey'e çok teşekkür ederiz. Bir yandan uygulamaları konuşuyoruz. Ederim. Bir yandan avantajları, dezavantajları eksik olmayın. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. İyi haftalar.
1: Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer bizlerle beraberdi sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi biraz da etkinlik dünyasına bakalım, neler var. Detayları alacağız kültür sanat medyatörü Aydan Öksüz'den. Aydan Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Günaydın Müşra Hanım.
1: Bu hafta sanat dünyasından hangi haberler var, nelerle başlayalım isterseniz sözü size bırakıyorum.
2: Bu hafta da yine festival, konser ve sergilerle dikkat çeken bir gündem bizi bekliyor. Öncelikle sanat dünyasından haberlerle başlayalım. Hı. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti, gece müzeciliği uygulaması kapsamında ışıklarla aydınlatılarak ziyaretçilerine yeniden gece saatlerinde kapılarını açtı. Ayrıca kentin içerisinde yer alan Selçuk Kütüphanesi cephesinde de geçen yıl başlatılan barkovizyon gösterimi bu sezonda devam edecek. Antik kente gece müzeciliği uygulamaları bir Ekim'e kadar sürecek. Tabii farklı kentlerde de benzer uygulamalar var. Kapadokya'da Göreme Açık Hava Müzesi, Paşa Bağları Ören Yeri gibi farklı müzelerde de yine gece saatlerinde gece müzeciliği yapılacak.
1: Çok güzel bir karardır. Hem gezmeyi de kolaylaştıracak yaz zamanları döneminde, turistlerin de en azından biraz daha fazla vakit ayırabilmelerini de kolaylaştıran bir süreç oldu. Güzel bir coğrafyalarda böyle gece hakikaten gezebiliyor olmak stratejik ama değerli bir karar oldu. Çok mutluyuz doğrusu. Lütfen devam edin.
2: Evet, bu hafta edebiyat dünyasında da maalesef bir kayıp yaşadık. Persepolis'in yazarı Marjane Strabi 56 yaşında yaşamını yitirdi. Persepolis hem edebiyatta hem sinema dünyasında çok bilinen ve sevilen bir film. Özellikle 79 devriminden sonra Tahran'ın

0: konu alan ve işte kendi ailesi üzerinden sürgün hayatını da anlattığı bir eser bu. Bu maalesef erken bir yaşta bir kayıp yaşadık. Hı hı. Onu da paylaşmış olalım.
1: Peki neden bu kadar önemli bir eser olarak kabul ediliyor?
0: Çünkü kişisel bir yaşam hikayesi üzerinden İran'ın işte yakın tarihini anlatırken kimlik, özgürlük ve aidiyet gibi evrensel temaları da güçlü bir anlatımla ele alınıyor. Biraz cesur da bir kalemi vardı açıkçası ve bu yüzden çok sevildiğini
1: Çok da genç yaşta kaybetti sanatçı kendisi.
0: Evet, maalesef. Şimdi yine kültür festivallerinden devam edelim Büşra Hanım. Karadeniz'in kültür tarihi ve doğa iletişim şehri Trabzon, Türkiye Kültür Yolu Festivali yeniden sanatın merkezi olmaya hazırlanıyor. 6 ile 14 Haziran tarihleri arasında 4. kez düzenlenecek festival ve 9 gün boyunca da konserden sergilere, tiyatrolardan, gastronomi etkinliklerine kadar farklı programlar ev sahipliği yapacak.
1: Evet, bu sene herhalde 26 şehirde Kültür Yolu Festivali düzenleniyordu. Onu da zaman zaman biz de farklı zenginliklerini ön plana çıkararak duyuruyoruz, özellikle cumartesi günleri. Bir ayrı keyifli platformda bu festivaller oldu doğrusu.
0: Evet, kesinlikle çok hem önemli kültürel ve ekonomik görünürlüğü destekleyen festivaller bunlar. O yüzden artmasını da biliyoruz.
1: Umarım.
0: Vizyonluk filmlere de geçmeden önce birkaç film önerisi de paylaşmak isterim.
1: Lütfen.
0: TRT'nin Kültür Sanat Kanalı TRT2. Haziran ayı boyunca her akşam Dünya Sineması'nın ödüllü filmlerini izleyicilerle buluşturacak. Aralarında işte Yeşil Sınır, Aile Gibi, Beyaz Gemi, Siyah İnci ve Şeflerin Aşkı filmleri olacak. Bu anlamda da Haziran ayında hem farklı Dünya Sineması'nın örneklerini de izleyiciler bu anlamda izleyebilirler.
1: TRT2 ekranlarında bulabilirler bu seferi.
0: Evet.
1: Vizyondaki filmlere de geçelim mi? Neler var?
0: Evet, vizyondaki filmlerde bu hafta Koma Giden Drama, Korku ve Gerilim'den animasyonun 7 film vizyona girdi. Necat İşler ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünü paylaştığı 2016 yapımı ikimizin yerine yeniden izleyiciyle buluştu. Yine çok sevilen Alman yönetmen Kristin Pedroth'un yönettiği Aynalar No 3 filmi ve Mosten Robbie'nin Sevimli Köpek Emma'nın hikayesini anlattığı Emma Sevimli Köpek'i yeniden Beyaz Perde'de sinema severlerin beğenisine sunuldu bu hafta.
1: Bir tane böyle film öneriniz olsa vereceğiniz var mı aralarında?
0: Çok sevdiğim bir yönetmen. Benim de Kristin Pedroth farklı filmlerini de öneririm ama No 3 filmi hem psikolojik derinliği hem de yönetmenin kendini özgü anlatım diliyle haftanın öne çıkan yapımlar arasında gösterilebilir.
1: Şimdi Ankara'da da yağmurlar olmasına rağmen mesela konserler hala tam hızıyla devam ediyor. Bütün vatandaşlar eğlencesini de gösteriyor ki Teoman konseri de var. Tarkan konserinde özellikle kareler çok karşımıza çıkmıştı. Bu hafta da var mı vereceğiniz konser haberlerinden?
0: Evet, bu hafta Teoman 10 Haziran'da Beşiktaş Süper Stadyumu'nda sahne alacak ve yine Antalya'da bu yıl 9. düzenlenen Akrajaz Festivali de Kenan Doğulu konseriyle başladı. Festival 19 ve 20 Haziran'da Fazıl Say'ın şarkıları ve caz uygulamalarıyla özel repertuarlarıyla da sona erecek. 20 Haziran'a kadar festival sürecek. Onu da paylaşabiliriz.
1: Çok güzel bir mevsim içerisine girdik artık. Bu tarz aktivitelerin daha da tadına doyum olmayacak zaman dilimleri diye düşünüyorum. Doğayla birleşilen bir durum. Kış kendi üzerine alınmasın ama evet. Bu haberleri duymak çok daha hoşumuza gidiyor sanki bir yerden de. Aydan Hanım, teşekkür ederiz değerli katkılarınız ve duyurduğunuz haber detayları için. Önümüzdeki hafta yine bir araya gelmeyi arzu ediyoruz yeni kültür sanat etkinlikleriyle beraber.
0: İyi hafta sonuna diliyorum.
1: Kültür Sanat Medyatörü Aydın Öksüz konuğumuz oldu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle hem bugünün hem de haftanın son yayını yaptık. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere ayrılıyoruz. Program yapımcımız Melek Baysal, teknik yönetmenimiz Adem Gürlek, mikrofonda da ben Büşra Tehir'den vardım. Hoşça kalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin barış çabalarında üstlendiği aktif role işaret ederek sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini dost düşman biliyor dedi. Erdoğan, İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada Avrupa tek bir krizle bile baş edemezken Türkiye'nin farklı sorunlarla mücadele ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabulde Kerkük'teki son gelişmelerle Irak Türkmenlerinin durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 100 yıl aradan sonra bir Türkmen valinin Kerkük'te görev yapmasının önemli olduğunu vurguladı. CHP grup toplantısında kimin konuşacağı tartışmaları sürerken Genel Merkez Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup kürsüsünde olacağını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı konusundaki tartışmalarla ilgili olarak CHP Genel Başkanı kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir dedi. Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın parti içi süreçlerde inisiyatif kullanamayacağını vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Kurtulmuş, silah bırakma konusunda gecikme yaşandığını ifade etti. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı yaşanıyor. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa ve Gümüşhane'ye bağlı Tekke beldelerinde seçmen sandık başına gidecek. Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilur ilçesine bağlı Kuşçu beldelerinde de sandık kurulacak. Yurdun çeşitli bölgelerinden 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı Rahmi Koç'un İzmir'deki bir hastanenin açılışında söylediği sözlerle ilgili soruşturma başlattı. Hakkında halkın bir kesimini alenen aşağılamak suçundan resen soruşturma başlatılan Rahmi Koç'un ifadelerine siyasilerden de tepkiler geldi. Mesajlarda kadınların onurunu zedeleyen söylemlerin asla kabul edilemeyeceği vurgulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'yi raylarla Avrupa'ya bağlayacak Halkalı Kapıkule Demiryolu projesinin bölgesel önemine değindi. Türkiye küresel lojistiğin merkez ülkesi olacak dedi. Bakan Uraloğlu, Çanakkale'de Gelibolu yeni feribot iskelesinin açılışını yaptı. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 3'ü asker 14 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar yeni ateşkes mutabakatının duyurulmasının hemen ardından gerçekleştirildi. Lübnan ordusu da saldırılara karşılık veriyor. İsrail'e ait bir askeri araç Hardali yolu üzerinde hedef alındı. Saldırıda 2 İsrail askeri öldü. Gazze-İsrail saldırılarının gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor. Soykırımcı İsrail'in Gazze'de Sarı Hat olarak bilinen tampon bölgeyi genişletmesine yönelik endişeler sürüyor. Katliamcı İsrail'in saldırılarında can kaybı artarken çöken altyapı nedeniyle bulaşıcı hastalık riski de büyüyor. Ermenistan'da halk son yılların en kritik seçimlerinden biri için sandık başında. Seçmenler gelecek 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere oy kullanıyor.
1: Spor.
0: A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Miami'de Venezuela ile karşılaştı. Millilerimiz mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki 3. maçında İtalya ile karşılaştı. Mücadeleyi İtalya 3-1 kazandı. Haberleri dinlediniz.

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: Unutma beni. Ne yapıyorsun Sevinç sen buralarda böyle kaç saattir? Ha? Elinde metre giriyorsun, çıkıyorsun odadan odaya. Ne planlıyorsun kızım? Metreyle falan ne işin var?
1: Şimdi bir şey diyeceğim ama itiraz etmek yok. Tamam mı? Anlaştık mı anneciğim?
0: Ne diyeceksin ki? Sen yine bir emir vakim yapacaksın ha? Eve yardımcıyı da öyle patladan kalıp getirdiniz zaten.
1: Anneciğim, anneciğim ama fena mı ettik? Ha? Söylesene, fena mı ettik? Anneanneme tek başına nasıl bakacaktın sen?
0: Doğru, doğru diyorsun. Zorlanmaya başlamıştım. Sağ olun, sağ olun kızım. Haklısın. Yani ben de yaşlandım artık Sevinç. Bu Gülizar da ne iyi insan çıktı. Sağ olsun bak elim kolum oldu benim. Özellikle banyo işleri çok zor oluyordu Sevinç.
1: Tabii olmaz mı anne?
0: Ya Allah senden de Emre'den de razı olsun. Damadım diye demiyorum bak. O da çok can çocuk can. Bana bak kaç para veriyorsunuz siz bu Gülizar'a?
1: Ay aman anne ya sorup sorup bunu soruyorsun sen de. Neyse ne çok şükür imkanımız var veriyoruz. Hem anneannem o benim. Bizim de çorbada o kadar bir tuzumuz olsun değil mi?
0: Çok tuzlu o çorba ama. Bilmez miyim ben?
1: Sen şimdi Gülizar'ı, parayı, pulu bırak da bak ben sana ne diyeceğim.
0: De bakalım. Ne diyeceksin ha?
1: Anneannemi oturma odasına taşısak, onun odasını da oturma odası yapsak diyorum. Hı?
0: O nereden icap etti?
1: Şimdi oturma odası tuvaletin karşısında ya. Oradan tuvalete, banyoya gitmesi kolay olur diye düşündük. Böyle yavaş da olsa kendi kendine gidebiliyor nasılsa banyoya.
0: Ay aman olmaz kızım öyle olmaz. Oturma odamız salonun yanında. Akşam biz babanla televizyon izliyoruz. Gelinimiz gidenimiz oluyor. Anneannenin uykusu etkilenir filan yani sonra.
1: Yok yok yok bir şeycik olmaz anneciğim olmaz.
0: Neden böyle bir şey düşündün ki sen?
1: Odasından tuvalete kalkması zor oluyor dedin ya. Hani tuvaletini kaçırmış anlattı ya Gülizar.
0: Kızım tamam buraya taşısak bile kapıları karıştırıyor bazen. Tuvalete diye bizim odaya mutfağa girdi kaç sefer.
1: Bak işte ben de bu yüzden bunu hazırladım.
0: Aa o da ne öyle? Kocaman bir tuvalet yazısı. Ay ne yapacağız bunu Sevinç?
1: İşte bunu buraya kapıya yapıştıracağız anneciğim.
0: Aman Sevinç aman iş çıkarma başıma gözünü seveyim. Peki diyelim buraya taşısak odasını. Hı. Kapıya da bunu assak. Hı. Kendi gider mi diyorsun tuvalete? Yani daha mı iyi olur öyle?
1: Evet daha iyi olur. Gülizar da gözetir yardım eder. Ama tabii bir iki şey daha lazım.
0: Daha da ne lazım?
1: Tuvaletin kenarlarına da korkuluk lazım.
0: Korkuluk mu? Ne korkuluğu?
1: Oluyor ya anneciğim öyle hani tuvaletin kenarlarında böyle oturup kalkarken oradan destek alıyorsun. Daha güvenli oluyor.
0: Ha evet evet evet. Peki o nasıl olacak? Ustalar falan mı girecek eve? Ay bir de tadilat çıkarma başıma Sevinç.
1: Yok yok yok öyle büyük bir şey değil meraklanma anneciğim. Biz Emre ile yapı markete baktık. Gelip hemen monte ediyorlarmış.
0: Pahalı mı? Çok mu para?
1: Anneciğim annem lütfen ama bak bu para işlerini sen hiç düşünme. Anneannemin benim üzerimdeki emeklerini ne yapsam ödeyemem ben. O benim kıymetlim. Onu rahat ettirmek için ne gerekiyorsa yapmak istiyorum. Sen sadece bana izin ver canım annem.
2: Demans hastalarında tuvalete gitme durumu çoğunlukla istemiyor, umursamıyor gibi yorumlanır ama aslında bunun arkasından gerçek bambaşkadır. Aynı banyo yapmak gibi tuvalete gitmek de çok adımlı bir süreçtir. Kişinin önce tuvaletinin geldiğini hissetmesi, tuvaletin yerini bulması, pantolonunu çözmesi, tuvaletini yapması, sifona basması, kendini temizlemesi çok adımlı bir süreçtir. Ve bu süreç banyo yapmak gibi istediğiniz zaman değil, acilen yapılması gereken bir durumdur. Ve bu çoğu zaman hastayı strese sokar. Yani mesele burada isteksizlikten ziyade bir organizasyon bozukluğudur. Peki nasıl önlemler alalım? Her şeyi sadeleştirmek çok önemli. Tuvalete giden yolu çok kısaltmamız gerekiyor. Tuvaletin kapısına oranın tuvalet olduğunu gösterir büyük bir belirteç koymamız gerekiyor. Bunun yanında hasta tuvalete gitmek istemeyebilir. Tuvalete yönlendirecek başka sebepler bulmak gerekiyor. Mesela anneciğim yeni bir oda kokusu aldım bir baksana ben pek beğenmedim sence nasıl? Ya da ya dişinde bir şey mi kalmış şu aynada bir bakalım hadi gel gibi şekillerle hastayı tuvalete yönlendirebiliriz. Özetle doğru çevresel düzenleme ve doğru iletişimle tuvalete gitme sorunu yönetilebilir.

Anadolu kadını çağlar boyu uygarlıklar beşiği olan bu topraklarda yaratıcılığı ve güçlü imgesiyle öne çıkmıştır daima. En geniş anlamdaki toplumsal birliğe devlet ana denmesi boşuna değildir. Yurdumuza ana vatan, dilimize ana dil dememiz boşuna değildir. Zaman içinde uygarlıkların ve kültürlerin değişimiyle birlikte ikinci plana düşer gibi olsa da üretkenliğinden hiçbir şey kaybetmez kadınlar. Kurtuluş Savaşı'nda erkeklerle omuz omuza yurdunu savunur. Gerektiğinde eline silahı alıp cepheye koşar. Yeni, hür ve bağımsız bir ülkenin kuruluşunda aynı fedakarlıkla, azimle çalışmaya, üretmeye devam eder. Aile ve toplum içindeki yerini sağlamlaştırırken çalışma hayatında büyük başarılara imza atar. Siyasi yaşamda kendine sarsılmaz bir yer edinir. Türk Medeni Kanunu'na göre aile içinde evlilik birliğinin yönetiminde kadın ve erkeğin eşit söz hakkı vardır. Eşlerin her ikisi de evlilik birliğini temsil etme yetkisine sahiptir. Evin giderlerine katılmada eşlerin mali güçleri ve mal varlıkları esas alınır. Ailenin mali sorumluluğunu birlikte taşırlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde kadını toplumsal yaşamdan uzaklaştırmaya, ev içine hapsetmeye, ona ikinci sınıf vatandaş olarak muamele etmeye, söz hakkı tanımamaya, çocuk yaşta evlendirmeye çalışmak yasalara aykırıdır. Yani diğer bir deyişle suçtur. Kadının böylesi güçlü olduğu bir kültürden gelen Anadolu topraklarında nasıl oluyor da her gün kadınlara yönelik şiddet, tehdit ya da bir cinayet haberi duyuyoruz? Kadınlara özgürce nefes almayı, çalışmayı, konuşmayı, gülmeyi neden çok görüyoruz? Bir zamanlar birlikte olsa da artık o erkekten ayrılmak isteyen, şiddet gördüğü ya da aşağılandığı, tehdit edildiği, onur kırıcı davranışlara maruz kaldığı için boşanmak isteyen kadınlar neden öldürülüyor? Artık durup toplum olarak kadınlardan ne istediğimizi, daha fazla ne beklediğimizi, onlarla derdimizin ne olduğunu açıkça ortaya koymak, neden bu hale geldiğimizi tartışmak gerekmiyor mu? Kadınları hor gören, haklarını görmezden gelen bir anlayışla ne şiddete ne kadın cinayetlerine dur diyebiliriz. Öncelikle bu bakış açısını değiştirmemiz gerek. Hep birlikte ve hemen.

0: Çocuktan Hayata.
1: TRT Radyo 1 Ankara stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Çocuktan Hayata programımızdan herkese selamlar, sevgiler. Bu hafta da yepyeni konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Çocukların dünyasından hayata uzanan keyifli yolculuğumuza, Çocuktan Hayata programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Acar ve mikrofonda ben Hilal Emin, Çocuktan Hayata başlıyor. Sevgili dinleyiciler, bugün programımızda her ebeveynin hayatında önemli bir dönem noktası olan, kimi zaman sabır isteyen ama doğru yaklaşımlarla oldukça sağlıklı ilerleyen bir konuyu ele alacağız. Çocuklarda tuvalet eğitimi. Peki çocuğumuzun tuvalet eğitimine hazır olduğunu nasıl anlarsınız? Bu süreçte nelere dikkat etmek gerekiyor? Zorlanılan anlarda nasıl bir yol izlenmeli? İşte tüm bu soruların cevaplarını birlikte arayacağımız programımızın bu haftaki konuysa psikolog Dilay Demirgan. Dilay Hanım hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz, çok teşekkürler. Dilay Hanım, dilerseniz hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuzla başlayalım.
2: Tabii.
1: Tuvalet eğitimi için hangi yaş önemlidir? Ne zaman başlanılmalı?
2: Bu yaş grubunda, daha doğrusu çocuklarla alakalı, tuvalet eğitimiyle alakalı çalışırken öncelikle takip etmemiz gereken şey çocuğun verdiği sinyaller olabilmesi gerekiyor. Çok erken başladığımızda ya da çok geç başladığımızda ebeveyn olarak kaygı durumumuz çocuklara da yansıyabiliyor. O yüzden ortalama bir yaş grubundan bahsedecek olursak 2 yaş civarında en azından gündüz olan tuvalet eğitimine başlamış olabilmemiz gerekiyor. Ama dediğim gibi bunun optimum bir sayısını şu an için söylemek çok sağlıklı olmaz. Çocuğun orada verdiği sinyalleri takip edebilmemiz gerekiyor. Çiş, kaka gibi kelimeleri kullanabiliyor mu? Burada belli başlı rahatsızlığını dile getirebiliyor mu? Onları takip etmek daha sağlıklı olacak.

0: Sinyallerden bahsettik Dilay Hanım.
1: Hı.
0: Peki çocuğun bu eğitime hazır olup olmadığını hangi sinyalleri takip ederek anlamamız gerekiyor?
1: Öncelikle motor becerilerini ne derece geliştiğine dikkat etmemiz lazım. Basit yönergeleri alabiliyor mu? Sadece tuvalet eğitimiyle alakalı da değil. Yap, yapma gibi kelimelere dikkat edebiliyor mu? Bir şeyleri ona verdiğinizde evet, hayır gibi dile getirebildiği sorular var mı? Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ondan sonra dediğim gibi rahatsızlığını çocuk gösterebiliyor mu? Islak bir bezle durduğunda bu onu rahatsız ediyor mu? Ya da tuvaleti bazen ev içerisinde, çünkü büyük kardeşler ya da modellenebilecek kişiler olabiliyor. Onları modelliyor mu? Tuvalete gitmeye çalışıyor mu? Bunun gibi sinyallere göz atabiliriz.
0: Peki her çocuk aynı yaşta tuvalet eğitimine hazır olur mu?
1: Aslında hayır. Bu bahsettiğimiz sinyalleri de tekrar vurgu yaparak bazı çocukların gelişimi farklılık gösterebiliyor. Bu daha zeki oldukları ya da gelişimde geri kaldıklarından ziyade her çocuğun kendince gittiği bir yol olduğunu varsaymamız gerekiyor. Aynı şeyi yürüme için de danışanlarımıza söylüyoruz ya da konuşma için de. Bunu direkt olarak bu yaştan sonrası problematik demek çok sağlıklı olmuyor.
0: Tuvalet eğitimine başlamak için en doğru zaman nasıl belirlenir?
1: Hı. Burada doğru zamandan kastımız biraz da ebeveyne bağlı aslında. Çünkü eğer orada kaygılı bir ebeveyn varsa bu kaygı çocuğa da geçecek. Ve oradaki tuvalet eğitimi süreci çoğunlukla aslında kontrolle alakalı. Mesanemi, bağırsaklarımı vesaire kontrol edebilecek miyim? O yüzden kontrol, kaygı birbiriyle çok iç içe olmasından da kaynaklı. Ebeveynlerin hazır olmasını bekliyoruz öncelikle. Orada ben çocuğuma ılımlı yaklaşabilecek miyim? Sınır çizme konusunda ne derece başarılıyım? Bunları da göz önünde bulundurup ondan sonra çocuğa biraz daha odaklanmamız gerekiyor.
0: Yaklaşımlardan bahsettik Dilay Hanım. Peki ebeveynler nasıl yaklaşmalı bu süreç içerisinde çocuklarına?
1: Öncelikle kabulle ve kararlılıkla yaklaşabilmeleri gerekiyor. Sınırlar tuvalet eğitiminde olduğu gibi aile içi dinamikler de hepsinde çok etkili. Orada ben söylediğim şeylerin, koyduğum kuralların arkasında durabilecek miyim? Ya da çocuğum verdiğim görevi tamamlamadığında bunu nasıl normalleştireceğim? Çünkü özellikle tuvalet eğitiminde bunu yapamadın diyebilmek ya da başkalarıyla kıyaslamak, orada kakadan ya da çişten çocuğu tiksindirir bir şekilde konuşuyor olabilmek, süreci takdir etmemek aslında çocuklarda daha büyük kaygı yaratacak. Ve çocuk arka planda şunu düşünecek. Bu çok kolay bir olay ama ben başaramıyorum. O zaman bende bir problem var. Bu onun tuvaletle kontrolle alakalı olan kaygısını gittikçe tetikleyebilecek. O yüzden kabul, kararlılık, birazcık daha duyguyu, durumu normalleştirebilmek gerekiyor.
0: Şimdi Dilay Hanım, bir de şu ödül ve ceza olayı hep var. Bu işte ders konusunda olsun, herhangi bir iyi bir şey yaptığı zaman ödüllendirme, onu sanki bir şevklendirme anlamında kullanıyoruz aslında bunu. Tuvalet eğitiminde ödül ve cezanın önemi ne kadar önemli ya da gerekli midir?
1: Yaş grubunu, çocuğun cinsiyetini vesaire göz önünde bulundurduğumuzda bunlar değişiklik gösterebilir. Direkt olarak cezayı hiçbir koşulda önermiyoruz. Ödül olabilmesi gerekiyor, evet. Ama buradaki ödülün dış bir ödülden ziyade, yani neden bahsediyorum, oyuncak ya da özellikle istediği bir abur cubur almaktan ziyade birazcık daha çocuğun iç motivasyonunu besleyici bir ödül olması gerekiyor. Bu ne oluyor peki? Takdir etmek. Onun yanında olabildiğimizi gösterebilmek. Sonuçtan ziyade süreci takdir edebilmek olduğunda. Ama şöyle bir şey de dikkat etmelerini istiyorum danışanlarımdan, ebeveynlerden özellikle. Çocuğun içinden gelerek bir şey yaptığını gördüğümüzde bu boşa gitmesin diye onları ödüllendirmek istiyor olabiliriz. Ama bu içinden gelerek yaptığı davranışı biz ödüle bağladığımızda bir noktadan sonra çocuk ödül için o davranışı yapmaya başlıyor. O yüzden burada onun kıstası çok önemli. Ne derece sağlanacak ödül, ne derece önemi, iç dış motivasyonlardan bahsettik ya az önce. Oradaki sınırlara sahip çıkılması gerekiyor.
0: Peki bu sınırlardan bahsedelim biraz. Nedir bu sınırlar? Nereye kadar ilerletilmeli ya da nerede durulmalı? Bu da çok önemli bir konu çünkü.
1: Sınır dediğimizde bazen bu kurallarla karışabiliyor. Evet, paralel ama duvarlardan bahsetmiyoruz. Sınırlı ebeveynle katı otoriter ebeveyn arasında bir fark var. Bizim genel olarak sınır dediğimizde kastettiğimiz şey, evet dediğimiz şeyin evet olarak kalması, hayır dediğimiz şeyin de hayır olarak kalması. Çocuklar bazen çok ikna edici olabiliyorlar. Yaş grubuna ya da oradaki gelişim durumuna bağlı olacak şekilde çok ısrarcı olabiliyorlar. Ben orada anı kotarabilmek için evet'e hayıra çevirdiğimde o sınırlar birazcık daha esneyebildiğini çocuk fark ettiğinde bunu normalleştirmeye başlıyor ve sonrasında kendi vücuduyla alakalı, tuvalet eğitimiyle alakalı olan sınırları da esnetebiliyor. Yani ben evet

0: Evet, orada belki atma yapabilirim. Burada bir problem yok. Tamam. Her defasında bunun üstesinden gelebilirim. Evetle. Burada yapsam da olur, yapmasam da olur. Bunun sonuçları ne olacak? Ben motive olsam da olur, olmasam da olur. Bunun gibi belirsizlik durumlarının etkileri çok daha farklı oluyor. Belki bu durumlarda ebeveynlerin öğretmenlerle konuşuyor olabilmesi, en azından oradaki akranlarıyla iletişimi nasıl, ilişkisi nasıl, öğretmeniyle ilişkisi nasıl, bunun hakkında ipucu alabilmek daha kolaylaştıracaktır bu durumu yönetmeyi.
1: Sabır ne kadar önemlidir bu eğitim sırasında?
0: Bu
1: Sebat ve sabır.
0: çok önemli ve bunun ne kadar çok olduğunu söylemeye kelimeler şu an için yetmeyecek. Oradaki sabırdan kastımız alttan almayla karıştırılmasın istiyorum dinleyiciler tarafından. Evet, orada çocuğun yapmaya çalıştığı şeyi takdir edeceğiz. Ama aynı zamanda bunun bir süreç olduğunu, ilk başta başarılı olamayacağının kabulüyle de yaklaşabilmemiz gerekiyor. Çünkü orada tuvalet eğitimine başladığında çocuk devam ettirebilmek için belli başlı aşamalardan geçmesi gerekecek. İlk başta tuvalete alışması gerekecek ya da lazımlığa, sonrasında kendi hijyenine dikkat edebilmesi gibi, aslında bu birden fazla aşaması olan bir süreç. O yüzden bu aşamaların biraz daha bebek adımlarıyla gidebilmesi gerekiyor ki dikiş tutabilsin. Çok hızlı bir şekilde bütün aşamaları tamamlamaya çalışmak, eğer çocuk buna uygun değilse, orada gerçekten işleri zorlaştırabilir. Orada telkin edici cümleler, sürecin önemli olduğunu çocuklara vurgulayabilmek. Evet, belki bu sefer yapamadın ama bir dahakine yetişeceğiz. Ya da evet, belki bu sefer olmadı ama bir dahakine sen üstesinden geleceksin gibi. Ona olan güveninizi birazcık daha aktardığınız cümleler süreci çok kolaylaştıracaktır.
1: En azından korkusunu gidermiş olacak. Ailenin kendisinin yanında olduğunu, korkularının şu anki durumda gereksiz olduğunu o an anlayabilecek. Evet, işte lazımlık ve klozet durumu var bir de. Hangisini tavsiye edersiniz ya da ikisi de gerekli midir bu süreç içerisinde?
0: Çocuğun yaş grubuna bağlı olacak şekilde ikisini de ebeveynlere önerebiliyoruz. Çünkü tuvalet o yaştaki bir çocuk için korkutucu olabiliyor. Yüksekte bir yerde oturduğumda ayaklarım yere değecek mi? Sifon sesi bazen çocuklar için orada korkutucu olabiliyor. Ve da orada bazen kakayı vücudumuzun bir uzantısı gibi adlandırdığımızda, çünkü gelişime bağlı olacak şekilde çocuklar bazen böyle adlandırabilir. Onunla vedalaşma süreci bazen çocukları üzebiliyor. Buralarda da bazen lazımlıkla başlayabilmek daha küçük yaş grupları için işleri kolaylaştırıyor açıkçası. Çünkü dediğim gibi çocuğun en azından ayakları yere değiyor. Orada birazcık daha kakayı görebiliyor. Onunla sonrasında vedalaşması biraz daha yavaş yavaş olduğu için daha iyi bir süreç olabilir. Tuvalete geçildiğinde ise, orada belli başlı aplikatörler vesaire kullanıldığında, muhakkak basamak kullanmalarını istiyorum ebeveynlerden. Hem çocuk daha kendini kontrolde hissetsin diye. Ve direkt olarak buraları kullanmak ya da oraya tırmanmaktan önce bunun bir sürecinin, rutinin olduğunu çocuklara anlatabilmemiz gerekiyor. Evet, şimdi tuvalet vakti deyip, çünkü sadece aslında orada tuvalete ya da lazımlığa oturduğunda başlamıyor bu süreç. Öncesinde onun kıyafetlerine erişmesi, daha da öncesinde şu an benim tuvalete gitmem gerekiyor mu acaba sorusunu çocuğun cevaplaması gerekiyor. O yüzden direkt olarak tuvaletten öncesine ebeveynlerin odaklanmasını tercih ediyorum.
1: Şimdi korkulardan bahsettik. Özellikle tuvalet eğitimine yeni başlayan çocuklar için. Genellikle yanında anneyi istiyor ilk etaplarda. Bu doğru mudur? Yanında bulunması gerekiyor mu?
0: Kademeli olacak şekilde ebeveyn denklemden çıktığında bir problem olmayacak. Çünkü tekrar söylüyorum, yaş grubunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Her çocuğun biricik olduğunu, kendi içinde değerlendiriliyor olabildiğine bakmamız lazım. Ebeveynler olarak hem de psikologlar olarak biz buna dikkat ediyoruz. O yüzden başlangıçta çocuğu ya acaba tuvalete gitsek mi, tuvaletin var mı, ya da hala altında bez varsa bezin şu an ıslak mı gibi düşündürdüğü sorularla başlayıp, ondan sonra tuvalete gittiğimizde ben şu an buradayım diye belki yanında olup ya da kıyafetlerini çıkarmasına yardımcı olup, sonrasında birazcık daha kapıya yaklaşıp, biraz daha buna alıştığında kapı dışarısında olabilmek, ben buradayım mesajını verebilmek, sonrasında kendi kendine başardıkça oradan yavaşça uzaklaşabilmek, yavaşçadan kastım birkaç dakikadan bahsetmiyorum, bazen bu haftaları, ayları alabilir. Çocuk hazır oldukça, adapte oldukça oradan uzaklaşabilmesi gerekiyor ebeveynin.
1: Kademeli olarak yavaş yavaş onu korkutmadan, ürkütmeden bu süreci en iyi şekilde atlatabileceği şekilde ayarlanmalı süreler. Peki erkek ve kız çocuklarında tuvalet eğitimi farklılık gösterebiliyor mu?
0: Bu konu hakkında bazı istatistikler var, kız çocuklarının daha kolay adapte olabildiği ile alakalı. Ama bu biyolojik bir süreçten ziyade birazcık daha tuvalet eğitimini kız ve erkek çocuklarına farklı vermemizden kaynaklanıyor. Çünkü erkek çocuklarına ayakta çiş yapabilmeyi öğretebilmek aslında işleri biraz daha zorlaştırıyor. Oturarak olduğunda orada çiş ve kaka eğitimini beraber tamamlayabiliyor aslında. Çünkü küçük bir çocuk için ayakta orada çişini yapabilmek biraz daha zor. Çünkü dengesini kurması gerekiyor vesaire. Ve burada hijyen dediğim gibi devreye giriyor. Erkek çocukları belki burada daha kolay üstesinden gelecekmiş gibi varsayıyoruz. Ama kız çocuklarına doğru hijyeni öğretebilmek, önden arkaya doğru silmesi gerektiğini bahsediyor olabilmek, biraz daha dediğim gibi farklılıklar biz temelli olduğunun sinyallerini veriyor. Ve sadece bu konu özelinde değil belki ama kız çocuklarıyla konuşmaya daha çok eğilimliyiz. Bu da onların biraz daha kaygılarını bizimle paylaşabileceğini, anlatabileceği bir ortam açtığımız anlamına geliyor. Erkek çocuklarına birazcık daha yaramaz zaten, hareketli zaten gibi ön yargılarla yaklaştığımızda ya da kız çocukları daha dilli olur, daha çok konuşur gibi bazı kalıplarımız olduğunda ister istemez onlara yaklaşımımız değişiyor. Bizim yaklaşımımız değiştiğinde onların da bize karşılık gösterdiği sonuçlar değişiyor.
1: Peki konuşma dilinden bahsettik. Bu tuvalet eğitimini verdiğimiz zaman üslup nasıl olmalı anne babanın ya da yanında bir büyüğüyle yetişen çocuklarımız da olabilir. Sürekli anne babadan bahsediyoruz ama büyük annesiyle, büyük babasıyla ya da işte ninesiyle, dedesiyle büyüyenler oluyor. Onlar açısından da nasıl bir dil kullanılmalı?
0: Ev içerisindeki kişilerin ağız birliği yapabilmesi bizim için çok önemli oluyor. Anne babanın söylediğinin birbiriyle çelişmemesi ya da bazen aile büyüklerinin orada, çünkü torunlarımıza bazen kıyamayabiliyoruz. Onları daha alttan alan bir dille konuşuyor olabilmek, aman bir şey olmaz ben temizlerim, kurban olurum gibi şeyleri danışanlarımın velilerinden çok duyuyorum çünkü. O yüzden burada ağız birliğiyle başlayabilmemiz lazım. Ondan sonra üslupla alakalı normalleştirici bir dilimizin olması lazım. Normalden kastım da şu oluyor. 2, 2,5, 3 yaşındaki bir çocuğun duygularını ifade edebilme becerisi aslında bizim açtığımız alan kadar. Onlar yerine duygularını birazcık da adlandırabilmemiz gerekiyor. Şu an üzülmüş olabilirsin, şu an kaygılanmış olabilirsin. Bunu başaramadığın için şu an sinirlenmiş olabilirsin gibi ifadelerle o duyguyu ifade edeceğini çocuklara aslında öğrettiğimizde bu tuvalet eğitimine de yansıyor. Ve orada çocuk kendini ifade edebildiği için daha rahat hissettiğinde, daha güvende hissettiğinde birazcık da evet şu an ben negatif bir duygu yaşıyorum ama bu normal. Bunun üstesinden gelebilirim. Ebeveynin oradaki o duygu yansıtması diyoruz. Oradan öğreniyor. Sonrasında kullanılan kelimeler ve telkinler daha önemli. Neden bahsediyorum burada? Yani dedim ya her zaman başarılı olmayabilir çocuk diye. Ona ne kadar inandığınızı, güvendiğinizi ifade eden cümleler olabilmesi gerekiyor. Ve burada takdir konusunu bazen ebeveynler abartabiliyor. Gerçekten çünkü bu yorucu bir süreç olduğunda çocuğun başardığını gördüğümüzde çok ekstra tepkiler verebiliyoruz. Burada takdirin de çocuğun davranışıyla paralel olabilmesi gerekiyor. Yapmadığı bir şey için çocuğu takdir ettiğinizde, telkinden bahsetmiyorum, takdir ettiğimizde, o zaman işler birazcık daha karışıyor çocuğun kafasının içerisinde. Ben yapmamıştım ama bir ödül aldım, orada bir takdir aldım, ne oluyor şu an gibi. Ve tekrar kaygımız oradan devreye girmeye başlıyor. Süreç daha kısa bir zamanda tamamlanacakken gereksiz ödüllerle veya takdirlerle bunu uzatabiliyoruz.
1: Peki çocuğun bağımsız tuvalet alışkanlığı kazanması nasıl desteklenebilir?
0: Burada onun yanında olduğunuzu göstermekle beraber ev içerisinde de aslında birbirinizle olan ilişkileriniz, ev içerisindeki diğer bireylerden bahsediyorum. Davranışlarınız çocuğun orada modellemesine ve bazı bunun gibi köşe taşlarından, tuvalet eğitiminden, dil gelişimine çok fazla etkileyici olabiliyor. Burada çünkü sizin aslında orada çocukla konuşma dilinizle beraber ona nasıl davrandığınız ve aile içindeki diğer bireylere nasıl davrandığınız da çok etkileyici oluyor. Burada başka bir bireyi ev içerisindeki yargılamadığınızı, sağlıklı bir şekilde iletişim kurabildiğinizi, onun negatif duyguları içinde alan açabildiğinizi normalleştirdiğinizde çocuk orada kendine olan evet göz önünde bulunduruyor. Ama diğer pekiştireçlerde orada çocuğun evet bu gerçekten tutarlı bir davranış. Ben burada güvendeyim. Ben burada yargılanmıyorum. Burada huzurlu bir ortamdayım. Düşüncelerini daha fazla arttırdığı için tuvalet eğitimini tamamlamaları onlar için daha kolay oluyor.
1: Dilay Hanım, şimdi gündüz ve gece olmak üzere çocukların gün içerisinde iki zaman dilimi oluyor. Yaklaşımlar farklı mı olmalı? Yoksa bir düzen tutturup o şekilde devam ettirilir mi? Gece de gündüz de aynı şekilde.
0: Burada farklı olmasını ebeveynlere öneriyoruz. Çünkü gündüz evet bu çişi, kakayı fark edebilmek, tuvalette tamamlayabilmek birazcık daha kolay olabiliyor. Ama uyku halindeyken orada benim mesanem dolu mu, tuvalete gitmem gerekiyor mu düşüncesi için nörolojik bir gelişimimizin tamamlanmış olması lazım. O yüzden gündüz olarak başlayabilmemiz, gece yine bez kullanmaya en azından bir süre devam ediyor olabilmemiz daha sağlıklı olacaktır. Gündüz tuvalet eğitiminde orada bez ne derece kuru kalıyor, çocuk ne derece tuvalete gitmek istiyor, o sizlerle de az önce konuştuğumuz korkularını aşabilmiş mi, ne derece tutarlı davranıyor tuvalet konusunda gibi. Ondan sonra gece uykusundaki tuvalete kontrol edebilmemiz lazım. Burada da en azından şöyle bir 2-3 hafta boyunca geceleri bezinin kuru kaldığını fark ettiğimizde evet yavaş yavaş belki de onu çıkarabilmek daha sağlıklı olacaktır.
1: Peki çocuğun tuvaleti geldiğini fark etmesi nasıl desteklenebilir?
0: Burada sorularla yaklaşacağız. Sadece tuvalet üstünden değil, çocuğun kendi vücudunun verdiği sinyalleri tanıyor olabilmesi lazım. Bu da çişin geldi mi, kakan geldi mi ya da tuvalete gitmen gerekiyor mu gibi sorularla yapabiliriz. Evet, ama başka kollardan da deneyebiliriz. Şu an bezin ıslak mı? Ellerin şu an soğuk mu? Ya da vücudun diğer uzuvlarını da kullanarak konuyu orada tuvalet eğitimi eğer çocuk için kaygılandırıcı bir sürece dönüştüyse en azından vücudunun sinyallerini başka şekillerde öğrenmesine yardımcı olabiliriz. Şu an mesela ağzının içinde bir şeyler var mı yemek yerken gibi ya da nasıl anlatabiliriz? Terledin mi acaba şu an koltuk altların ya da ellerinde böyle ıslaklık var mı gibi? Birazcık da somutlaştırarak, dışsallaştırarak vücudunun verdiği tepkileri düşünce akışını yönlendirebiliriz.
1: Peki tuvalet eğitimi sırasında geri adım atmak normal midir? Şimdi şöyle açıklayayım. Çocuk belirli bir düzende eğitimi almış durumda olsun. Belirli zamanlarda altına ıslatabiliyor. Bunda geri beze dönmek ne kadar doğrudur ya da dönülmeli midir?
0: Burada birazcık daha sıklığına bakıyor olabilmemiz lazım. Ve burada birden fazla etken de devreye girebiliyor. Yani çocuk orada tekrar bu davranışı sergilemesinin sebebi gerçekten uyumadan önce çok fazla sıvı tükettiği için mi? Ya da gündüz vakti olduğunda acaba oyuna mı daldı? Bazen küçük kardeşleri olabiliyor çünkü danışanlarımızın, çocuklarımızın. Orada acaba küçük kardeşini mi modelliyor? Neden tekrar bu davranışı yapmaya başladı? O zaman belki de o kök sebebi ulaşarak geriye dönmem mi gerekiyor şu an tekrar bez bağlamam mı gerekiyor yoksa hayır bunun nasıl üstesinden geleceğime dair mi odaklanmam lazım ki genellikle cevap beze tekrar geri dönülmemesi üstüne oluyor. Çok erken başlanmadıysa eğer orada belli bir eğitim verilmeye başlandıysa çocuk da bunu almaya başladıysa tabii ki orada tekrar beze dönüyor olabilmek çocuğun kafasını karıştırıyor. Tuvalet gibi bir şey var ve benim bunu kullanmam gerekiyordu ama tekrar beze döndü. Ne oluyor şu an? Ve hep on ne oluyor şu an? Ne yapacağım? Bundan sonra ne gelecek soruları cevapsız kaldığında ya da cevaplar birbiriyle tutarlı olmadığında çocukların kaygı seviyesi artıyor ve bu süreçteki bütün alanlara yansıyor.
1: Peki çocuğun bu korkuları nasıl giderilmeli? Diyelim ki herhangi bir olay gerçekleşti, onun üzerine alt ıslatmaya tekrar devam etti. Bu psikolojik sorun üzerine annelerin, babaların yaklaşımı nasıl olmalı?
0: Burada çocuğun yaş grubuna odaklanarak hareket etmemiz gerekiyor. Eğer orada küçük bir yaş grubundan bahsediyorsak, 2 yaşından en azından 5 yaşına kadar olan süreçten bahsediyorum. Orada birazcık daha tetikleyici unsurla çocuğun orada tetikleyici unsura verdiği davranışları, duyguları normalleştirebilmemiz gerekiyor. Evet korkmuş olabilirsin, üzülmüş olabilirsin ya da buna sonuç olarak orada kontrol edememiş olabilirsin mesaneni gibi. Biraz normalleştirmemiz, duygunun adını koymamız gerekiyor. Ondan sonra belki çocuğun orada kendi başa çıkabilmesi için alan açmamız gerekiyor. Evet böyle olduğunu biliyorum ama benim yapabileceğim bir şey var mı? Daha büyük yaş grupları için söylüyorum bunu da. Benim senin için yapabileceğim bir şey var mı? Gibi sorularla. Bunlar kocaman sorular. Çocukların da evet şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin demesini beklemiyoruz. Ama en azından ben buradayım mesajını ebeveyn olarak verebiliyoruz. Bazen bu daha küçük yaş gruplarında 2-5,5 yaş arasından tekrar bahsediyorum. Orada bir hayal kırıklığıyla ya da üzüntüyle bir korkuyla herhangi bir negatif duyguyla karşılaşmaya bağlı olacak şekilde geriye ket vurduğumuzda yani tamamlanmış bir eğitimi tekrar yenilemeye başladığımızda da orada onun için yapabileceğim şeyleri daha spesifik, daha net hale getirmem lazım. Sana sarılmamı ister misin? Bu konuyla alakalı konuşmak ister misin? Tuvalete giderken elinden tutmamı ister misin? Daha rahat kıyafetler giymek ister misin? Çünkü oradaki kıyafete bağlı olacak şekilde çocuk zorlanıyorsa. Tuvalet biraz daha zor olabiliyor çünkü onlar için. Bunun gibi onun yanında olduğumuzu, destekleyici olduğumuzu, süreçte beraber olduğumuzu onlara anlatabilmek bu korkularla başa çıkmalarına yardımcı oluyor.
1: Peki diyelim eğitime başladık. Çocuk reddetti tuvalet eğitimini. Nasıl yaklaşılmalı?
0: Bu reddi birazcık daha detaylandırmamız lazım. Çocuk orada bezden ayrılmamayı mı istiyor? Orada dışkısıyla vedalaşmamayı mı tercih ediyor? Konu orada klozet mi, tuvalet mi? Ya da orada korktuğu, çekindiği herhangi bir şey var mı? Onun detaylarını bulup oradan devam edebilmemiz gerekiyor.
1: Peki bu noktada psikologluk bir durum olduğunu artık hangi noktadan sonra anne baba kanaat getirmeli?
0: Burada her çocuğun biricik ve özel olduğunu, farklı şekillerde, farklı zamanlarda öğrenebileceğini söylüyoruz. Evet. Ama burada kreşe başlamıştır ve orada da arkadaşlarını aynalamaktansa, ev içerisinde verilen eğitimleri almaktansa biraz daha göz ardı ettiğinde, daha yaşça büyük olduğunda, 4 yaşını tamamladığında gibi durumlarda ya da tekrar söylüyorum. Orada bir kardeş olduğunda, bir taşınma olduğunda, değişiklikler olduğunda ebeveynler bazen bu süreci daha hızlı geçirebilmek istiyorlar. Daha sağlıklı geçirebilmek istiyorlar. Çünkü burada eve çocuklarla çalışırken bir yandan ebeveynleriyle de iletişim halinde kalmamız gerekiyor. Orada acaba ebeveyn olarak benim süreçte yaptığım yanlış bir şey var mı? Paralel olmayan herhangi bir durum var mı gibi sorgulamalara girdiğimizde üstesinden gelmek daha kolaylaşıyor.
1: Şimdi kardeşlerden bahsettik Dilay Hanım. Kısaca ondan da biraz bahsedelim. Var mıdır bu tuvalet eğitiminde kıskançlığın ya da birbiriyle rekabetin bu eğitimi sekteye uğratmasında?
0: Orada kardeşin yaş grubuna bağlı olacak şekilde pozitif ya da negatif etkilenebiliriz. Eğer çocuğumuzdan yaşça büyük bir kardeş varsa içerisinde bir abi, bir abla varsa eğer onların tuvalete gittiğini gördüğünde onları modelleyip, aynalayıp kendi de evet ben başarabilirim düşüncesi yeşillenebiliyor kafalarında. Ama kendilerinden yaşça küçük bir kardeşleri olduğunda o zaman ben de bebek olmak istiyorum, ben de daha fazla ilgi istiyorum kafalarında en azından şekillendiğinde biraz daha geriye gidiyoruz, ket vuruyoruz. Daha çocukça hareketler, bebekçe hareketler gösterebiliyoruz.
1: Dilay Hanım, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kıymetli katkılarınızdan dolayı size çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Çok teşekkürler.
0: Ben çok teşekkür ederim ağırladığınız için. Çok
1: Sağ olun.
0: memnun oldum.
1: Sağ olun. Bizler de öyle. Çok teşekkürler. Kıymetli dinleyiciler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Çocuktan Hayata.

TRT Radyo 1'de Salı akşamları İrfan Meclisi'nde buluşalım. Manevi dünyamıza ışık tutacak konular. 21. yüzyıl iletişim çağını aydınlatan kavramlar ve düşünürler. Ömer Korkmaz'ın sunumuyla İrfan Meclisi her salı 21 haberlerinin ardından TRT Radyo 1'de.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
3: Spor dünyasının efsaneleri, kırılan rekorlar, tarihe geçen anlar ve hafızalara kazınmış başarılar. Geçmişten bugüne uzanan spor dolu bir yolculuğa hazır mısınız? Kimi zaman bir olimpiyat rekoruna, kimi zaman bir futbol efsanesinin hikayesine tanıklık edecek. Azmin, inancın ve tutkunun sınırlarını zorlayan sporcuların nefes kesen hikayelerini dinleyeceksiniz. Spor tarihinden dikkat çeken bilgiler ve ilginç olaylarla dolu sporun unutulmayanları hafta içi her gün 9.37'de TRT Radyo 1'de.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Gün uzun, yollar uzak. 11. bölüm. Yazan Selma Fındıklı, yöneten Asuman Korat, efektör Metin Marcun.

Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Baykal Saran, Cihan Işık Yenersu, Ali Şahap Sayılgan, Ömer Oğuz Tunç, Süheyla İnci Melis Pars, Mahmut Erol Kardeseci, Zehra Asuman Bayraktar, Berrin Gülseren Gürtunca, Hayat Ayşenil Şamlıoğlu, Nadide Zafer Çankaya.

0: Cihan ikinci evliliğini yaptığı Doktor Kerim'le aradığı mutluluğu bulmuştur. Evlendiklerinin 5. yılında İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı günlerde ikiz oğulları Ömer'le Ali dünyaya gelirler. Çok geçmeden Kerim silah altına alınır. Fakat geçen yıllar korkuları ve üzüntüleri silmiş, mutluluk getirmiştir. Ne var ki bu defa da evliliklerine bir darbe iner. Cihan kocasının Neveser adında bir kadınla beraber olduğunu öğrenince çok kırılır ve onu evden kovar. Böylece yeniden sıkıntı dolu yıllar başlar. Para azlığı, annesiyle teyzesinin peş peşe ölümleri Cihan'ı bunaltır. Bu arada oğulları da okuyamamış, bir kumaş dükkanına çırak olarak girmişlerdir. Aradan uzun yıllar geçer. Yetişkin birer delikanlı olan Ali ile Ömer ticarete atılmayı düşünmekte, sermaye olarak da oturdukları evin satılmasını istemektedirler. Önceleri buna şiddetle karşı koyan Cihan sonunda çaresiz razı olur. Çemberli Taş'taki babadan kalma son mal da elden çıkar ama olaylar Cihan'ın korktuğu gibi gelişmez. Oğulları dükkanı açar açmaz kazanç sağlamaya başlarlar. Çok geçmeden Ömer evlenmeye karar verir. Hemen ardından da komşuları Süheyla, Ali için çok uygun gördüğü bir akraba kızından söz eder Cihan'a.
1: Of be, kolum koptu. Bu duvarlar da amma kirliymiş meğer. İki kat boya sürdüm, yine de iyi olmadı. Anne, kim dedi sana Süheyla Hanım'ın aklına uy da başıma evlenme derdi çıkar diye?
2: Ya, kızı görür görmez beğenen, vazgeçemeyen kimdi?
1: Ah, Ömerler'dir, bugün uğrayacaklarını söylemiş.
2: Dur, ben açarım.
1: Tamam. Merhaba anne.
2: Hoş geldiniz çocuklar, girin içeri, hadi. Nasıl?
3: Kolayladı mı işler?
4: Ne gezer, bu gidişle düğünü erteleyeceğiz herhalde.
3: Düğün mü? Ne düğünü?
4: Aman Zehra, sorduğun şeye bak. Bu evde Ali'den başka evlenecek biri var mı?
3: Ya, ben düğün yapılacağını bilmiyordum, Ömer söylemedi.
5: Unutmuşum Zehra, Berri'nin ailesi düğün isteriz diye ısrar etmiş. Annem de çaresiz.
3: El alemde ne hünerler varmış, biz böyle ısrar etmesini bilemedik.
4: O zamanki durumumuzu biliyorsun Zehra, elimiz daha dardı.
1: Ya, şimdi arabayı epey düze çıkardık yenge.
3: Yakında daha da düze çıkacak, öyle değil mi Ömer? Hadi anlatsana her şeyi.
5: Şimdi sırası mı?
4: Ne anlatacaksınız oğlum? Yoksa piyangodan para çıktı da müjde vermeye mi geldiniz?
5: Yok anne, piyango değil de nasıl desem bilmem ki. Ben bir iş buldum.
4: İşin var ya senin.
5: Dükkanı Ali'ye bırakıyorum. Artık masrafı çoğaldı onun.
4: Yoksa başka dükkan mı açacaksın?
5: Yok, dükkan değil. Aslında iş Türkiye'de de değil.
4: Ya nerede?
3: Almanya'da.
4: Almanya'da mı?
5: Evet anne. Son birkaç yıldır orada çalışıyorum.

0: Çalışmaya gidiyor pek çok kişi. Çalışacak insan gücü eksikmiş.
1: Biz de gideceğiz. Burada ne uzuyoruz ne kısalıyoruz. Küçük bir dükkan. Geliri ikiye bölünce elimizde hiçbir şey kalmıyor.
2: Kararını verdin mi Ömer? Mutlaka gidecek misin?
0: Gideceğim anne. Aslında kararımı çoktan vermiş başvurmuştum. Cevap geleli de epey oluyor. Ama üzülmeyesin.
2: Sanki şimdi üzülmedim. Dükkan diye başımın etini yediniz yıllarca. Açıldı işte dükkan. Tıkır tıkır işliyor. Para desen iki değil üç evi bile geçindirir. Yani üç kuruş fazla kazanmak için.
1: Bunu facia haline getirmeyin ne olur. Benim annem babam evlat hasreti çekmeyecekler mi?
2: Demek birlikte gideceksiniz.
0: Önce ben gideceğim anne. Hemen sonra da Zehra'yı aldıracağım yanıma.
2: Yoksa Ali de biliyor muydu bu işi? Ha? Doğru söyle Ali. Haberin var mıydı?
3: Vardı anne. Çok zaman önce Ömer bana açtı düşüncesini. Önce ben de istemedim gitmesini ama sonra düşündüm. Söyledikleri doğru. Burada kazandığından daha çoğunu daha kısa zamanda kazanacaksa varsın gitsin hasrete katlanırız dedim.
0: Ondan sonra başvurdum işte.
2: Bana sormadan kararını vermişsin. Ne diyeyim? Ne dememi istersin?
0: Bak anne.
2: Ne zaman gidiyorsun?
0: İki aya kadar. Ali'nin düğününü yapar öyle giderim.

0: Aksaray'ı öyle severdim ki Berin. Çocukluğum, genç kızlığım hep oralarda geçti. Hele o 3 katlı evimiz, altında babamın şekerci dükkanı. Aa, radyoyu niye kapattın kızım?
1: Başım ağrıyor, uzanıp dinleneceğim biraz.
0: Ya, peki kızım, peki. Ben bakayım mı kapıya?
1: Yok yok, ben bakarım. Nasıl olsa gelen her kimse beni çağıracak sonunda.
0: Öyle, bu evin hanımı sensin artık. Beni kim ne yapsın?
1: Hoş geldin Ali. Bu akşam erken döndün.
2: Evet, dükkanı erken kapattım. Çünkü müjde getirdim size. Nasılsın anne?
0: İyiyim oğlum, sağ ol.
1: İnsanı meraktan öldürüyorsun. Ne müjdesi getirdin söylesene.
2: Ömer dükkana telefon etti bugün.
1: Ha, o muydu?
0: Nasıllarmış oğlum? Uzun uzun konuştunuz mu?
2: Konuştuk anne. İkisi de iyiymiş. Kazançları da fena değilmiş. Ha, bir miktar da para yollayacakmış. Ama kimse elini sürmesin, o para yalnız annemin dedi.
0: Uzaklara gitmeseydi de parası eksik olsaydı. Çocuktan filan hiç söz etti mi oğlum?
2: Etmedi anne, olsa söylerdi.
0: Onların yok, sizin yok. Ne zaman göreceğim ben torunlarımı?
2: Aşk olsun, biz yetmiyor muyuz sana?
0: Canım, sizlerin yeri başka.
2: Onlar para biriktirip bir an önce geri dönmek istiyorlar anne. İğreti kaldıkları bir yerde çocukları olsun istemezler.
0: Hadi onlar haklı. Ya siz ne bekliyorsunuz?
1: Şu taracık eve zor sığıyoruz anne. Bir de çocuk eklenirse.
0: El kadar çocuk mu sığmayacak bu eve?
1: Sığar tabii, sığar. Ben gidip sofrayı hazırlayayım.
0: Ne oldu bu kıza? Yoksa bilmeden onu kızdıracak bir şey mi söyledin?
2: Yok canım, onu da nereden çıkartıyorsun? Hem Berrin kızmış değil ki.
0: Nasıl değil oğlum, burnundan soluyarak çıktı odadan.
2: Yok yok, sana öyle gelmiş anne. Durma böyle şeylerin üstünde. Rahatına bak sen. Ben gidip elimi yüzümü yıkayayım ha.
0: Rahatıma bakayım ha. Ne güzel.

0: Gölge gibi anne, vallahi gölge gibi dolaşıyor peşimde. Yemek pişirirken, çamaşır yıkarken.
1: Canım, senin peşinde gezdiğini nereden biliyorsun? Belki kendi halinde dolaşıyordur o.
0: Hayır, kendi halinde dolaşmıyor, bilirim ben. Yo, söylerim Ali annesiyle konuşsun, bıktım artık.
1: O ne biçim söz Berrin? Annesi o, bakmak zorunda.
0: Bir de çenesi var ki evlere şenlik. Başlıyor Aksaray'dan, Laleli'den. Of, bıktırıyor insanı.
1: Canım, sen de dinlermiş gibi yap. Hem onun hatırı kırılmaz.
0: Onun hatırı de... bunun hatırı. Ya ben ne olacağım anne? Kızının çektiklerine hiç üzülmüyor musun? Sanki yiyecek bir lokma ekmeğimiz kalmamış gibi. İster istemez ne diye verdin ki beni?
1: Aa, daha neler. Seni zorla veren mi oldu? Ali ile birbirinizi beğenmemiş miydiniz? Düğüne kadar ya başkası çıkar da elimden alır diye korkudan gözüne uyku girmeyen kimdi?
0: Benim şimdi de Ali'den yana bir şikayetim yok ki.
1: Öyleyse gülü seven dikenine katlanır. Hadi bakalım şimdi doğru evine. Bir daha da böyle ufak tefek şeyler için ne beni üz ne de kendini. Aleme dedikodu lazım. Hayat Hanım'ın kızı kocasının evinde geçimsizlik çıkartıyormuş dedirtme herkese.

0: Ali, hadi gelmiyor musun? Sofra hazır.
1: Geliyorum. Azıcık uzanmıştım, dalmışım galiba. Günün yorgunluğu akşamları çıkıyor. Niye iki tabak koydun? Annem yemiyor mu?
0: Annem evde değil ki.
1: Nerede peki?
0: Süheyla ablalarda.
1: Doğru, başka nereye gider ki?
0: Başlıyordur Aksaray'dan, gençlik günlerinden, dedenizin şekerci dükkanından. Babanın adını hiç anmıyor ama.
1: Nesini ansın Berrin? Babamın yaptığını... Neyse boşver. Yalnız şunu bil ki mutluluktan az, acıdan çok nasibini almış bir insandır annem. Gelmişi geçmişi sana çokça anlatıyorsa hoş görün. Çektikleri kolay değil. Hem bir gün sen de onun gibi olacaksın. Seni kimse dinlemek istemeyecek. Ben bakarım. Anne niye döndün?
2: Süheyla'lar evde yokmuş oğlum.
1: İyi ki geldin. Biz de daha sofraya oturmamıştık. Berrin, hadi sen bir tabak daha getir.
0: Önce gidip yemeği ısıtayım, buz gibi oldu.
3: Nesi var Berrin'in oğlu?
1: Hiç, nesi olsun ki anne?
3: Biraz canı sıkkın gibi de. Eğer benim yüzümden...
1: Yok anne, niye senin yüzünden olsun? Belki canı bir şeye sıkılıyordur. Senin kime ne zararın var ki? Gölge gibi dolaşıyorsun evde. Berrin, Berrin, ne yapıyorsun?
0: Bahçede çiçek topluyorum. Alay eder gibi konuşma Ali. Bulaşık yıkadığımı görmüyor musun?
1: Canım kızma hemen, lafın gelişi sordum işte.
0: Annenle konuştun mu?
1: Yok, konuşmadım daha.
0: Ama bu akşam mutlaka konuşurum diyordun.
1: Canım konuşacağız elbet. Kadıncağız kahvesini içiyordu, burnundan getirmek istemedim.
0: Şimdiye bitmiştir kahvesi.
1: Tamam gidiyorum. Bakıyorum her zamanki gibi kahvenin yanında sigara yakmamışsın anne.
3: Bıraktım sigarayı. Geçen gün torundan söz ettiğimde neler dedi Berrin, unuttun mu? Besbelli içmemi istemiyor. Beğenmediği başka huylarında var belki. Haklı tabii. Şimdiden sonra ben ona ayak uyduramam, o da bana.
1: Bak, ben de bu meseleyi konuşmak istiyordum seninle. Ama söyleyeceklerimi sakın yanlış anlama. Seni çok sevdiğimizden de şüphe etme.
3: Dur bakalım Cihan. Bu sözlerin ardından bir şey gelecek ama ne? İltifat etmeyi bırak da ne demek istiyorsan onu söyle bakalım.
1: Bak, evlendiğim bir yılı geçti. Yani o gün bugündür üçümüz aynı çatı altındayız. Tabii başlangıçta hepimiz iyi niyetle adım attık bu işe ama şimdi...
3: Evet, şimdi?
1: Şimdi Berrin'le birbirinizi yiyorsunuz. Ne senin rahatın var ne de onun. Ben de aranızda üzülüyorum. Bu gidişle yuvam yıkılacak diye korkuyorum.
3: Bu sözlerin ötesinde ne var oğlum? Ha? Onu söyle de kurtul yükünden.
1: Bak yanlış anlama ne olur. Seni çok seviyorum. Rahatını huzurunu bozmamak için bu kararı verdim. Hani şu arka sokakta oturan Nadide Hanım var ya. Onun bahçe içindeki küçük evi sana tutsak da bir...
4: Yemekten sonra kahve pek güzel gidiyor Süheyla. Eline sağlık. Kendine de pişirseydin keşke, karşılıklı içerdik.
5: Akşam üzeri Cihan Hanım'a uğramıştım, orada içtim. Şimdi bir daha içersen fazla gelir.
4: Ali yine öyle seyrek mi uğruyormuş?
5: Bilmem, sormadım. Utanıyor kadıncağız. Yalnız ara sıra Ömer'in mektup yazmadığından yakınıyor.
4: Haklılar, evin parasıyla açtılar dükkanı. İşleri bitti.
5: Aa, gecenin bu saatinde kim gelir ki?
4: Dur ben bakarım. Siz miydiniz Nadide Hanım? Buyurun.
6: Zamansız rahatsız ediyorum ama...
4: Rahatsız etmekle ne demek canım?
5: Hoş geldiniz Nadide Hanım. Buyurun, içeri geçin.
6: Sağ olun. Fazla kalmayacağım zaten. Size bir derdimi açmaya gelmiştim.
5: Hayrola?
6: Nasıl desem bilmem ki. Benim derdim Cihan Hanım'dan yana.
4: Cihan Hanım mı?
6: Evet ya. Oturduğu evin kirasını tam 3 aydır alamıyorum.
5: 3 aydır?
4: Peki bugüne kadar hiçbir şey söylemediniz mi?
6: Kadıncağızın haberi yoktur ki Mahmut Bey. Gücüne gitmesin diye ben de bir şey demedim. Ali ödüyordu kirayı, ona söyleyeyim dedim. İnanır mısınız, gittim de Aksaray'a. Dükkanın önünden kaç defa geçtim,

0: neyse, içeri gireyim mi, girmeyeyim mi diye düşündüm düşündüm. Yapamadım, yüzüm tutmadı.
1: Keşke girseydiniz, Ali de suçunu anlasaydı. Kadıncağızı ihmal ettiği yetmezmiş gibi bir de kirasını ödemiyor demek.
0: Ne bileyim, yapamadım işte. Sizleri de rahatsız etmezdim ama onlara daha bir yakınsınız. Nazınız sözünüz geçer. Bir söyleyiverseniz Ali'ye. Elim pek daha şu sıralarda. Yoksa yine sabrederdim.
2: Merak etmeyin Nadide Hanım. O yaptığından utanmıyorsa utandırmasını bilirim ben.

0: Demek yakında baba olacaksın ha? Hadi hayırlısı.
1: Sağ ol abi.
0: Cihan Hanım ne yaptı müjdeyi alınca? He? Çoktandır dört gözle bekliyordu da.
1: Şey, annem mi? Ona daha söyleyemedik.
0: Anlamadım. Haberi aldığınız haftayı geçmiş ya.
1: Öyle de işte dünya telaşı, dükkan, ev, insanın eli değmiyor ki. Hem geldiğinde şey demiştin, hani konuşalım filan diye, bir mesele mi var?
0: Var olmasına var da benim değil, Nadide Hanım'ın meselesi. Eli darmış kadıncağızın, bir uğruyu versen derim.
1: Şu insanlar da amma açgözlü oluyorlar. Bunca zaman hiç aksatmadan ödedim kirayı. İnsanlık hali, her zaman elim geniş olmuyor ki. Biliyorsun bu sıralarda masrafım çoğaldı. Çocuk için hazırlıklara su gibi para gidiyor vallahi.
0: Gitmez mi? İşin kötü senin Ali, çok kötü.
1: Sağ ol Mahmut abi, insan halinden anlayan bir sen varsın zaten.

0: bugün aldınız haberi. Ne güzel. Torunumu görebileceğim. Kız mı olur acaba, oğlan mı?
1: Bilmem ki. Sevineceğini bildiğimden haberi alır almaz koştum sana. Biz de birkaç saat önce öğrendik zaten.
0: Sağ ol oğlum. Anneni nasıl da düşünürsün.
1: Artık masraflar çoğalacak. Kim bilir kaça patlar bunca hazırlık. Bir de dükkana mal alacağım bugünlerde. Her şey ateş pahası.
0: Hep masraftan söz ediyor. Nasıl derim şimdi odunum kömürüm bitmek üzere diye. Yok yok, olmaz. Şimdi sırası değil.
1: Niye daldın anne?
0: Ben mi oğlum? Hiç. Eski günleri düşündüm de. Senin Ömer'in doğduğunuz zamanları.
1: Senin için varsa yoksa eskiler zaten. Aksaray, Laleli. Neyse ben gideyim artık. Berrin evde bekliyor. Bu akşam sinemaya gideriz diye sabahtan söz vermiştim. Hadi hoşça kal anne.
0: Güle güle oğlum. Güle güle.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yaylı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin barış çabalarında üstlendiği aktif role işaret ederek sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini dost düşman biliyor dedi. Erdoğan, İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada Avrupa tek bir krizle bile baş edemezken Türkiye'nin farklı sorunlarla mücadele ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı kabul etti. Dolmabahçe

0: Çalışma ofisindeki kabulde Kerkük'teki son gelişmelerle Irak Türkmenlerinin durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 100 yıl aradan sonra bir Türkmen valinin Kerkük'te görev yapmasının önemli olduğunu vurguladı. CHP grup toplantısında kimin konuşacağı tartışmaları sürerken Genel Merkez Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup kürsüsünde olacağını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı konusundaki tartışmalarla ilgili olarak CHP Genel Başkanı kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir dedi. Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın parti içi süreçlerde inisiyatif kullanamayacağını vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Kurtulmuş, silah bırakma konusunda gecikme yaşandığını ifade etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı iş insanı Rahmi Koç'un İzmir'deki bir hastanenin açılışında söylediği sözlerle ilgili soruşturma başlattı. Hakkında halkın bir kesimini alenen aşağılamak suçundan resen soruşturma başlatılan Rahmi Koç'un ifadelerine siyasilerden de tepkiler geldi. Mesajlarda kadınların onurunu zedeleyen söylemlerin asla kabul edilemeyeceği vurgulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'yi raylarla Avrupa'ya bağlayacak Halkalı Kapıkule Demiryolu projesinin bölgesel önemine değindi. Türkiye küresel lojistiğin merkez ülkesi olacak dedi. Bakan Uraloğlu, Çanakkale'de Gelibolu yeni feribot iskelesinin açılışını yaptı. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini düzenlediği hava saldırılarında 3'ü asker 14 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar yeni ateşkes mutabakatının duyurulmasının hemen ardından gerçekleştirildi. Lübnan ordusu da saldırılara karşılık veriyor. İsrail'e ait bir askeri araç Hardari yolu üzerinde hedef alındı. Saldırıda 2 İsrail askeri öldü. Gazze, İsrail saldırılarının gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor. Soykırımcı İsrail'in Gazze'de Sarı Hat olarak bilinen tampon bölgeyi genişletmesine yönelik endişeler sürüyor. Katliamcı İsrail'in saldırılarında can kaybı artarken çöken altyapı nedeniyle bulaşıcı hastalık riski de büyüyor. Ermenistan'da halk son yılların en kritik seçimlerinden biri için sandık başında. Seçmenler gelecek 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere oy kullanıyor.
1: Four.
0: A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Miami'de Venezuela ile karşılaştı. Millilerimiz mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki 3. maçında İtalya ile karşılaştı. Mücadeleyi İtalya 3-1 kazandı. Haberleri dinlediniz.

Reklamlar. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Hediyeli günler başladı. 7-9 Haziran tarihleri arasında bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
3: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
2: Bravo Vodafone.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

Merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bir gün daha başladı ve her yeni günde olduğu gibi yeni bir bölge gündemi programıyla sizinleyiz. Duvarlarımızda asılı takvim yaprakları bugün 7 Haziran Pazarı gösterirken, bölge gündemi programımızdan sabahın bu saatlerinde sesimizin ulaştığı her yere, herkese selam olsun. TRT Antalya Radyosu tarafından hazırlanan hayatın bütün renklerini paylaştığımız programımızla radyoları başındaki herkese sağlıklı, mutlu, sevgili dolu günler diliyoruz. İşinin başında olanlara kolay gelsin diyoruz. Radyo 1'den devraldığımız yayınımız TRT Antalya Radyosu stüdyolarından saat 13'e kadar canlı olarak devam edecek. İlk bölümümüz olan bölge gündeminin ardından saat 11'den itibaren Hayatın İçinden'i dinleyebilirsiniz. Programları Berivan Erin hazırladı. Teknik yönetimde Özcan Öztoklu, mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan eşlik edeceğiz size. Bölge gündemine yerel basının internet sitelerinden seçtiğimiz haberleri sunarak başlayacağız. Hava ve yol durumu bilgilerini paylaşacağız sizinle. Yöremizden bölümümüzde ise Kemer'e uzanacağız. Fasilis Antik Kenti hakkında konuşacağız. Kazıkent Başkanı Profesör Doktor Erdoğan Aslan konuğumuz olacak. Fasilis'te dünden bugüne yürütülen kazılar ve son durum hakkında bilgi alacağız Sayın Aslan'dan. Bu pazar sabahında programımıza müzikle başlıyoruz. Grup Aynayı dinliyoruz.

0: İlk sayfa.
1: Antalya gazeteleriyle başlayacağız. İlk sayfaya Akdeniz manşetten haberler. Zamansız motifler sanatseverlerle buluştu. Muratpaşa Belediyesi ile Azize Kahraman Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle hayata geçirilen MEST kurs merkezlerinin eğitmen ve kursiyerleri tarafından hazırlanan Zamansız Motifler sergisi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını açtı. Antalya'da 6-6-2026 yoğunluğu. Antalya'da evlilik günlerini özel bir tarihle taşlandırmak isteyen çiftler 6-6-2026 tarihinde nikah kıydırmak için belediyelere yoğun başvuruda bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde 3 ayrı salon hizmeti açılırken gün boyunca yarım saat aralıklarla nikah kıyıldı. Bu özel tarihte 71 çift dünya evine girdi. Akaryakıt istasyonları zincir marketlere döndü. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, şehir merkezlerindeki akaryakıt istasyonları içindeki marketlerin zincir marketlere döndüğünü belirterek sınırlama getirilmesi için Ticaret Bakanlığı'na başvuru yaptıklarını açıkladı. Antalya Express gazetesiyle devam ediyoruz. Antalya için kritik iklim adımı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından yürütülen 50 derecede 50 şehir ve aşırı sıcaklarla mücadele programına seçildiğini açıkladı. Program kapsamında Antalya'nın aşırı sıcaklara karşı dayanıklılığı değerlendirilecek, iklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik yeni uygulamalar hayata geçirilecek. Antalya Havalimanı'nda dev ihale. Antalya Havalimanı'nda Altan yolcu trafiğine paralel olarak ikram hizmetleri altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yeni bir yatırım için ihale hazırlığı yapılıyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi havalimanı sınırları içerisindeki 10.000 metrekarelik alanı kiraya verecek. Akdeniz Gerçek gazetesinden bir haber. Antalya'da çiftçiye rahat nefes, hibe için son tarih uzatıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalyalı üreticilerin de yüzünü güldüren bir kararla Kırsal Kalkınma Yatırım Programı ve Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemleri hibe başvurularının uzatıldığını açıkladı. Burdur Yeni Gün gazetesiyle Burdur gündemine göz atıyoruz. Burdur'da su ürünleri tesislerine sıkı takip. Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, kent genelindeki iç sularda faaliyet gösteren su ürünleri yetiştiricilik tesislerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 1380 sayılı kanun kapsamında yapılan denetimlerle hem halk sağlığı korunuyor hem de üretim desteklemeleri belirleniyor. Burdur'da özel öğrencilerin eserleri sergiye damga vurdu. Burdur Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan nakış, giyim, el sanatları ve resim kurslarına eğitim gören kursiyerlerin dönem boyunca büyük bir sabır ve özveriyle hazırladığı ürünler düzenlenen

törenle Görücü'ye çıktı. Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'nda vatandaşların beğenisine sunulan sergi, kentin kültürel ve sanatsal zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. İlk kez Burdur'da düzenleniyor, MAKÜ yine ev sahibi. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde başlayan üniversiteler arası profesyonel spor müsabakalarında 15 üniversiteden 205 sporcu futbol, voleybol ve masa tenisinde mücadele ediyor. Organizasyon 7 Haziran'da final karşılaşmaları ve ödül töreniyle tamamlanacak. Süt hakkında bilinen yanlışlar ve doğrular konuşuldu. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşide Profesör Doktor Oğuz Gürsoy, süt ve süt ürünleri hakkında toplumda yaygın olarak bilinen yanlışları bilimsel veriler ışığında anlattı. Sokak sütü, laktoz intoleransı ve probiyotiklerin sağlık üzerinde etkilerinin ele alındığı etkinlik katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Gülhisar Simyo'dan büyük başarı, TÜBİTAK'tan Farmetki projesine destek. Gülhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde önemli bir başarıya imza attı. Yüksekokul bünyesinde hazırlanan Yenilikçi Sağlık Projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu engellerini aşarak resmi olarak desteklenme listesine girdi. Salda Bilim Günleri'nde akademisyenlere ödül verildi. Burdur'da düzenlenen Salda Bilim Günleri etkinliklerinin ikinci gününde çalışmaya katkı sunan akademisyenlere ödülleri takdim edildi. Burdur Valiliği koordinasyonunda Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü çevresinde gerçekleştirilen etkinliklerde Salda'dan Mars'a yaşamın izini sürmek temasıyla düzenlenen çalıştay büyük ilgi gördü. Isparta Demokrat Gazetesi ile de Isparta gündemine göz atacağız ilk sayfada. SDÜ Hastanesi'nde Dünya Tütünsüz Günü kapsamında farkındalık standı açıldı. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'nde sigara bağımlılığına yönelik farkındalık standı açıldı. SDÜ Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Fizyoloji Anabilim Dalı, Bağımlılıklarla Mücadele Koordinatörlüğü ve Yeşilay Isparta Şubesi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte tütün ve tütün ürünlerinin sağlık üzerindeki zararlarına dikkat çekildi. Yangın riskine karşı temizlik hamlesi. Isparta'nın Gelendost ilçesinde yaz aylarında meydana gelebilecek yangınların önüne geçmek amacıyla ot temizliği çalışmaları başlatıldı. Gelendost Kaymakamlığından yapılan açıklamada yağışlı geçen kış ve bahar döneminin ardından büyüyen otların yangın riskini artırdığı belirtilerek Gelendost Belediyesi ve köy muhtarlıkları tarafından kamusal alanda temizlik çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi. Roman kahramanları Şehit Latif Geçici Anadolu Lisesi'nde hayat buldu. Şehit Latif Geçici Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin edebiyata olan ilgisini artırmak ve okuma kültürünü desteklemek amacıyla Roman Kahramanları Hikayelerini Anlatıyor adlı etkinlik yapıldı. Proje sorumlusu İngilizce öğretmeni Ayşe Köpük tarafından hazırlanan etkinlik kapsamında 11 İngilizce romanla 20 Türk yazarın eserleri seçildi demiş. Bu haberinde Isparta Demokrat Gazetesi.

0: Hava durumu.
1: Antalya Meteoroloji Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'ne bağlandık. Telefon hattımızda uzman konuğumuz Tuğba Sezer var. Merhaba.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz, iyi nöbetler diliyoruz.
2: Teşekkürler.
1: Antalya'da ve Batı Akdeniz'de hava bugün nasıl olacak? Sıcaklıklarda bir değişiklik bekleniyor mu, sizden öğrenebilir miyiz?
2: Tabii ki hemen aktaralım. Bölgemizde hava parçalı az bulutlu. Öğleden sonra Antalya'nın doğu iç kesimleriyle Isparta'nın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgar kuzey, öğle saatlerinde sahil kesimlerin güney yönlerden hafif ve zaman orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Merkezlerimizde beklenen günden yüksek hava sıcaklıkları Antalya 30, Havalimanı Aksu 33, Kepez 34, Kemer 31, Kaş, Demre, Finike 32, Kumluca 33, Elmalı 32, Korkuteli 29, Serik 33, Manavgat 31, Alanya 30, Gazipaşa 29, İbradı 28, Akseki ve Gündoğmuş 29, Muğla 33, Fethiye 34, Seydikemer 35, Isparta 30, Burdur 31 derece. Denizlerimizde rüzgar kuzey ve batı, öğle saatlerinde Kaşanamur arası güney ve batı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, hava parçalı az bulutlu, görüş iyi. Bölgemizden aktaracaklarımız bugünlük bu kadar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Yol durumu.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü internet adresinden aldığımız verilere göre bölgemiz karayollarında son durum şöyle. Çatallar, Kasaba, Kaş İl yolunun 42 ile 49, Fethiye Söğüt yolunun 0 ile 4, Fethiye Seydikemer Kaş yolunun 30 ile 37, Çakırlar İl yolunun 0 ile 2, Güzelbağ Gündoğmuş yolunun 12 ile 13, Alanya Hadim Taşkent yolunun 36 ile 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam etmektedir. Kızılkaya Korkuteli Antalya yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında Korkuteli Kuzey Çevre yolunda yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrol olarak sağlanmaktadır. Akseki Cevizli Beyşehir yolunun 25. kilometresinde heyelan nedeniyle şerit daraltması yapılmıştır. Kumluca Kemer Antalya yolunun 31 ile 32. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bu bölümde taşıt trafiği bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Taşağal Derebucak yolunun 62 ile 63. kilometreleri arasında 17 Mart tarihinden beri devam eden otoyol bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretli işaretçilerine dikkat etmesi gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen tüm bölümlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Devam eden diğer çalışmalarla ilgili daha geniş bilgi almak için 0312 415 88 numaralı telefona, Alo 159 yol danışma hattına ve Karayolları Genel Müdürlüğü internet adresine başvurulabilir. Yollarda olan tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Programımıza müzikle devam ediyoruz.

Değerli dinleyenler, az sonra Vasilis Antik Kenti Kazı Başkanı Profesör Doktor Erdoğan Aslan konuğumuz olacak. Bizden ayrılmayın diyoruz ve

0: yöremizden.
1: Değerli dinleyenler, bugün yöremizden bölümümüzde Kemer ilçesinde bulunan Fasilis Antik Kenti'ni konuşacağız. Kazı Başkanı Profesör Doktor Erdoğan Aslan bu bölümde telefon hattımızda konuğumuz. Sayın Aslan, merhaba.
2: Merhabalar Hatice Hanım, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Sizi tanıyarak başlayalım mı sohbetimizi?
2: Tabii ki. Erdoğan Aslan ismim. 1977 yılında Sivas'ta doğdum. Lisans eğitimimi Akdeniz Üniversitesi Klasik Arkeoloji bölümünde, yüksek lisans ve doktoramı Selçuk Üniversitesi Sualtı Arkeoloji Anabilim Dalı'nda tamamladım. Halen Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sualtı Arkeoloji Anabilim Dalı'nda Profesör Doktor ünvanı ile öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım.
1: Kolay.
2: 1997-2020 yılları arasında çok sayıda yüzey araştırması ve arkeolojik kazılara bilim heyeti üyesi olarak katıldım. 2020-2024 yılları arasında Xanthos Leton kazı başkanlığı, 2024 yılından itibaren de Fasilis Antik Kenti'nin kazı başkanlığı görevini yürütüyorum.
1: Kolaylıklar, iyi çalışmalar diliyoruz size. Fasilis Antik Kenti'ni dinleyenlerimize tanıtarak devam edelim mi?
2: Evet, tabii ki çok özet vermek gerekirse, tabii sadece Fasilis değil, tüm antik kentlerimizin arkeolojik verileri ve tarihsel verileri aslında çok uzun kitaplara ve makalelere konu olmaktadır.

0: sosyalist özelinde ve özetle sosyalist Antalya İlikemer ilçesinde yer alıyor. 2700 yıllık bir geçmişe sahip önemli bir liman kentimiz. Antik kaynaklar kentin M.Ö. 7. yüzyılda Rodoslu kolonistler tarafından kurulduğunu belirtiyor. Kentin en dikkat çekici 3 doğal liman olması özelliği. Bu limanlar sayesinde Phaselis, Akdeniz ticaret ağlarının önemli durak noktalarından biridir. Phaselis yalnızca Likya'nın değil, Doğu Akdeniz'in de önemli bir ticaret merkezidir aslında bulutlara baktığımızda. Kent Helenistik ve Roma döneminden Bizans dönemine kadar varlığını sürdürmüş. Kompozit bir yapıdadır çünkü limanlar dışarıdan da gelen yerleşimcilerin ticaret yapmasına olanak sağlamıştır. Bugün gördüğümüz tiyatro, hamam, agora, anıtsal cadde ve liman yapıları bu tarihsel sürecin somut kalıntıları tabii ki günümüzde gittiğimizde bölgeye ya da kente. Kentin tarihçesiyle ilgili Herodot da bahsediyor. Mısır'ın Nakret kentindeki Helenion tapınağının kurucuları arasında Phaselis'i sayar. Bu da M.Ö. 7. yüzyıllarda Phaselis'i deniz aşırı bir bölgede yaptığı bir faaliyetle ilgili önemli bir veridir bizim için aslında. Phaselis de tüm Anadolu gibi 547 yılında Pers Kralı Kiros'un Anadolu'yu ele geçirmesinin ardından Pers hakimiyetine girmiştir. 334 yılında Büyük İskender'in Doğu Seferi'yle beraber Pers egemenliğinden kurtulmuş ama İskender ve sonrasındaki Helenistik krallıkların hakimiyetinde kalmıştır. 188 yılında Rodos ve hemen ardından Roma ve Bizans'ın egemenliğine geçer kent. Bütün bölge de aslında böyle. Kent 4. yüzyılda Likya eyaletinin psikoposluk merkezlerinden biri olarak anılır. Hristiyanlık için de önemli bir yer olmuştur sonrasında. Bu statüsünü 9. yüzyıla kadar sürdürür açıkçası. Ancak tabii Arap akınları var 7. yüzyıldan itibaren bölgeye ve Anadolu'nun güney kıyılarına. Bu Arap akımları nedeniyle ticaret yollarının yön değiştirmesini Phaselis'i giderek küçültmüş ve sadece bir liman istasyonu olarak varlığını sürdürmesine neden olmuştur. 1158 yılında ise Selçukluların Anadolu'ya girmesiyle beraber Selçuklular tarafından fethedilir ve bu tarihten sonra da tabii kent terk edilmiş ve tarih sahnesinden çekilmiştir. 19. yüzyılda Avrupalı seyyahların Anadolu'nun birçok bölgesinde olduğu gibi Likya'nın bu Pamfilya-Likya birleşim yerinde yer alan Phaselis'le ilgili de yeni araştırmalarla beraber kent yeniden tanınmış ve arkeolojik araştırmalara konu olmuştur. Kentteki kazılara gelirsek bugünkü verilerimizin aslında temelini oluşturan 1980'li yıllarda Antalya Müzesi Başkanlığı'nda sadece 4 yıl 80-84 yıl olması lazım. O yıllarda sadece küçük bir dönem kazısı yapılmış ancak ondan sonra uzunca yıllar kazılara ara verilmiştir. 2019 yılında Profesör Doktor Murat Arslan başkanlığında ikinci dönem kazıları başlatılıyor. 2024 yılına itibaren de benim başkanlığımı yürüttüğüm kazılar olarak devam ediyor. Ancak tüm Türkiye satında ve Phaselis'te de tabii ki Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Uğur Ersoy'un Geleceğe Miras Projesi adı ve vizyonuyla 2023 yılında başlattığı ve tüm kazıların 12 ay boyunca yapılan çalışmalarıyla kazılar ciddi bir ivme kazanmışlar ki bundan öncesinde sadece yaz sezonlarında 45-60 gün aralığında çalışırdık biz kazılarda. Şimdi 12 aya yayılan muazzam bir çalışma var. Bunun sonucu olarak da son yıllarda hem Phaselis'te hem de tüm arkeolojik alanlarımızda yoğun bir çalışma içine girilmiştir. Antik kentlerdeki arkeolojik veriler muazzam derecede artmıştır veri olarak. Kazı ve restorasyon çalışmalarıyla da tabii görünür hale gelmiştir. Phaselis de günümüzde fırsatınız olursa ya da dinleyenlerimizin fırsatı olursa daha önce ziyaret etmiş olsalar dahi şimdi çok başka bir yer olarak karşılarına çıkacak kazılar sonucunda.
1: O zaman şunu soralım Sayın Aslan. Kazılardan önce ya da o ilk kazılardan sonra bir kez yapılan 80-84 yıllar arasında dediniz nasıl bir görünümü vardı kentin? 2019'dan itibaren başlatılan sonrasında tüm yıla yayılan son yıllarda yapılan kazılarla neler değişti? Belki geçmiş yıllarda ziyaret edenlerle bugün ziyaret edenler nasıl farklar görecekler antik kentte? Kısa kısa bunlardan bahsedebilir miyiz dinleyenlerimize?
0: Tabii ki.

0: Sonra tabii ki tabii ki. Yani daha önceden tabii doğanın içinde hem milli park hem orman alanının içinde yer alıyordu. Deniz kenarında Phaselis Antik Kenti. Yaklaşık 2 milyon metrekareye yayılan bir kent yerleşimi var. Ve bu arkasındaki tahtalı yani beydağlarına kadar da aslında uzanan kırsal yerleşim de var. Kent aslında teritoriyumluğuyla beraber oldukça büyük ama kent merkezi kıyıda orman içinde kalmış. Tabii ormanın bitki örtüsü, orman altı bitki örtüsüyle korunmuş kısmen de görünürlükten çıkmış bir haldeydi. Sadece belli başlı yapılarının belli başlı bölümleri gözüküyordu. Tabii bir doğa harikası, o kentin doğayla bütünleşmiş olması, tarihi kalıntıların önemli bir korunmuşluk. Ve bu işte bize de böyle miras olarak tabii bizim arkeolojik verilere orada ulaşmamız açısından da çok çok önemli bir durum. Ancak dediğim gibi son yıllarda artan ivmeyle beraber kentin ana arterleri, işte caddeleri, hamamı, tiyatrosu, ticaret merkezleri, kutsal alanları günümüzde açığa çıkarılmış durumda. Dolayısıyla kentte ciddi anlamda bir görünürlükte bir farklılık var. Bilimsel veri olarak ise yani 30 yılda, 40 yılda elde edeceğimiz bilimsel veriyi son 2-3 yılda elde etmiş durumdayız ve hızla da bu ivme devam ediyor bu lineer olarak. Dolayısıyla kentle ilgili bilemiyorum biraz iddialı olabilir ama yani kentin tarihini baştan belki yazmamız gerekecek verilere ulaştık.
1: Neler gün
0: Buyurun.
1: ışığına çıktı, neler dikkati çekti, özellikle son yıllarda yapılan çalışmalarda insanların ilgisini çeken, belki siz çalışanları, alanda olanları şaşırtan neler vardı?
0: Tabii ya aslında çok şey var ama burada örneklemek gerekirse antik çağ tarihlendiğimiz kentin kuruluşuna ait çok sayıda yapı tespit ettik ki bunlar daha önceden bilinmiyordu kentte varlığı. Bunlardan bir tanesi örneğin Apollon'a adandığımız üzerindeki yazıtlarla beraber tespit ettiğimiz bir altar yazısı. Milattan önce 650'lere tarihliyoruz buluntularından dolayı ve çok sayıda heykelcik kült objesi buradan ele geçti. Burada tambo yani büyük erkek çıplak erkek heykeli kros diyoruz biz bunlara. Türkiye'de toplamda 4 ya da 5 tane var bugüne kadar tespit edilmiş. Çok ender rastlanan heykel gruplarındandır bu arka ekranı. Yani bundan bu altara adanmış böyle bir heykel tespit ettik. Büyük boy bir aslan yine Kıbrıs stilinde, Kıbrıs sanatına ait. Ve daha bir sürü küçük obje, kült heykeli. Yani insan, hayvan figürleri, mitolojik yaratıkların olduğu böyle pişmiş topraktan ve taş eserden çok sayıda eser ve bunların ikonografik olarak baktığımızda Kıbrıs'ın Mısır kökenli olduğunu anlıyoruz ve kentin kuruluşuyla da paralel bir döneme denk geliyor. Bu açıdan önemli. Diğer taraftan heyet üyemizde olan Doktor Uğurcan Orhan'ın tespit ettiği, doktora tezi ve sonrasında makalelere dönüştürdüğü hiç daha önceden bilmediğimiz bir amfora tipi. Phaselis amforası olarak adlandırıldı orada. Bu da Phaselis'te üretilen bir amfora tipinin olduğunu ve Phaselis'in ticaretiyle ilgili önemli bir bilgi, veri seti sağlıyor. Ve daha tabii sikkeler, diğer küçük buluntular, sinagog yapısı işlik atölyeleriyle beraber bir sinagog yapısı kazarak açığa çıkardık. En azından şimdilik ilk bulgular öyle söylüyor. O da milattan sonra 400'e tarihlediğimiz bir yapı grubu. Bu tarihte de kentin demografisiyle ilgili, ticaretiyle ilgili, yaşayan halkları ve inançlarıyla ilgili muazzam bir veri veriyor bize. Ve daha çok veri var. Yani burada kısa bu mülakatta açıklayamayacağımız ve daha yayına dönüştürmediğimiz çok sayıda veri elde etmiş durumdayız.
1: Bir de şunu soralım, siz de belirttiniz biraz önce, Phaselis Antik Kenti hemen denizin dibinde,
0: Evet.
1: ormanlarla kaplı bir alanda, ayakta pek çok yapı var. Siz son
0: Doğru.
1: yıllarda pek çok şeyin ortaya çıkarıldığını söylediniz. Hala bir de ağaçların arasında görünen, çalışmaların başlatılmadığı yapılar var.
0: Evet, evet.
1: Alanda çalışan uzman bir isim olarak bu kentle ilgili neler hayal edebiliyorsunuz? Bu kazı çalışmaları neler ortaya çıkarabilir Phaselis'te? Ne kadar bu hızda, en azından son yıllarda çok hızlandığını, arttığını vurguladınız. Devam ederse sizin bununla ilgili öngörüleriniz ya da

0: Beklentileriniz ne yönde?
1: Ya tabii kent daha yani toplarsak 10 yılını doldurmadı kazılarda toplamda. Dolayısıyla bizim arkeolojik kazılarda belirli antik kentlerde ya bir antik kent tespit edilmişse mesela buranın kazıları çok uzun yıllar sürer. Yani Efes örneğinde 130-140 yıldır devam ediyor ve daha 130 yıl belki kazılmıştır. Dolayısıyla bizim arkeolojik kazılarımız çok uzun soluklu çalışmalardır. Son yıllarda biraz ivme kazandı tabii geleceğin miras projesi nedeniyle ama yine de yani benim öngörüm yeni bir 200-300 yıl sürecektir buradaki arkeolojik kazılar. Çünkü daha hiç el değmemiş akropol yerleşimimiz, hiç el değmemiş nekropol yerleşimimiz ki 700'ün üzerinde mezar tespit ettik sadece yüzeyde. Dolayısıyla hem nekropoliyle hem akropoliyle hem diğer kente ait orman altı bitkisinin altında yer alan bilimleriyle bizi de ziyaretçilerimizi de daha çok sürprizler bekliyor. Biz tabii kentin konumlanması, haritalanması, jeodezi verileriyle beraber, georadar verileriyle beraber biraz neyle karşılaşacağımızı öngörüyoruz ama arkeolojide atent bana ait olmayan bir sözümüz vardır. Son kazma son söz diye. Dolayısıyla şimdiden onu öngörmemiz pek mümkün değil ama şunu biliyoruz. Çok uzun yıllar yani yüzyıllara yayılacak bir çalışma söz konusu.
0: Ve tamamı sürprizlerle, yeni alanlarla dolu olacak, alanın zenginliği ve genişliği göz önünde bulundurulduğunda.
1: Evet. Büyük bir
0: Kolaylıklar
1: kent.
0: dileyelim. O zaman şunu soralım. Bugün Faselis Antik Kenti'ni ziyaret eden bir dinleyicimiz nelerle karşılaşacak? Nelere özellikle dikkat etsin alanın şu anki durumu, belki yansıttığı dönemi hayal etmesi açısından neler önerirsiniz onlara?
1: Kente tabii çok ziyaretçimiz var. Yani günlük 6.000-6.500 ziyaretçi var halihazırda. Bu ziyaretçilerimizin çoğu sosyal medyadan daha çok kenti biliyorlar ve görmek istiyorlar. Tabii ki kentin denizden 3 tane limanı ve 3 tane büyük plajı var. Tabii insanların kullanabileceği bu antik limanlar günümüzde plaj olarak kullanılıyor. Denize girilebiliyor ama tabii ki bu yönünden de yararlanılması iyidir ama kentin bir taş yığını işte bir harabe olarak değil de burada insanların 2700 yıl önce çok uzun yıllar yani 2000 yıla yakın bir yerleşimin olduğunu oradaki her taşın oradaki her yapının birilerinin geçmişte ve yakın döneme kadar hatta 1000 yıl öncesine kadar evi olduğu, iş yeri olduğu, orada çocuklarını büyüttüğü, o şehirlerde yaşadığı, nefes aldığı, öldüğü, gömüldüğü gibi o oranın yaşanmışlıklarını biraz hayal etmelerini rica ediyoruz. Dolayısıyla da bu hani birçok antik kenti geziyorlar, biz de şahit oluyoruz özellikle 25-26 gençlerimiz. Yani burada da tiyatro var, burada da taş var, burada da yol var gibi bir yaklaşım içindeler ne yazık ki ama evet orada da var ama orada da işte farklı bir halkın tüm bir çok 5-6 kuşak orada doğup, orada yaşayıp, orada aşık olup, orada evlenip, orada ticaret yapıp, orada öldüğünü o taşların her birinde geçmişteki Anadolu'nun bize miras bıraktığı işte bu kültürel zenginliğin bir parçası olduğu. Hepsinde oradaki her bir taşta bir ustanın, bir kalfanın, bir işçinin emeğinin olduğu, alın terinin olduğunu ve onların çok büyük emeklerle ve ilkel teknolojilerle yapıldığını kıymetlendirirlerse biraz daha tanış olurlar kentle, biraz daha içselleştirirler diye düşünüyorum. O empatiyle beraber hem tatili, hem denizin, hem doğanın, hem ormanın, hem de bir antik kentin tamamını yaşayarak dönmelerini, bunu anılarında biriktirmelerini, bir sonraki kuşakta da çocuklarının oraları ziyaret etmesi gibi bir talebimiz ve önerimiz olur.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Aslan programımıza katılımınız için, aktardıklarınız ve önerileriniz için. Bu çerçevede vurgulamak, hatırlatmak istediğiniz başka bir şey var mı diye soralım son olarak.
1: Evet, son bir cümle kurayım. Ben de sizi de daha fazla meşgul etmeyeyim program akışınız açısından. Faselis, dediğim gibi biraz tekrar ne olacak ama yalnız da taşlardan oluşan bir antik kent değil. Yaklaşık 2700 yıldır Akdeniz kıyısında varlığını sürdüren büyük bir hafıza.

0: her şeyden önce. Biz arkeologlar bu hafızanın kaybolmuş sayfalarını yeniden okuyarak geçmişi anlamaya, gelecek kuşaklara aktarmaya çalışan bir meslek grubuyuz. Tabii zor, emekli, çetin bir savaş içindeyiz. Hem doğayla hem arkeolojik verilerle uğraşıyoruz. Bu kapsamda öncelikle teşekkür etmek istediğimiz tüm meslektaşlarım adına kurumlar var müsaadenizle. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, Antalya Valiliğine, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğümüze, Antalya İl Kültür Müdürlüğümüze ve bu fırsatı da verdiğiniz için sizlere ve dinleyicilerimize teşekkür ederek kapatmak istiyorum.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz katılımınız, aktardıklarınız için. Size ve tüm ekibe iyi çalışmalar diliyoruz.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Hoşçakalın. Yöremizden bölümümüzde Fasilis Antik Kenti Kazı Başkanı Profesör Doktor Erdoğan Aslan telefon attığımızda konuğumuzdu.

TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bölge Gündemi programımızın sonuna geldik değerli dinleyenler. Canlı yayınımız birazdan Hayatın İçinden programı ile devam edecek. Bizden ayrılmayın.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

TRT Antalya Radyosu stüdyolarımızdan yayınımız Hayatın İçinden ne devam ediyor. Saat 13'e dek canlı yayında sizinleyiz değerli dinleyenler. Gül Kokan Tarih Isparta bölümümüzde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Hasan Babacan konuğumuz olacak. Eğirdir kelimesinin kökenini anlatacak bize. Pazar sohbeti bölümümüzde ise Vahşi Batı'nın entelektüel çizgi karakteri Ken Baker'ı Türkiye'de yayımcısı, çizgi roman editörü, uzmanı Hakan Şaşmaz konuğumuz olacak. Çizgi roman dünyasını ve çalışmalarını konuşacağız kendisiyle. Ve yöremizin sesleri bölümümüzde halk ozanı Sami Demircioğlu'yla tef sanatçısı Sevil Demircioğlu canlı yayında yöresel türkülerle eşlik edecekler bize. Sizin için seçtiğimiz şarkı ve türküleri de birlikte dinlemeye devam edelim.

0: Hayatın içinden müzikle devam ediyor, Yaşar söylüyor, Nara.
1: Bu gece aşkı biraz fazla kaçırdım galiba. Kalbim dönüyor. Seni düşündüm.

0: bütün İstanbul'u öpesim.
1: Yeni türküyle devam ediyoruz. Nakka.

Değerli dinleyenler, Gül Kokan Tarih Isparta bölümümüzde az sonra Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden Profesör Doktor Hasan Babacan konuğumuz olacak. Eğirdir kelimesinin kökenini anlatacak bize. Ayrılmayın diyoruz ve müzikle devam ediyoruz hayatın içinde.

0: Gül kokan tarih. Isparta.
1: Merhaba değerli TRT Antalya Radyosu dinleyicileri. Ben Profesör Doktor Hasan Babacan. Gül kokan tarih Isparta programına hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, sevgili hemşerilerim, bugün sizlere Isparta'nın bugün itibariyle Isparta'nın bir ilçesi olan Eğirdir ve Eğirdir adının kökeniyle ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Sevgili dinleyiciler, bununla Eğirdir adının temeli ve kökeniyle ilgili çeşitli görüşler ortaya atılmıştır zaman içerisinde. Hani pek çok ilin, ilçenin ismiyle ilgili işte şuradan geliyordu, buranın devamıydı şeklinde ifadeler nasıl varsa Eğirdir'le ilgili de böyle bir söylem vardır. Şöyle ki, örneğin bugün Eğirdir kelimesi bazı söylentilere ve rivayetlere göre, rivayetler diyorum çünkü bu kesin bilgiye dayanmıyor, etimolojik olarak bakıldığında akrotiri kelimesinin evrimleşmesinden geldiği söylenir. Yine bazıları da Eğirdir, Eğridir şeklinde olması gerektiğini, bunun işte göl kıyısındaki oluşan jeolojik setlere tir denmesi, yani eğri tir, eğri set anlamına geldiği de söyleniyor. Bu işte Eğirdir Gölü'nün, Eğirdir bugün ilçenin bulunduğu coğrafi konum itibariyle Eğirdir Gölü'nde pek çok düden olması, ondan sonra karstik yapıların olması, dolayısıyla bu eğrim kelimesinden, işte bir düden kelimesinden ve benzeri söylentiler ya da ifadeler vardı. Yani buradan geldiği söyleniyor dese de bazı araştırmacılara göre de bu kelimenin iyidir kelimesinden geldiğini ifade ederler. Yani iğridir. Isparta'da iğridir kendi adını böyle taşıyan bir gölün kenarında olması iyidir bir halktan. Örneğin nedir, iyidir, nedir diye hocam soracak olursanız bu nedir diye. İyidir, Avrupalı bilim adamları da iyi artı dir. Yani bu konuda çeşitli söylentiler olsa da yani iyi, yi adına ağaç, yi aç gibi başına y harfinin geldiği gibi iyi kelimesinden geldiği yani iyi veya yi şeklinde. Ta Orhun alfabesinde, Orhun kitabelerinde de yer alan bir deyimden geldiği yönünde de sözler vardı. Ki bu da iyidir kelimesi de yine aynı şekilde Türk boylarından birinin adı olan mesela işte bayındır, çavdır gibi iyidir yani bir isim yani iyi boy ismi dirle eklenerek iyidir ismini oluşturduğu söylenmektedir. Bu da tabii ki yine bizim bu bölgeye gelip yerleşmiş olan Yomut Türkmenleri diye adlandırdığımız bir insan grubunun boyun Yomut Türkmenlerinde kullanılan iyi, iyidir. Bunun gibi dırdir eki almasıyla birlikte bir isim aldığını iyidir ismini zaman içerisinde eğirdir ismini bir dönem hatta biz bunu çok iyi hatırlıyoruz zaman olarak Eğridir şeklinde söylendiği de olmuştur. Ama bu 8 Mayıs 1985 tarihinde çıkan bir yasayla Eğirdir olarak kaldığını görüyoruz. Şunu söyleyebiliriz yani bütün bunları anlattığınızda şudur diyebiliyor musunuz diye beni soracak olursanız kesin olarak yani mesela akrotiri Yunanca'dan gelen yine bizim Türk boylarından gelen iyidir dikkat edilirse bunların hepsi birbirini örtüyor ve kesin olarak şudur diye bir yerde belirtilmediğini görüyoruz. Aynı zamanda mesela Eğirdir adı Eğirdir kadim yani eski felek yani Türkçe felekin Türkçe karşılığı yani felek çarkı felek diyoruz ya bir dönmek. Bir döngü olarak da düşündüğümüz zaman dönmek, dolanmak anlamına da gelir Eğridir. Dolayısıyla bu sanki halk diline ve inançlara daha yakın olduğunu görüyoruz. Çünkü felek kelimesi, Feleküddin Dündar Bey mesela aynı şekilde bölgede yaşamış ve felek kelimesi sanki eğirdir kelimesini daha çok karşıladığını görüyoruz. Yani biz Arapça felek olarak bilinen dönme, döngü kavramı bizde Türklerde eğirdir olarak karşılandığını görüyoruz ve bazı kaynaklarda bunun daha çok kullanıldığını, yani dönme, hani bunu neye benzetiyoruz, tekrar başa dönmüş gibi olacağım ama Eğirdir Gölü'nün kıyısındaki düdenlerden, yani suyun dönerek kaybolması, bir dönme, gölün kenarlarındaki kıvrımlar, virajlar, bunlar hepsi dönme, felek. Yani Arapçadaki feleğin karşılığı Türkçedeki eğirdir kelimesini karşıladığını söyleyebiliriz. Dediğim gibi Dündar Bey'in de bölgenin beyi olan Dündar Bey'in de Feleküddin lakabını şehrin veya yörenin felek adını almasından kaynaklandığını söyleyebiliyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, eğirdir kelimesi ya da iyidir kelimesi olarak baktığımızda her biri doğrudan doğruya bir ispatı bulunmasa bile isim olarak bölgeye yerleşen Türkmenlerin iyidir isminden aldığı ya da coğrafi konumu itibariyle eğirdir kelimesi, yine eğrimden gelmesi, yine Arapça felek, dönmek, dönme kelimesinden yola çıkarak da eğirdir'in bize isminin anlamını vermeye çalıştığını gösteriyor. Biz de bugün sizlere bu isminin nereden geldiği konusundaki soru işaretlerini bir kere daha hatırlatmak istedim. Evet sevgili dinleyiciler, bugünlük söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir başka konuda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

Saatimiz 11.30'u gösteriyor. Antalya Radyosu stüdyolarında Hayatın İçinden müzikle devam ediyor. Hüsnü Arkan söyleyecek. Yalnız değiliz.

Değerli dinleyenler, az sonra Pazar Sohbeti bölümümüzde çizgi roman editörü ve uzmanı Hakan Şaşmaz konuğumuz olacak. Bizden ayrılmayın diyoruz. Rafet Er romanı dinliyoruz.

0: Pazar Sohbeti.
1: Değerli dinleyenler, bugün Pazar Sohbeti bölümümüzde Vahşi Batı'nın entelektüel çizgi karakteri Ken Parker'ın Türkiye'deki yayımcısı, çizgi roman editörü ve uzmanı Hakan Şaşmaz stüdyo konuğumuz, çizgi roman dünyasını yaptığı çalışmaları konuşacağız kendisiyle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sizi tanıyarak başlayalım mı Hakan Bey? Buyurun.
2: Peki, ben aslında bir gemi inşaatı mühendisiyim. Mesleğimi de uzun yıllar yaptım. Yine benzeri teknik bir konuda bir özel firmada çalışıyorum. Öte yandan da bu çizgi roman sevgimizi, hobimizi biraz daha ileri aşamalara götürüp çizgi romanlar yayınladık. Uzun yıllardır, 2000'lerden beri diyeyim. Zaman zaman yine devam ediyoruz. Son yıllarda çeşitli sebeplerle ara vermiş olsak da yayıncılık, editörlük gibi faaliyetlerde bulunuyoruz. Üretimlere, çizgi roman üretimine katkı vermeye kendi adıma çalışıyorum.
1: Kolaylıklar diliyoruz size. Peki çizgi romanlarla ne zaman, nasıl tanışmıştınız? Biraz geriye giderek aktaralım mı bunu dinleyenlerimize?
2: Tabii genelde olduğu gibi ben de çocuk yaşlarda çizgi roman okumaya başladım. İlgimi çekti. Hatta zaman içinde şunu da fark ettim ki bu genç yaşlarda çizgi romanla tanışmayanların sonradan bu evrene girmeleri diyeyim zor oluyor. Özellikle günümüzde çok fazla alternatif var çocuklar için. İşte dijital oyunlar, filmler, sinema vesaire, okul yoğunluğu derken çok zor oluyor. Yetişkin yaşlarda da onun içine girmek, o lezzeti almak gördük ki çok mümkün olmuyor. Var bunun örnekleri ama genellikle çocuk yaşlarda başlıyor bu. O ilgi olduğu zaman ki günümüzde şöyle de bir tezat var. Günümüzde üretim

0: çizgi romanların belki %80'i yetişkinler için üretiliyor, çocuklar için değil. Ama yetişkinlerin eğer çocuk yaşta bu sanat dalıyla, ki Batı'da 9. sanat deniyor artık çizgi romana, güzel sanatların 9.'sü kabul ediliyor. Bu çizgi romana ilgisi, o lezzeti alması daha zor oluyor. Ben de çocuk yaşlarda, çocuk dergilerinde, özellikle o zamanlar çizgi romanların çokça bulunduğu gazeteler ve çocuk dergileri bizi etkiledi. O yıllarda başladık. Halen de severek devam ediyoruz okumaya.
1: Peki çizgi roman okumaktan bu alanda çalışan birine dönüşme nasıl gerçekleşti? Ken Parker'ın Türkiye'deki yayıncısı olarak tanıttık sizi. Bu arada neler yaptınız? Şu anda da hala bu alanda üretmeye, katkı vermeye devam ediyorum, çalışıyorum en azından dediniz. Aradaki bölümü de paylaşalım dinleyenlerimizle.
0: Tabii. Aslında birkaç yıldır biraz ara verdik diyebilirim en azından yayınlara. Ama üretim aşamalarında katkılarımız sürse de somut yayınlarda biraz durduk çeşitli sebeplerle. Lakin bu konuda işte yazılar yazıyoruz. Dergilerde yine çizgi romanı tanıtıyoruz. Çizgi roman üzerine araştırmalar, incelemeler yapıyoruz. Nasıl profesyonel hale dönüştü ya da yayıncılığa dönüştü derseniz de 90'lı yıllarda çizgi roman çok azalmıştı. Hemen hemen hiç üretilmiyordu. Ben de bu sırada böyle yurt dışına gidip işte bu yayınları oralardan takip etmeye çalışıyordum. Çok sevdiğim ortaokul yıllarında başlayan bu Ken Parker ve çok da düzgün basılmamıştı gerek çevirileri gerek edisyon olarak. Çok sevdiğimiz bu yayının yazarını, çizerini aramaya başladım fuarlarda. Sonra onları buldum, onlarla konuştuk. Türkiye'de de böyle bir boş alan vardı. Üretim çok azdı, yayın çok azdı. Konuştuk, böyle yayınlama konusunda hemfikir olduk. Hatta yazarı ve çizeri arasında onlar da karakterleri kendisi gibi biraz ayrıksı tipler, çok marjinal tipler. Hatta işte çizer hakları konusunda çalışan işte 68 kuşağının temsilcileri kendi aralarında bir tatsızlık da vardı. Bir arada değillerdi ve bu genellikle ajanslarda olur telif hakları. Onların kendilerindeydi. Ajanslarla da anlaşmamışlardı ve bu yüzden de birçok yayıncı aslında Türkiye'den gitmiş ama bir
1: Sonuç
0: anlaşma yapıp evet
1: alamamıştı.
0: sonuç alamamıştı. İşte ben hem çizeri hem yazarı bularak işte onlarla oturup konuşarak ikna ederek öyle yayınlamaya başladık. Başlangıç öyle oldu. Sonra başka karakterler, başka diziler geldi.
1: Peki nasıl karşılandı bu çabanız yayıncılığında nispeten daha zayıfladığı yıllarda ilgi gördü mü? Siz nasıl devam ettiniz bu alanda çalışmalarınıza?
0: İlgi gördü. Bizim gibi nispeten küçük bir kesimden ilgi gördü. Meraklıları son derece fanatik meraklıları var. Yani başka kitap okumayan, sadece Ken Parker okuyan kişiler. Genellikle de yaş ortalaması 50'nin üzerinde olan insanlar. İlgi gördü ama hani çizgi romanın Türkiye'deki hele o yıllarda karşılığı çok fazla yoktu. Tirajlar düşüktü ama tabii ki biz bunu çok da ticari kaygı gözeterek yapmadık. Tamamen sevdiğimiz için başladık. Paralelinde de başka projeler geldi. İlgi gördü. Yani görmedi demek yanlış ama beklentimizin üzerinde mi ya da beklentilere ulaştı mı derseniz değil. Türkiye'de maalesef kolay değil çizgi romanla yüksek tirajlara ulaşmak ya da büyük kesimlere ulaşmak çok mümkün olmuyor.
1: O zaman Türkiye'de çizgi romana ilgi nasıl? Biraz bundan bahsedelim. Çocuk yaşlarda, genç yaşlarda tanışmayanlar genellikle daha sonra ya hiç alışmıyorlar ya da zorlanıyorlar dediniz. Kimler ilgileniyor? Hangi aracılarla başlıyor bu ilgi? Nasıl başlıyor? Nasıl sürdürülüyor? Ne kadarlık bir okuyucu kitlesinden bahsediyoruz? Dilerseniz
0: Evet.
1: gözlemleriniz ve eldeki bilgiler ışığında kısa kısa bunlardan bahsedelim
0: Evet.
1: dinleyenlerimize.
0: Aslında burada bir Japon ekolü faktörü çıktı. İşte bizim manga dediğimiz, daha doğrusu manga diye adlandırılan işte çizgi filmleri anime oluyor. Bunlar televizyon kanalıyla hem animeler çok tutuldu yeni nesilde hem de paralel olarak mangalar çok okunmaya başlandı. yalnız bizde değil, dünyada Japon ekolü çok hakim oldu. İşte bahsettiğimiz zaman Fransa, İtalya, Amerika temel çizgi roman üreten endüstrileşmiş ülkeler. Burada Japonya bunların hepsinin üstüne çıktı diyebiliriz tüm dünyada. Hem satış rakamları hem çeşitlilik, ürün çeşitliliği açısından. Ve ortaokul, lise çağındaki birçok çocuğun elinde ben manga görüyorum. Kimi veliler, kimi aileler bundan mutlu, kimileri biraz endişeyle bakıyorlar. Ama Japon ekolü manga bu açığı kapattı, doldurdu, hatta beklentilerin üzerine çıktı diyebiliriz bizim açımızdan. Çünkü bizler bizim zamanımızdaki işte Amerikan, İtalyan, Fransız çizgi romanlarıyla büyüdük. Türk çizgi romanlarıyla büyüdük. Tabii burada bahsetmiyorum. Bahsetmedim onlardan ama yeni nesilde manga kaynaklı bir artış var. Tirajlarda hiç fena gözükmüyor eskiye göre.
1: Onun öncesi nasıldı peki? Manga öncesi dönemde daha sınırlı bir ilgi, daha sınırlı bir kitle mi vardı?
0: Evet, çizgi roman okurları biraz tutucular. Yani işte Amerikan ekolü dediğimiz işte süper kahramanlar vardır ki daha genç yaştaki okurlar severler bunları. Bildiğiniz gibi işte Superman'miş, Batman'miş vesaire falan. Ya da işte İtalyan ekolleri vardır. Eski İtalyanlar, Western ağırlıklı. Ya da işte Frankofon dediğimiz Fransız üretimi, Belçika üretimi farklı türden çizgi romanlar. Ondan önce bunların yayınları daha sınırlıydı. Hem telif problemleri, hem bahsettiğim gibi 80'lerden 90'lardan sonra dijitalleşme, televizyon, sinema, dizilerin ağırlıkta olması bu ilgiyi sınırlı kılmıştı. Özellikle yeni nesil uzaklaşmıştı. Yeni nesil uzaklaşınca da maalesef tirajlar, yaygınlık azalıyor. Ama manga ile birlikte ciddi bir artış var. Özellikle son 10 yılda bizi bile şaşırtan bir artış, yayıncıları mutlu eden bir artış var.
1: Peki bir çizgi romanın içeriğinde neler, nasıl bir denge içinde yer alıyor? Neden böyle okuyucuları biraz tarafgir oluyor, tutucu oluyor? Her yayınlanan herkesin ilgisini çekmiyor.
0: Evet.
1: Bir de bunu daha böyle ileri düzeyde yapan, işte koleksiyonerliğini yapan ya da okuduklarının daha sağlıklı saklanmasını isteyen kesim var. Baktığınız zaman çizgi roman okurlarına neler görüyorsunuz? İçeriğin ilgi çekmesi için bir denge mi gerekiyor? Hikayede belli başlı noktaların mı olması gerekiyor? Okuyucuyu çeken ya da dışarıdaki okuyucu belki tereddütte bırakan neler gözlemlediniz?
0: Evet. Şimdi çizgi romanın temeli başlangıcında bir macera olgusu var. Bir serüven duygusu var. Bütün ilk örnekler 20. yüzyılın başlarında oluyor yaygınlaşması. Hep bu var. Ve buna alışkın bir kesim var. Bu çok uzun yıllar böyle 50'lere 60'lara kadar gitti. Daha sonra tek kitaplık ki seriyaldi bunlar. İşte birbirini takip eden biraz önce bahsettiğim gazetelerde arkası yarın şeklinde devam eden günlük bantlardı. Daha sonra bunlar kitaplaşmaya başladı. İşte tek kitaplık biyografik çizgi romanlara ya da polisiyelere ki Western'ın dışında dramlara dönüştü. Birçok farklı türden üretimler başladı. Yeni okurların bunlara ilgisi daha fazla. Yani bahsettiğimiz serüven odaklı, serüveni temel alan çizgi romanlarda biraz azalma oldu. Gündelik hayatı anlatan çizgi romanlar çıktı mesela. Bu ki eski tutucu okur bunları hiç kendine yakın bulmuyor. Ya da biyografileri hiç kendine yakın bulmuyor. Didaktik ürünler çıktı. İşte tarihi romanlar uyarlandı, edebiyat eserleri uyarlandı. Bunlar biraz daha popülerleşmesine, o dijitalleşme ile birlikte başlayan kaybolmayı, okur kaybını bir nebze olsun durdurdu bu çeşitlilik ürünler. Ama 50 yaş üzerindeki insanlar hala daha çocukluğunda okuduğu ya da gençliğinde okuduğu çizgi romanları takip etmek istiyor, bunları topluyor. Çizgi roman okurun önemli bir kısmı da bahsediyor.

0: ettiğiniz gibi koleksiyoner. Yani okuduklarını saklayan insanlar, özellikle seri üretimleri, eksiklerini tamamlamaya çalışan, bulan, bunlara büyük paralar veren eksiklerini tamamlamak için. Hatta dijitalleşmeyle birlikte artık elle çizilmiyor, işte programlarla, yazılımlarla yapılıyor. Benim de içinde bulunduğum kesim çok bunları beğenmiyoruz biz ama yani elle sanatsal yönü azaldı, biraz daha sanayileşti. Ama yeni neslin içinin artmasında, yeni neslin sevmesinde bu çeşitlilik, bu üretim farklılıkları, teknolojinin kullanılması bir avantaj yarattı. Ama biraz daha sanatsal boyutu azaldı dediğim gibi. Ama çeşitliliğin artması, okurun artması tabii her bakımdan olumlu değerlendirilecek bir şey. Hatta bu sebeple eski orijinal çizgi romanların, çizerlerinin ürünleri artık satılmaya başlandı. Onlar kıymetlendi. Orijinal çizgi roman sayfaları satılıyor. Onların toplayıcıları oldu. İşte çizgi roman figürleri toplandı. Böyle bir güzel, yani çizgi roman adına güzel gelişmeler oldu dijitalleşmeye rağmen.
1: Peki mangaların bu geleneksel çizgi romanlardan belirgin farkları var mı? Onlar neler içeriyor, neler anlatıyor? Hangi yönüyle gençleri yakaladı? Tabii bir de ebeveynler biraz endişeli takip ediyor durumu dediniz.
0: Evet.
1: Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Endişelenecek bir konu söz konusu mu?
0: Şöyle ki manga çok büyük bir evren. Her yaş grubu için ayrı ayrı üretiliyor. Yani okuma yazma öncesi çocuklar için de üretiliyor. İşte ilkokul çocukları, ortaokul çocukları, işte lise çocukları, üniversiteler, işte ergen çocuklar, 20-30 yaş arası gençlerden tutun da orta yaş grubu, yaşlılar için falan gibi inanılmaz bir sektör. Bunun içinde tabii ki yetişkinler veya işte erotizm dozu yüksek olanlar vesaire falan da var bu manganın içinde. Bunların da tabii hepsi bir anda birlikte satılıyor olması vesaire falan ya da farklı farklı ahlaki eğilimleri ya da cinsel eğilimleri olanlar için üretilenler de var. Yani bu diyeceksiniz ki her türde, her edebi türde bunlar olabilir. Sinemada da vesaire falan gibi ama bu konuda insanların endişelenme sebebi bu. Bundan tamamen bağımsız çok fazla da bağımlılık yaratan karakterler de var. Çocuklar ellerinden bırakamıyorlar. İşte bizim çocukluğumuzda da olan, işte ders yapmaz bu çocuk, bunları okursa derslerinden uzak kalır. Endişesi de bu kadar sıkı bir şekilde çocukların sarılması ebeveynleri endişelendirebiliyor. Onun dışında kolay okunuyor. Genellikle ebatları küçük mangaların. Yani yolda, arabada, otobüste, serviste okuyabiliyorsunuz. Çok sayfalılar, küçük ebatlı olmasının dışında. Ve şiddet eğilimleri var biraz da. Şiddet eğilimli olan karakterler veya işte şiddet belli yaş grubu için, dediğim gibi her ne kadar sınıflandırılıyorsa da yaş grupları için. Üzerinde işte yaş grupları belirtiliyor ama her türden konu var. Dramdan işte bilim kurguya, korkudan biyografilere kadar çeşitliliğin yanında tabii ki her yaşa uygun olanın okunması lazım. Burada bir karışıklık olursa negatif etkiler olabilir.
1: Belki insanları endişelendiren de işin bu kısmıdır. Bu kadar çeşitliliğin içinde seçim yapmak, çocuğun ya da gencin neye maruz kaldığını takip etmek herhalde çok kolay olmuyordur.
0: Çok doğru.
1: Biraz sizin de dediğiniz gibi belki yaş gruplarına, belki türlere dikkat edilerek aşılabilir. Çünkü bir taraftan da ekranlara mahkum olduklarını, okumadıklarını söylerken okudukları türe karşı çıkmak herhalde pek de hoş olmayacaktır, çözüm getirmeyecektir.
0: Evet.
1: Biraz seçici davranarak belki aşılabilir.
0: Kesinlikle bir şey ekleyeyim. Yani
1: Buyurun.
0: olumsuz yanlarından bahsetmiş gibi olduk ama aslında çizgi roman okumanın, hani ki 70'lerde Türkiye'de tartışıldı bu, işte hatta Amerika'da da 50'lerde tartışıldı ve bir takım kurallar getirildi, yayıncılık kuralları getirildi, işte şiddet dozu şöyle olacak, işte ölüm olmayacak, vahşet olmayacak falan filan gibi. Amerika bunu bir kod dediğimiz bir sisteme bağladı. Bizde de bu çok tartışıldı. Lakin çizgi roman okumanın bütün bunların yanında çok daha fazla katkı verdiği, yaratıcılığı arttırdığı, hayal gücünü yükselttiği, okuma alışkanlığını arttırdığı, bu bir gerçek. Hani diğerleri tartışma konusu ama hatta günümüzün birçok edebiyatçıları, yerli yabancı, hepsi uluslararası sanatçılar, resimden tutun da edebiyata kadar çizgi romandan beslendiğini, çizgi roman okuyarak bu noktaya geldiğini bütün sohbetlerinde söylerler, söylüyorlar. Bizden de çok örnek var. Dünyada da sayısız örnek var bu konuda.
1: O yüzden bunlara odaklanmakta fayda var. Belki çizimi de deneyecek bunlarla hayal eden bir çocuk ya da genç. Şunu da soralım, biraz önce elle çizimden bir teknolojik üretime geçti. İş biraz endüstrileşti dediniz.
0: Doğru.
1: Ama şimdi devreye bir de yapay zeka giriyor. Sizin de dediğiniz gibi mangalarla birlikte üretim merkezleri, yaygın türler de yer değiştirmiş. Bundan sonrası için neler bekliyor bu dünyayı? Sizin öngörüleriniz neler? Çalışmalarınız ne yönde ilerliyor? Dilerseniz bir de geleceğe bakalım sizinle birlikte.
0: Evet, yapay zeka konusu tamamen muamma. Bu üretime katkı vereceği kesin ki kullanılmaya başlandı da. Bunu duyuyoruz. Hatta izliyoruz da, yavaş yavaş kullanan yurt dışında çizerler var. Ne olacak? Biraz daha dijitalleşecek ki aslında çizgi romanın bahsettiğim gibi artık ekranda üretilmeye başlandı. Çoğunluğu %60'ı %70'i zaten bir kağıt üzerinde çalışılmadan, bir işte klasik anlamda bir resim kağıdı ve çini mürekkebiyle yapılırdı. Bunlar artık yavaş yavaş tarihe karıştı. Belli yaşın üzerindeki çizerler dışında tamamen ekranda yazılımlarla yapıyorlar ki benim de hani arkadaşlarım var yurt dışına üretim yapanlar vesaire. Bu işi kolaylaştırdı. Zaten hani yapay zekanın en önemli aşaması gerçekleşmişti. Şimdi orada da bir destek alınma söz konusu yapay zekada. Siz kurguda, resimlerin oluşturulmasında, sahnenin kurulmasında biz de denedik. Büyük kolaylık sağlıyor. Ama demin de bahsettiğim gibi iş biraz daha görsel sanatlardan, güzel sanatlardan kopuyor. Bir standartizasyona doğru gidiyor. Bu nasıl etkiler? Sadece yani okumak, eğlenmek için çizgi roman alanlarda çok fazla bir etki olmayacaktır. Yine o hikayeyi okuyacak. İşte senaryoyu da yapay zeka ile yapmaya başladılar. Yapay zeka ile üretilmeye başlandı. Ki biliyorsunuz kısa bir süre önce Hollywood senaristleri grev yapmıştı. Yapay zekanın devreye girmesine tepki olarak. Bu okur, salt okuru, hani bir şeyler okuyayım, güzel vakit geçireyim diyen insanı etkilemeyecek ama biraz daha çizgi romana kitabın dışında bakan, estetik kaygılarla bakan, işte onu toplayan, koleksiyonu yapan insanları biraz uzaklaştırabilir diye düşünüyorum. Ama hakikaten bir muamma, nitelik düşecek, nitelik derken sayılar artabilir, üretim hızı artacak ama birbirine çok benzeyen çizgi romanlar üretilecek diye düşünüyorum ben. Aslında göreceğiz. Çok fazla bir şey söylemek mümkün değil. Hep birlikte göreceğiz.
1: Evet, yaşayıp göreceğiz. Belki bu kadar benzerlik yeni bir alternatif doğuracak. Belki kendi içinde çözümler bulacak. Yaşamadan tahmin etmek çok da kolay değil. Teşekkür ediyoruz buraya kadar gelip dinleyicilerimizle bunları paylaştığınız için. Duyurmak, hatırlatmak istediğiniz, yakın zamanda yürüteceğiniz, belki Türkiye'de okurları ilgilendirebilecek bir çalışmanız, bir uyarınız, öneriniz var mı diyelim son olarak Hakan Bey?
0: Var. Aslında bizim İstanbul merkezde olan yayıncılığı biz Antalya'ya çektik. Burada bir yapılanmaya başladık. Yani bir isim vermeyeyim ama buradaki yayıncı, yazar, çizer arkadaşlarla irtibat halindeyiz, toplanıyoruz. Antalya'da olması biraz daha önümüzdeki özellikle 2027 ile birlikte fazla üretimi, güzel yeni ürünleri yayın dünyasına kazandırmada bize kolaylık sağlayacak diyeyim sadece.
1: Peki, şimdilik bu kadar olsun. Vakti gelince onları da konuşmayı dileyelim. İyi
0: Memnuniyetle,
1: çalışmalar.
0: memnuniyetle teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz katılımınız.

0: ki.
1: Değerli dinleyenler, az sonra Yüremizin Sesleri bölümümüzde halk ozanı Sami Demircioğlu ve tef sanatçısı Sevil Demircioğlu konuklarımız olacaklar. Bizden ayrılmayın diyoruz ve Ajda Pekkan'ı dinliyoruz. Kimler geldi?

0: Yöremizin sesleri.
1: Değerli dinleyenler, bu bölümde stüdyo konuklarımız halk ozanı Sami Demircioğlu, tef sanatçısı Sevil Demircioğlu ve Duru Demircioğlu bizimle birlikteler. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
4: Hoş bulduk.
1: Seni tanıtalım mı dinleyenlerimize?
4: Tamam. Merhaba, benim adım Duru Demircioğlu. 10 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Piyano çalıyorum, def çalıyorum ve gitar çalıyorum. Ayrıca devlet opera ve balenin çocuk koristiyim. Sporla da ilgileniyorum. Voleybol ve tenis oynuyorum. Annem babam müzik öğretmeni. Babaannem, dedem de, halam da müzikle ilgileniyor. Ben de müzikle doğdum, büyüdüm. Müziği çok seviyorum. Ve beni izleyen öğretmenlerim ve arkadaşlarım varsa onlara da sevgiler gönderiyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Peki müzik dolu bir ailede sen de müzikle devam ediyorsun hayatına.
4: Evet.
1: Güzel. Kolaylıklar diliyoruz sana. Bir eserle başlayalım, sonra devam edelim mi sohbetimize?
2: Tamam, şöyle yapalım. Biz ilk defa dinleyen konuklarımız mutlaka vardır. Ben İbradı'da doğdum, büyüdüm. Eşimle birlikte, o da İbradı'da doğdu. Bizim türkülerimiz, derlediğim türküler ve bestelediğim türkülerim var. Biz def, zilli defle bizim milli çalgımız ve kaşıkta çalınıp söylenir. Şimdi ondan bir örnekle başlayalım. Çöğür ağacında biter mi gorum, mapusta yatana gelir mi ölüm?
1: Dinliyoruz hep birlikte.

0: Değerli dinleyenler, stüdyo konuklarımız Sami Demircioğlu söyledi. Sevil Demircioğlu Tefi ile eşlik ettik ona.
1: Ve Duru Demircioğlu da eşliği etti.
0: Evet,
1: Evet.
0: teşekkür ediyoruz. Evet, biraz bahsedelim söylediğiniz türküden, enstrümanlardan dinleyenlerimize dilerseniz.
1: Aslında tüm yaşanmışlıklar anlatan bir şey. Bu türkünün özelliği kıtlık döneminde yaşamış insanların hayatlarında karşılaştıkları sorunları aşmakta ve sevdalarını kalplerine gömmekte hem hüzün duydukları hem de kabullendikleri bir ortam görünüyor. Devlet yani çöre ağacında biter mi gorum, mahpusta yatana gelirim ölüm derken, mahpusta yatana devlet tayinını yani ekmeğini verdiği için biraz da daha iyi bir diyecek kadar yokluk çekmiş insanlarımız yani. Onu anlatıyor ve sevdalarını anlatıyorlar. Toroslarda böyle bir yaşam var işte.
0: O yaşamı bir daha tecrübe etmek zorunda kalmasın kimse diyelim.
1: Tabii
0: Temennimiz bu
1: inşallah
0: olsun.
1: inşallah temel.
0: Size

0: De teşekkür edelim. Neyle devam edeceğiz peki?
1: Şimdi Duru abla, Duru şu Maşat'ın belerini söylesin. Biz çalalım. İbradır'ın Maşat Mahallesi vardır. Bu türkünün çıktığı yer orasıdır. Ben de anneden babadan Maşatlıyım. Eşim de orada kökenli. Şu Maşat'ın beleri, ayağında pullu Yemeni. Akşam size varacağım Sıddıkam anaya demek mi?
0: Peki o zaman bu kez Duru Demircioğlu söyleyecek değerli dinleyenler.

0: Teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler, bu kez Duru Demircioğlu söyledi. Sami ve Semih Demircioğlu çalarak eşlik ettiler ona. Teşekkür ediyoruz. Sesine sağlık.
1: Evet Duru Hanım,
2: teşekkürler.
1: Geleceğimizin türkülerini gelecek kuşaklara aktaracak olan kişi, öyle bir görevi var. Onun bilincinde artık.
0: Var mı böyle bir görevin?
2: Evet.
0: Peki, kolaylıklar diliyoruz sana. Evet, yöremizin seslerine, yöre türküleriyle ve enstrümanlarıyla renk kattınız. Teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun.
0: Aile boyu ayağınıza sağlık.
1: Sağ olun.
0: Veda etmeden bir türkü daha dinleyeceğiz
1: O
0: sizden.
1: zaman
0: Dilerseniz onun bilgilerini önce paylaşalım. Sonra da birlikte çalıp söyleyelim yine.
1: Aslında ben İbrada için bir beste yaptım. Onu ben çalmak istiyorum.
0: Buyurun, nasıl isterseniz.
1: Söz ve müziği bana ait. Toroslardır benim adım, kardeşliktir hep muradım. Sallama ritminde bir türkümüz. Dinleyicilerimize teşekkür

0: Sizlere teşekkür ediyoruz. Elinde def olan YouTube kanalına üye olurlarsa bu türkülerin gerisini, devamını da oradan kültürümüzü takip edebilir dinleyicilerimiz.
1: Peki, bu kez Sami Demircioğlu'nun kendi yazıp bestelediği eseri söylüyor Demircioğlu
0: Evet.
1: ailesi değerli dinleyenler.
0: Sağ ol.
1: Hep birlikte dinliyoruz.
0: İyi bir
1: Buyurun.
0: adım. Hadi bakalım.

0: Teşekkür ediyoruz. Sesinize,
1: Sağ
0: nefesinize,
1: olun.
0: ayağınıza sağlık diyelim.
1: Bunu da ilk defa burada seslendirdik. Tarihe bir not geçti. Belki ileride insanlar okur, türkü söylerler, yaşamımızı anlarlar. Çünkü şehirlerde toplaşma yerlerindeki yaşamla bizim Toroslar'daki yaşamın hiçbir alakası yok. Türk milletinin bütün hasletlerini ancak Toroslar'da görebiliyoruz maalesef. Ovalar karışık.
0: Peki, paylaştık buradan dinleyicilerimizle. Umarız ulaşmıştır. Başkaları da çalıp söyler. Diğer müzik eserlerinde olduğu gibi o yaşamını sürdürür diyelim.
1: Umarız, evet.
0: Yeniden görüşünceye dek iyi çalışmalar, müzik dolu günler dileyelim size.
1: Sağ olun. Biz
0: Çok
1: de sizlere
0: teşekkür
1: tekrar
0: ediyorum.
1: teşekkür ediyoruz. Dur.
2: Teşekkürler.
0: Peki, biz teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler, yöremizin seslerinde halk ozanı Sami Demircioğlu, tef sanatçısı Sevil Demircioğlu, sesiyle ve tefiyle bize eşlik eden Duru Demircioğlu stüdyo konuklarımızdı.

0: Yasa dışı bahis suçtur, kazananı yoktur.
1: Geleceğini şansa bırakma.
0: Yasa dışı bahise hayır de.

Eylül'de gel, Eylül'de okul yoluna. Konuşmadan yürüyelim, gireyim koluna. Görenler dönmüş hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler.

Alpay'ın ardından Barış Akarsu'yu dinleyeceğiz Feridun Hürel bestesinde. Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş.

Saatimiz 12.59'u gösteriyor. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından canlı olarak yayınımız bugünlük sona eriyor değerli dinleyenler. Programları Berivan Erin hazırladı. Teknik yönetimde Özcan Öztoklu, mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan eşlik ettik sizi. Günün geri kalan saatlerinde her şey gönlünüzce olsun diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yarın sabah 10 haberlerinin ardından bölge gündemiyle görüşmeyi diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Merhaba, mutlu hafta sonları sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 Ana Haber Bülteni ile beraberiz. Ben Ceyhan Buran. Önce dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan'ın onursal başkanlığını yürüttüğü Sıfır Atık Vakfı'nın etkinliğine katılacak. Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde seçim heyecanı yaşanıyor. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçmenler sandık başında. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu arınma sürecinin yol haritası iki aşamalı olacak. Hukukçular ve yerel yönetim uzmanlarının yer aldığı kurul oluşturulacak. Ermenistan ve Kosova'da halk parlamento seçimleri için oy kullanıyor. Değerli dinleyiciler, özeti paylaştık. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış çabalarında üstlendiği aktif role işaret ederek sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini dost düşman biliyor dedi Erdoğan. Avrupa'da tek bir krizle bile baş edemezken Türkiye'nin farklı sorunlarla mücadele ettiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde katılımcılara hitap etti.
2: Bakıyorsunuz dünyanın birçok ülkesinde temel sorun, görevde yılını bile tamamlamadan dağılan kelebek ömürlü hükümetler meselesidir. Bizim 70'lerde, 90'larda çok sık yaşadığımız ve 2002 ile beraber çözüme kavuşturduğumuz bu problemle bugün batılılar yüzleşmektedir. Bunun bir neticesi olarak onlar tek bir krizle dahi doğru düzgün baş edemezken biz farklı cephelerde aynı anda pek çok sorunla mücadele ediyor, bunları başarıyla yönetebiliyoruz. Ülkemizi çatışmalardan uzak tutarken, barış çabalarında aktif görev alıyor, kimseden çekinmeden hakkı ve adaleti savunuyoruz. Sağdaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini artık dost düşman herkes kabul etmek zorunda kalıyor. Ülkemizin en büyük şansı hükümetlerimiz döneminde 2002'den itibaren

0: itibaren ağır bedeller ödeyerek sağladığımız istikrar ve güven ortamıdır. İstikrar ve güven ortamının varlığı ne kadar çetrefil olursa olsun her türlü sorunun çözümünü ya da çözüm yoluna girmesini kolaylaştırmaktadır.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan'ın onursal başkanlığını yürüttüğü Sıfır Atık Vakfı'nın etkinliğine katılacak. Antalya'ya giden yol iklim eylemi olarak sıfır atık temasıyla işlenen forumun sonuncu gününde kapanış töreni düzenlenecek. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda saat 17'de gerçekleştirilecek gala yemeğine Cumhurbaşkanı Erdoğan da iştirak edecek. Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde seçim heyecanı yaşanıyor. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçmenler sandık başında. Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı'yla Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldelerinde seçmenler oy kullanıyor. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa ve Gümüşhane'ye bağlı Tekke beldelerinde de seçim heyecanı yaşanıyor. Yurdun çeşitli bölgelerinden 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Saat 8'de başlayan oy verme işlemi saat 17'de sona erecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu arınma sürecinin yol haritasının iki aşamalı olacağı belirtiliyor. CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre hukukçular ve yerel yönetim uzmanlarının yer aldığı kurul oluşturulacak. Kılıçdaroğlu'nun 2019'da belediyelere gönderdiği etik ilke genelgesi gerek görülürse genişletilecek. Şeffaflık ve temiz siyasetin yer aldığı etik ilke genelgesinde yolsuzluk ve rüşvete ilişkin yeni uyarılar yer alacak. CHP grup toplantısında kimin konuşacağı tartışmalı sürerken Genel Merkez Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup kürsüsünde olacağını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı konusundaki tartışmalarla ilgili olarak CHP Genel Başkanı kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir dedi. Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın parti içi süreçlerde inisiyatif kullanamayacağını da vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP'deki gelişmeleri üzülerek takip ettiğini ifade eden Kurtulmuş, yasal mevzuatı hatırlattı. Numan Kurtulmuş, CHP'nin genel başkanı da kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir. Bunu önleyecek hiçbir madde yok. Dolayısıyla biz buna göre hareket etmek durumundayız dedi. Bu meselenin çözüm yeri Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğidir ifadesini kullanan Numan Kurtulmuş, herhangi bir partinin meclisteki iç işleyişiyle ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bırakılmış bir inisiyatif yoktur diye konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Kurtulmuş, silah bırakma konusunda gecikme yaşandığını ifade etti. Meclis Başkanı Kurtulmuş, silahların bırakılması teslimi konusunda İmralı'nın iradesinin dışında da ciddi bir gecikme olduğunu görüyoruz. Ümit ederim ki buradaki gecikme bir an evvel kaldırılır. Direnç varsa örgüt bu direncini artık tamamen kaldırır ve adımlar atılır dedi. İş insanı Rahmi Koç'un İzmir'de bir hastane açılışında kullandığı sözlerle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Rahmi Koç'un ifadelerine siyasilerden peş peşe tepkiler geldi. Verilen mesajlarda kadınların onurunu zedeleyen söylemlerin asla kabul edilemeyeceği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz söz konusu ifadelere tepki göstererek insan onuru ve eşit vatandaşlık esastır. Hiç kimseye cinsiyeti, etnik kimliği ve sosyal konumu üzerinden incitici ve olumsuz sosyal algılar oluşturacak ifadeler kullanılamaz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de konuya ilişkin açıklama geldi. Bakan Gürlek, kadınlara yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında olduklarını vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da insan onurunu zedeleyen söylemlerin de kadına yönelik şiddetin bir parçası olduğuna dikkat çekti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de toplumun hiçbir kesiminin inancı, etnik kökeni veya cinsiyetinin aşağılayıcı söylemlerin konusu olamayacağını vurguladı. Tepkilerin odağındaki iş insanı Rahmi Koç özür mesajı paylaşarak herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığını belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 7 Haziran Dünya Gıda Güvenilirliği Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Yumaklı sosyal medya mesajında gıda yönetiminde bilimin rehberliği ve tavizsiz denetim bilincinin harmanlandığını vurguladı. Gelişmiş laboratuvar altyapısıyla standartların sürekli yükseltildiğini belirtti. Yumaklı bu hassasiyetle yılda ortalama 1,3 milyon gıda denetimi gerçekleştiriyoruz dedi. Bakan Yumaklı güvenilir gıda mobil uygulamasına da dikkati çekti. Uygulamayla vatandaşların yönetiminin denetim sürecine ortak edildiğini ve şeffaflığın merkeze alındığını kaydetti. Yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlar devam ediyor. Bu kapsamda 4 ilde toplam 8 yenilenebilir enerji kaynak alanı belirlendi. Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık, Elazığ'ın Karakoçan, Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Derik ilçelerinde yenilenebilir enerji kaynakları alanları yönetmeliği kapsamında toplam 8 alan YEKA olarak belirlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın konuya ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'yi raylarla Avrupa'ya bağlayacak Halkalı-Kapıkule Demiryolu projesinin bölgesel önemine değindi. Türkiye, küresel lojistiğin merkez ülkesi olacak dedi. Kırklareli'nde büyük karıştıran yüksek hızlı tren istasyonundaki test sürüşüne katılan Abdülkadir Uraloğlu, hat Halkalı'ya bağlandığında İstanbul'la Edirne arasındaki seyahat süresi 1,5 saate düşecek dedi.
2: Bu proje sadece bir demiryolu hattı değildir. Türkiye'yi doğu batı kuzey güney ekseninde küresel lojistiğin merkez ülkesi yapacak stratejik bir vizyonun en somut eserlerinden birisidir. Test sürüşlerimizin ardından sertifikasyon süreçlerini de hızla tamamlayarak hattımızı inşallah bu yıl bitmeden işletmeye almayı hedefliyoruz. Değerli arkadaşlar, bu hattın tamamlanmasıyla elde edeceğimiz kazanımlar çok çok önemlidir. Halkalı-Kapıkule yolcu seyahat süresi 4 saatten sadece 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate inşallah düşecek. Bu lojistik anlamında gerçekten çok kıymetli. Yıllık yolcu kapasitesi 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük taşıma kapasitesi de 1,5 milyondan yaklaşık 9,5 milyon tona bu projeyle inşallah çıkacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında diplomasi trafiği çatışmaların gölgesinde devam ediyor. Arabulucu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gitti. İranlı mevkidaşı İskender Mumini ile bir araya gelecek. Nakvi'nin İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve üst düzey İranlı yetkililerle de görüşmesi bekleniyor. ABD merkezli Axios haber sitesi de Trump'ın özel temsilcisi Witkoff'la damadı Kushner'ın İran müzakerelerine hazırlık yaptığını iddia etti. Tennessee eyaletinde nükleer uzmanlarıyla bir araya geldikleri ileri sürüldü. Görüşmelerin başlaması halinde teknik uzmanların sürece dahil edilmesinin planlandığı aktarıldı. Sahadaki gerilim ise sürüyor. ABD ordusu İran'a ait iki İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. İHA'ların Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiğini tehdit ettiği savunuldu. ABD, İran varlıklarını Körfez ülkelerinde zarar gören altyapının yeniden inşası için kullanmayı da değerlendiriyor. Reuters'ın haberinde ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın zararın tespiti için özel bir ekip görevlendirdiği iddia edildi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 3'ü asker, 14 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar yeni ateşkes mutabakatının duyurulmasının hemen ardından gerçekleştirildi. İsrail ordusu Sayda ve Nebatiye kırsalına hava saldırıları düzenledi. 14 kişinin yaşamını yitirdiği saldırılarda 8 kişi de yaralandı. Lübnan ordusu da saldırılara karşılık veriyor. İsrail'e ait bir askeri araç Hardal yolu üzerinde hedef alındı. Saldırıda 2 İsrail askeri öldü. Katil İsrail yine sivilleri hedef aldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da bir araca saldırdı. 7 aylık bir bebek o saldırıda hayatını kaybetti. Batı Şeria'daki işgalci terörü de hız kesmiyor. Bir beldeye baskın düzenleyen işgalciler yaşlı bir adamı darp edip koyunlarını çaldı. Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda meydana gelen can kaybı 72.961'e yükseldi. Ermenistan'da halk parlamento seçimleri için sandık başında. Gelecek 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere oy kullanılıyor. 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 parti ve ittifak yarışıyor. Seçimler Ermenistan'ın Rusya ve Batı ile ilişkileri açısından referandum niteliğinde. Son anketlere göre Başbakan Nikol Paşinyan'ın partisi önde görünüyor. Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Paşinyan, seçimlerin bölgesel etkilerine ilişkin Azerbaycan'la aralarında barış olduğunu, Türkiye ile de ilişkilerin normalleşmesini ve diplomatik ilişkilerin tesis edilmesini umduğunu belirtti. Kosova'da da halk erken genel seçim için sandık başında. Yaklaşık 2 milyon seçmen ülke genelindeki 2550 sandıkta oy kullanıyor. Kosova'da 18 ay içinde 3. kez genel seçim yapılıyor. 120 sandalyeli parlamentoya

0: haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan'ın onursal başkanlığını yürüttüğü Sıfır Atık Vakfı'nın etkinliğine katılacak. Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde seçim heyecanı yaşanıyor. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçmenler sandık başında. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu arınma sürecinin yol haritası iki aşamalı olacak. Hukukçular ve yerel yönetim uzmanlarının yer aldığı kurul oluşturulacak. Ermenistan ve Kosova'da halk parlamento seçimleri için oy kullanıyor. A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Miami'de Venezuela ile karşılaştı. Millilerimiz mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda üyeler oy kullanmaya başladı. Başkanlık için Aziz Yıldırım'la Hakan Safi yarışıyor. Beşiktaş Teknik Direktör Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Serdal Adalı, İtalya'da adından söz ettiren Avrupa'nın önemli kulüplerinin hoca olarak düşündüğü Vincenzo Italiano'yu Beşiktaş'a kazandırdık dedi. İtalyan teknik adam da benim oyun anlayışımla Beşiktaş'ın anlayışı örtüşüyor ifadelerini kullandı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Yarı Final Serisi 3. maçında Bahçeşehir Koleji Beşiktaş Giyeğini konuk etti. Ev sahibi ekip normal süresi berabere biten maçta uzatma sonunda rakibini 98-95 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki 3. maçında İtalya ile karşılaştı. Mücadeleyi İtalya 3-1 kazandı. Milli tenisçimiz Ahmet Kaplan Roland Garros'ta quad tekerlekli sandalye kategorisinde teklerde 2. oldu. Final müsabakasını Hollandalı rakibine 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kaybeden Ahmet Kaplan, tekerlekli sandalye tenisinde teklerde Grand Slam finali oynayan ilk Türk sporcu oldu.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Muş, Ağrı çevreleriyle Van ve Bitlis'in kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara, İstanbul ve Konya 29, Antalya, Eskişehir, Çanakkale ve Yalova 30, İzmir, Muğla ve Gaziantep 33, Adana 31, Samsun ve Zonguldak 25, Trabzon 23, Erzurum ve Ağrı 24, Diyarbakır 34 derece.
1: Yol durumu.
0: Afyonkarahisar Uşak yolunun 44'te 45. kilometreleri arasında Afyonkarahisar otogar kavşağında devam eden yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Darende Malatya yolunun 5 ile 28. kilometreleri arasında onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. Göksun Elbistan yolunun 22 ile 48. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bültenini sunduk.
2: Reklam. Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın, AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar agesa.com.tr ve AGESA mobilde. İçi AGESA.
1: Reklam. TRT Radyo 1.
3: Reklamlar. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 lira.

liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

0: Perviz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Reklamlar.
2: Üç kişi ne konuşur?
3: Kafede, vapurda, üniversite bahçesinde ya da bizim gibi bir radyo stüdyosunda yeni bir bölümümüzün başlangıcında üç kişi bir araya gelirse ne konuşur dersiniz? TRT Radyo 1'de yayınlanan programımıza hepiniz hoş geldiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Ben Merve Nur Özkan, mikrofonun diğer ucundaysa Sümeyye Ulu ve İlknur Bahadır Yüksek var. Bugün hayatın bize sunduğu o heyecan dolu başlangıçları, ilk adımların merakını ve küçük tedirginliklerini konuşacağız. Her şey başlarken bir heyecan taşır, sizce de öyle değil mi? O ilk adımı atarken içimizde hem merak hem biraz da korku olur. Peki başlangıçlar gerçekten hep güzel midir? Yoksa o heyecan sadece bizim içimizde mi filizlenir? Hazırsanız sevgili dinleyicilerimiz, gelin birlikte bu heyecan dolu yolculuğa adım atalım ve başlangıçların renklerini beraber keşfedelim.
4: Bugünkü konumuz gerçekten çok güzel, beni çok heyecanlandırdı. Düşününce o ilk adımlar, yani hepimiz hatırlıyoruzdur diye düşünüyorum. Hem heyecanlı hem de biraz tedirgin olduğumuz o eşsiz anlar. Mesela aklıma yeni bir işe başlamak geliyor. Başka bir şehre taşınmak olabilir. Ya da hiç bilmediğimiz bir hobiye adım atmak. İşte o gittiğiniz kurstaki o yabancı oluşunuz ve o heyecan. İşte tüm bu başlangıçlar bizi biz yapan o eşsiz anlar aslında.
5: Evet, yani insan konfor alanından çıkmadığında, kolay kolay bir başlangıç yapmadığında aslında sınırlarının da nereye kadar ilerleyebildiğini çok keşfedemiyor. Ama bazen o adım, o ilk adımı atmak da o kadar zor geliyor ki etrafımızda çok sayıda belirsizlikler olabilir, daha önce yaşadığımız düşüşler olabilir, hayal kırıklıkları olabilir. Yani başlangıcın çok heyecan taşıyan bir tarafı var, bunu kabul ediyorum. Özellikle mesela benim yapımdaki insanlar için bu böyle. Ben her zaman yeniden başlamayı çok sevenlerdenim. Ama aslında bunun zorluğu da çok fazla. Yani başlı başına bir deneyim diyebiliriz herhalde.
4: Evet.
3: Evet, peki hem dinleyicilerimize hem de stüdyodaki arkadaşlarıma o zaman bir soru sormak istiyorum. Hayatınızdaki en unutamadığınız başlangıç hangisiydi? Sümeyye, sen başlamak ister misin?
4: Evet Merve, soru çok güzel, başlamak isterim. Şöyle, başlangıç deyince hep bir heyecan, hep bir işte yeni bir şey düşünüyoruz. Daha mutlu şeyler aklımıza
5: taze
4: geliyor.
5: Taze bir şey
4: belki.
5: Gibi değil mi?
4: Aynen
5: aslında?
4: Taze bir şey. Ama her başlangıç kolay değil. Hmm. Benim hayatımda unutamadığım, detay vermeyeceğim ama çok istediğim bir şeyin olmadığında, işte o olmadığını kabul edip yeniden başlamaya karar verdiğim andı diye düşünüyorum. Çünkü yeniden başlamak, gerçekten kabullenip başlamak çok zor bir şey ama çok da kıymetli bir şey diye düşünüyorum. Kabul etmemiz lazım ya. Bir şey olmuyorsa olmuyordur. Olmadıysa vardır bir hayır. Allah vermediyse daha iyisi vardır diye böyle bir şeyleri kabul edip yeniden ayağa kalkıp devam etmek. İşte o başlangıç benim unutamadığım bir başlangıçtı.
5: Onu sindirmek ama biraz
4: kesinlikle
5: zor da, yani çok da kolay bir şey değil yani.
4: Bence de öyle. Ya, akademik hayatımla alakalı bir şeydi. Sabah oldu ve tekrar başladım. Dedim ki tamam, yani buradan sonra devam edeceksin.
5: Bizi bazen de üzdüler ama
4: aynen.
5: Sabah kalkıp işe gittik.
4: Kesinlikle sabah kalkıp yola devam ettim ve çalışmaya devam ettim. Sanırım benim en unutamadığım başlangıç oydu ve benim için gerçekten kıymetli olduğunu düşünüyorum.
3: Evet, çok gerçekten güzel. Kıymetli bir başlangıç. Peki İlknur, senin için?
5: Ya benim için aslında birçok kalem var. İşte kendi başımıza seyahat etmek, işe başlamamız, şehir değiştirmek, üniversiteye başlamak, çok fazla şey var. Ama yakın zamanda en unutamadığım şey aslında radyoya başlamak. Yani çünkü ben hatırlıyorum, biz Sümeyye ile aynı ana bilim dalında çalışıyoruz.

0: doktorumuz aynı bölümde. Bir koordinasyon toplantısında ilk bir araya geldik. Öncesinde Sümeyye'yi sadece böyle dışarıdan gıyaben tanıyordum. Yüz yüze geldiğimizde böyle medya işleriyle ilgili olduğunu bildiğim için dedim ki ya ben böyle böyle bir radyo programı aslında yapmak istiyorum. Bir şeyler anlatmak istiyorum insanlara. Sümeyye dedi ki aslında ben de böyle bir şey yapmak istiyorum. Neden bunu birlikte yapmıyoruz? Bu bahsettiğim hikaye yaklaşık 2,5 yıl öncesine
1: bayağı
0: falan
1: önce,
0: dayanıyor.
1: evet.
0: Ve hani böyle yılmadan farklı farklı konular bularak, hazırlık aşamasını geçerek o kadar çok prova yaptık ki. Yani bunu söyleyebilirim herhalde. Şu an mesela burada olmak, bu stüdyoda olmak bu başlangıcın çok güzel bir semeresiydi. En unutamadığım şey de o yani. Oralardan buraya gelen bir

0: için çok güzel bir semeresiydi. En unutamadığım şey de o yani. Oralardan buraya gelen bir başlangıç.
1: Aslında Sümeyye'yi ne istediğini anlatman da çok kıymetli bir başlangıç. Her başlangıç bir başka bir başlangıcı getirmiş
0: Evet.
1: sanki.
0: Evet, gidip
1: Evet.
0: onunla tanışmam ve o isteğimi anlatmam şu an böyle çok gözümün önünde yani. Nerede oturduğu, ne giydiği falan. Güzel bir başlangıç oldu. Peki senin için Merve, unutamadığın bir başlangıç var mı?
1: Ya benim için en keskin başlangıcım sanırım dönüm noktası olabileceğini söyleyeceğim Kanada yolculuğumdu. Ben Kanada'nın evet kültürünü biraz izleyerek okuyarak gittim. İşte yabancı dil olarak çok az bilgim vardı. Neredeyse hiç bilmeyerek aslında gittim.
0: Kanada'ya niçin gitmiştin Merve?
1: Kanada'ya yabancı dil öğrenmek için gittim ben ve hiç bilmeden neredeyse gittim. İşte çok az bir internet paketi aldığımı hatırlıyorum ki hani arada bir lazım olursa işte çeviri yapayım, derdimi anlatabileyim diye o kadar hani az bir yabancı dille ben oraya gittim. Hiçbir şey bilmiyorum, kültürleri bilmiyorum, nerede ne yapacağımı bilmiyorum. Tamamen akışında yaşayarak oraya gitmeye karar vermiştim. Ve Merve dedim başla, devamı gelir. Ve bu şekilde de gerçekten başladım. Çok da güzel, keyifli de bir deneyimle oradan döndüm. Yani aslında şöyle diyebiliriz. Başlangıç heyecanı kadar küçük korkular da vardı benim o seyahatimde. Ama şimdi dönüp bakınca o ilk adım tüm hayatımı değiştirmiş gibi geliyor bana. İşte bazen başlangıçlar sadece bir adım değil, hayatın yönünü değiştiren bir deneyim de olabiliyor. Hepimizin harika başlangıçları var ama ben asıl soruya gelmek istiyorum şimdi hazırsanız.
0: Hazırız.
1: Peki sizce başlangıçlar hep güzel midir?
0: Evet. Ya benim hayatımda genellikle güzeldir. Çünkü bir şeyi başlamaya karar verdiysem bir kere zaten onun psikolojik olarak arka planını oluşturmuşumdur. Bir şeye niyet etmişimdir. O işi yapmaya gerçekten isteğim vardır. Yani çok güzel bir şey ortaya çıkarma olasılığını da içinde taşıyor o başlangıç ve şeye de hep inanırım yani Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır. Yani o yüzden bana başlangıçlar güzel geliyor genel olarak.
2: Evet.
0: Evet.
2: Aşağı yukarı ben de senin gibi düşünüyorum İlknur ama şunu belirtmek istiyorum. Başlangıçlar bence de güzeldir ama hissettirdiği şey her zaman güzel değildir. Yani o başlangıcın iyi bir şey olduğunu sonradan fark ediyoruz. Bazen çünkü mecbur kalıyoruz yeni başlangıçlara. Bazen istemediğimiz şeyler oluyor. Çünkü hayatın bize getirdiği şeylerle bizim umduklarımız bazen örtüşmeyebiliyor. Sonradan fark ediyoruz. Diyoruz ki evet bu başlangıç benim için güzelmiş. Ama o an o his her zaman güzel olmayabiliyor bence.
0: Ya
2: Bazen ağır geliyor
0: bir
2: işte.
0: zorundalık mı hissediyorsun
2: Kesinlikle. Ya
0: belki?
2: bir bilinmezliğin içine girmek cesaret istiyor, heyecan veriyor ama herkes için bu böyle olmayabiliyor. Hayata biraz da nasıl baktığımızla alakalı sanırım. O
0: Evet.
2: yüzden evet her başlangıç güzeldir ama hissettirdiği şey her zaman güzel olmayabilir diye düşünüyorum ben.
0: Peki o
2: Evet.
0: zaman Merve sana şeyi sorayım. Zorluğuyla, iyisiyle, kötüsüyle başlangıçlar unutulmazdır diyebilir miyiz?
1: Şöyle diyebiliriz. Evet bence hepsi unutulmaz. Sonuçta bir şeye başlıyoruz. Yani bir karar vererek veya bir şeyin bitişiyle o başlangıcı bir şekilde yapıyoruz. Ve bu aslında bir döngü. Örneğin yeni bir işe başlıyoruz veya bir projeye başlıyoruz ama bunların her birinin bir sonu da var. Ve bu bitişler yeni başlangıçların da habercisi olarak bakarsak ve bu habercilerin getirdiği bir başlangıç yaparsak bence hepsi unutulmaz oluyorlar. Mesela sonbaharı aklıma getiriyorum ben başlangıç dediğimde. Hani bir bitişle başlangıcı değerlendirdiğimde aslında o yapraklar dökülüyor ama onun da bir heyecanı var, onun da bir rengi var ve
0: Aa,
1: onun
0: enteresan.
1: ardından gelen o tekrar yeşerme hali onlar da heyecan verici. O da güzel bir başlangıç ve
0: Genelde
1: unutulmaz.
0: o yaprak dökülmesi mevzusundan dolayı sonbahar bitişle tabii
1: Evet,
0: birlikte
1: evet.
0: düşünülür ya hep öyle bağdaştırılır.
1: Aslında her
0: Böyle
1: bitişin bir
0: düşünmemiştim hiç.
1: başlangıcıdır da.
0: Evet. Böyle bir başlangıçlar silsilesi bir döngü oluşuyor o zaman.
1: Evet, aynen öyle. Yani tıpkı hatta aklıma başka bir örnek daha geliyor. Tıpkı Inception filminde de hani her bir rüyanın başlangıcı farklı bir katman açıyor. Zaten bir diğer adıyla
0: Evet,
1: başlangıç diye
0: evet.
1: çevriliyor dilimizde de. Her bir başlangıcın bir katmanı var, bir güzelliği var ve her biri unutulmaz.
0: Sümeyye sen ne diyorsun?
2: İlknur, Merve'nin söylediklerine katılıyorum öncelikle. Özellikle o sonbahar benzetmesini çok beğendim gerçekten.
0: Çok enteresan da.
2: Kesinlikle hakikaten. Her bitişin içinde bir başlangıç var. Yani şöyle söyleyebiliriz. Bazı başlangıçlar bitişlerle anlam kazanıyor. Bazı

0: devam ederken büyüyor. Yeni bir başlangıç oluyor. Bazen işte biraz belki konuyu dağıtmak da istemiyorum ama bir kapı kapanıyor. Bir kapı daha kapanıyor. Üstüne başka kapılar da kapanabilir. Ama sonra mutlaka bir yerden yenisi açılıyor. Aynı anda bir sürü kapı açılabiliyor. Yani aynı anda bir sürü başlangıç olabiliyor. Hayat böyle kıymetli diye düşünüyorum. Yani her an bir yenilik var, her an bir bitiş var ve bu bizi ayakta tutan bir durum diye düşünüyorum açıkçası.
1: Ya da bu kapılar kapandıkça mesela senin farkındalığın farklı yönlere doğru
0: Evet,
1: kaymaya
0: evet,
1: başlıyor ve
0: evet.
1: diyorsun ki buralar kapandıysa ben birazcık da başka yönlere bakmaya başlayayım.
0: Kesinlikle.
1: Oralarda belki de daha önceden açık olan kapıları
0: Fark
1: sen
0: etmiş
1: yeni
0: oluyoruz.
1: baktığın için yeni fark etmiş
0: Evet,
1: oluyorsun.
0: evet.
1: O yüzden hani bir insan neyi ne kadar istiyor, ne kadar yapabiliyor, buna dair bir farkındalık fikri de uyanıyor yani hani başlangıçlar dediğimizde zihnimde böyle bir şeyler de uyanıyor benim.
0: Yani dediğiniz gibi o kapılar kapansa da bazı şeyler sonuçsuz da kalsa hepimizin bir gün işte yeni bir hobi edineceğim diye bir heyecanla ayağa kalkması, işte resim yapacağım, spora başlayacağım ki bunlar genelde pazartesi günleri olur. Bu da bir
1: Evet.
0: haftanın başlangıcı bu arada.
1: Kuraldır o.
0: Aynen öyle.
1: Kesinlikle.
0: Üçüncü gün işte çoğumuz hala pijamalarımızla ama sonunda telefonumuzla oynuyor olarak buluruz kendimizi. İşte yarın başlayacağım, sonra başlayacağım diye ve o motivasyonumuzu da kaybetmeye başlarız esasında. Yine de o ilk günün heyecanını hatırlamak tüm süreci değerli kılmıyor mu sizce de? Yani o enerjisi. Buna ben cevap vermek istiyorum Merve. Bence kesinlikle öyle. Hatta bazen beklemediğimiz bir merak kapısını açıyor. Mesela işte yeni bir şeye başlamak istiyorsun. Atıyorum ben tiyatro kursuna gidiyordum. Orada bir arkadaşım işte başka bir etkinliğe gidiyordu. Onunla birlikte yeni bir başlangıç yapmaya karar verdim. Ben işte haftanın ilk günü genelde bir liste yaparım. Bu hafta neler yapayım, nelere yeni başlayacağım diye. Bir gün ama bir hafta bunu Perşembe yaptım. Dedim ki bugün de başlanılır ya dedim yeni bir şeylere. Onu bir yıkmak
1: Ne
0: istedim yani
1: oldu
0: çünkü
1: peki?
0: aynen iyi bir şey oldu, devam etti yani. İlla da pazartesi başlamak
1: Gerek yokmuş
0: gerekmiyormuş.
1: yani demek ki.
0: Aynen. Başlangıçlarda yaşadığınız bazı aksilikler oldu mu hiç unutamadığınız?
1: Ben yakın zamanda yaşadığım bir aksilikten bahsetmek istiyorum.
0: İyi bir tatil planı yapmıştım. Gerçekten ihtiyacım vardı bu arada. Çünkü yaşımı söylemeyeceğim ama bu yaşımda dedim bir işte yurt dışına gitmem gerekiyor. Ben bunu sene başından beri söylüyorum. İşte kenara da bir miktar para koydum ama tam bu sırada kedim hastalandı ve bütün tatil paramı kedimin tedavisine vermek zorunda kaldım.
1: Yani ben düşünüyorum böyle yaşadığım bir aksilik aslında yok. Yani şu an aklıma gelen hiçbir aksilik olmadı ama Merve senin söylediğin kısma katılıyorum. Başlangıçların yani evet mükemmel olmayabilir, tasarladığımız gibi olmayabilir. Bizim dışımızda birçok şeyin hani oraya çünkü müdahalesi var yani bunu da artık yaş aldıkça insan daha iyi fark ediyor. Ama başlangıcın güzelliğine gölge düşürmeyen şeyler bence bunlar. Aksine keyif katan şeyler.
0: Hatta bence her yeni gün bir başlangıç. Yani bu biraz böyle
1: Evet.
0: gerçi şey gibi olacak yani yaşam koçu tavsiyesi gibi ama
1: Ama
0: öyle
1: gerçek.
0: gerçekten. Ve unutmayın sevgili dinleyiciler, başlangıçlar sadece bir adım değil, bir yolculuk. İçinde merak, umut ve keşif barındırıyor. Her deneyim ne kadar küçük görünürse görünsün, yaşamımıza bir ışık yakıyor esasında ve gerçekten yaşanmaya değer hisler. Bize sohbetimizde eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Güzel ve denemeye değer başlangıçlar yapmanız dileğiyle sevgi ve heyecanla kalın. Ben Merve Nurozkan.
1: Ben İlknur Bahadır Yüksek.
0: Ben Sümeyye Ulu.
1: Yapımda Ayla Sert, ses almada Seval Köksal, kurguda Mehmet Müyesseroğlu. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Hoşça kalın.
2: Üç kişi ne konuşur?

0: spor gündemi.
1: Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 13.35'i gösteriyor ve spor gündeminde yine sizlerle birlikteyiz. Ve her cumartesi ve pazar günü olduğu gibi Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programında spor gündeminde bugün saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Ve ekibimiz, yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetimde Adem Gürlek ve saat 14.30'a dek Adem Gürlek'le birlikte olacağız. O da görevini bitirdikten sonra, vardiyasını bitirdikten sonra dinlenmeye gidecek ve yeni arkadaşlar gelecek, yeni nöbetçi arkadaşlar gelecek. Onlarla birlikte saat 19'a dek programımız sürecek ve ben spikeriniz Yüce Er, hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor ve güzel bir pazar günü diliyoruz sevgili dinleyiciler. Saatimiz 13.35'i gösteriyor. Bildiğiniz gibi sabaha karşı, daha doğrusu saat 1'de Türkiye'nin maçı vardı, hazırlık maçı vardı. Türkiye milli takımımızın Venezuela'yla ve 2-1 kazanmıştık. İşte bu maçı konuşacağız ilk olarak. Konuğumuz teknik direktör Sayın Adnan Şentürk. Sayın Şentürk, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Yüce Bey, kolaylıklar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi bugündü. Gece 1'de Türkiye Venezuela ile ikinci ve son hazırlık maçını oynadı. Bu maçı nasıl buldunuz? Bir teknik direktör olarak, yorumcu olarak nasıl bir karşılaşma yaptık? Hazır mıyız maçlarımıza?
2: Bir kere bu maçın maçı farklı kılan bir takım özellikleri var. Amerika'ya henüz yeni gittik ki vücut uyumu diye bir şey var. Yani bu kadar okyanus aşırı bir yere gittiğinizde, kıtalar değiştirdiğinizde birkaç gün içinde ya günübirlik gitmeniz lazım ki bu mümkün değil, ya da bir hafta sonra müsabaka oynamanız lazım. Vücudun uyumu sağlaması açısından. Yani ön koşullarda biraz handikaplarımız vardı. Gündüz maçı oynadık. Atmosfer biraz farklıydı. Hava sıcaktı. Ve şu hepsinden önemli belki de. Sanki biz Venezuela'ya karşı herhangi bir plan yaparak maça çıkmadık. Yani biz o takıma karşı, rakibimize karşı bir ön hazırlıkla, ciddi bir planlamayla çıkmadık. Sadece bu koşullar içinde yapabileceğimizin en iyisini yapmak ve bazı oyuncularımızın da maç oynamasını sağlamak gibi bir düşüncedeydik ki bizim milli takımımızda son zamanlarda hiç görmediğimiz kadar büyük zaaflar vardı. Yani rakibin geçişlerine çok müsaade ettik. Hatta birkaç adımlık offside kesilen pozisyonlar var ki bunların hepsi gol olabilirdi. Top ayağımızda kalmadı. İstediğimiz gibi rakip alanda baskı yapamadık. Rakibin bu anlamda çok özellikli olmamasına rağmen, genelde defansif oyunu tercih eden bir rakip olmasına rağmen biz bu konularda başarılı olamadık. Oyuncularımızın birlikte uyumu da yoktu. Dolayısıyla böyle baktığım zaman oyun olarak çok önemli şeyler ortaya koymadık ama takdir edecek taraflarımız elbette var. Bütün bunlara rağmen geri düştüğümüz bir müsabakayı yine galibiyetle kapattık. Bu kazanma alışkanlığı açısından, bunu alışkanlık haline getirip sürdürmek açısından son derece değerliydi. Ama bu görüntüyle Dünya Kupası'nın ilk maçına çıkmamız bize çok büyük handikaplar yaşatabilir. Başarılı olmamız mümkün değil. Bunu net bir şekilde söylemeliyim. Çünkü plansız, organizasyonlu rakibine göre de yapmadan sadece oynamak için sahaya çıktığında bazen maçı kazanabilirsin ama bunu istikrarlı hale getiremezsin. Bizim takımımız Montella ile birlikte elde ettiği bir takım aşamalar var. Bunların en önemlisi rakibin de oyun planını ciddiye alarak, rakibe önde sağlıklı baskı yaparak bu baskıyı takım halinde koordineli biçimde en arkadaki oyuncuya kadar yansıtarak yapılan ve sonunda da başarılı olan bir anlayıştı. Ama şimdi biz çoğu zaman ikinci bölgeye çekildik. İkinci bölgeye çekildiğimiz andan itibaren çok büyük zaaflar yaşadık. Şunu en net olarak söyleyebilirim. Rakibin bize attığı gol mükemmel bir vuruşla oldu. Ama rakibin oraya girerkenki pozisyonunda rakibi sağ bekimiz Zeki'den sonra karşılayan oyuncu Abdülkerim'di. Oysa Abdülkerim sol stoper oynuyordu ve Ozan'la rakip çift santfor pozisyonda oynadığı için adamla oynamaktan kaynaklanan büyük bir zaaf yaşadılar. Ve Abdülkerim rakip topu vurur gibi yaptığı zaman sırtını döndü. Bu olacak bir şey değil. Yani ben hem konsantrasyon eksikliği hem tam anlamıyla o atmosfere adaptasyonda henüz biraz daha zamana ihtiyaç olması, ki bu mazereti kabul edilebilir, gibi zaaflardan dolayı sıkıntılar yaşadık. Ama yine de Arda Güler'i öne çıkartalım. Çok istekliydi. Biraz agresif hareketler yapıyor. Onları umarım bundan sonraki maçlarında yapmaz, yapmamalı da zaten. Çok sempatik bir oyuncu, antipatik hale gelmemeli. Ama kullandığı kornerlerle son ikinci golde atmış olduğu o son anda Yunus'u görüp topu ona oluşturma becerisiyle, ki Yunus'a çok çabuk topu geçirmesi

0: öncesindeki amaç. Yunus'un karşısında bir oyuncu vardı. Bir oyuncu da ona yakın bir pozisyondaydı. Yani o topu en hızlı kullanılabilir duruma getirmek için çok çabuk kullandı. Bütün bunlara baktığımızda takımımızın bireysel yetenekleri biraz eksikti. Ferdi yoktu. Hakan henüz oyuna başlamadı ki oyunumuzu yöneten oyuncu. Kenan özellikle yoktu. Can'la başlamamıştı. Arda gibi bu yetenekli oyuncuların da sahanın içinde olması zaman zaman tıkanan oyunu bundan sonra daha kolay çözecektir. Geçmiş yıllardan artımız bu kadar yetenekli ve değerli oyuncuların da maç içinde sorumluluk alarak maçın kilidini açabilecek yetenekli olmaları.
1: Sayın Şentürk, şöyle bir teknik direktör var sizin meslektaşınız Muhsin Ertuğral. Yurt dışında da Afrika'da da özellikle Güney Afrika'da da şampiyonluğu var. Milli takımları çalıştırmış olan bir teknik direktör ve bir analizde bulunmuş. Bu analizde diyor ki bana göre milli takımımıza biraz daha gerçekçi yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum demiş ki siz de çok gerçekçi yaklaştınız bu anlamda. Ofansif açıdan her zaman büyük hücum potansiyeli var. Ama aynı zamanda oyun akışı içinde kontrol problemi de var. Bana göre pozisyon üretmeye sıkıntımız yok. Bu takım bireysel yetenekleriyle köşe vuruşu alır, rakibi geriye iter, adam eksiltir, defans arkasına sarkar, bir sürü alternatif yaratabilir. Bu turnuvada başarılı olabilmemiz için mesele hücum değil. Milli takımın ofansif aksiyonlarıyla topun arkasında ne kadar dengeli kalabiliyoruz? 2. Duran toplarda ne kadar etkili olabiliriz? İşte bunları halletmemiz lazım ve sakin kalmamız lazım ki bu turnuvada başarılı olalım der. Buna yorumunuz nedir?
0: Aynı fikirdeyiz zaten bunları evet. Söylemeye çalışıyoruz. Evet. Yani plansızlık derken dünkü oyunun çok yetersiz olduğunu söylemekle evet. Söylemek istiyorum. Çünkü... Evet. Özellikle şunu belirtmeliyim. Montella ilk geldiği dönemde bizim için en zor müsabaka Hırvatistan deplasmanıydı. Ve oradan maçı kazanmadan döndüğümüzde biz o gruptan çıkma şansımız yoktu. Dolayısıyla o maçta biz maçı 1-0 kazandık ama Hırvatistan'ın çok iyi kadrosuyla en iyi olduğu dönemlerden birinde bulunmasına rağmen biz neredeyse pozisyon vermeden ama çok sağlıklı bir oyun oynamıştık. Dolayısıyla Montella bütün maçlarda bu planlamayı yaptı. Yani Makedonya maçında bile bir planımız vardı. Zayıf bir rakip karşısında yapılacak şey yüksek şiddetli baskıyla daha önce forechecking denilen şimdi rakip alan baskısı denilen rakibin kendi ceza alanı üzerinden itibaren şiddetli ve koordineli birlikte baskıyla topu bir an önce kazanma duygusu. Rakip kaleye en yakın noktada kazanılan topla yine rakip kaleye en hızlı gol atma becerisini gösterme sağduyulu davranışını gerçekleştirmek. Bu çok önemli bir şeydi ve biz bunu başardık. Duran toplarda çok başarılıyız. Bizde Arda Güler gibi, Hakan Çalhanoğlu gibi, Orkun gibi olağanüstü Avrupa'nın en iyi duran top kullanan 5 oyuncusu varsa 3'ü bizde.
1: Evet.
0: Yani ve yüksek topta başarılı olabilen stoperlerimiz var. Her ne kadar santfor olarak bu tip bir santforumuz yoksa da bunlarda çok başarılı oluyoruz ve nokta atışı yapabiliyoruz. Arda dün topu arka direğe vuracak kadar o rüzgarın estiği, bayrağın dalgalandığı o görüntüyü Arda gibi zeki bir oyuncu topu içeri çevirme duygusuyla atmıştır. Yani Arda'nın kullandığı korneri hiç kimse bana tesadüftür diye ikna edemez.
1: Evet.
0: Arda'nın oyun zekasını bildiğim için ve Arda gibi bir oyuncu o rüzgarın o andaki pozisyonu seçtiği için bunu kalenin içine doğru çevirmiştir. Yani direkt gol atma duygusuyla yapmıştır bunu. Dolayısıyla bu kadar özel oyuncularımız var. Elbette ki duran toplardan da çok sayıda maç çözdük. Ama bizim takımımız takım halinde savunmayı... Özellikle rakip iki forvetle oynadığında yani şimdi dün oynayan rakip 3-5-2 gibi yani savunmada üçlü ama biz atak yaparken beşliye dönen bir anlayışta Mendoza adındaki sol kanat oyuncusu bir kişi o kanadı kullanmasına rağmen bizim iki oyuncumuzu özellikle maçın başında neredeyse sürklase etti. Yani Zeki sürekli çalım yedi ve biraz önce belirttiğim gibi golde İki santforun yer değiştirmesinden sonra oyuncularımız onları takip ettiği için ki bu son derece yanlıştır. Yani modern futbolda, çağdaş oyunda özellikle savunma oyuncularının ceza alanı içine girene kadar yani bir vuruşluk şansı elde ettiği noktaya kadar adamı değil alanı savunması gerekiyor. Yoksa adamı savunursanız adam sizi alır bir başka pozisyona götürür. Oraya gelen oyuncu herhangi bir rakip oyuncuya hiç

0: geç kalırsanız da golü yersiniz. Dolayısıyla Mendoza'nın topu soldan sağ ayağına aldığında Abdülkerim'in karşısında olması sağ stoper pozisyonunda ve hatta kendi etrafında bir tur dönerek tekrar karşılamaya düşünmesi, arkasını döndüğü anda zaten en az 2 metre daha mesafe alan Mendoza vuruşu yaptı. Yani bizim savunma anlayışımızda sorunlar var. Savunmada merkezde oynatacağımız oyuncularda da sıkıntı var. Ofansif anlamda çok değerli oyuncularımız var. Göklere çıkartıyoruz. Dünya da biliyor, Avrupa da biliyor. Ama takım halinde savunmayı önde baskıyla başlattığımız bazı maçlarda mükemmel yaptık. Biz eğer en öndeki baskı kırılırsa orta sahadaki geçişkenlikten sonra savunmamızla baş başa kalırsa forvet oyuncuları, rakip forvetler çok büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Orada alan oyununu doğru oynayamıyoruz. Yani birlikte baskıyı karşılayan oyuncunun arkasında daralmayı çok sağlıklı yapamıyoruz ve bunu sadece bu maçta değil birçok maçta görüyoruz. Bazen kalecimiz yıldızlaşıyor. Aslında sebebi bu. Bu tür pozisyonları kolay veriyoruz. Şimdi offside bayrağı kaldırıldığı için offside diye kesilen pozisyonlarına bakalım Venezuela'nın. En az 5 tane rakibin böyle pozisyonu var ve bunlar yarım adımlık bir adımlık evet. hamlelerle offside'e kalmış durumda. Ben bunu biraz rakibe karşı özel bir hazırlık yapılmamasına ve konsantrasyonun bir sonra oynanacak maçta olmasına bağlıyorum. Henüz Amerika'ya yeni gidilmiş olması, birkaç gün içinde oynanan bir müsabakada biraz önce de söylediğim gibi vücut uyumunun çok kolay hemen oraya adaptasyonun gerçekleşmemesi, zihinsel ve mental olarak da Venezuela maçının yani dünya sıralamasında bizden daha geride, biz bu maçı kazanırız duygusu içinde olabileceği ihtimalini bana veriyor. Ama bu oyunculardan başlayan değil, teknik heyetten başlayan bir düşüncedir inancındayım. Ama Avustralya maçının böyle olmayacağını, rakibe karşı doğru planlama yapılacağını, şu anda takımda eksik olan inşallah Ferdi'nin de takıma dönmesiyle, Hakan'ın ve özellikle Kenan'ın da takımda olmasıyla, bu üç çok değerli oyuncu sahada yer bulmasıyla, bir de şuna parantez açmak isterim. Her ne kadar Deniz Gül'ün oynamasını istiyorsak da, yani kullanılsın istiyorsak da, alıştığımız bir oyun var. Evet. Yani buraya geçene kadar performansı ortaya koyarak Kerem başta olmak üzere önemli işler yapan oyuncularımız var. Kerem'in özelliği topla çok iyi oynaması, çok gol atması falan değil. Montella'nın ondan beklediği ön alandaki şiddetli baskıyı çok hızlı yapabilmesi. Birden fazla noktaya koşabilmesi, yılmadan bunu devam ettirmesi, süreklilik arz etmesi ve maçın sonuna kadar bu plana sadık kalması. Bu bir kere rakiplerin savunmadan oyunu rahat başlatmasını engelleyen ve üzerimize o hani geçişte bizi yakalayacak durumun yaratılmasını engelleyen en önemli unsur. Dolayısıyla tam takım çıktığımızda ve rakibi iyi hazırlandığımızda çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Aksi takdirde sadece ofansif anlamda yapacaklarımızı düşünerek savunmadaki bu zaaflarla da çok büyük bir hayal kırıklığı yaşayabiliriz.
1: Sayın Şentürk, şöyle ki hani biz milli takımımızı yıllardır seyrediyoruz. Hemen hemen aynı yaştayız. Şimdi çok iyi savunmacılarımız da var. Ama son yıllarda milli takımda oynayan bazı futbolcuların kaleye vuruş yapıldığı anda sırtını döndüğü ya da yarım döndüğünü görüyoruz. Şimdi bu bir tek Abdülkerim için değil. Bunu Samet Akaydın da yaptı. Bunu yıllar önce seyrettiğimizde Gençler Birliği'nden Fenerbahçe'ye gelen Deniz de yaptı. Ve Deniz bir de Almanya kökenli olan bir futbolcu. Önder Turacı Fenerbahçe'de Belçika altyapısı olan bir futbolcuydu. O da yapıyordu. Çağlar Söyüncü de yapıyor. Şimdi biz bunu altyapılarda vermediğimiz eğitimden dolayı mı? Yoksa vücutlarını daha iyi korumak için mi? Yoksa başka bir nedenden dolayı mı dönüyorlar ya da yarım duruyorlar?
0: Yani şimdi ben onu tabii dün yediğimiz golden dolayı Abdülkerim'i öne çıkarttım.
1: Tabii biliyorum, doğru. Biliyorum bu.
0: Yani o golde arkanı döndüğün anda sen rakibi bir saniye görmediğinde bir saniyede kaç adım atılabildiğini biliyoruz. Yani 100 evet. metreciler 10 saniyenin altında koşuyor 100 metreyi. Tabii ki öyle olmasın ama en az 2-3 adım atabilir. Yani o seni bir anda ekarte etmiş oluyor. Evet. Topu görmediği anda savunma oyuncusu eğer topu arkasını dönerse, topu görmezse ondan sonra tekrar aynı şeye vakıf olup rakibi karşılama şansı ortadan kalkıyor. Yani ancak başka arkadaşları gelip destek verebilir. Şimdi toptan korkmak

0: olmaktan başka bir şey değil. Burada rakip oyuncunun, yani ofansif oyuncunun defans oyuncusuna karşı vurur gibi yaparak, onun üzerine doğru geliyormuş hissini ona vererek refleksle onun yana dönmesi, arkaya dönmesini sağlıyor. Zaten doğru. Bu bir çalım, aldatma. Evet. Amacı bu. Eğer sen buna uyum sağlarsan o çalımı zaten peşinden yiyorsun. Bu kadar üst düzeyde oynuyorsan burada çok büyük bir yanlış var. Yani bu sana altyapıda öğretilmemiş olsa bile, mesela Abdülkerim'in bundan sonra top neresine gelirse gelsin bu hatayı yapmaması lazım. Evet. Yani o topa vursa, şutu atsa, gözüne kaşına bir şey olmaz. Dün Barış Alper sol taraftan içeri doğru dribling yaptı, çekti ve çok sert bir şut attı. İsabet bulsa belki gol olurdu, bilemiyorum. Rakibin kafasına çarptı ve rakip biraz sıkıntı yaşadı. 30-40 saniye sonra ayağa kalktı, oyuna devam etti. Bir şey olmaz. Biraz canın yanabilir. Hiçbir şey olmaz. Hiç kimseye bir şey olmadı şu ana kadar. Ve biz de bunu zaten biraz böyle söyleriz. Sağda kimse o zamanlar çok yaygın değildi. Bu kalp krizleri vesaire gibi şeyler. Ama sonra bir ara çok sıkıntılı dönemler yaşadık. Çok oyuncu kaybettik sağda. Hatta bize şöyle denildi, yani bizim oynadığımız dönemde. Sağda kimse ölmemiş oğlum, ne böyle korkuyorsun denildi. Ama sonra maalesef buna tanık olduk. Dolayısıyla yani bu çok kabul edilir bir şey değil. Yani bunu birinin söylemesine de gerek yok. Bir savunma oyuncusunun bunu idrak etmesi lazım. Yani bu altyapıdan edinilen bir alışkanlıkla yukarılara gelmez.
1: Evet.
0: Bu cesaretle ilgili bir şeydir. Yani ben Puyol'un arkasını döndüğünü görmedim. Cannavaro'nun görmedim. Yani Bülent Korkmaz'ın görmedim.
1: Evet, Lugano'nun yani görmedim ben mesela.
0: Görmedim. Yani bu adamlar kola askıda oynadı. Kafası sargılı oynadı. Çünkü cesur. Yani önce cesur olmak lazım. Zaten savunma karakterinin birinci maddesi cesarettir.
1: Evet.
0: Cesaretli olmayan oyuncuları savunma oyuncusu olarak tespit etmek ve orada geliştirmek çok başarılı sonuçlar vermez yani. Ne kadar özellikleri olursa olsun. Onun için cesur olmak gerekiyor.
1: Sayın Şentürk, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Yorumunuza katılıyorum yürekten. Umarım bu hatalarını milli takımımız düzeltir ve ilk maça çıkar ve oradan da 3 puanını alır. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikteydi. Bu arada stüdyomuza da spor yazarı konuğumuz Özgüner Doğan geldi. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi gerçekten önemli bir analizde bulundu Sayın Şentürk. Bu arada Montella'nın da bir demeci var maç sonunda. Diyor ki taraftarlarımız dünyanın her yanında ve bizi her zaman destekliyor. Gerçekten bu farklı bir bağlılığımız var milli takımımıza, vatana, bayrağa, millete. O nedenden öncelikle sanırım Amerika'da veya Meksika'da veya nerede oynayacaksak oralarda bayraklarımızı dalga dalga sallandıracaklardır. Dalgalandıracaktır bayrağımızı taraftarlarımız. Taraftarlarımız için neler söylemek istersiniz? Çünkü çok güzel, neredeyse milli takım, bayrak neredeyse oraya doğru yönleniyor taraftarlarımız.
2: Öncesinde izin verirseniz kısaca Adnan Hoca'nın söylediklerine kısa bir şey yapmak istiyorum.
1: Tabii,
2: yorumda bulunmak istiyorum. Bir kere tabii burada istediğiniz gibi eleştirebilirsiniz ve milli takımımızın artık Dünya Kupası maçı öncesindeki son hazırlık maçıydı. Venezuela maçının zaten Montella'nın Venezuela'yı tercih etmesinin sebebi Paraguay'a yakın bir oyun oynaması nedeniyle ve kendi oyunundan daha çok karşıdaki takımın nasıl oynayacağını ve takımı da ona adapte etmeye çalıştı. Yani oyunculara eminim şunu söylemiştir. Bu maçta rakibin nasıl oynadığını, oynayış tarzına, defans arkasına nasıl sarktıklarına, nasıl girdiklerine bakmak gerekir demiştir. Ki böyle bir maçtan sonra zaten yenilseydi bile ben hani yıllardır bu işin içerisinde, kendim de yıllarca futbol oynamış bir insan olarak şunu derdim. Bu takımın orada göstereceği performansın hiçbir önemi yok.
1: Evet.
2: Bu takım son hazırlığını yapmak zorunda. Sakatların var bir sürü.
1: Evet.
2: Yeni bir sakat almamak için de biraz sert oynayan da takım zaten. Venezuela sert oynuyor. Paraguay sert oynuyor.
1: Tabii.
2: Uruguay sert oynuyor. Bunlar sert oynayan takımlar. Onun için sert oynadığı için onu da göze alarak dikkat ederseniz Arda'yı çok fazla şey yapmadı. Hakan'ı çok kısa süre tuttu. Bunlar bir. İkincisi de defansta arkasını dönen oyuncuların büyük çoğunluğunun sebebi şudur. Yakın oynayamamasıdır.
1: Evet.
2: Mesafe ne kadar açılırsa o kadar rakibe şut atma imkanı verirsiniz. Ve o şutlarda bazen o kadar sert toplar geliyor ki travma geçirebiliyorsunuz kafanıza geldiği toplarda. Bunun için arkasını dönüp korumaya çalışıyor. Şu göğüs bölgesine geldiği zaman nefesiniz kesilebiliyor. Ama defansın yapması gereken

0: Yani tek şey çok yakın oynamaktır, temaslı. Bunun sebebi de odur. Taraftara gelince gerçekten mükemmel bir şey. Benim dün Vincenzo Montella'nın açıklamalarında şu sözüne o kadar candan, yürekten ve hakikaten duygulanarak katıldım ki, ülkemizi temsil ederken yüreğimizle sahada olmalıyız diyor, ülkemizi. Düşünebiliyor musunuz? Bir İtalyan teknik adam milli takımımızın başında ülkemizi temsil ederken o kadar sahiplenmiş ki bizi.
1: Evet.
0: Ve takıma da o kadar güzel bir hava vermiş ki, dün bütün futbolcuları tek tek dinledim. Hepsine söylediği bir tek şey var. Kardeşliği, buradaki ruhu, buradaki her şeyi bize o kadar güzel veriyor ki hocamız. Ve hepsi son derece memnun içerideki ortamdan. Onun için ben bu maçların bir ölçü olmayacağını düşünüyorum. Arkamızdaki o seyirci desteği, yüreğimizdeki bu sevgi ve bizimle birlikte hareket eden bir İtalyan hocanın bizim gibi davranması, bizden birisi gibi hareket etmesi de bize ayrı bir güç veriyor. Ben zaten Türk seyircisinin milli takımlar olsun, takımlar düzeyinde olsun Avrupa'da hiçbir zaman takımımızı yalnız bırakmadığını gördüm. Bizzat 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda adeta kendi ülkemizde oynuyormuş gibi bir hava vardı. Hangi maça çıkarsa çıksın tribünlerin yarısından fazlası Türk bayrakları ve Türk seyircilerle doluydu. Onun için biz öyle bir milletiz ki bayrağımızın olduğu her yerde ülkemizi temsil eden en ufacık, en küçücük bir olayda bile hep arkasında yer alırız, dururuz. Biz öyle kenetlenmiş bir milletiz. Onun için ben seyircimizi canı gönülden kutluyorum, canı gönülden teşekkür ediyorum. Milli takımımızın da elindeki güçlerle, imkanlarla, oynayacağı en güzel futbolla burada temsil edeceğine inanıyorum. Bu çocuklar çünkü çok genç yaştalar.
1: Tabii,
0: yaşları
1: tabii.
0: da çok genç. Tecrübeleri tabii. de yok o kadar.
1: Tabii.
0: Elbet Avrupa'da oynuyorlar çok güzel ama dünya arenasına çıkmak çok ayrı bir şeydir.
1: Yani İtalya-Fransa maçını gördünüz.
0: Evet,
1: Materazzi'nin
0: evet, evet.
1: Zidane'ı bir anda deliye çevirip bir noktaya getirdiğini ve Dünya Kupası'nı kaybetti
0: evet.
1: Zidane o yaptığı hareketle.
0: Yani,
1: anlatabiliyor muyum?
0: Evet.
1: Bu evet genç çocuklar ve bu tecrübeye de sahip değiller.
0: Değiller. Yani onun için gerçekten burada tolere etmemiz ve bu çocukların arkasında sımsıkı durmamız gerekiyor. Ben dünkü futboldan da çok memnunum. Arda'nın zaten hani belli noktalar vardır, kendini gösterir. Ara ara verdiği mesajlardır bunlar. Arda'nın attığı korner çok güzeldir. Yunus'un topu dizinden alıp ikinci golde o vuruş şekli çok güzeldi. Öbür tarafta Barış'ın içeri girip drive yapıp attığı şut çok güzeldi. Elbette onlar da boş değildi. Onların da ilk golünü gerçekten ben Mondaza'nın attığı gole şapka çıkarırım.
1: Evet.
0: Yani içeriye girişi bir anda iki kişiye ekarte edip oradan ayağının içiyle o köşeye göndermesi, kalecinin de yapacağı hiçbir şey yoktur orada. Elbette ki iyi oyuncuları var. Yani bir tek bizde değil ki, dünyanın her
1: tabii,
0: yerinde var.
1: Tabii.
0: Dün Amerika Almanya maçını izledim. Gerçekten şaşırdım yani. Almanya 2-1 kazandı ama Amerika'da böyle çok da geride değildi yani. Tabii bunlar hazırlık olduğu için çok da fazla asılmadılar. İşte Leroy Sané ikinci golünü attı. ABD'den ilk golü atan çok süper bir vuruştu o da. Onun için iyi bir maçlar olacak gibi geliyor bana. Her takım artık kendini yavaş yavaş Dünya Kupası'na hazırlamış.
1: Şimdi burada biliyorsunuz ülkemizde de milli takımımızın haberleri varken
0: evet.
1: Fenerbahçe Kongresi ve transfer haberleri var. Ve özellikle de Fenerbahçe'nin bir başkan adayı Hakan Safi'nin de milli takımda oynayan futbolcuların menajerleriyle
0: evet.
1: ya da İşte daha evvelki kendi firmasının sponsorluğundan dolayı milli takımdaki futbolcularla olan ikili ilişkilerinden dolayı Fenerbahçe ile ilgili transfer haberleri var. Özellikle Sayın Hakan Safi'nin, başkan adayı olan Hakan Safi'nin hem Hakan Çalhanoğlu hem de Melih Demiral'la ilgili mesajları vardı. Tabii şimdi milli takımda oldukları için bu futbolcular etkilenmiş olabilir.
0: Doğru.
1: Diye düşünüyoruz.
0: Çok doğru.
1: Montella'ya bu soru soruluyor. Birçok transfer söylentisi var. Bu takıma yansıyor mu? Cevabı şu. Çok güzel bir cevap. Bu tarz spekülasyonların olması normal. Biz bunlara alışığız. Futbolcularımın da buna alışık olduğuna inanıyorum.
0: Çok güzel.
1: Çok net.
0: Verilmesi gereken
1: politik,
0: cevabı vermiş.
1: futbolcularına güvenen, futbolcuların üstüne gelecek olan baskıyı engellemek isteyen bir teknik direktör.
0: Resmen kalkan gibi taktiği
1: evet.
0: hepsini göstermiş yani.
1: Evet.
0: Çok
1: i̇şte
0: güzel.
1: Onun için seviyor milli takımdaki futbolcularımız.
0: Evet, evet, evet.
1: Ve Türkiye milli takımının başında olan milli takımların içinde en başarılı teknik direktör, biliyor musunuz?
0: Evet,
1: ortalamasına göre. Ben bunun yüzdesini söyleyeceğim programın ilerleyen
0: dakika. Çok doğru bir tespit. Ben de ona baktım. Gerçekten çok doğru. Sadece skorel

0: anlamda değil. Yani
1: evet, evet.
0: Sportif başarının dışında içerideki manevi anlamda da kurduğu evet. ilişki, çocukların arasındaki, o futbolcuların arasındaki diyaloğu sağlaması çok da güzel bir psikolog gibi çalışıyor. Ben Montella'yı tebrik ediyorum. İtalyan futbolunu görüyoruz ne hallerde.
1: Evet.
0: İtalya'dan iki tane hoca, birisi Beşiktaş'ın başında, birisi milli takımımızın başında, hala revaçtalar bütün dünyada. Vallahi takdir etmek lazım.
1: İşte sorun şu, İtalyan teknik direktörler revaçta ama İtalya milli takımı Dünya Kupası'na değil. Sorun bu işte.
0: Evet, sorun o zaten düşüşte. Ama biz Dünya Kupası'ndayız ama hiçbir teknik direktörümüz Avrupa'da değil. Bir de
1: evet,
0: o da var yani.
1: Evet, evet, evet. Bunları konuşmak lazım.
0: Evet.
1: Programımız biliyorsunuz 19'a dek Sayın Doğan.
0: Evet.
1: Konuşacağız, daha çok konuşacağız. Sevgili dinleyiciler, şimdi bir reklam aramız var. Ardından yine tüm hızıyla sizlerle birlikte olacağız.
2: Reklamlar.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Reklamlar.
6: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç. A milli takımımızın dev mücadelesi 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabi platformunda ve TRT Radyo 1'de.
7: Spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 14.02'yi gösteriyor sevgili dinleyiciler ve şimdi çok önemli bir konuğumuz var. Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Sayın Birol Aydın. Sayın Aydın, hoş geldiniz programımıza.
8: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum bize de.
1: Sağ olun. Şimdi esasında 2-3 hafta evvel sizle bağlantı kuracaktık ama bildiğiniz gibi siz ülke ülke gezip milli sporcularımızı yarışmadan yarışmaya götürüyorsunuz. Onun için nasip olmadı programımıza konuk etmemiz. Şimdi siz neler yaptınız, hangi organizasyonlara katıldınız ve çocuklarımızın aldığı sonuçlar nedir? Ki bu sonuçlar başarı anlamında söylemiyorum. Sizin için o sporcularımız biraz daha üstüne koyabildi mi?
8: Yüce Bey, İyi dinleyicilerimize iyi günler diliyorum. Bildiğiniz gibi özel sporcular ülkemizde otizmli, Down sendromu ve mental çocukların spor yaptığı federasyon. Yıllar önce evlere kapatılan bu çocukların son yıllarda almış olduğu başarıları siz de çok iyi takip ediyorsunuz. Özel sporcular artık sizin de söylediğiniz gibi Avrupa'da dünya ülkeleri tarafından Türk özel sporcuları örnek sporcu seçiliyorlar. 12 yıl önce şampiyonlara gittiğim zaman özel sporcular 10 takım varsa 10. 11 takım varsa 11. oluyordu. Şu anda Türk özel sporcuları atletizmde dünya şampiyonu, judoda dünya şampiyonu, futbolda dünya şampiyonu, masa tenisinde dünya şampiyonu. Şükürler olsun ülkemizde yıllar önce evlere kapatılan bu çocuk, yok sayılan bu otizmli, mental doğum sendromlu çocuklar. Yaptığımız planlamalarla, devletimizin verdiği destekle artık altın sahanı yaşıyorlar. Takımlarımız en son Avrupa'dan Köln Belediyesi'nin davetlisi olan futsal milli takımımız Avrupa'ya götürmüştük. Orada Türk kulübecilerle kucaklaştık. Oradaki engellisi olan, artık ülkemizdeki bütün engellilere ulaşmanın mutluluğunu yaşarken yurt dışında yaşayan kulübecisi ailelerimizin çocuklarının da spora katılımı için biz çalışma başlattık.
1: Evet.
8: O çalışma vesilesiyle Almanya'daydık. Almanya'da Köln şehrinde futsal milli takımımız orada düzenli şu an şampiyonda, yine Avrupa şampiyonu oldu. Ve oradaki aile, özel çocuğu olan ailelerimizle bir araya geldik. Ve onların neler yapması gerektiğini, çocuklarının

0: mutlaka spora gönderme gerektiğini söyledik. Onun için çok yoğun bir programla devam ediyoruz. İnşallah bu hafta da Down sendromla dünya şampiyonası var Bulgaristan'da. Yaklaşık 50 kişilik bir sporcumuzla, idarecimizle, antrenörümüzle Bulgaristan'daki bu dünya şampiyonasına katılacağız. Şu anda İstanbul'da, Adana'da, Konya'da kamplarımız devam ediyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Engellilere imkan verildiği zaman hayatın kıyısında değil tam ortasında olmalarını başardık.
1: Evet.
0: Ya bunun da mutluluğunu yaşıyorum. Şu anda masa tenisinde Ebru Azer'le dünya şampiyonu. Judo milli takımı dünya şampiyonu. Aysel Önder bugün gibi atletizmde Paris Paralimpik oyunlarında dünya rekoru kıran ve ilk kez özel sporda da madalya alan bir sporcumuz. Ve hepsine desteğimiz devam ediyor. Çünkü bizim asıl misyonumuz evde bir engelli kalmayacağı güne kadar çalışıp onları evlerden çıkarıp spor yaptırmak. Anne ve babaların ümidi olmak. Benim çocuğumdan bir şey yapamıyor diyen bu engelli çocuğuyla spor sayesinde aldığı madalya gurur duymasını sağlamak. Biz aynı zamanda sporun dışında aslında ailelere ümit oluyoruz. Ümit evet. olan bir federasyonuz. Onun için biz Şırnak'ta, Nevşehir'de, Kırşehir'de, Trabzon'da, Adana'da, Mersin'de evde bir anne engelli çocuğuyla baş başa kalmışsa o baş başa kalmasının ve o kem taahhüdünü yıkıp onu sporla buluşturup sporla engellileri aştıran bir federasyonuz. Onun gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum Yüce Bey.
1: Şimdi çok önemli mesajlar veriyorsunuz. Çok önemli işler yapıyorsunuz. Gerçekten gurur verici bir mevkidesiniz. Şimdi baktığımız zaman bu çocuklar özel sporcular. Madalya almak için nasıl motive ediyorsunuz? Bu çocuklara nasıl bir eğitim veriyorsunuz? O yarışmalara nasıl hazırlıyorsunuz? Önce bunu öğrenmek istiyorum.
0: Yüce Bey, özel sporcular yani otizm ve mental Down sendromlu çocuklar büyük bir sabır gerektiren bir iş. Yani benim antrenörüm normal bir atletizm sporcu belki söyleneni bir seferde anlıyorsa benim çocuklarım 10 seferde anlıyor.
1: Evet.
0: Yani sık sık tekrar yapmak gerekiyor. Vereceğiniz hareketi her gün tekrar ettirmeniz gerekiyor. Ve her gün onu kontrol etmeniz gerekiyor. Onun için özel sporcunun yetişmesi belki konuşmak, dünya şampiyonu yapmak çok kolay
1: evet. olarak
0: konuşuyoruz ama oraya getirinceye kadar annenin büyük emeği var, babanın büyük emeği var, antrenörün büyük emeği var. Tekrarlar var, uykusuz geceler var, kontrol var, onun yemek yeme alışkanlığı var, uyku denen alışkanlığı var. Uzun ve yorucu bir süreç ama bizde en önemli şey sevmek. İşinizi severseniz ve o çocuğun da Allah'ın bir emaneti olduğunu, onun da insan olduğunu çok iyi benimserseniz başarıya ulaşmanız, mutlaka başarıya ulaşırsınız. Bizim sadece çocuklarımızın diğer insanlardan farkı biz diğer çocuklar, normal çocuklar bir defa da öğreniyorsa bizimki belki 10 tekrar da öğreniyor. Onun için sabırla ve o çocuğu anlayarak hangi sporu daha iyi yapabiliriz, onun becerisini öne çıkararak çalışıyoruz. Biz diğer programımızda da söylemiştim. Özel sporcunun bütün çalışan antrenörlerin gönüllü olması.
1: Evet.
0: Yani gönüllü bir topluluk kurmuşum ben şükürler olsun ülkemizde. Bir gönüllü antrenör ordum var, gönüllü psikolog ordum var, gönüllü eğitimci ordum var. Gönüllü yönetici ordum var. Bu gönüllü insanların bu yıllarca spor yapamaz denen, eğitim göremez denen çocukları evlerden çıkarıp hangisi atletizm yapabiliyor, hangisi masa tenisi oynayabiliyor, hangisi yüzme yapabiliyor diye önce branşlara ayırıyoruz. Onun evet. yetenekleri doğrultusunda. Bu yetenekleri doğrultusunda daha sonra bunlara sıkı bir eğitimden sonra bölge şampiyonaları, il şampiyonaları ve Türkiye şampiyonası sonucunda dereceye giren çocukları ise milli takımlarımıza seçiyoruz. Ve milli takımlarımıza bu çocukları her ay kamp yaptırarak onları Avrupa'ya ve dünyadaki şampiyonlara hazırlıyoruz. Biz bu basamakları ülkemize şükürler olsun geçtik. Artık bütün engelli aileleri çocuklarını spora gönderiyorlar. Yani sporla engellilerin aşıldığını Türkiye'ye göstermiş olduk şükürler olsun. Devletimiz çok iyi imkanlar veriyor buradan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok iyi imkanlar artık engelliler o kem tarihlerini kırdılar. Onların spor yapabilmesi için her türlü imkanı bulabiliyoruz ülkemizde. Sivil toplum örgütleri, belediyelerimiz, valilerimiz artık bir engellilerden çıksın diye her türlü imkanı verebiliyorlar. Önemli olan bu şeyi, bu enerjiyi aktif hale getirmekti.

0: de gece gündüz demeden bu çocuk, bir çocuğa da unuttuğumuz çocuk varsa onları evlerden çıkarıp spor yaptırıyoruz.
1: Şimdi ailelerle yaptığınız çalışmalar da çok önemli. Çocuklarını bir, size emanet etmesi. İki, emanet ettikten sonra o çocukların başarıları. Neler yaşıyor bu başarıların ve spor yapmasının ardından aileler çocukları için?
0: Yüce Bey, bizim bir otizmli çocuk annesi ve babası, ben bütün ailelerde çok iyi görüşürüm, bütün aileleri evet. tanırım. Başkanım, sadece çocuğum bana anne desin, dünya benim olacak. Belki bunu normal çocuk bir velisi ve anlamaz. Ama engelli bir çocuk anne demesi bile aile için o kadar önemli çırpınıyor ki. Ama bu anne diyemeyen çocuğu biz sporla buluşturup, işte Lara Samsun'un gibi otizmli bir sporcuyu biz Avrupa şampiyonu yapan bir şeyler yaşıyoruz. Aile bile sporla çocukların gelişiminin kendisi bile bu kadar hızlı gelişimini daha sonra büyük bir mutlulukla izliyor. Artık şundan emin olun, bütün dinleyicilerime söylüyorum. Benim hiçbir özel çocuk annem, bir engelli annem, özel çocuğu olduğu için, engelli çocuğu olduğu için utanmıyor artık. Onun başarısını, heyecanını yaşıyorlar Yüce Bey.
1: Evet.
0: Yani başarabilme duygusunu, benim çocuğumla başarabilme duygusunu veriyoruz. Şunu biliyor musunuz? Ebu Azer gibi mental bir çocuğun dünyada dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu olmasını. İşte bu heyecanı biz ailelerle, artık Türkiye'de bildiğiniz gibi ben yarı ömrümü bu federasyona verdim, bu özel çocuklara verdim. Biz artık ailelerle, dedelerle, ninelerle ümitsizliğe kapılmamalarını ve mutlaka sporla bu engelleri aşacağımız bilincini verdik. Artık aileler bize güveniyor. Anne baba bize güveniyor. Federasyonumuza güveniyor. Benim eğitmenlerime, antrenörlerime güveniyor. Bundan dolayı herkes bize koşarak benim çocuğumla spor yapabilir mi diye bize getiriyorlar. Biz de dokunabildiğimiz çocukların hemen hemen hepsine dokunup o çocukları mutlaka bir dalda spor yaptırıyoruz. Ben buradan bizi dinleyen bir özel çocuk annesi, otizmli, mental ve doğum sendromlu bir çocuk annesi varsa asla asla çocuğuyla utanmaması, asla asla dünyanın sonu olmadığını bilmesi, mutlaka bizim oradaki her ildeki il temsilcimize ulaşması, biz hiçbir ücret almadan gönüllü bir antrenör kadromla o çocuğa spor yaptırıyoruz. Onun yeteneği doğrultusunda mutlaka spora yönlendirip o anne diyemeyen çocuğa, baba diyemeyen çocuğa anne ve baba demeyi öğretiyoruz. Belki yürüyemeyen bir çocuğa da bir yürüyüş öğretiyoruz ve normal seyirinde hayata devam etmesini sağlıyoruz.
1: Sayın Birol Aydın, şimdi stüdyo konuğumuz Özgün Erdoğan da var. Onun da bir sorusu var size yönlendirmek için.
0: Tabii ki.
2: Sayın Aydın, kolay gelsin. Şimdi evet, gerçekten saydığınız şeyleri biz de yakinen takip ediyoruz. Çok büyük başarılar elde etmiş bir federasyon başkanısınız. Ve Türkiye'nin değil, sadece dünyanın belki de sayılı özel sporcularını bu kadar destekleyen, bu kadar büyük başarılara imza atan bir federasyonumuz var. Şimdi sorum şu, tabii bu sporcuların başarıya ulaşmasında çok büyük emeğiniz ve çabanız var. Ama benim öğrenmek istediğim, şimdi bu özel sporcuların antrenmanlara geliş gidişleri, işte hastanelere geliş gidişleri, bunların aileleriyle kendi hayatları içerisinde yaşadıkları sorunlarda ne kadar yardımcı olabiliyorsunuz ve bu konuda bir çalışma, bir şey var mı ve ne kadarına, kaçına yardım edebilme imkanına sahipsiniz?
0: Özgün Bey, biz Türkiye'de 81 ilde hemen hemen spor yapan aileleri, bütün aileleri spora yönlendiriyoruz. Spor yapan bir çocuğu keşfettiğimiz zaman aileyle iyi bir işbirliğine giriyoruz. Yani şu sahada şu antrenmanı yapacağımıza, aile zaten istekliyse aile çocuğunu getiremiyor. Olur ya, aile ulaş.

0: adamız, çocuklarımız tabii ki vardır. Tabii ki oluyordur. Ama spor yapan bütün çocuklar, bizim meşhurundan emin olun, spor yapan biz bütün ailelere dokunuyoruz. Eğitim alanında bazen hastane raporları konusunda sporcularımız sorunlar yaşıyorlar. Ama onu da spor yapan başarılı bir sporcu veya aile aşamıyorsa biz onu mutlaka dokunuyoruz, ona şey yapıyoruz. Şunu söylüyorum. Özel sporcularla antrenörlerinin bütün illerde, bak bunu basarak söylüyorum, Şırnak'ta da, Kars'ta da, Ağrı'da da, İstanbul'da da bütün çalışan antrenörlerin, özel eğitim okullarında beden eğitim öğretmenin, Genç ve Spor Bakanımızla antrenör ve hiçbirinden ücret karşılığı almadan yaptırıyoruz.
1: Evet.
0: Bu güzel. Çok önemli. Ben hiçbir federasyonda olmayan bir şeyi başlıyoruz. Çünkü bizim aileler genelde gelir düzeyi düşük aileler. Ve bu gelir düzeyi düşük ailelere bir sorun getirdiğiniz zaman, bir şey istediğiniz zaman yine bir şey istediler diye seçilip çocuğunu eve tekrar kapatabiliyor. Biz önemli olan evlere kapatılan çocukları çıkarmak zorundayız.
1: Doğru.
0: Onun için ben kendimle böyle bir özel eğitim okulunda okul müdürünü yapıyorum. Yani işin mutfağından geliyorum. Belki benim engelli bir tanıdığım yok. Belki bir anne babanın bir engelli çocuğu var. Benim binlerce engelli çocuğum var. İşin mutfağından geldiğim için onların yaşadığı sorunları çok iyi biliyorum. Onun için ben federasyonumda şu anda bana ulaşamayan bir velimi bulamazsınız. Ve bir zorluk çeken bir sporcum aşamada ben gerekli raporlarına kadar ilgileniyoruz. Elimizden geldiği kadar. Bir sorun olduğu zaman mutlaka ilgili bakanlıklara ulaştırıyoruz bu sorunları. İlgili valiliklere ulaştırıyoruz. İlgili müdürlüklere ulaştırıyoruz. Sorunları çözmeye çalışıyoruz. Tabii çözemediklerimiz varsa da o da bizim yine diyelim yetersizliğim diyelim. Ama bundan sonraki süreçte de bunları aşıyoruz. Ve şu anda aşmanın benim evlere gittiğim zaman bütün özel çocuk ailelerinde şeref köşesi, madalya köşesi vardır.
1: Evet.
0: Artık sokaklarda bazen basın bana soruyor, ülkede engelli artıyor mu? Ülkede engelli artmıyor. Ülkedeki artık engelliler devletimizin vermiş imkanlarla artık gün yüzüne çıktılar. Onun için böylece şeyimize devam ediyoruz, çalışmalarımıza.
1: Sayın Birol Aydın, ellerinize, emeklerinize sağlık. Gerçekten Allah güç kuvvet versin size. Çünkü önemli bir iş yapıyorsunuz, bu işin başındasınız ve bu işin başında sadece madalya için değil, aileler ve çocuklar ve insanlar için mücadele ediyorsunuz. Teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Sayın Birol Aydın bizlerle birlikte oldu. Sevgili dinleyiciler ve özel sporcuları ve onların yaptıkları eğitimi ve eğitim sonucunda annelerin, babaların mücadelesini biz gerçekten kendi ağzından dinledik Sayın Aydın'ın. Şimdi bir diğer konuğumuz var. TED Spor Kulübü Başkanı Profesör Doktor Mehmet Tınaz. Sayın Tınaz, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Buyurun.
1: Nasılsınız? İyi misiniz öncelikle?
2: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Şimdi dinleyicilerimiz TED Spor Kulübü'nü sadece isim olarak bilebilirler.
2: Evet.
1: Ama tarihinden biraz bahsedelim. Neler yapmıştır TED Spor Kulübü? Hani ben İstanbul'da yaşadığım için Beyoğlu'nda yaşadım.
2: Evet.
1: Ve Taşkış'la İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nin tam karşısındaydı.
2: Evet.
1: Hatta TED turnuvalar yapardı. Ben İlyen Nastase'nin orada şampiyon olduğu dönemi iyi bilen kişiyim.
2: 70'li yıllar.
1: Evet, 70'li yıllar. Evet. Yaşımız da ortaya çıkıyor bu arada.
2: Olsun olsun.
1: Şimdi ben İlyen Nastase'yi Wimbledon tenis turnuvasında finalde seyretmiştim ya da yarı finalde. Yani ama ben sahada TED turnuvasında seyretmiştim. Şimdi biraz tarihinden bahsedebilir miyiz? Nasıl bir tarihe sahiptir TED Spor Kulübü?
2: Kulübümüz 1936 yılında kuruluyor. Önce Taksim gezisinde dağcılık kulübü olarak kuruluyor. Dağcılar ve dağcılık ve yürüyüş sporları diye. Daha sonra Muhittin Üstündoğan İstanbul Belediye Başkanı olduğu sırada Profesör Doktor Muhterem Gökmen, ki bütün fotoğraflarında Atatürk'ü güldüren tıp profesörü olarak geçer, ilk başkanımız sizin dediğiniz Taşkışla tesislerinde hayata geçiyor. Ama o zaman İstanbul'da Prost adında çok ünlü bir şehircilik mimarı üçlü bir saç ayağı yapıyor. Birincisi bugünkü Beşiktaş'ın stadını yapıyor sahilde, Kabataş'ta. İkincisi bizim kulübümüzü.

0: Beşiktaş'ın stadında futbol oynanıyor. Bizim kulüpte tenis, eskrim ve dağcılık sporları faaliyete geçiyor. Üçüncüsü de spor ve sergi sarayı. Orayı siz de hatırlarsınız. Evet. Şimdi kültür merkezi oldu. Evet. Orada da voleybol, basketbol ve üçüncü bir salonu vardı onların. Spor sahası olmayan kulüplerin gelip, okulların gelip talebelere spor yaptırdığı bir salon vardı. Bu üçlü tesisler kuruluyor ve bizim kulübümüz o günden bugüne geliyor. Daha sonra 88'de oranın otel olması nedeniyle bugünkü Tarabya'daki tesislerine geliyor. Tabii bugünkü tesislerimiz daha büyük, daha kompleks. 10 tane açık, 3 tane kapalı kortu, havuzu, fitness salonları, çok maksatlı salonu var. Ayrıca kışın bu 10 açık kortu 8'i balonla kapanıyor ve yaklaşık 11 tane kapalı kort oluyor. Dolayısıyla gençlerin daha çok spor yapmasına olanak sağlıyor.
1: Çok önemli hizmetler veriyorsunuz.
0: Evet.
1: Burada gençlerimizi ya da çocuklarımızı nasıl bir eğitimden geçiyorsunuz? Nasıl bir eğitim veriliyor? Anneler, babalar çocuklarını buraya göndermek için veya gönderebiliyor mu? Göndermek için neler yapılıyor? Nasıl bir başvuru gerekli?
0: Şimdi iki çeşit kulübün bir de vakfı var. Buradan da her sene belirli sayıda kabiliyetli çocukları seçiyoruz ve eğitiyoruz. Ayrıca çocuğuna bu sporu yaptırmak isteyenler nasıl okullara gönderiyorsa bizim okullarımıza geliyor. Bunlar her yaş grubunda artık turnuvalar başladı 8 yaştan itibaren. O turnuvalara göre çocuklar eğitiliyor. Yaş gruplarında başarılı olanlar, milli takıma girenler onlara tabii daha ayrı ihtimam veya programlar veriliyor. Bizim Türkiye'de bir sorunumuz var. Yani çocuklara çok emek veriyoruz. Ama ne zaman ki 14 yaşına geliyor, LGS sınavları geliyor, çocuklarımızı kaybediyoruz. Hemen sınavlara hazırlanmaya başlıyorlar. Verilen birçok emek boşa gidiyor. Ama yine de kulübümüzde bu kadar zaman içinde, son 26 yıldır ben kulübün başkanıyım. Kulübe geleli de 56 yıl oldu. Ben de sizin geldiğiniz zamanlarda ilk gelmiştim. Evet. Hatta Anastasya ile oynadım. Kendisine antrenman verdim maçtan önce, ısıttım. O zaman hem kulüp takımında hem de milli takımda oynuyordum. Son 26 yılda başkanıyım kulübün. Yani 40 binin üstünde çocuğa tenis eğitimi verdik. Biz ayrıca eskrim, dağcılık, basketbol ve masa tenisi branşlarımız var. Masa tenisinde de elit ligde oynuyoruz. Basketbolda çok mükemmel bir altyapımız var. Hemen hemen İstanbul bölgesinin Fenerbahçe, Efes gibi takımlarıyla başa başa oynayan bir altyapıya sahibiz. Eskrimde milli sporcularımız, dağcılıkta milli sporcularımız var. Bu branşlarda da spor okullarında eğitim veren antrenörlerimiz var. Bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Seviyoruz biz bu işi. Buradan geldiğimiz için burası hem sporcuların hem de ailelerinin bir ev gibi yaşadığı bir mekan. Mutluyuz. Onlar da mutlular. Bu sene 90. yılımızı kutladık. O da bize ayrı gurur verdi.
1: Ne mutlu size, ne mutlu Türk sporuna. Daha nice yıllar diliyoruz. Bu arada konuğumuz Özgün Erdoğan var, spor yazarı. Evet. Onun da bir sorusu vardı size.
0: Evet, buyurun.
2: Sayın Tınaz, öncelikle tabii TES Spor Kulübü'nü ben Ankara'da Mimar Kemal Lisesi'nden mezunum. Evet. Karşılıklı basketbol maçlarında sizinle bayağı çekişmeli geçerdi bizim maçlarımız. Ankara'da da şimdi Selçuk Pehlivanoğlu var. İyi dostumuzdur, tanıdığımızdır. Evet. Şunu öğrenmek istiyorum. Bu kadar büyük bir tesise sahipsiniz. Baktığınız zaman gerçekten işte tenis kortları 11 tane, yüzme havuzunuz var. Evet. Peki su sporları alanında, özellikle yüzmede, su topunda falan faaliyetiniz var mı? Buna benzer sporcu sayınız var mı?
0: Sorunuzu, bizim branşımız yok. En son biz jimnastiği ilave ettik ama bu yaz bize bu konuda bir teklif geldi. Yüzme milli sporcularının böyle bir kulüpte girişime başlamak istediler ve biz bunu Ağustos ayında kendileriyle karşılıklı görüşerek yüzmeyi de kulübümüz branşları arasına sokacağız. Ama bugüne kadar biz 5 branştaydık. Jimnastiği de şu açıdan ilave ettik. Diyelim ki 10 yaşında çocuklar gelince onların 4-5 yaşındaki kardeşleri kulüpte sıkılıyorlardı. Ve bu branşı açtık. Hakikaten de çok başarılı olduk. En fazla sporcu sayılarına ulaştık. Ama yüzmeyi de Ağustos'tan sonraki planımızı aldık.
2: Kolay. Hayırlı olsun hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Şeyler diliyoruz. Şimdi Sayın Tınaz, kısa orta vadede, hani uzun vadeyi şimdi konuşmayalım ama kısa orta vadede kulübün çalışmaları nelerdir? Neler yapacak? Bunlarla ilgili de bilgi almak isterim sizden.
0: Şimdi biz eskiden beri bir kere uluslararası turnuvaları ilk başlatan ve 77 yıldır da Challenger turnuvası yapan bir kulübüz. Uluslararası turnuvalar ne kadar artarsa burada oynayan sporcular buradan aldıkları puanlarla dünya klasmanına girme şansını elde ediyorlar. Çünkü tenis çok değişik. Her hafta turnuva oynamanız lazım. Aldığınız puanlarla da dünya sıralamasında bir üst gruba çıkmanız lazım. Bu altyapı için de aynı şey. 18 yaş altı da. Orada eğer çocuklar oynarlar, başarılı olurlarsa o zaman dünyada dikkati çekiyorlar. Onlara sponsorlar bulunuyor. Çünkü sponsor bulunmadan tenis bir başarı elde etmek çok zor. Üçlü bir sac ayak var. Kulüp kortlarını veriyor, topunu veriyor, antrenörünü veriyor. Aile bir para veriyor. Bir de sponsor olursa çocuk dünyanın her yerine gidip turnuva oynama imkanını kazanıyor. Biz de bunu kırmak için ülkemizde turnuva sayılarını arttırmamız gerekiyor. Federasyonumuz da bu sene bu konuda büyük bir çalışma yaptı. 8 tane büyük bayanlar turnuvası. Bizim de 77 yıldır yaptığımız Challenger'a ilave 3 Challenger daha ilave ettiler. Tabii burada bunları gerçekleştirmek için de bir sponsor lazım. Çünkü burada her turda oyuncular para alıyorlar. Ayrıca otel hizmetini, otelle imkanını da kulüp vermek zorunda. Sporcu sayılarımızı arttırıyoruz. Bir de eğitime bu sene, iki senedir çok önem veriyoruz. Yurt dışından tenis konusundaki iyi eğitmenleri kulübümüze getiriyoruz. Antrenörlerimizi eğitiyoruz. Bu şekilde daha ileriye gitmeye çalışıyoruz. Şimdi yine hem eskrimde hem teniste yabancı antrenörlerle antrenör kadromuzu takviye etmeye çalışıyoruz.
1: Peki bu yabancı antrenör takviyesi bizim antrenörlerin başına eğitici olarak mı gelecek, yoksa oradan ekip olarak alıp burada bu yabancı antrenörler bu spor dallarında bizim sporcularımıza doğrudan mı eğitim verecek? Şundan soruyorum. Hani yabancı evet. antrenörler belli bir zamandan sonra değişebiliyor, gidebiliyor, emekli evet. olabiliyor. Bir sıkıntı olabiliyor. Ama bizim gençlerimize, antrenörlerimize emek verdiği zaman, eğitim verdiği zaman daha başka bir tecrübeye sahip oluyor bizim antrenörlerimiz.
0: Evet, evet. Biz öncelikle eğitimi bu sene baz aldık. Ama bir dünya ilk yüzünde 100 arasına girmiş oyuncuları çalıştıran bir antrenör arıyoruz ki bu çalışma sistemlerini, yeni modaliteleri bizim antrenörler ondan görsün ve ilerlesinler diye. Şimdi bunu Türkiye'de şöyle bir sorun var. Bana göre bütün spor akademilerinde İngilizce eğitiminin şart olması lazım. Yani bütün antrenörlerin çok iyi İngilizce bilmesi lazım. Evet. Ben doktorum, tıp doktoruyum. Türkiye'deki tıbbın ilerlemesinin en önemli olayı İngilizce bilen doktorların yurt dışına gidip orada eğitim görmeleri, orada ve onları ileriye gittiler. Oradan çok ileri gittiler. Yani gururla söylemek gerekir ki Avrupa'nın en iyi tıbbı Türkiye'dedir diyebilirim. Bizim antrenörlerimiz de iyi İngilizce konuşur, yurt dışına gider, kurslara katılır, oradaki yenilikleri, çalışma sistemlerini görürlerse burada Türk tenisinin veya her sporun daha ileriye gideceğine inanıyorum. O açıdan biz öncelikle eğitimi ön plana aldık ve eğiticileri getiriyoruz. Her iki ayda bir hem kondisyon yönünden, tenis kondisyonu yönünden hem de tenis antrenmanları yönünden buraya eğitici kişileri getiriyoruz ama antrenör de getirmek planımız içinde hem eskrimde hem de teniste. Dağcılıkta iyi antrenörlerimiz var. Onlara güveniyoruz. Ama bu teniste, eskrimde böyle bir takviye yapmayı düşünüyoruz.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: İşlerinizde
0: teşekkür
1: başarılar
0: ediyorum.
1: diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Ama programımızın ilerleyen günlerinde, ilerleyen aylarında yine sizle daha farklı konularda ki bu eğitimler, antrenörler tespiti ve bunların çalışmaları evet. konusunda yine bağlantı kurup bilgi almak isteriz sizden.
0: Vakit ayırdınız, bize de imkan verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Her zaman biz hazırız.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolay
0: gelsin. Başarılar diliyorum.
1: Nice yıllara.
0: Sağ olun. Sağ olun var olun.
1: TED Spor Kulübü Başkanı Profesör Doktor Mehmet Tınaz bizlerle birlikteydi. Şimdi bir reklam aramız var. Ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız.
3: Reklamlar. Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Reklamlar.
1: TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tretgeleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Saatimiz 14.30'u gösteriyor sevgili dinleyiciler ve teknik yönetmen arkadaşımız Adem Gürlek yavaş yavaş nöbetini bitirecek. Dinlenmek için evine gidecek. Yeni arkadaşlarımız gelecek teknik yönetmen olarak. Ve şimdi spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte. Okan Can hoş geldin.
4: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
3: Teşekkür ediyorum. Şimdi dün basketbolda Süper Lig'de yarı finali konuşuyorduk. Anadolu Efes Fenerbahçe serisi, bir diğeri de Bahçeşehir Beşiktaş Gain mücadelesiydi. Ve dün Bahçeşehir gerçekten farklı bir şekilde çıktı ve Beşiktaş'ı yendi ve 2-1 önde. Şimdi bu maçla başlayalım. Nasıl bir karşılaşmaydı ve beklentilerin neydi? Gerçekleşti mi?
4: Beklentim Beşiktaş'ın bir şekilde maçı kopartacağı yönündeydi. Fakat hatta maç uzatmaya da gitti. Son saniye üçlüydü, Beşiktaş maça tutundu. Ama Beşiktaş bir kere çok sayıyor. Yani normalde sezonda o kadar sayı yiyen takım değildi. Bir de Beşiktaş'ın forvet katkısının biraz düşük kalması, uzunlarda yaşadığı problem, uzunların erken 5 foul alması ve Bahçeşehir'in Beşiktaş'a karşı özellikle pota altındaki o yani potayı kapatarak Beşiktaş'ın oyunlarını dışarıya yönlendirmesi. Yani Beşiktaş bir ara sürekli şut kullanmak zorunda kaldı. Çok fazla içeriye giremediler. O şutlar girmediğinde de Beşiktaş çok ciddi problem yaşadı. Bir ara Beşiktaş ikinci yarının sonlarında sanırım üçüncü yarının başında 10 sayı öndeydi. Fakat oradaki Bahçeşehir savunmasının sertliği ve Beşiktaş'ın üretkenliği azalınca maç bir anda Bahçeşehir'in hakimiyetine geçti, kontrolüne geçti. Hatta son saniyede Bahçeşehir'li oyuncu topu elinden yani kazandığında düşürüp kaymasa maç zaten uzatmaya gitmeyecekti. Güzel bir seri oluyor. Ben açıkçası Bahçeşehir'in oyunla ilgili oyuna tutunması, oyunu kontrol etmesi, seride avantajını ele geçirmesi, bir olası final açısından avantajını elinde tutması çok büyük başarı olarak görüyorum. Bahçeşehir yıllardır belli bir strateji ve belli bir planlama içerisinde tırmana tırmana geliyor. Finallerde görüyoruz. Ama finallerde biraz başarılı olamadığını biliyoruz ama oraları da oynayacak. Oraları da öğrenecek bu süreçte. Ama daha seri bitmedi. Beşiktaş'ın Bahçeşehir'i deplasmanda yenme ihtimali hala var. Bahçeşehir çünkü bazı yerlerde kritik hatalar yapıyor. Ama her şeye rağmen bence en güzel seri bu seri yani yarı finalde ben açıkçası bu seriyi daha çok heyecanlı bulduğumu söyleyebilirim.
3: Şimdi bir haber gördüm. Umarım doğru değildir. Ante Zizic Beşiktaş'ta sezonu kapadığı haberi geldi.
4: Evet, sakatlık sıkıntısı var.
3: Evet. Bu etkiler mi seriyi?
4: Ya etkiler zaten Beşiktaş'ın mesela dün akşam uzun problemi çok ciddiydi. Yani uzunlardan katkı alamadığınızda bir de 5 faal sıkıntısına girmişti. Zizic eski model bir uzun. Yani çok hareketli bir uzun değil, pota altında daha hani bu 90'ların evet. 80'lerin basketbol uzunları olur, pivotlar olurdu ya. Biraz
3: daha Sabonis uzun. Ortaya çıkmadan.
4: Daha çıkmadan. Tabii ki önemli bir oyuncu. Ben açıkçası Zizic'in olması hücum yönünde çok ciddi fark yaratabilirdi Beşiktaş'a. Savunma zaafları olmasına rağmen hücumdaki o tıkanıklığı bir şekilde halledebiliyordu Zizic'le. Ama şimdi ona göre plan yapacaktır. Birçok takım maalesef bazı finallerde mesela Anadolu Efes de biliyorsunuz Poirier'i kaybetti, uzunluğu kaybetti. Oluyor böyle şanssızlıklar ama Beşiktaş günün sonu dün maçı alabilecek noktaya gelmişti. Yani bunu unutmamak lazım.
3: Peki bugün nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ve Fenerbahçe Beko seride 2-1 üstün.
4: Şimdi Fenerbahçe gibi takımlar aslında sezonda çok fazla 2-3 maç ardı ardı kaybetmezler. Yani çok fazla yakalanmazlar bu noktada. Şimdi Fenerbahçe'nin ben bu akşam tabii ki Anadolu Efes kötü bir sezon geçirdi. Yani Anadolu Efes'in şu anda hayat tutunma maçını yaptı en son oynadığı maçta. Şimdi tabii ki Anadolu Efes'in sahasını oynayacak ama Fenerbahçe gibi takımlar bu tür maçları bir şekilde almayı, oynamayı bilen daha tecrübeli bir takım olduğunu düşünüyorum. Bir de bugün Fenerbahçe'nin kongresi de var. Şimdi kongrede kazanacak başkanın kim olduğu, o maçtan önce o başkanın açıklanması, belki maça gitmesi. Yani maçın öncesindeki psikoloji biraz farklı Fenerbahçe için. Yani düşünsenize siz şimdi bugün seçim olacak, başkan belli olacak. Başkanın gidip orada şubeye, oyunculara belli bir teminat, garanti vermesi veya şubeyle ilgili beklentilerini doğru şekilde anlatması yeni bir motivasyon kaynağı yaratabilir. Dolayısıyla ben maçın ortada olduğunu, %50-%50 olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe seriyi burada da bitirebilir. O özgüveni ve o gücü var. Yani az önce söylediğim gibi, yani Fenerbahçe gibi takımlar artık Final Four takımı Fenerbahçe. Avrupa'nın en üst liginde oynayan, tabii ki Anadolu Efes de böyle bir takım ama Anadolu Efes 2 yıldır büyük rekabetlerden uzak kaldı. Fenerbahçe gibi hani son 3-4 yılın dominant takımları ard arda 3 maç kaybetmek, 2 maç kaybetmek çok kolay olmuyor. Dolayısıyla ki Anadolu Efes ilk 2 maçta hatırlayın belli anlarda kırılarak kaybetti.
3: Evet.
4: Dolayısıyla basketbolda böyle anları negatif şekilde yaşıyor Anadolu Efes. Eğer Fenerbahçe çok böyle savunmasında yani o standart savunmasına dönerse Anadolu Efes'in hiç çok kolay değil. Ben bir şekilde Fenerbahçe'nin burada seriyi kapatacağını bekliyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin potansiyeli bu açıdan biraz daha tavanı biraz daha yüksek Anadolu Efes'e göre.
3: Şimdi dün hatırlarsan NBA, Avrupa ve Euroleague konusunda da konuşmuştuk seninle ve düşüncelerini almıştım. Elijah Bryant Hapoel Tel Aviv'den bir mesaj
4: yayınlamış. Evet, okudum şeyini, evet.
3: Okudunuz. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu yazıyı?
4: Yani şöyle, çok idealist bir yaklaşım. Bir kere onu söylemek evet. lazım. Belli ki bu işlere kafa yoruyor. Ben bu açıdan değerli buldum yaptığı açıklamayı.
3: Çok, ben de.
4: Yani açıkçası ben aktif basketbolcular içerisinde böyle bir açıklama çok beklemiyordum. Bir de bilmiyorum, belki ön yargılarımızdan dolayı çok fazla oyunun içine odaklandık oyuncularla ilgili. Ya şimdi şey çok doğru, bir kere artık bu herkes Sarı Sultan biliyor. Avrupa basketbolu mevcut durumda sürdürülebilir bir finansal yapı sunamıyor.
3: Evet.
4: Bu finansal yapıyla iş artık basıncı yüksek patlama noktasına gelmiş. Ne takımların ne de işte yatırımcılar için bir cazibe merkezi noktasında değil. Evet, çok keyifli, ciddi artıları, avantajları, heyecanı, rekabeti, bir markalaşması var ama günün sonunda siz burayı cazibe noktası yaratmak zorundasınız. Ben bu açıdan Euroleague'in son 2-3 yıldır burada açılma planları, işte pazarlama değişikliğini görüyoruz ama günün sonunda baksanıza takımlar katılmak için 700-800 bin dolar para veriyorlar. Sonra kalkıyorlar bunun için.

0: iktisat gelirini arttırmaya çalışıyorlar. Yayın gelirleri çok düşük. Bu yayın gelirinin artması gerekiyor. Bir kere her şeyden öte Jürgen yaptığı temel hata rekabeti bozdu. Rekabetin bozulması demek şu. Siz normalde 20 milyonluk bir 20 milyon euroluk bir takımken şu anda 30 milyon euroya çıktı sizin maliyetleriniz. Yani Dubai'nin Hapoel'in lige girdiğinde onlara mutlaka bir açıkçası NBA tarzı bütçe konusunda bir kısıtlama getirmek zorundaydınız. Yani tavan bütçe ve tavan bütçe kıstasını koymanız gerekiyor. Yani siz sezon içinde en fazla 20 harcayabilirsiniz. Örnek veriyorum, en az da işte ne bileyim 6 harcayabilirsiniz bir taban koymak zorundasınız. Çünkü mesela buradaki temel problemlerden biri neydi? Alba Berlin mesela çok düşük para harcıyor. 4-5 milyon euro harcıyordu. Rekabeti bozmaya başlamıştı. O da yanlıştı. Ama kalkıp da bir takım 40-45 milyon harcayıp diğer takım 12-13 bandında kaldığında o takımın içindeki oyuncuları tutamamaya başlıyor. Yani bugün Silvian Francisco Zalgiris'e kalması çok zor çünkü çok ciddi paralar teklif ediliyor. Siz Nacılay'a 6 milyon euro verdiğinizde Panathinaikos olarak rekabeti bozuyorsunuz. İşte Hapoel gidiyor, Misic size 5,5-5 milyon euro para veriyor. Dubai keza öyle. Yani bunlar çok büyük paralar. Siz tabiri caizse bir tavan fiyat, tavan bütçe belirleyeceksiniz. Orada üçünü birini harcarsınız, ikisini birini harcarsınız, birini harcarsınız şeklinde bir takım mühendisliği yapmak zorundasınız. Yani gardınıza 3 milyon verirsiniz ama uzununuza 500 bin dolar verirsiniz gibi o artık takımın kendi işin içinde olması lazım. EuroLeague'in bunu bir kere düzenlemesi gerekiyor. Yayın gelirleri artması lazım. Bunu da arttırmadılar. Bir de sponsorların artışı konusunda da belki hani NBA burada biraz farklılıklar yaratabiliyor. Sağ içi, sağ dışı organizasyonlarda yazın düzenlenen mesela NBA burada Çin pazarını çok bir yere kullandı. Körfez pazarını çok fazla kullandı. EuroLeague'in de bunlara benzer şeyler yapması gerekiyor. Bir de en önemlisi bence Avrupa'dan oyuncu götürmek bir şekilde belli bir yani bunun mutlaka bir çözüm bulunması lazım. Ya yüksek bedeller alması gerekiyor NBA'den takımların ya da öyle bu kadar kolay olmaması gerekiyor. Bunun için de FIBA ile mi anlaşır, NBA ile mi anlaşır, bunun bir çözüm olması lazım. Çünkü bu sizin bütün meyveleriniz olgunlaşmış meyveleriniz sizi yemeden basılıp götürüp yemeye başlıyor. Bu çok maalesef basketbola zarar veriyor.
1: Şimdi Türk kulüplerinin özellikle Fenerbahçe, Beko ve Anadolu Efes kurucu takımlardan biri, ikisi. Onları nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle EuroLeague için, kar zarar için ve NBA Avrupa için son durum nedir? Bilgin var mı?
0: Ya şöyle, Fenerbahçe kaldı diyebiliyor. Kaldı söyleyeyim, evet, uzattılar. Geçen açıklama yaptılar. Anadolu Efes'i galiba kaldı en son. Onların da bu yöndeydi tavırları. Fenerbahçe'nin bütçesi bu yıl bize açıklanan anladığımız kadar hem başkan adayları da bunu açıkladılar. 1-2 milyon euroluk bir açıkları olduğunu biliyoruz. Yani toplam bütçeden 1-2 milyon euro açık vermek bence çok makul bir açık. Yani bence mutlu olması gereken bir açık. Bunu da bir şekilde kapatabilirler diye düşünüyorum ama bu yıl galiba bütçe biraz artmak zorunda kalacak. 4-5 milyon euro en azından bir 5-6 milyon euroluk bir artış olmak zorunda Fenerbahçe adına. Bunun için de yeni sponsorlar bulmak zorundalar. Bir de EuroLeague'in ben 5-6 yıl önce bununla ilgili bir yazı yazmıştım. EuroLeague'in beklenti daha çok para kazanma yönündeydi. Beklentiler bu yöndeydi. Ben o dönemki verilere baktığımda da biz bu yıllar için 2026-2027 için EuroLeague'in takımları kâra getireceğini, bütçelerini denk getireceğini bekliyorduk. Bunu yapamadılar. Dolayısıyla bence günün sonunda markanın sahibi bu takımlar bir anda bırakıp gitmezler. Ama zaten kalanlar da 10 yıllık bir sözleşme imzalıyorlar. Hatırlarsan Asfer mesela ayrılmayı planlıyordu, evet, ki Asfer de kalmaya karar verdi. Yani bir şeyle vermedi EuroLeague. Yani günün sonunda takımlar sahip çıktılar EuroLeague'e ama mutlaka bunun bir çözüm bulunması lazım. Bu çok böyle yani 3-4 yıl sonra takımların artık cebinden para harcamaması gerekiyor. Bu çok sürdürülebilir bir durum değil. Maç sayısını artırarak yapmaya çalışıyor bunu, evet, EuroLeague ama maç sayısı artırarak değil, bunun yeni bir pazar bulmak, pazarlama hikayesi aslında, bir pazarlama dehası gerekiyor. Bunun da çözümünü artık EuroLeague'in profesyonelleri düşünmeli diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ellerine emeğine sağlık Okan Can. Görüşeceğiz yine. Bugün yine bağlantı kuracağız. Bu sefer futbol konuşacağız basketbol yerine. Kolaylıklar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
1: Sağ olun.

0: Spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte oldu. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 14.44'ü gösteriyor. Bir saati aştık. Saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağımızı bir kez daha iletmek istiyorum. Gördüğünüz gibi programımızın başından beri A Milli Futbol takımımızı konuştuk. Ardından özel sporcular, spor federasyonu başkanıyla özel sporcuların son durumunu konuştuk. TET Spor Kulübü başkanıyla TET Spor Kulübü'nün tarihini ve gelecekte yapmak istediklerini konuştuk. Şimdi saat 10'dan itibaren Fenerbahçe Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı var.
1: Evet.
0: Ve bugün oy verme işlemi saat 10'da başladı. Şu ana kadar 18 bin kişinin sandıklara giriş yaptığı söyleniyor ve hoş biraz yavaşlasa da sabahtan o sıcağı kalmadan oylarını veren birçok seyirci var ve biz de izliyoruz, takip ediyoruz son durumu. Ve sandıkların, bilmiyoruz tabii, bize sosyal medyadan gelen görüntülere göre Aziz Yıldırım sarı listeyi kullanıyor. Sarı listelerin azaldığı söyleniyor sandıklarda. Özellikle bununla ilgili haberler, fotoğraflar var. Ama tabii biliyorsun, sosyal medyanın ne zaman ne olduğu, nasıl
1: Tabii.
0: algılanacağı, hani bardak boş mu dolu mu, nasıl algı yaratılıyor, ne oluyor onu bilmiyoruz.
1: Doğru.
0: Siz şu ana kadar yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sorularım var çünkü size.
1: Şöyle bakmak lazım. Tabii dünkü mesela genel kurulda hem Saadettin Sara'nın hem de Ali Koç'un yönetimleri ibra edildi. Hem mali bakımdan hem de faaliyet bakımından ibra edildi. Böylece kulüpte bir birliktelik sağlanmış oldu.
0: Evet.
1: Aziz Başkan'ın yaptığı konuşmada da ciddi anlamda bütün hep plan ve program geleceğe dönük yapılan şeyler, verilen geçmişte verilen mücadeleye dönük, işte hiçbir zaman böyle afaki bir konuşması olmadı. Daha çok birleştirici, çağrıcı, kucaklayıcı bir söylemi vardı. Sayın Hakan Safi'nin de daha çok transferlere dönük bir konuşma yaptı. İşte alacağız, getireceğiz. Çok üst düzeyde futbolcuları alacağız. Hatta 3-4 tanesiyle ön sözleşmemizi yaptık. Arkadaşlarımızın birçoğu burada değil. Çünkü oradalar, yönetimden bazı arkadaşlar. Onlar bizden haber bekliyorlar. Eğer yönetim biz alırsak hemen sözleşmeler imzalanacak ve futbolcuları takımımıza kazandırmış olacağız dedi.
0: Evet.
1: Tabii söylemler hep şeydir, biliyorsunuz, seçim kazanmaya dönüktür. Hangi branşta, hangi alanda olursa olsun önceden vaatler gibi anlatılır ve karşılığında da oy beklenir seçmenden veya işte yönetimden, taraftardan, genel kurulu üyelerinden oy beklenir. Ama gidişata bakılırsa tabii dün bir küçük de bir gerginlik yaşanmıştı. O
0: Evet.
1: gerginlikte Aziz Başkan o şeyin arasından, kalabalığın arasından geçirilirken iki takımın tribündeki taraftarları arasında yaşanan bir olaydı. Bazı sıkıntılar yaşamış ama sonra tabii sulhe erdi her şey. Ama ben
0: Özellikle Sayın Şekip Mosturoğlu'nun bu
1: evet.
0: konuşması, özellikle kongre üyesi olmayan bazı taraftarların orada gerginlik çıkardığı,
1: Evet.
0: birbirlerine hareket çektiği ve bu hareketlerin sonucunda biraz kargaşa yaşandı.
1: Tabii.
0: Hatta sözünüzü kestim,
1: Estağfurullah.
0: kusura bakmayın. Hakan Safi tarafında olan bazı grupların bir anda büyük tepki göstererek, çünkü ne derseniz deyin, Sayın Aziz Yıldırım bu kulübe 20 sene
1: Tabii,
0: başkanlık
1: tabii.
0: yapmış bir
1: Ya
0: insan.
1: duayen bir isim.
0: Başarısıyla,
1: Duayen bir isim.
0: başarısızlığıyla, yaşadıklarıyla, yaşattıklarıyla. Ama siz orada bu 20 seneyi hiçe sayarak ona karşı olumsuz tavırlarınızı ve
1: Bana göre saygısızlık yani. Yaşı var,
0: evet.
1: deneyimi var, değil mi?
0: Evet.
1: Yani
0: Yaptıkları var.
1: var, çok büyük yaptıkları
0: Şimdi
1: var ya.
0: burada büyük bir tepki göstererek Hakan Safi'ye oy verecek olan bazı gruplarında Aziz Yıldırım'ın tarafına geçtiği söyleniyordu dün burada. Yani bunlar hoş
1: Değil tabii.
0: değil.
1: Değil.
0: Gerçekten sakin olmak lazım. Bu sakinlikte devam etmek
1: Tabii
0: lazım.
1: ki ya zaten Aziz Başkan'ın konuşmasında ortalığı gelecek hiçbir şey yoktu zaten.
0: Evet.
1: Bir ara o konuşmalarına istinaden bazı olumsuz tezahüratlar gelmeye başladı. Ama daha sonra sosyal medya paylaşımlarına baktığım zaman Feneryum'la ilgili iki takım taraftarları arasında bir

0: takım sıkıntılar yaşanmış. Bir grup Feneryum'u istemiş almayı. Öbür grup da hayır olmaz demiş ve böyle bir atışma büyümüş gibi. Öyle bir yine sosyal medya paylaşımından gördüğümüz bir olaydı.
1: Hani lütfen oraya gelen kongre üyeleri de bir taraftar.
0: Evet.
1: Nereden bilet bulursak orada oturuyoruz. Feneryum tarafı veya
0: Evet.
1: işte Migros tarafı veya işte kapalı ya da diğer maraton tarafı diye filan bir şey yok. Herkes her yerde oturmaya alışık olan bir
0: Tabii,
1: taraftar aynı
0: tabii,
1: zamanda
0: doğru.
1: kongre üyeleri de kusura bakmasınlar.
0: Bir de yılların bir şeyi yani
1: Evet.
0: deneyimi, birikimi ya bunlar bugün 3 günlük bir şey değil. Bunları artık bilmiyorum. Biraz daha tabii yenilerin biraz daha adapte olup benimsemeleri lazım. Ona göre davranmaları lazım.
1: Ben bir kılıf olduğu düşüncesindeyim bu sözlerin, bu tartışmaların.
0: Evet, yaratılacak bir kılıf
1: Evet.
0: olabilir. Dediğim gibi hani küçük suda büyük fırtınalar koparmak
1: Evet.
0: isteyen bir grubun
1: Evet.
0: ortalığı karıştırıp oradan acaba bir şey devşirebilir miyiz düşünceleri her dönem vardır, olur.
1: Olabilir.
0: Ama hiçbir zaman büyük camialar, böyle büyük Fenerbahçe gibi büyük camialarda bunlara izin verilmez. Bir şekilde bunlar dışarıda kalırlar. Hep su akmış yolunu bulmuştur ve iyi bir şekilde de gider o genel kurul. Bugünkü genel kurulun şu ana kadar gidişatına bakılırsa çok sakin ve sessiz bir şekilde devam ediyor. 17'ye kadar da sürecek o
1: Evet.
0: atma işlemi.
1: Yaklaşık 2 saat kaldı şu anda.
0: Ondan sonrasında da artık sonuçlara göre başkan olanın eline mazbatasını alıp yoluna devam edeceği ve Aziz Başkan'ın da Sayın Hakan Safi'nin de söylemleri kim kazanırsa kazansın birlikte devam edeceğiz.
1: Evet.
0: Yanındayız, biz desteğimizi esirgemeyeceğiz. Çünkü söylemleri dün dinlediğim zaman şu geliyor benim aklıma. Her ikisi de aynı şeyi söylüyorlar. Biz yokuz. Bizim kariyerimiz, geleceğimiz, yaptıklarımız hiçbir şeyin önemi yok. Servetimizin hiçbir şeyin önemi yok. Her şey Fenerbahçe için, Fenerbahçe'nin geleceği için. Bu kadar Fenerbahçe'yi benimsemiş, bu kadar Fenerbahçe için, geleceği için kafa yoran, her şeyini ortaya koyan iki başkan mutlaka kim kaybederse kaybetsin aslında kazanmış oluyor. Öbürüyle omuz omuza yürümesi gerekiyor. Öyle de görünüyor tablo.
1: Benim
0: Bakalım.
1: soracağım çok sorular var da hani belki programın ilerleyen dakikalarında da soracağım. Şimdi dün akşam 23 sırasında Sayın Hakan Safi ile Sayın Ali Koç bir araya geldi. Belki tesadüfen, belki bilerek ya da bilinçli ya da özellikle bu fotoğraf verildi, fotoğraflar verildi. Şimdi burada ben sosyal medyaya da bakıyorum. Şimdi çok büyük tepki var Sayın Hakan Safi'nin durumuna. Hakan Safi'ye oy vermek isteyen birçok grup vardı. Birçok taraftar, kongre üyesi vardı. Bu Sayın Ali Koç'un 7 senede, 8 senede Fenerbahçe'yi getirdiği durumdan dolayı hani yeni bir sayfa açılsın. Hani Sayın Aziz Yıldırım da geçmişte yaptıklarından dolayı bir sene başkanlık yapayım, devam edeyim diyordu. Hakan Safi de zaten bu gencim, ben daha iyiyim odur mesajlarıyla.
0: Evet.
1: Ama dünkü özellikle Sayın Ali Koç'la yemek yemesi bazı taraftarları farklı bir yöne doğru yönlendirdi. Birincisi, Ali Koç'un yani Ali Koç'un tarafında olan kongre üyelerinden bazıları Hakan Safi'ye döndü bu destekten dolayı. Ama ortada olan bir grup vardı. Sayın Ali Koç'tan oy verip de istediği sonucu alamayan bazı gruplar vardı. Aziz Yıldırım'a da oy vermek istemeyenlerdi bunlar. Ve Sayın Hakan Safi'ye verecekti. Transferdir, odur budur konuşuyor. Gerçekten ben yıllar önceki Ali Şen'e benzetiyorum biraz tarzını
0: Evet.
1: Sayın Hakan Safi'nin. Ondan sonra yırtıcı bir konuşması vardı. Ona verecekti. Ama bu görüşmenin, bu buluşmanın ardından eğer Ali Koç'un devamı olacaksa ki bu öyle görünüyor
0: Sanki
1: deyip
0: onun
1: evet
0: gölgesindeymiş.
1: Sayın Aziz Yıldırım'a oylarını veren birçok insan var şu anda.
0: Doğru.
1: Yani şimdi bu strateji gerçekten Fenerbahçe genel kurulunu çok etkileyecek. Yanlış bir strateji. Sayın
0: Kesinlikle.
1: Ali Koç'un hani evet evinize davet edebilirsiniz ama ortada yani ortada olan oyları da özellikle başka yönlere doğru gönderdi bu buluşma.
0: Kesinlikle şöyle bir şey. Yani Sayın Hakan Safi'nin yaptığı konuşmayı ben dün dinlediğimde şöyle diyordu. Biz hiçbir şeyin devamı değiliz.
1: Evet.
0: Geçmişte yapılanlarla asla ve asla konuşmayacağız. Önümüze bakacağız. Genç, dinamik
1: Evet.
0: bir ekibimiz var. Çalışacağız. Daha çok çalışacağız. Yıpranmadan takımı layık olduğu yere getireceğiz.

0: Bunu diyordu. E şimdi sen bunu deyip de arkandan eski başkanın seninle olan ilişkinin fotoğrafların, karelerin ortaya çıkarsa insanların aklına şöyle bir şey gelir. Acaba Ali Koç mu Hakan Safi'yi çıkardı ve arkasında desteğini veriyor?
1: Hatta şunu da konuşuyorlar. Onu da hemen size belirteyim. Hani Sayın Ali Koç, Sayın Aziz Yıldırım da mücadele edemeyeceğini düşündüğü için Hakan Safi'yi öne çıkardı. Birbirlerini yıpratsınlar.
0: Ben aradan
1: Ardından da
0: seyrederim.
1: ben bir sene sonra ortaya çıkayım diye düşündüklerini düşünenler de var.
0: Yani hani düşünülmeyecek gibi değil. Yapılan
1: Evet.
0: hareketin ortaya konan
1: Bence
0: tablonun ve
1: tarafsız
0: fotoğrafın
1: kalması gerekirdi
0: kesin.
1: Sayın Ali Koç'un.
0: Ali Koç'un da Hakan Safi'nin de buraya
1: Evet.
0: girmemesi lazımdı.
1: Evet.
0: Ali Koç davet bile etse, buyurun ve dese bile Sayın Başkan seçim süresince değil, seçimden sonra oturur sizinle de öbür başkanlarla da konuşuruz. Mutlaka sizin de fikrinizi alacağım. Mutlaka sizin de desteğinizi alacağım demesi gerekirdi. Ama aynı masayı paylaşıp aynı karede fotoğraf vermesi seçim öncesinde bu destek oraya gitti demektir. O zaman ne diye düşünüyorsunuz? Arka planda o mu yönetecek yine? E o zaman aynı şeyden farklı bir sonuç beklemek olmaz.
1: Evet.
0: Sizin çıkıp da orada mikrofondan yaptığınız konuşmalar havada kaldı. Hiçbir anlamı
1: Evet.
0: olmadı. Ayağı yere basmadı.
1: E zaten sizinle konuşmuştuk burada, hatırlıyor musunuz? Akşam 18.30'dan sonra da TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven'le konuşmalarımızda da
0: Evet,
1: bu
0: evet,
1: vardı.
0: evet.
1: Hani sen Futbol Federasyonu'ndaki bu Merkez Hakem Komitesi'nin hakemlerin yaptıklarını görmedin mi? Sayın Ali Koç'un döneminde
0: Evet.
1: idareciydin.
0: Evet.
1: İki, fikstürle ilgili yaşananları şimdi dile getiriyorsun. O zaman niye dile getirmedin? 3. O zaman transferlerde niye parayı vermedin de Sayın Ali Koç'un döneminde o kıl payı kaçan şampiyonlukları elde edemedin? Şimdi bunun gibi birçok soru vardı ve ben de bu soruyu Sayın Erhan Seven'e sordum. Hani sanki başka bir yerden yani pirupak gelinmiş gibi
0: Tabii.
1: konuşuluyor. Bu hoş bir şey değildi.
0: Hiç değil ve şöyle bir şey söylüyor. Yani o anasına bu anlama geliyor. Ben başkan olduğu için ben orada bir yönetim kurulu üyesiydim. Benim söz söyleme şeyim sınırlıdır.
1: Olur mu? Kerem Aktürkoğlu'nu
0: Tabii.
1: getiren
0: İşte
1: kendisiydi.
0: düşüncesini söylüyorum. Onun için sorumluluğu tamamen başkana aitti. Ben başkanı arkada uyarmama rağmen başkan
1: Ha.
0: girişimde
1: O
0: bulunmadı.
1: zaman söyleyeceksiniz.
0: He,
1: Söyleyeceksiniz
0: tabii.
1: ki Sayın Ali Koç döneminde yaptıklarının hatalı olduğunu ileteceksiniz. O zaman belki sana taraftar kongre üyesi daha fazla teveccüh gösterecek.
0: %100 gösterirdi. Eğer çıkıp
1: Tabii.
0: o zamanlar, o
1: Tabii.
0: zaman olduğu
1: Tabii.
0: zaman
1: Tabii.
0: ben Sayın Başkan'ı bu konularda uyardım. Gerekirse mücadelemizi verelim, koyalım ağırlığımızı dedim. Ama Sayın Başkan şu anda öyle bir şey istemediği için ben bir yönetim kurulu üyesi olarak elimden gelen bu kadar demesi gerekirdi. Şimdi demediniz. O zaman gidip o kareye fotoğrafı verdiğiniz zaman insanlar diyor ki Ali Koç tekrar devrede arkadan yönetecek. Yani
1: Evet.
0: aynı şeyler olmayacak. Şimdi mümkün değil. Ben buradayken engel olurum. Bir yarım puanımızı bile yiyemezler. Şöyle böyle. E nasıl engel olacaksınız? Yine
1: Tabii.
0: aynı şekilde gidecekse, aynı şey yürüyecekse hangi şeyle engel olma ihtimaliniz var? Yok. O zaman o fotoğrafı vermeyeceksiniz. O kareye girmeyeceksiniz. Yani o zaman tabii ki böyle olunca ya Aziz Başkan zaten dediğim gibi deneyim ve tecrübe. Bir de ben her zaman söylerim bedel ödemek ayrı bir şeydir.
1: Evet.
0: Bir konuda ödediğiniz bedel varsa o konuda zaten ok camia sizin arkanızda kapı gibi kenetlenir. Ne yaparsa
1: Kenetlenmesi gerekir
0: ama
1: derler.
0: kenetlenir de.
1: Ha,
0: Ben onu
1: evet.
0: da görmüşüm. Gerçekten kenetleniyor. Şimdi bakın aynı olay nerede olursa olsun bir futbol takımında herhangi bir kulüpte de başkanlık seçimi olduğu
1: Bu
0: zaman
1: ailede de olsa bir kurumda da
0: tabii
1: olsa.
0: aynı şekilde görüyorsunuz. Ona mutlaka karşılığını verirler. Çünkü gerçekten bedel kolay değildir. Yani yapılanlar hele ki kulüp için ödenmiş bedeller, hele ki bu takımın
1: 3 Temmuz
0: yaşanan
1: kumpası,
0: çok büyük bir olay.
1: 4 Nisan'da otobüsün kurşunlanması.
0: En büyüğü o bakın.
1: Tabii.
0: Ben her zaman diyorum
1: Aynı fikirdeyim.
0: çok büyük bir olaydır. Yani bir Fenerbahçe gibi. Yani bir ilde düşünün
1: Peki,
0: Barcelona,
1: Fenerbahçe
0: Real
1: gibi değil.
0: Madrid.
1: Herhangi bir kulüp içinde
0: Tabii
1: yapılabilir. Evet.
0: yapılabilir de şu da yani büyük bir takımın, çok büyük bir takımın şampiyonluğa giderken bir anda otobüsü kurşunlanmasının sebebi nedir?
1: Evet.
0: Bunun açıklanacak, izah edecek bir yanı yok.
1: Yok.
0: Onun için öyle bir durumdan çıkmış gelmiş bir başkan. Siz öyle bir şey söylemeliydiniz ki söylemle ve öyle bir vaatle değil gerçekten. Sadece birleştirici sözünüz önde olmalıydı. Yapacaklarınız zaten sizin elinizde olacak, herkes görecekti. Bunu yapmak zorundaydınız. E tabii dediğiniz gibi akşamki o fotoğraf çok büyük şey kaybettirmiş gibi geliyor.
1: Hani bilemiyoruz tabii, hani bu

0: Koç'un tarafından gelecek olan oylar da olmuş olabilir bu, ama tabii bizimki sadece bir yorum,
1: Tabii ki, tabii ki.
0: gelen yazılar, onlar bunlar. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de
0: Tekrar
1: teşekkür.
0: devam edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, az sonra Birinci Ligi konuşacağız. Aynı zamanda 1922 Akşehir Spor Kulübü'nün başarısını konuşacağız. Bildiğiniz gibi önemli bir başarı öyküsü yaptılar. Bunu konuşacağız 15 haber bültenimizin ardından.
2: Saat 15. Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Türkiye'de havayolu ulaşımı büyümeye devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yılın ilk 5 ayında havayoluyla seyahat eden yolcu sayısının 89 milyonu aştığını açıkladı. Yolcu sayısı Türkiye'nin nüfusunu geride bıraktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 7 Haziran Dünya Gıda Güvenilirliği Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Gıda güvenliğine yönelik atılan adımları anlatan Yumaklı, yılda ortalama 1 milyon 300 bin gıda denetimi yapıldığını duyurdu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, usta şairler Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana Edis Zengin'in vefat yıl dönümlerine ilişkin bir mesaj paylaştı. Her birinin ardında kalıcı izler bıraktığını vurguladı. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları yarın İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantıda Güney Kafkasya'daki gelişmeler, Orta Koridor, enerji güvenliği ve ekonomik işbirliği meseleleri ele alınacak. Bakan Fidan'ın bölgesel istikrar ve kalıcı barış vurgusu yapması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında diplomasi trafiği çatışmaların gölgesinde devam ediyor. Arabulucu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gitti. ABD basını da Trump'ın ekibinin İran müzakerelerine hazırlık için nükleer uzmanlarıyla bir araya geldiğini iddia etti. Sahada ise gerilim sürüyor. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Ülkenin güneyine düzenlenen hava saldırılarında 3 asker 17 kişi hayatını kaybetti. ABD basınında da İsrail'in saldırılarda beyaz fosfor bombası kullandığına dair görüntüler yer aldı. Katil İsrail yine sivilleri hedef aldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da bir araca saldırdı. 7 aylık bir bebek o saldırıda hayatını kaybetti. Batı Şeria'daki işgalci terörü de hız kesmiyor. Bir beldeye baskın düzenleyen işgalciler yaşlı bir adamı darp edip koyunlarını çaldı. Ankara'da vatandaşları kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı. Sivas'ta hayvan otlatırken üzerine yıldırım düşen 49 yaşındaki çoban hayatını kaybetti. Sinop'ta bir fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın söndürüldü. Çorum'da park halindeki otomobil yandı. Hatay'da ise bir iş yerinde yangın çıktı. Van'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda üyeler oy kullanmaya başladı. Başkanlık için Aziz Yıldırım'la Hakan Safi yarışıyor. Kosova'da halk erken genel seçim için sandık başında yaklaşık 2 milyon seçmen ülke genelindeki 2550 sandıkta oy kullanıyor. Haberleri sunduk.

0: Ofis. Petrol Ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Reklamlar.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir.

0: bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Spor gündemi devam ediyor.
10: Saatimiz 15.06'yı gösteriyor sevgili dinleyiciler ve spor gündeminde sizlerle birlikteyiz. Ve şimdi birinci ligi konuşacağız ama bu arada ilerleyen dakikalarda da konuğumuz olacak 1922 Akşehir Spor Kulübü'nü konuşacağız. Hem başkanı hem teknik direktörü bizlerle birlikte olacak bağlantılarla sevgili dinleyiciler. Ali İhsan Sarıçoban, selamlar. Spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban da bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
11: Merhabalar, iyi pazarlar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Özgün Erdoğan'a da selamlar, saygılar, iyi çalışmalar diliyorum.
10: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi, evet biz birinci ligi konuşuyoruz ağırlıklı olarak. Birinci ligde bize aktaracaklarınız var mı? Öncelikle bu soruyu sorayım.
11: Elbette şu sıralarda da yayında da var. Türkiye Futbol Federasyonu Mali Genel Kurulu var. Orada Acı Reçete'yi birincilik kulüpleri adına hem de biliyorsunuz birincilik kulüpleri başkanlığı görevini yürüten İstanbulspor Başkanı Ecmel Başkan, Ecmel Sarıerlioğlu geniş bir şekilde raporlarını dinleyicilere ve oradaki Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine sunuyor. Şu bir gerçek, Süper Lig'le birincilik arasındaki gelirler oldukça uçurum. Örneğin işte Ecmel Başkan da dile getirdi. Yeni sezonda bir defa hem mali konuda birincilik kulüplerinin desteklenmesi yönünde tüm kulüplerin ortak karar alabileceğini ifade etti. Ve birincilikte maalesef galibiyetlerde rakamın çok düşük olduğunu ifade etti. Örneğin yeni sezonda bir galibiyete işte Süper Lig'de 9,5 milyon gibi bir rakam tespit etmiş Türkiye Futbol Federasyonu. Bu rakamın alt ligde yani birinci ligde de en az 3 milyon lira olması yönünde görüş bildirdi Ecmen Başkan. Yine işte geçen sezon birinci ligde yer alan bazı takımların, hedefli olan takımların, ekonomisi güçlü olan takımların yaklaşık 1 milyar gibi bir bütçeyle ligde yer aldıklarını ifade etti. Ama kendilerinin İstanbulspor'un mütevazı bir bütçeyle 130 milyon gibi bir harcamayla ligde yer aldıklarını ifade etti. Yine iddia gelirlerinin çok az olduğunu ifade etti. Böyle giderse çok böyle çok komik rakamlar söyledi. 90 bin gibi 80 bin gibi bir rakamlar. Eğer böyle giderse birinci kulüpleri niye iddiada yer alsın gibi endişelerini dile getirdi. Hele hele birinci ligin alttaki kulüpleri uzun uzun konuşmaya gerek yok. Gelirlerin ne kadar azaldığını görüyoruz. Ama pastanın büyüğü şu bir gerçek. Süper Lig'deki kulüpler elde ediyor. Ama özellikle işte birincilikteki sıkıntılar ortada. Bu konuda da Ecmel Başkan tabii sadece kendi sorunları değil. Çünkü İstanbulspor bir şirket takım olduğu için üretiyor, satıyor. Fazla taraftar baskısı yok, medya baskısı yok, eski yönetici baskısı yok. Zaten Ecmel Başkan da uzun yıllar kulüpte görev yapıyor. Yani kendi kulüpleri açısından bir böyle büyük bir borç yığını olmadığını ifade etti ama genel anlamda hatta işte

0: lige yeni gelen takımların başkanlarıyla da görüştüğünü ifade etti. Tabii bununla ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi verecek. Nedenine gelince tabii sorunlar yumağı çok fazla. O nedenle hatta devlet yetkililerinden bile dedik görev beklediklerini, gerekirse birinci ligin sorunlarını ta üst makama kadar taşıyıp ifade edebileceklerini söyledi. Tabii sadece bu sorunlar bu yılın sorunları değil, geçen yılların sorunları değil. Maalesef futbolumuzdaki bu yozlaşma diyelim deyim yerindeyse, yabancı futbolcuların işte rakamlarının yüksek olması, yerli futbolcuların yine yüksek rakamlarla işte özellikle transfer dönemlerinde yöneticilerin karşılarına gelmeleri, yöneticilerin bol keseden atarak sözleşme imzalatıp ve sonrasındaki bir başarısızlık neticesinde kulüplerin borç batağı içerisinde bırakıp gitmeleri maalesef işte sıkıntıya neden oluyor. Dün de söz ettik, sizler de ifade ediyorsunuz, mutlaka denetleme konusunda çok ciddi adımlar atmalı. Hem Türkiye Futbol Federasyonu, çünkü özel bir yapı, hem de dolaylı yoldan Gençlik ve Spor Bakanlığı, sonuç itibariyle işte Spor Toto kanalıyla bildiğiniz gibi kulüplere belli yardımlar yapılıyor. Tesis yardımı adı altında, yapıma adı altında, onarım yapı altında, işte altyapı yine aynı şekilde veya diğer branşlar gösterilerek o pastadan gelen paylar maalesef işte diğer dallar, işte atletizm olsun, karate olsun, judo olsun, bazı dalları gösterip futbola aktarma yapıyorlar. O nedenle bunların önüne geçmek için bir takım tedbirlerin alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Ejmer Başkan'ın da zaten konuşması şu anda da devam ediyor. Umarım doğru tespitleri Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri dinler, en azından not alır. En azından yeni sezon öncesinde birincilikte tutan, yani bu sistem güzel bir sistem. Vilayet takımları oldukça fazla, sizin de bildiğiniz gibi. Kent takımları oldukça fazla. Kaliteli de maçlar oynanıyor. Zevkli maçlar da oynanıyor. Bildiğiniz gibi işte play-off'a kalan 7. takım avarajda kalıyor. Çıkan işte play-off'a kalan ilk 3 takım, ilk 2, işte 2. takım, 3. takım avarajda kalıyor. Böyle bir keyifli bir ligin kalitesinin artması için de ekonominin de düzgün bir şekilde olması gerekiyor diye düşünüyorum şahsen.
1: Şimdi az sonra biz de bu Mali Genel Kurulu, TFF'nin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Mali Genel Kurulu'ndan bazı konuklarımız olacak. Bu konuklarımızla da bağlantılar kuracağız. Şimdi ama söz aldığımız bir kulüp başkanı var, kulüp var. 1922 Akşehir Spor Kulübü. Şimdi sizden almıştık hem başkanın hem de teknik direktörün telefon numarasını ve iletişim kurmuştuk. Şimdi isterseniz 1922 Akşehir Spor Kulübü'nü konuşalım. Çünkü bağlantı kuracağız. Dinleyicilerimize anlatalım. Nasıl bir başarı gösterdiler? Neler yaptılar? Siz neyi gördünüz bu yolda? Bunları bizlerle paylaşır mısınız?
0: Elbette. Kısaca bahsedeyim. Çünkü Sayın Başkan da mutlaka bildiklerini anlatacak, yaşadıklarını anlatacak. Konu bildiğiniz gibi şöyle gelişmişti. Konya işte bir kupa maçı oynadı, kaybetti. Konya yüz ölçüm olarak çok yüksek bir kent. Üniversitesi olan, sanayisi olan çok önemli bir kent. Ama baktığınız zaman 3. ligde veya işte alt ligde bir takım olmayan bir bölge. Ama Akşehir sürpriz bir şekilde işte Nasrettin Hoca'nın yaşadığı ve vefat ettiği böyle sevecen bir güzel bir ilçemiz. Büyük bir ilçe. Hatta logolarında da siz de söz ettiniz, biz de söz ettik. Logoları da çok güzel. Nasrettin evet. Hoca'nın işte eşeğe binmiş hali ve güzel bir logo. Harika bir logo.
1: Hatta ben Sayın Başkan'la konuştum. Dedim ki bu logoyu koyduktan sonra Nasrettin Hoca'nın eşeğe ters binmiş bir logosu var. Bu logoyu koyduktan sonra oraya giden taraftar hiçbir zaman olay yaratmaz. Son derece güleç yüzlü, son derece mutlu, hoş bir şekilde maçını seyreder ve ayrılır o stattan diye düşünmüştüm. Ki başkanla da bunu paylaştım.
0: Elbette tabii Akşehir ilk kez 3. ligde mücadele etmeyecek. 90'lı yıllarda da 3. ligde de yer almıştı. O zaman sahaları topraktı. Şimdi çim oldu. Umarım yani ligde kalıcı olurlar. Konya Spor'dan da destek alırlar. Çünkü o bölgede oldukça futbol

0: gerekiyor diye düşünüyorum şahsen. Bu arada tabii ben birincilikle ilgili çok kısa kısa bilgiler de vermek istiyorum. Tabii. Örneğin Mardin 1969 bildiğiniz gibi ligin yeni takımlardan bir tanesi. Teknik direktör Ahmet Cingöz ile anlaştı. Onlar da yeni sezon öncesinde iddialı bir şekilde lige hazırlanıyorlar. Yine Batman Petrospor'da da bildiğiniz gibi orada da bir takım gelişmeler var. Örneğin henüz resmi anlaşma hani kağıt üzerinde olmasa da Van Spor'dan kaleci Çağlar Akbaba ile Prensip anlaşmasına vardılar. Teknik direktör konusunda da gelişmeler var. Muhtemelen Özhan Polat Pulat ile bir görüşme halindeler. O da gelecek haftalarda belli olur. Yine bugün Iğdır Alagöz Holding takımında idari direktör Hikmet Karaman'ın bir açıklaması oldu. Dün de söz ettik ama artık Iğdır futbol takımı, Iğdır Alagöz futbol takımı çalışmalarını Ankara İncek'te değil ki oradaki Fenerbahçe tesislerini almışlardı. Artık bundan böyle Iğdır takımı çalışmalarını Iğdır kentinde sürdürecek. Yani bir futbolcu sokağa çıktığı zaman en azından bir taraftar tepkisi görecek. Olumlu veya olumsuz. Umarım olumlu olur. Çünkü geride kalan 3 yılda özellikle yabancı futbolcuların eşleri ve çocukların eğitimi amacıyla Alagöz Holding Iğdır yönetimi böyle bir karar almış. Futbolcuların hepsi Ankara'da konaklıyorlardı. Maçta maçı Iğdır'a gidiyorlardı. Bu da esasında baktığınız zaman olumsuz bir şeydi. Döndüler. Burada da Kenan Koca Koca bildiğiniz gibi göreve başladı. Teknik direktör hoca bildiğiniz gibi daha önceden de Ankara Gücü'ne göre yaptı. Milli takımda göre yaptı. Altyapıda da genel koordinatör olarak Altınordu'dan Murat Korkmaz hoca geldi. Sivas Spor'da bir genel kurul bildiğiniz gibi çalışması var. İsmet Taşdemir hoca ayrıldı. Bursa Spor'da Enes Çelik Başkan yine iddialı bir şekilde Mustafa teknik direktör yönetiminde futbolcularla görüşmeler devam ediyor. Çalışmalar devam ediyor. Esenler Erok'ta İsmet Taşdemir, Osman Özköylü bildiğiniz gibi ayrılmıştı. İsmet Taşdemir orada gündemde. Bolu Spor'da bir sessizlik var. 19 yıldır bu ligde. 17 Haziran'da genel kurul var. Kayseri Spor'da bugün seçim oldu. Genel kurulda Ali Çamlı tek listeyle tekrar göreve geldi. Onlar da yine hedeflerini bildiğiniz gibi uzun yıllar yaklaşık 20 yılın üzerinde Süper Lig'deydi. Birinci lige düştüler kendi hatalarından dolayı ama bugünkü genel kurul olumlu geçti. Orada da ilk isim Eyüp Spor'u ligde tutan Atilla Gerin hocayla bir görüşme gerçekleştirdi. Ve Kayseri'nin yine önümüzdeki günlerde transferde de önemli isimlere imza attırabileceği yönde bilgiler var. Antalya Spor'un borçları oldukça yüksek. 19 Haziran'da genel kurul var ama orada da Osman Özköylü ve Mehmet Altıparmak ismi geçiyor. Bodrum Spor'da Burhan Eşer ve Sefer Yılmaz ikilisi muhtemelen göreve devam edecek. Ama orada yıldızı parlayan bir isim var. Ali Habeşoğlu Ayvalık Gücü'nden yetişmişti. Trabzonspor ve Göztepe bu futbolcuya talip. Bodrum Spor kolay kolay bırakacağını sanmıyorum. Keçiören'de sürpriz bir gelişme yaşandı dün. Yalçın Koşukabak hoca görevinden ayrıldı. Yalçın Koşukabak ligin 12. haftasında göreve gelmiş. Takım 15. sıradaydı. Playoff'a kadar taşıdı. Yaklaşık 26 maçta görev aldı. Ama yönetimle fikir ayrılığına düşüp hoca ayrıldı. Yine Bandırma Spor'da istikrar vardı. Mustafa Gürsel sezon başından lig sonuna kadar görev yapmıştı geçen yıl. Ama Mustafa Gürsel hoca da ayrıldı. Ertuğrul Aslan ki Bolu Spor'da da görev yapan genç bir teknik adam Bandırma Spor'la anlaştı. Önümüzdeki günlerde Bandırma Spor'da da yeni transferler olabilir. Murat Karakoy'un başkanlığında yeni yönetim hemen kolları sıvadı. Van Spor'da da Osman Zeki Korkmaz ayrıldı. Murat Yıldırım tekrar eski takımına döndü diyelim. Oraya yabancı bir isim değil Murat Yıldırım Hoca. Orada da gelişmeler bu şekilde. Van Spor en azından geçen sezon biraz geride kaldı. Bu sezon biraz playoff'a yaklaşıp üstlükleri hedefliyor. Sarıyer'de Bülent Bölükbaşı göreve başladı diye geçtiğimiz günlerde söylemiştik. Manisa Spor'da da yine Ahmet Pektaş yine görevine devam edebilecek ama son günlerde de Hasan Şahin Binboğan'ın ismi Manisa Spor'u için geçiyor. Muğla Spor'da da Mustafa Sarıgül ayrılmıştı. Erzincan Spor'a gitti. Onlarda da 12 Haziran'da Muğla Spor'da bir seçim var. Ve ligdeki takımların genel durumu bu şekilde.
1: Sayın Sarı Çoban, şimdi özellikle teknik direktör değişiklikleri, özellikle transfer yapmak için harcanan ücretler.

0: Şimdi bu ne kadar sağlıklı sizce?
1: Elbette işte biraz önce Ecmel Başkan da ifade etti. Yani baktığınız zaman inanın o kadar çok büyük uçurum var ki. Yani gelirlerle giderler arasında dağlar kadar fark var. Örneğin işte bir Vanspor Bodrum'a gidebilmek için mecbur uçağı kullanacak. Yani en kötü bir uçak bileti ben geçtiğimiz günlerde baktım. Yani 10 bin liradan aşağı değil, gidiş geliş 20. Bunun otel konaklaması, bir de doğrudan gidemeyeceksiniz. Aktarmalı gideceksiniz. Yani bir deplasman örneğin Vanspor'a veya Iğdır takımına nereden bakarsanız bakın 1,5-2 milyonu bulacak. Yani çok yüksek rakamlar ama gelirlere baktığınız zaman çok düşük. Ecmar Başkan açıkladı. İddiadan gelen isim hakkı sadece bir maçın 90 bin lira civarında falan diye söyledi. Çok zor. Yani bunu nasıl çözecekler? Nasıl yapacaklar? Yani derler cambazlık gibi bir çalışma yapmaları gerek kulüp idarecilerin. Ama mutlak surette kulüplerimizin, futbol kulüplerimizin öze dönmeleri gerekiyor. En azından işte 21 kişilik maç kadrosunda 5-6 tane genç oyuncuyu tutarak, hele hele o bölgeden tutarak, örneğin Iğdır takımında geçtiğimiz sezonlarda bir tane Iğdırlı futbolcu yok. Hep dışarıdan gelen. Tepki görmüyor ki. Baktığımız zaman mutlaka o bölgeden en azından o yöreden gençler olursa, üretim olursa bunun kazancı kim olacak? Hem o kent olacak, hem spor kulüpleri olacak. İşte Ali Ebeşoğlu Ayvalık'tan çıktı. Ayvalık kulübü Bodrumspor'dan elde ettiği gelirle geçen sene ligi tamamladı. Yani 50 milyonluk bir bütçeyle ligi tamamladı. Playoff oynadı. Oysa 150 milyon, 200 milyon harcayan takımlar yani Ayvalık'la aynı başarıyı elde etti genel anlamda baktığımız zaman. Şu bir gerçek. Kulüpler eğer bu sezon yani önümüzdeki sezon büyük bir ihtimalle iddialı bir söz söyleyeceğim. Bir defa milat anlamında konuşuyorum. Bir milat olacak ekonomik konu. Başaranlar kalacak, başaramayanlar işte dün de söz ettik bir şu takım gibi tarihe böyle gömülüp gidecekler diye düşünüyorum şahsen.
0: Çok teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar birlikte olacağız Sayın Sarı Çoban.
1: Elbette tabii hemen lig başlangıcında söyleyeyim. Bildiğiniz gibi TFF birincilik maçları Süper Lig maçlarından bir hafta önce başlıyor. 7 Ağustos'ta başlayacak. O nedenle futbol takımlarımızın Haziran ayının ikinci haftasıyla birlikte yani üçüncü haftası da olabilir. Hazırlıklarına başlaması gerekiyor. Çünkü 6 haftalık bir süreç gerekiyor. O nedenle 7-8 Ağustos'a kadar birincilik kulüplerinin hazır olmaları gerekiyor. Şimdiden tüm takımlara başarılar diliyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Spor yazarı Ali İhsan Sarı Çoban bizlerle birlikte oldu. Şimdi Sayın Doğan demin oy vermeye Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Sayın Aykut Kocaman geldi ve Sayın Aykut Kocaman'ın konuşmalarında bir serzeniş de var aynı zamanda. Biraz spor basınını yönlendiriş de var. Aykut Kocaman'ı tam anlamıyla anlayabildiği zaman Fenerbahçe zaman kurtuluşa ve istediği başarılara ulaşacaktır demiş yorum yapan. Her sene yeni oyuncular geliyor. Verimsizlik ortamı olduğu sürece yeni oyuncular yaklaşık 4 ay sonra çok özür dilerim demiş. Bu güncel bir şey olduğu için çöp haline geliyor basın tarafından. Oysa esas olan yönetimler. Yani diyor
2: Doğru.
0: ki arkadaş getirilen futbolcuyu iyi bir şekilde getirirseniz, sağlıklı bir şekilde, beklentileri karşılayacak şekilde getirirseniz bunu spor basını çöp olarak algılamaz, taraftar çöp olarak algılamaz. Ya da siz spor basınına iyi anlatırsanız bazı şeyleri futbolcu ya da teknik direktör çöp olarak anlatılmaz diyor. Çok önemli, çok güzel bir serzenişte bulunmuş. Neler söylemek
2: Çok doğru diyor.
0: istersiniz?
2: Yani tabii iyi bir şekilde getirirseniz iyi bir şekilde de uğurlarsınız. Öyle yemekhanelerde ya da işte kovulur gibi göndermezsiniz.
0: Evet, mutfaklarda.
2: Yani o zamanda ne olur? Seyirci de, teknik ekipte, kulüp yönetimi de, camiada bu futbolcunun gerçekten bu kulübe yarar sağlayacağı için getirildiğine inanır. Ve spor basınına da özellikle ayırıyorum, altını çizerek söylüyorum. İşini layıkıyla yapan arkadaşları ayrı tutuyorum. Ama spor basını içerisinde de böyle hazır tetikte bekleyen, hemen buradan bir nemalanıp
0: Bel altı vuran.
2: direkt saldırıya geçip bel altı vuran arkadaşlara da malzeme çıkmamış olur. Çok doğru demiş. Bence söylenmesi gereken, verilmesi gereken mesajı o

0: kadar güzel bir şekilde vermiş ki, ha tabii bunu anlamak ve almak önemli.
1: Ve
0: İnşallah.
1: bununla anladıktan
0: İnşallah.
1: sonra da anlamış bir insan gibi
0: Konuşmak gerekiyor.
1: yorum yapmak
0: Tabii,
1: gerekiyor.
0: kesinlikle.
1: Bir diğer mesajı, son 7-8 senede hiçbir şeyle uğraşmamama ve hiç kimseyle temasım olmamasına rağmen bu ayrışmaya dahil edildim. Yani şu anda Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Hakan Safi'nin
0: Safin.
1: işte teknik direktör olacak, o da eskiye mi gideceğiz gibi bir ayrışmaya dahil edildim. Bundan son derece şikayetçiyim demiş.
0: Doğru demiş. Yani çok önemli bir şey söylemiş aslında da, hani nasıl insanlar bunu nasıl anlayacak bilmiyorum. Aykut Kocaman bir eşya değil ya, bir malzeme değil ya.
1: Evet.
0: Aykut Kocaman bu kulübün mihenk taşlarından biri ya. Hem
1: Aynı zamanda
0: futbolcu
1: Türk futbolunun da yani.
0: tabii, hem Fenerbahçe kulübünde, hem Türkiye milli takımında, hem öbür taraftan bakıyorsunuz futbolun dışarısında antrenörlüğünde de çok büyük hizmetler etmiş bir adam. Yani siz bir hizmeti, bir büyük bir hizmet vermiş insanı, bir emektarı göz görmeden, hiçbir şekilde o tarafını görmeden bu şekilde değerlendiriyorsanız siz bu işi bilmiyorsunuz demektir. Yani ben çok net söylüyorum, böyle bir düşünce, böyle bir şey hiçbir zaman Aykut Kocaman'ın da hak etmiyor. Ve Aykut Kocaman gibi olan diğer duayenlerin hiçbirisi hak etmiyor. Futbolun gerçekten emektarları var, hizmet etmiş insanları var. Gerek yönetimde, gerek futbolda, gerek teknik ekipte, gerek malzemeci olarak hepsi bu işin emektarlarıdır. Onları görmezden gelip de işte eski diye bir eşya gibi bir kenara atıp işte eskiyi eskiyi eski diye sürekli dile getirmek de yanlış bir olaydır. Yani eskiler olmasa yeniler zaten olamaz. Eskilerin birikimlerini yenilere aktarmaması demek, yenilerin olmaması demek,
1: Evet.
0: oluşmaması. Nereden öğrenecekler? Hiç bilmediğiniz bir alanda sizi birisi çağırıp da eğitmezse siz o alanda nasıl bir başarı elde etmeyi bekliyorsunuz? Olamaz yani. O zaman bunlar eski değil. Bunlar gerçekten işi bilen, bilinçli, tecrübeli insanlar. Biz bunların tecrübelerinden yararlanacağız. Dünya niye hep eskilerle yıllarca bir yerlere gitti? Niye
1: İşte
0: gitti yani?
1: dedik ya işte şu anda finaller oynandı UEFA'nın.
0: Evet.
1: Konferans Ligi, Avrupa Ligi, Şampiyonlar
0: Şampiyonlar
1: Ligi.
0: Ligi, evet.
1: Hep niye daha evvelki futbolcuları basın tribününe konuk olarak çağırırlar ve
0: Ve uzun uzun gösterdiler, biliyor musunuz?
1: bütün televizyon kameraları orada bize ekranlardan o futbolcuları, o yöneticileri gösteriyor.
0: Evet.
1: Bunu boşuna göstermiyorlar.
0: Kesinlikle.
1: Saygı, önce saygı,
0: Hem
1: önce bilgi,
0: tabii
1: tabii.
0: yani saygının hani belki amiyane bir tabir olacak ama gerçekten nankörlük diye bir şey var ya, gerçekten var. Yani bakıyorsunuz bir noktaya gelmişsiniz. O noktaya gelirken size el verenler, destek olanlar, bir takım bilgi ve birikimlerini aktaran insanları görmeden, onları dışlayarak, onlar hiçbir şey yapmamış gibi sayarak hareket ediyorsanız bu sizin ne kadar vefasız olduğunuzu gösterir. Vefa hakikaten bir ilçe adı değil sadece. Vefa insanların duygusal olarak da, karşı taraftan iletişim olarak da, saygı olarak da, kültür olarak da, etik değerlerine de sahip çıkarak da bir arada yürümesidir ya. Yani niye biz bunları dışlıyoruz, görmezden geliyoruz? Biz bu kadar mı değer yargılarımızı kaybettik? Niye böyle olduk? Anlamıyorum. Her oraya çıkan genç insan eskiyi, yaşlıyı dışlıyor.
1: Hani şu oldu,
0: Neden oluyor
1: sosyal
0: yani?
1: medyanın çıkmasıyla birlikte bel altı vuruşlar çoğaldı. Ben bunu görüyorum.
0: Çünkü malzemeler ortada dolaşıyor.
1: Hani çok sulandırdık
0: Evet.
1: burada. Olumlu ya da olumsuz eleştirileri de çok sulandırdık. Bakış açısı da ama bu değil yani, gerçekten de bu değil. Bir şey daha belirteyim size. Saat 14:50 itibarıyla. Şu anda saat 15:30. Fenerbahçe seçimli olağanüstü genel kurulunda katılım sayısı 20 bin üyeyi geçti.
0: O maşallah.
1: Şu anda saat 15:30.
0: Bir
1: Ama
0: buçuk saat var.
1: evet, 1,5 saat var. Bakalım ne olacak?
0: Sanki
1: Katılım.
0: daha önce bitecek gibi değil mi?
1: Evet.
0: 16'da kapatabilirler sandıkları. Tamam
1: Ama
0: kullanılırsa.
1: 17'de kapatırlar, süresinde bitirirler. Bir isim daha var. Çok önemli bir isim. Öncelikle biliyorsunuz başkan olarak çıkmıştı. Başkan adayı olarak çıkmıştı. Ardından Sayın Aziz Yıldırım'ın listesine yönetici olarak girdi. Barış Göktürk.
0: Evet.
1: Sabah ilk saatte saat 10'da oy vermeye giren kişilerden biri. Hmm. Çok güzel.

0: bir mesaj vermiş. Hani başkan bunun nasıl bir bu arada bir yazı yazılıyor da
1: Evet.
0: şöyle diyor, kazanan Fenerbahçe'yi şampiyon yapsın diyor. Bu arada şimdi bağlantı yapıyoruz. Şimdi Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç şu anda telefon hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Kıyanç. Ha, telefonu alınacak. Evet, biz de reklama gidelim o zaman. Kısa bir reklam arası, ardından tekrar birlikte olacağız sevgili dinleyiciler.
2: Reklamlar.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
3: Reklamlar.
4: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabi platformunda ve TRT Radyo 1'de.
5: Spor gündemi devam ediyor.
6: Saatimiz 15.32'yi gösteriyor ve şimdi telefon hattımızda Muğla Spor Başkanı Menaf Kıyanç var. Sayın Kıyanç, hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
6: Çok teşekkür ediyoruz ve siz de Türkiye Futbol Federasyonu'nun Mali Genel Kurulu'ndasınız. İsterseniz öncelikle nasıl bir sezon geçti kısaca Muğla Spor açısından, bunu dinleyicilerimizle paylaşalım.
7: Öncelikle bizim çocuklara başarılar diliyorum Dünya Kupası'nda. Evet, şu anda Mali Kongre'deyiz TFF'nin. Muğla Spor için 3 yıllık bir dönem söz konusu. 3 yıldır kulüp başkanlığı yapıyoruz. Tabii Allah'ın birinci yılda bölgesel amatörden, ikinci ligden, bu yılda ikinci ligden çıkmayı nasip etti. Ve şu anda Muğla Spor birinci ligde. Tabii burada bunları anlatmak böyle kolay değil. Olan evet. Genel kurulda da dinlerken aslında böyle tamamen Türkiye'de her şey yolundaymış gibi özellikle sporda ve futbolda anlatılıyor ama maalesef kulüp başkanları ve yönetimleri neler yaşadığını anlatmak kolay değil. Çünkü çok ciddi zorluklarla mücadele ediyoruz. İşte ondan dolayı sürekli kulüp başkanları değişiyor, yönetimler değişiyor. Bunu daha çok ele almak gerekiyor ve sporun bu ülkede ciddi bir birleştirici güç olduğunu, toplumları kaynaştıran şehirleri, özellikle şampiyonlukta Muğla'da bunu yaşadı. Ciddi coşku yaşatan, insanları mutlu eden bir alan. Sporu ve futbolu desteklemek gerekir ve bunu genele yaymak gerekir diye düşünüyorum. Bunları kulüp başkanlarına, yönetimlere veya belli belediyelere ve sadece belli kurumlara yüklememek gerekir. Şehrin sahip çıkması gerekir. Şehirde yaşayan, iş yapan tüm insanların kulüplere destek olması gerekir diye düşünüyorum.
6: Peki önümüzdeki sezon için nasıl bir hazırlanma içine gireceksiniz? Neler yapacaksınız ya da yapabilecek misiniz?
7: Süper. Yüce Bey, tabii biz olan kongremiz vardı ve olan kongrede aday olmayacağımı dile getirdim. Bunu dile getirirken de genelde kulüp başkanları daha çok destek almak için, daha çok özgü almak için ya da illa olun, aday olun denilmesi için aday olmuyoruz diyorlar. Ama biz diyoruz ki Muğla Spor'un daha iyi yerlere gitmesi için aday olmamak gerekir. Bu kulüpleri sadece kulüp başkanları taşıyamaz, bunu bir yere getiremez. Bir önce size söylediğim gibi şehrin dinamiklerinin sahip çıkması gerekir. İş insanlarının sahip çıkması gerekir. Öncelikle buna devam etmeye karar vermek gerekir. Şu anda biz aday olmadığımızı dile getirdik ve kongremiz ertelendi. Haftaya Cuma günü tekrar kongre olacak. Muğla Spor 30 yıl sonra 1. lige çıkmış. Ve mali açıdan önemlisi mali kongredeyiz şu anda. Bence Türkiye'de mali açıdan şampiyonluk yaşayan bir kulüp. Hiçbir borcu olmayan bir kulüp. Dolayısıyla biz bu kulübe sahip çıkılması gerektiğini dile getiriyoruz. Ve şu anda aday çıkmıyor ise oturup bunu sorgulamak gerekir. Çünkü Muğla Spor, Muğla'nın ismini taşıyan marka değer, çok büyük marka değer, çok büyük bir toplum örgütü. Ondan sonra planlamalar yapmak gerekiyor. Şu anda hiçbir planlama söz konusu değil maalesef. 30 yıl sonra çıkmış olan bir kulübün şu anda yaşadığı durum bu.
6: Peki çözümü var mı bunun?
7: Aslında çözümü çok kolay. Bence çok kolay. Şimdi yaşadığımız şehirde herkes bir sorumluluk bilinciyle hareket etmeli. Nasıl biz bir iş yapıyorsak, bir vergi ödüyor isek ve o vergi de ödemek zorundaysak bir şehirde yaşamanın sorumlulukları olmalı. Çünkü şehirle ilgili özellikle bu tür spor kulüplerine verilen destek bütün herkese geri dönüşü oluyor. Şehre geri dönüşü oluyor. Özellikle Muğla'da bunu yaşadık. Herkes 15-20 gündür, bir aydır inanılmaz mutlu. Ve sosyal devletin sorumluluğu bu. Yerel yönetimlerin sorumluluğu. Aynı zamanda bürokrasinin sorumluluğu. Yalnız iş insanların sorumluluğu. Herkes bu işin içine girerse de sahiplenirse olur. Maalesef genelde şöyle yapılıyor. İşte takımlar şirketleşsin. Tamam da şirketleşen takımlar şahıslara veriliyor bunu. Şahıslar şirket mantığıyla bunu yönetiyor. Ve bir yerden sonra bırakıyorlar. Ya da ilk kişi gelip kulüp başkanı olmak istiyor. Farklı bir hesapla geliyor. Kulübü borç batağında bırakıp gidiyor. Bunları engellemek gerekir. Yani biz ödemeyi yapmamak adına, destek olmamak adına kim gelirse gelsin denildiği zaman mali açıdan kulüpler bir çöküşe gidiyor. Ama daha önemlisi, ülkemizin geleceğini inşa edecek gençlerimizin en doğru şekilde olması gereken yer olan, spor yapmaları gereken yerde çocuklarımızı oradan uzaklaştırıyoruz ve o alanı yok ediyoruz. Bunu dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum.
6: Sayın Kıyanç, çok kısa bir süremiz kaldı. Sayın Özgün Erdoğan spor yazarı stüdyo konuğum. Onun da bir sorusu var size. Kısaca cevaplarsanız çok sevinirim.
7: Lütfen.
3: Sayın Başkan, kolay gelsin. Şimdi dediniz ki Muğla Spor'un hiç borcu yok. Evet, şimdi doğru. Genelde biz borçlu kulüplere alıştığımız için hiçbir borcu olmayan kulüpte başkanlığa neden yeniden aday olmuyorsunuz? Ve niye kimse hiç borç olmayan bir kulübü, genelde borçlu kulüpler istenmez. Kimse neden aday olmak istemiyor bu kulübe?
7: Vallahi sizin gibi lütfen herkes bu soruları sorsun bence. Biraz önce sormuştu Yüce Bey. Ne olması gerekiyor? İşte tam da bu soruların sorulması gerekiyor bence. Biz bu soruları artırırsak sonuca varırız. Bu bir. İki, çok doğru söylüyorsunuz. Üç yıl şampiyon olduğumuzda Bal Ligi'nde borçla aldığımız kulübü, eğer siz mali disiplin sağlamazsanız sportif başarılar geçilir diyerek bu işe başladım. 3 yıl boyunca bunu muhafaza ettim. Özellikle bu yıl 3 yıldır içeriye verdiğim kendimden, kendi kazanımımdan verdiğim bütün parayı bağışladığımı söyledim. Hepsini bağışlayarak aday olmayacağımı söyledim. Yani siz kulüpleri Türkiye'de takdir edersiniz ki bir sürü kulüpte bu var. Süper Lig'e çıkıyorlar ve mali açıdan ciddi bir bataklık içerisinde saplanıyorlar. Hızlı şekilde süper amatöre geri dönüyorlar. Eğer siz mali disiplini sağlamıyorsanız sportif başarıların geçici olduğu Türkiye'de defalarca test edilmiş durumda. Ben de tam da buna haykırıyorum. Muğla Spor'un daha çok borç batağına gitmemesi için, borçlanmaması için yıllarca burada kalması ve özellikle Muğla gibi spor şehri olan bir şehirde ki dünyanın en güzel şehri Muğla.
6: Evet.
7: Bence sadece Türkiye'nin değil, sporun bu alanda yapılabilecek en iyi illerden birisi. Hele bölgede çok pırıl pırıl çocuklarımız var. Altyapıyla ilgili planlamanın yapılması gerektiğini söylüyorum. Ve bir takımın kalıcı olması gerektiğini, bu kalıcı takımın Menat Kıyancı'nın takımı olur ise bunun şehrin takımı olmayacağını, şehrin bu yöne sahip çıkması gerektiğini haykırıyorum. Tam da başarı elde ederken bırakmak gerekir. Ve oraya da yapışmamak gerekir. Ya 3 yıl kulübü başkan yaptım, 1 yıl daha kulübü batırma hakkım var. Kulüpte başkanlık yapma hakkım var. Bunlar yok, artık bitmesi gerekir. Evet. Ve şunu bütün herkese haykırarak söylüyorum. Ben kulüp başkanı olmadan bu düşünceyle kim gelirse gelsin alacaklarını bağışladıktan sonra belli bir süre sonra bu kulübe tekrar sponsor olmaya ve destek olmaya hazırım. Bakın şu anda Mali Kongre'deyim. Aynı zamanda özellikle 1. Lig'e yeni çıktığımız için güvenlik sistemiyle ilgili 62-22'den dolayı ciddi bir NETAŞ'ın bir talebi var. Yaklaşık 30 milyon bir para. 35 milyon. Biz onun nasıl ödenmemesi gerektiği, nasıl daha aşağı çekileceğiyle ilgili mesai arıyoruz. Yani bu işi bırakıyorsanız ya bana ne kardeşim ne olursa olsun dememeniz gerekir. Son ana kadar, son dakikaya kadar kulübe bir şeyler kazandırmamız gerekir. Ve aynı zamanda şehre karşı sorumluluğu yerine getirmemiz gerekir diye düşünüyorum.
6: Sayın Kıyanç, gerçekten Türk futbolunun içinde olduğu durumu çok samimi bir dille bizimle paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum.
7: Çok teşekkür ediyorum. Özellikle 3 ligi yaşamış birisi, bölgesel amatör.

0: 3. lig ve 2. lig, şimdi de 1. ligi görüyorum. Dolayısıyla gerçekten artık şahsi hesaplarımız için değil, evet, Türk sporun daha iyi noktalara gitmesi için bildiklerimizi doğru şekilde söylememiz gerekir diye düşünüyorum. TRT Radyo Spor programına da teşekkür ediyorum.
1: Çok sağ olun, kolay gelsin, evet, başarılar diliyorum.
0: Selamlar, çok sağ olun.
1: Muğla Spor Kulüp Başkanı Sayın Menaf Kıyanç'a çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi bir bağlantımız daha olacak. Bu sefer 1922 Akşehir Spor Kulübü'nü konuşacağız. Son 20 dakikada sevgili dinleyiciler, bunu konuşmamız için gerçekten çok önemli. Sizin Muğla Spor Kulüp Başkanı ile ilgili konuşacağınız, söyleyeceğiniz bir şey var mı?
2: Şöyle, yani hakikaten çok güzel boşsuz bir duruma getirmişsiniz. Neden devam etmiyorsunuz sorusunun cevabını da aslında aldım. Ben buraya yapışmak istemiyorum koltuğa. Borçsuz bırakıyorum. Gelenler de alsınlar. Borçsuz bir şekilde, hani benim bir yılım daha var, alayım da paraları harur parmak savurayım düşüncesinde değilim. Güzel bir yaklaşım. Ama gerçekten de bence madem buraya getirmişsiniz borçsuz harçsız, o zaman götürün derim yani. Çünkü çok büyük başarı yani. Evet. Alt liglerde borçsuz harçsız kulüp mü var? Antalya Spor Süper Lig'den, evet, düştü. Birinci ligin en borçlu takımı şu anda. Zirvede, evet, yani. Maalesef. Kayseri Spor ikinci sırada. Yani şimdi öyle bakıyorum, siz bu durumdaysınız yani. Niye bırakasınız ki? Ben olsam bırakmam.
1: Hayır, bırakmanın yanında artık bir bayrak değişikliğinin olması gerektiğini iletiyor Sayın Kıyanç. Bu bayrak değişikliğinde ben tertemiz bırakıyorum. Borcum yok. Ama birisinin de sahip çıkması lazım. Ben yoruldum diyor.
2: Ama işte gelen acaba devam edecek mi aynı şekilde?
1: Evet.
2: Borç batağına sokarsa ne yapacaksınız? Siz i̇şte, bunu sağlamışsınız yani.
1: Öyle, bu çok önemli bir şey.
2: Bence de yani ciddi
1: bakalım,
2: anlamda.
1: Bakalım
2: çok ciddi
1: ne olacak?
2: Bir atılım yani. Bir de hakikaten bakıyorsunuz, Bodrum Spor var yani. Muğla'nın bir ilçesi. Tabii. Süper Lig için yıllardır mücadele ediyor. Çıktı düştü tekrar şimdi mücadele ediyor. Ciddi anlamda şey var. Onun için bence Muğla'nın devam etmesi gerekiyor başkanı.
1: Şimdi sevgili dinleyiciler, Doktor Ahmet Nuri Köksal, 1922 Akşehir Spor Kulübü Başkanı telefon hattımızda. Sayın Köksal, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Siz de sanırım Mali Genel Kurul'dasınız.
3: Evet, doğrudur.
1: Siz de fazla zamanınızı almadan, hem de
3: rica
1: çünkü
3: ederim,
1: orası çok yoğun bir atmosfer. Biz
3: bir
1: de
3: aile,
1: oradan devamlı konuklarımızı programımıza konuk ediyoruz. Hemen 1922 Akşehir Spor Kulübü'nün başarısını bizimle paylaşır mısınız öncelikle?
3: Sevinerek efendim. Öncelikle bizi dinleyen tüm spor severlere de iyi günler, iyi pazarlar diliyorum. Evet, ben hem 1922 Akşehir Spor Kulüp Başkanı hem de Akşehir Belediye Başkanıyım. Ve 20 yıl arayla bu görevi 2004'te tekrar üstlenme kısmet oldu.

0: Evet.
1: Kuvayi Milliye'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük taarruz hazırlığını son vuruş yapmak için 9 ay 10 gün bütün ordularımızın her türlü ihtiyacının karşılandığı şehirdir Akşehir. Ve bir bebeğin anne rahmindeki geçirdiği sürece eşdeğer bir süre, gerçekten Cumhuriyet'in ana kucağı, ana ocağı olmuştur. Ve 24 Ağustos'ta ordularımız Akşehir'den hareket etmeden önce büyük taarruz planı da 28 Temmuz 1922'de o futbolun gerçekten sadece futbol olmadığını çok iyi kanıtlayan, tarihe geçen futbol maçıyla bahane edilerek komutanların Akşehir'de toplanmış olması, biliyorsunuz, önemli bir tarihsel olaydır. Ve Akşehir Spor'un fiili geçmişi o maça dayanır. Çünkü o maçta Akşehirli futbolcular da oynamıştır. Ve bunu uzun yıllar pek çok kulüp adıyla getirmiştir Akşehir tarihi boyunca. Benim ilk belediye başkanım, ilk kulüp başkanlığımda 2003-2004 yılında bir takımın isim hakkını satın alarak yine bir üçünlük maceramız olmuştu. Ben bu görevlere 20 yıl ara verdim. Nasip oldu, hemşerilerim teveccüh gösterdiler. 2004'te hem belediye başkanı hem kulüp başkanı olarak bu göreve seçildim de 2024'te tekrar aynı hedefe kilitlendik. Ve bu yıl hani bal statüsünün ekstrem zorluklarını da kat ederek gerçekten hem ikinci yarı yapılan hoca ve futbolcu değişikliği, ki çok önemli, radikal bir karardı. Bütün bu zorluklara rağmen hem grubu birinci bitirmek, hem playoff maçlarını bekleyerek oradan gelen takımı yenmek, gruptan çıkmak ve kağıt üzerinde Akşehirspor'dan çok daha mali yapısı en azından güçlü olduğu görülen bir başka güzide takımımızı, Şiran Spor'u da yenerek İzmir'den, hani o 24 Ağustos'un başladığı büyük taarruzun sona erdiği İzmir'den o kupayı 20 yıl sonra bu sefer sahalardan hak ederek Akşehir'e getirmek hakikaten kulüp başkanı olarak bana, ekibime, arkadaşlarıma nasip oldu. Futbolcuların büyük yüreğiyle. Ama tabii ki başarı büyük Akşehir camiasının başarısıdır. Yasalar gereği ben belediye başkanı olarak profesyonel kulüp başkanlığına devam edemeyeceğim için,
0: evet,
1: bu anlamda bugünkü mali genel kurul delegeliğimde benim jübilem oluyor.
0: Evet.
1: Kulüple ilgili son resmi görevim oluyor ama desteğimiz tabii devam edecek ve Akşehir şanlı futbol tarihine de uygun artık umarım kalıcı bir üçlülük takımı, sonra da ikinci ligi hedefleyen milli takımımızın, bayrağımızın da rengi olan kırmızı beyaz aşkımızın temsiliyle Nasrettin Hoca'dan aldığı hoşgörü, miza, hayatın zorluklarını kolaya çeviren bir anlayışla, ki logomuzda da o çok,
0: evet,
1: önemli bir vurgudur, Türk futboluna, profesyonelliklere bir renk getireceği kanaatindeyim. Yakında lig tescil edilip kurallar çekilip gruplar belli olacak. Ben şimdiden 2026-2027 sezonundan bütün Süper Lig'den 3 Lig'e kadar tüm profesyonel liglerimize ve amatör kulüplerimize, Dünya Kupası'ndaki milli takımımıza ve Dünya Kupası playoff yolunda olan kadın milli futbol takımımıza ve bütün spor branşlarındaki tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Allah kaza bela, sakatlık ceza vermesin.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bir kısa bir sorum olacak.
1: Tabii ki.
0: Logonuzla ilgili nasıl bir tasarım yaptınız? Bu logo şu anda çok hoşumuza gitti. Çok güzel,
1: evet,
0: bir logo ve taraftarlarınız için ne ifade ediyor? Onun gördükleri zaman nasıl duygularını sizinle paylaşıyor?
1: Tabii ki. Şimdi o logonun ana tasarımı Akşehir'in kent logosudur. Belediyemizin de kullandığı logosudur. Ve 1974 yılında, Allah sağlık uzun ömürler versin, karikatürist Tan Oral tarafından çizilmiştir. Ve yaklaşık işte 50 küsur yıldır Akşehir'in, Akşehir Belediyesi başta olmak üzere pek çok kurum onun versiyonlarını kullanmaktadır. Ana tasarım Tan Oral'a aittir.
0: Evet.
1: Kulübümüzün

0: Akşehir Spor'un logosu ise o ana tasarım üzerindeki o kavuğu bir futbol topu mantığıyla yorumlayıp Nasrettin Hoca'nın hani statik tarihi bir şahsiyet olmanın ötesinde çağlar aşan, yaşamın her alanında sözü olan ve bedensel olmasa da fiziksel, ruhsal olarak yaşamaya devam eden enerjik tarafını da gösteriyor bir tarafta.
1: Evet. Evet.
0: O nedenle evet, o nedenle taraftarlarımız ondan çok memnun. Tabii hoca olunca işte kara kaçan oluyor, şeyi oluyor. Yani öyle öbürlenmeden, üstten bakmadan,
1: evet,
0: hayatın içinde ne varsa hayvanıyla, doğasıyla, futboluyla, golüyle, galibiyetiyle, mağlubiyetiyle, aslında çok hayatın içinden ve bizden biri Nasrettin Hoca'nın orada olması taraftarlarında böyle bir doğallık veriyor.
1: Evet.
0: Hoca Nasrettin gibi bir alimin, bir dünyaca ünlü evrensel mizah ustasının olmasının gururunu yaşatıyor. Gittiğimiz yerlerde de gülümsemeye, en azından bu zor hayat koşullarında, bu kadar kamplaşmış ve ayrılmışken Akşehir Spor'un bayrağını açıp Nasrettin Hoca'lı logomuz sallanmaya başladığında da hani rakiplerimizle bile de bir tebessüm oluşturuyor. Onun için güzel oluyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık, yüreğinize sağlık ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Ahmet Nuri Köksal, kolay gelsin, iyi günler diliyorum.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum yayını aldığınız için. Size de
1: estağfurullah,
0: kolaylıklar diliyorum. Sağ olun,
1: ne demek,
0: teşekkürler. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyiciler, konuğumuz Doktor Ahmet Nuri Köksal, 1922 Spor Kulübü Başkanı'ydı. Kendisine teşekkür ediyoruz ve yolunun açık olmasını diliyoruz. Şimdi de Gökmen Başoğlu, sevgili dinleyiciler, teknik direktör, 1922 Akşehir Spor Kulübü Başkanı, sevgili dinleyiciler. Sayın Başoğlu, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Başoğlu, demin Sayın Köksal'la konuştuk.
2: Evet.
1: Önce sizi tanıyalım. Çünkü siz önemli başarılar elde etmiş bir teknik direktörsünüz aynı zamanda. Daha evvel, Akşehir'den evvel neler yapıyordunuz? Ve Akşehir, 1922 Akşehir Spor Kulübü'nde göreve başladığınızdan itibaren nasıl bir planlamayla sezonu sonlandırdınız?
2: Öncelikle belirteyim, 1922 Akşehir Spor Kulübü'nden önce Karadeniz Ereğli Belediyespor'da 23 yıl aradan sonra 3. Lig'e, Profesyonel Lig'e merhaba deme şansına sahip olmuştuk. Bunun akabinde Akşehir'de de çok kısa bir süre çalıştım. Yani bir aylık bir periyotta çalıştım. Bizden önceki hocamız ayrılma kararı aldıktan sonra bu dönem içerisinde, yani bir aylık dönem içerisinde hata lüksü olmayan ve hedefe gidebilmemiz için gördüğümüz hataları da çok hızlı bir şekilde, yani küçük dokunuşlarla büyük farklılıklar elde etmemiz gereken bir konum vardı. Risk vardı ama biz riski en aza indirdik. Oyuncularımızla ve öncelikle başkanımız Nuri Köksal'la ve yönetim kuruluyla, oyuncularımızla, taraftarla çok çabuk bir şekilde kaynaşarak hedefe odaklandık diyebilirim. Bu odaklanma bize başarıyı getirdi diyebilirim. Her gün hedefle ilgili konuşmalar ve antrenman planlamaları uyguladık. Bunun sonucunda hedefe ulaştığımız için çok mutluyum. Yani burada biz yol gösteren olduk, oyuncularımız uygulayan oldu. Asıl büyük, önemli başarıyı giden yolda oyuncularım daha büyük fedakarlık yaptı diyebilirim.
1: Hani hedefe giderken kırılma noktaları vardır. Hep o kırılma noktalarında ya da yere düştüğünüz zaman kalkmak için konuşmalar vardır. Bu kırılma noktaları ne zamandı, nasıldı veya oldu mu? Olduysa nelerdi? Bunları
2: evet,
1: bizimle paylaşır mısınız?
2: Birkaç tane oldu diyebilirim. Mesela ilk maç benim için çok önemliydi. Çünkü bizim berabere kalma gibi bir lüksümüz de yoktu. Statü farklı, bildiğiniz gibi. Yani bizim göreve başladığımız ve kalan iki maçta da iki galibiyet almamız gerekiyor ki ligi birinci bitirebilelim. Birinci bitirdiğin takdirde de rakibini bekliyorsun. Bu bizim için büyük bir avantaj olacağını biliyorduk. Mesela o ilk maç bizim için kırılmaydı. Hemen akabininde Marmaris'te mesela bir kırılma noktası daha yaşadık. 1-0 mağlupken, yani oyunda dizilişte, formasyonda değişiklik yaptıktan sonra tüm oyun kontrolünü elimize geçirdik. Ondan sonra bir önce 1-1'i, sonra uzatmalarda 2-1'i ve sonrasında da 3-1'i yakalayarak ligi o gün lider bitirmeyi garantilemiş olduk. Yani ligin son haftasında, son dakikalarında diyebilirim. Tabii ondan sonrası rakibimiz bize yorgun geleceği için bunun hesaplamalarını hep yapmıştık. Bence asıl kırılma anı gene benim için gene ilk maçtır ama Afyon maçı, Marmaris maçının son dakikaları diyebiliriz.
1: Spor yazarı Özgün Erdoğan da bizlerle birlikte stüdyo konuğumuz. Onun da bir sorusu var.
2: Evet, buyursun.
3: Hocam başarılar diliyorum öncelikle.
2: Teşekkür ederim.
3: Tabii alt liglerde mücadele etmek çok zordur. Gerçekten evet, gözle görülür liglerimiz, göz önünde olan liglerimiz de bazen zaman zaman içinden çıkılamayan sorunlarla karşılaşıyoruz. Ama alt liglerde olanların çoğu görülmez, bilinmez.
2: Evet.
3: Bu anlamda sorum size şöyle olacak. Orada o liglerde, yani sizin bulunduğunuz ligde yaşanan o büyük sorunları nasıl çözüyorsunuz? Bu konuda size yardım eden merciler var mı? Nasıl bir destek alıyorsunuz ve nasıl çıkıyorsunuz o sorunların içinden?
2: Şimdi büyük sorunlar derken bir kere oyuncu arkadaşlarım yanlış anlamasın. Şöyle söyleyebilirim. Bunu aslında çok dile getirmek istemiyorum ama üst liglerden elenerek gelmiş oyuncu arkadaşlarımız en alt liglerde ufak tefek de olsa birazcık daha sorunlu oluyorlar diyebilirim. Evet. İletişim, ikili iletişim bu sorunları tamamen ortadan kaldırabiliyor. Doğru iletişim uygulayıp birbirimize yaklaşabilirsek. Bunun akabinde maddi anlamda sorunlar, o daha çok yönetimin ilgilendiği ve gerçekleştirdiği durumlar diyebiliriz. Bunun haricinde işte hava, zemin, deplasman, bu gibi sorunlar muhakkak gerçekleşiyor. Ben daha kapalı bir lig olduğunu düşünüyorum. Yani sorunu daha büyüktür. Bir üçüncü lige göre bence bölgesel amatör lig daha sorunlu bir ligdir. Üçüncü ligde birçok şeyin belli olduğu konu var. O anlamda söylemek istiyorum. Daha çok söylediğim gibi ikili ilişkiler, yönetimle, taraftarla, oyuncuyla gibi benim öncelikle söyleyeceğim bu olabilir.
1: Şimdi sizin ya da kulübün hedefleri nedir? Niye soruyorum bunu? Çünkü teknik direktörler belli bir başarıdan sonra kulüp değiştirebilir. Sezona başlarken farklı bir kulüpte devam edebilir. Sizin hedefiniz nedir öncelikle?
2: Şimdi hedefim derken alt liglerde başarılı olup olmaya devam edip üst liglere kuvvetli bir şekilde teknik adam olarak gelmek istiyorum. İşin açıkçası benim öncelikli hedefim bu. İlk önümdeki 5 yılı çok iyi değerlendirip Süper Lig olmadı, Lig A dediğimiz ikinci ligde çalışan bir teknik adam ve ekibi olmak istiyoruz. Kulübün hedefleri doğrultusunda, yani burada 1922 Akşehirspor'da öncelikle bu ligde kalıcı olmak isteyeceklerdir. Biz de buna göre raporlarımızı sunacağız ve konu yaptığımız ikili görüşmelerde söylediğimiz birçok şeyi sağ olsunlar ellerinden geldiğince hızlı bir şekilde sorunları dile getirip çözüm yolunu aradıklarını şahit oluyoruz şu anda. Çünkü 1,5 aylık bir zaman dilimi var. Bu zaman dilimi çok hızlı bir şekilde ilerleyip geleceği için bir anda panik havası oluşmaması adına lig biter bitmez çalışmaya başladılar. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum yani bu konuyla ilgili.
1: Sayın Başaroğlu, çok teşekkür ediyoruz. İlerleyen haftalarda yine ara ara programımıza konuk edebiliriz sizi ve başarılarınızın devamını diliyoruz.
2: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah diyorum ben.
1: Çok
2: size de iyi yayınlar dilerim. İyi günler dilerim.
1: Teşekkür
2: tekrar
1: ediyorum. 1922 Akşehir Spor Kulübü Teknik Direktörü Gökmen Başoğlu bizlerle birlikteydi sevgili dinleyiciler. Şimdi saat 16 haberleri var, 2 dakika sonra. Gerçekten çok samimi, çok yürekten güzel açıklamalar. Hem Muğla Spor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç'tan, hem 1922 Akşehir Spor Kulübü Başkanı Doktor Ahmet Nuri Köksal'dan, hem de Teknik Direktörü Gökmen Başoğlu'ndan neler söylemek istersiniz?
3: Tabii ben öncelikle Doktor Ahmet Nuri Köksal, Sayın Köksal'ın hem belediye başkanı olması hem kulüp başkanı olması ve spora bu kadar gönül vermiş ve destek vermiş, kendi bulunduğu bölgenin takımına destek vermiş bir belediye başkanı olarak kutluyorum. Çünkü gerçekten biz hep yerel yönetimlerden bunu bekleriz.

0: Yani şehrinizdeki sportif faaliyetlere, sporcu potansiyeline destek verin. Oradaki insanlara şey yapın diye. Ama çoğu zaman bunlar tabii gerçekleşemiyor. Burada da çok ciddi anlamda düşünebiliyor musunuz? Mahalli ligden 3. lige çıkmışlar ve ciddi anlamda bir başarı öyküsü var ve başarı öyküsünde de her biri çok mütevazi bir tavırla ve söylemle yoluna devam ediyor.
1: Evet.
0: Sizin sorduğunuz soruda mesela hedefiniz nedir diyorsunuz. Çok güzel diyor ki hedefim önce alt liglerde başarılı olup takımı üst lige çıkarmak. Yani tamam ben burada bu takım buraya çıkardım şimdi 1. ligde bir takıma gideyim demiyor.
1: Ki olabilir
0: Tabii.
1: ve çok da rağbet edilen bir teknik direktördür. Çünkü
0: Kesinlikle.
1: başarılı olan bir
0: Tabii,
1: teknik
0: tabii.
1: direktörle herkes çalışmak
0: Alt
1: ister.
0: liglerde çok fazla rağbet görür.
1: Evet.
0: Ve çok yerinde cevaplar. Çok hoşuma gitti her ikisi de. Muğlaspor'un başkanı da gerçekten doktor, profesör. Ama gerçek anlamda baktığımız zaman ciddi anlamda bir özetledi. Özetine baktığınız zaman diyorsunuz ki ya bravo ya helal olsun. Yani bu
1: Evet.
0: takdir etmekten başka bir şey söylenemez bu gibi insanlara ya.
1: Çok doğru. Ve programımızda bunu dile getiriyoruz. Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programında spor gündemi programında sizlerle devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. 16 haber bültenimizin ardından sadece voleybolu konuşacağız. Saat 17'ye dek ve bizlerle birlikte olmaya devam edin.
2: Saat 16.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye yüzyılında güçlü ve tesirli bir Türkiye oluşturmanın mecburiyet olduğunu söyledi. Duracak vaktimiz yok dedi. Kurtulmuş İstanbul'da ilim yayma mezunları buluşması ve vefa yurdu temel atma törenine katıldı. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı mükellefler için kolaylık sağlayacak bilinç platformunu bu yıl devreye alacak. Sistemde vergisel riskler önceden öğrenilecek. Mükellefler denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirebilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hedefin bilinci arttırmak olduğunu söyledi. Mükellefler için denetim maliyetini en aza indireceğiz dedi. Türkiye'de havayolu ulaşımı büyümeye devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yılın ilk 5 ayında havayoluyla seyahat eden yolcu sayısının 89 milyonu aştığını açıkladı. Yolcu sayısı Türkiye'nin nüfusunu geride bıraktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 7 Haziran Dünya Gıda Güvenilirliği Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Gıda güvenliğine yönelik atılan adımları anlatan Yumaklı, yılda ortalama 1 milyon 300 bin gıdanın denetlendiğini duyurdu. Türk edebiyatının önde gelen isimleri Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana Edip Zengin ölüm yıl dönümlerinde anıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik merhum edebiyatçılar için mesaj paylaştı. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları yarın İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantıda Güney Kafkasya'daki gelişmeler, orta koridor, enerji güvenliği ve ekonomik işbirliği ele alınacak. Bakan Fidan'ın bölgesel istikrar ve kalıcı barışı vurgulaması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında diplomasi trafiği çatışmaların gölgesinde devam ediyor. Arabulucu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Nakvi temaslar için Tahran'a gitti. ABD basını da Trump'ın ekibinin İran müzakerelerine hazırlık için nükleer uzmanlarıyla bir araya geldiğini iddia etti. Sahada ise gerilim sürüyor. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Ülkenin güneyine düzenlenen hava saldırılarında 3'ü asker 17 kişi hayatını kaybetti. ABD basınında da İsrail'in saldırılarda beyaz fosfor bombası kullandığına dair görüntüler yer aldı. Soykırımcı İsrail Gazze şeridine saldırılarına son vermiyor. İsrail güçleri Gazze açıklarında balıkçı teknelerine ateş açtı. 15 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi. Katil İsrail'in düzenlediği saldırılarda bir günde 10 Filistinli katledildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da hukuksuz baskınlar, gözaltılar ve İsrailli işgalcilerin şiddeti devam ediyor. Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Meteorolojinin tahminlerine göre bazı bölgelerde sağanak beklenirken Doğu ve Güneydoğu'da toz taşınımı etkili olacak. Başkent Ankara'da hava parçalı bulutlu olacak. Pazartesi günü termometrelerin 30 dereceyi göstermesi öngörülüyor. Çarşamba günü ise gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. İstanbul'da da parçalı bulutlu bir görünüm hakim olacak. Yarın hava sıcaklığının 28 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. İzmir'de ise sıcak hava etkisini sürdürüyor. Yarın termometrelerin 35 dereceye kadar

0: yükselmesi öngörülüyor. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.

Fly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Reklamlar.
1: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.
2: Eğlence artıyor, atıklar azalıyor. Konserler, atölyeler, çocuk oyun alanları ve sıfır atık mutfak gibi birbirinden farklı etkinlikler sizi bekliyor. Sıfır Atık Festivali 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
3: Spor gündemi devam ediyor. Saatimiz 16.06'yı gösteriyor sevgili dinleyiciler ve voleybol konuşacağız spor gündemi programımızda. Bildiğiniz gibi voleybol milli takımlarımızda hazırlık kampında olan var, hazırlık maçları yapanlar var ve milli takım Milletler Ligi'nde oynayan takımlarımız var. Ve işte bunları konuşacağız. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigürek'te. Savaş Eskigürek, hoş geldin.
4: Merhabalar Yüce Bey, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
3: Teşekkür ediyorum. Şimdi Filenin Sultanları'ndan başlayalım. Milletler Ligi'nde İtalya ile karşı karşıya geldi. Hani biz çok genç bir kadroyla oradayız ve ben de birazını seyrettim. Çünkü geç saatte gitmiştim eve programdan sonra. Evet, kızlarımız çok genç, çok fit ve çok formda. Ama yenildik, 3-1 yenildik. Nasıl bir karşılaşmaydı? Sen başından sonuna kadar seyretmişsindir. Nasıl bir karşılaşmaydı? Sonuç bizi nasıl etkiler?
4: Şimdi her şeyden önce şunu söylemek lazım. Evet, bizde genç oyuncular var. 26 yaş üstü 4 tane de oyuncumuz var. Hani abla niteliğinde olan, 28-29 yaşında olan oyuncularımız da var. Fakat belirttiğiniz gibi 21-22 ve hatta yaşları 16'ya varacak kadar ve süre alan, sahada yer alan oyuncularımız da var. İtalya karşısında yaklaşık bir 10 gün kadar önce biliyorsunuz İtalya'da bir hazırlık turnuvası oynamıştık. Evet. Gene aynı kadroyla oynamıştık. İtalya'da aynı kadroyla oynamıştı. Türkiye'de aynı kadroyla oynamıştı. Hemen hemen oradakine benzer bir gene müsabaka oldu. Şöyle söyleyeyim, İtalya şu ana kadar Milletler Ligi'nde oynadığı tüm maçları kazanırken arka arkaya, resmi maçlardaki arka arkaya 39. galibiyetini aldı. Geçtiğimiz sezondan itibaren, Milletler Ligi'nden itibaren, Milletler Ligi, Dünya Şampiyonası, Avrupa Milletler Ligi derken 39 maçları yenilmeyen bir İtalya takımı vardı karşımızda. Bununla beraber ilk sete öyle bir hızlı girdi ki İtalya karşılaşmalı. Yani biz ne yaparsak yapalım bir türlü ritim tutturamadık. İnanılmaz servisler, inanılmaz hücumlar. Biz bunun aksine iyi gelen manşetlerde de biz bir türlü hücum yapamadık. Bloklarda ve file üstünde toplara dokunmak suretiyle ataklarımızı çok güzel bertaraf eden İtalyan takımı 25-16 ile ilk seti kazandı. Fakat şöyle söyleyeyim size, ikinci setten itibaren 2-0 geriye düştü takım. İkinci setin başında. Santrali oyunu durdurdu ve hemen mola aldı. Ve o mola

0: haftadan sonra şöyle söyleyeyim size, takım adeta şöyle bir silkelenmeye başladı. Evet. Ve kendine gelerek kendine yakışanı yapar halde bir oyun oynamaya başladı. Çok iyi manşetler geldi. Birazcık daha iyi blok yaptık. Birazcık daha iyi manşet gelince birazcık daha iyi hücum yaptık. Arka arkaya bulduğumuz sayılarla 28-26 ile de olsa seti kazanıp bir direnç gösterdi. O ana kadar oynadığımız en dirençli setti. İlk iki sete baktığımızda ben üçüncü set içinde aynı şeyi direnci bekledim açıkçası. Fakat İtalyanlar özellikle maç boyunca oyuna girmeyen Antropova'nın oyuna girmesiyle birlikte bambaşka bir yapıya büründü. Özellikle son sette Antropova'nın arka tarafta hücuma göre smaçör olarak oynuyor biliyorsunuz artık. O smaçör olarak oynarken de arka pozisyonda girdi. Servis pozisyonunda 9-0'lık seri elde etti. Yani İtalyanların baskısı altında süren oyun maalesef 3-1'lik yenilgimizle sona erdi. Şimdi burada biz neye bakmamız lazım? Özellikle oyuncularımız oyun içerisinde neleri yapmak istiyorlar? Evet, yapamadıkları var ama yaptıklarıyla da ilgili güzel şeyler verebiliyorlar. Ve o kadar güzel bir nesil geliyor ki arkadan Yüce Bey. Maçtan sonra çok dikkat çeken açıklamalar da yaptılar. Yani oyunu dedi mesela Carmen Aksoy. Hakikaten çok dün de ben bahsetmiştim hatırlarsanız. Aynı evet. Bu şekilde de oyunu diyor yalnızca diyor sayı üzerinden okumamamız lazım. Zamanlamasıyla, file üzerindeki varlığımızla, hücumlardaki aldığımız sayılardaki hücumların temizliğiyle önümüzdeki yıllar için bir şeyler yapmaya çalıştığımız imajımı vermeye çalışıyoruz diyor. Yani bu kadar güzel ifade edebilen, hem eleştiriyi hem öz eleştiriyi iyi yapabilen, hani dün de bahsettim, yani bu çocuklar bizim 2028 Los Angeles Olimpiyat oyunları için nasıl söyleyeyim size, böyle pamuklara sarıp sargılamamız lazım, korumamız lazım gelen çocuklar. Böyle olunca da ortalıkta maalesef sosyal medyada hepimizin artık iğrendiği diyeceğim, kusura bakmayın kelimeme. Evet. Hakikaten çok kötü şeyler olabiliyor. Ne Santarelli'nin oyun aklı kalıyor, ne kaptanın formsuzluğu kalıyor, ne 16 yaşındaki çocuktan beklentilerin nereye geldiğiyle ilgili söylemler kalıyor. Hakikaten okudukça ben artık bundan sonrasında şaşırmam diyorum ama bir sonraki postta mutlaka gene şaşıracak bir şey bulabiliyoruz. Dolayısıyla bizim mutlak surette bu yolda devam etmemiz lazım. Çünkü bizim için şu anda bir Ankara etabı var. Ankara etabında takımın ablaları, takımın nüvesini oluşturan tecrübeli ablalarının da kadroya girebileceği bir Ankara etabıyla karşılaşmaya çıkacağız. Mesela bu akşam, artık gece yarısı demek lazım herhalde, yani pazartesiye bağlayan gece olan saat 12'de Bulgaristan'la 4. ve son karşılaşmamız oynayacağız 1. etaptaki. Zaten giderken de bizim bu etapta alacağımız 2 galibiyetin önemli bir hedef olduğundan bahsetmişti Daniele Santarelli de basın günlerinde, toplantılarında, röportajlarında. Eğer biz Bulgaristan'ı yenersek, ki Bulgaristan tehlikeli bir takım, neden biliyor musunuz? Onlar da bizim gibi gençleşiyorlar. Evet. Ve dinamizmi yüksek, güzel bir nesil var. Onlar da çok abla getirmediler bu ilk etaba. Ama ben sürpriz takımlardan bir tanesi olarak gördüğüm Bulgaristan'la karşılaşacağız. Onlar da bizim gibi 2 mağlubiyet aldılar, 1 galibiyet aldılar. Bakalım bu testiden bir tanesi ikinci galibiyetini alacak ve 2 galibiyetle Milletler Ligi 1. etabını tamamlamış olacak Yüce Bey.
1: Şimdi evet, Milletler Ligi'nde filenin sultanları mücadele ediyor. Filenin efelerinde son durum nedir? Neler yapıyorlar?
0: Filenin efeleri uzun bir yolculuktan sonra karşılaşmaları oynayacakları ülkeye, Kanada'ya gittiler. Ve orada bahsetmiştim size. Orada Almanya ile bir hazırlık turnuvası oynayacaklar. Hazırlık maçı oynayacaklar, turnuva değil. Hazırlık maçı yapacaklar ve artık geri sayım başladı. Ayın 10'u itibariyle Amerika Birleşik Devletleri karşılaşmasıyla karşılaşmaya başlayacaklar. Dünkü yayında da belirtmiştim. Efe Mandıracı'nın bir sakatlığı var. Daha doğrusu bir rahatsızlığı var. Ciğer sönmesi diye tabir edilen. Evet. Ondan dolayı bu ilk haftada yerini alamayacak. Umut ediyorum ikinci haftada yerini alır. Hani 24 Haziran'a kadar daha var ama ben onu da birazcık zor gibi görüyorum açıkça söylemek gerekirse. O önemli bir etken. Harika bir sezon geçiriyordu İtalya'da, ki Türkiye'de de biliyorum.

0: biliyorsunuz transferin gözdesi Efem Andıracı. İşte Fenerbahçe'de seçim yapılıyor. Erkek voleybol takımı için mutlak surette bir ateşleyici güç olacak Efem Andıracı transfer haberi olarak. Galatasaray'ın büyük bir bütçeyi ayırdığını, ne olursa olsun kontratı olmasına rağmen kontratı kırdırıp transfer etmek gibi bir niyeti var. Bakalım önümüzdeki günler neyi getirecek, ama öncelikle tabii ki Efe'nin sağlığı önemli. Sağlıklı günler getirsin önümüzdeki günler inşallah. Amerika Birleşik Devletleri ile başlayacak turnuvaya milli takımımız bir 3 günlük dinlenme süresi olacak. Ardından Fransa, İtalya ve Kanada ile karşılaşacak. Fransa biliyorsunuz son 2 olimpiyat şampiyonu. İtalya Avrupa voleybolunun 2 numaralı, 3 numaralı ismi dünya sıralamasında. Dolayısıyla bizim bu etap için, hele hele de ilk etap için zorlu bir fikstür olduğunu, önemli bir fikstüre sahip olduğumuzu belirtmek lazım. Bu sene biliyorsunuz 3. senesi milli takımımızın Milletler Ligi'nde. Filenin Sultanları 8. senedir Milletler Ligi'nde yer alıyor, ama biz 3. sezonu yaşayacağız erkeklerle Milletler Ligi'nde. Kanada'nın Ottawa kentindeki karşılaşmalar için hazırlıklarını devam ettiriyorlar. Uzun ve yorucu bir yolculuk olduğunu, hakikaten İstanbul'dan Kanada'ya gitmek de çok kolay bir şey değil. Çünkü bu oyuncularımızın dinlenmeleri, adaptasyonu için erken de gittiler ve dolayısıyla bakalım ilk karşılaşma Amerika Birleşik Devletleri karşılaşması. Daha önce oynayıp da kazanmışlığımız var Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı, ama işimiz çok kolay değil. Bakalım neler gösterecek filenin efeleri için zaman.
1: Şöyle ki, genç bir ekip özellikle milli takımımız açısından, ki altyapılarda da özellikle maçları seyrediyorsunuz biliyorum, her yerden, her

0: çalışkan bir milli takıma sahip olduğumuzu bilmenizi isterim. Bu arada gençler deyince Yüce Bey mutlak surette TVF'nin YouTube kanalında, Voleybol TV'de şu an bitti. Müthiş bir karşılaşma oynandı. Midye erkeklerde Fenerbahçe ile Kapaklı Spor, Tekirdağ takımı, inanılmaz keyifli bir karşılaşma oldu. Fenerbahçe maçta iki kez öne geçti. Yani nasıl söyleyeyim size, inanılmaz güzel. Kapaklı Site Spor, Tekirdağ takımı, ki ben Tekirdağ'da onların maçlarının anonseri olarak da gittim, görev de yaptım kız takımlarına karşı. Çok keyifli, inanılmaz keyifli, güzel bir karşılaşma oldu. İki kez geriye düştüğü karşılaşmada Fenerbahçe'yi 3-2 yenen Tekirdağ Kapaklı Site Spor adını finale yazdırdı. Finalde geçen hafta konuğumuz olan Şeref Tokun çalıştırdı. İstanbul Gençlik Spor Kulübü ile oynayacaklar. Yani şöyle söyleyeyim, İnanılmaz keyifli bir karşılaşma izledim midye erkeklerle. Gençler deyince tabii hemen o aklıma geldi. Evet. Ama şurası bir gerçek. Milli takımımızın erkeklerle ilgili gerçekten çok fazla sorun yok. Sadece ve sadece birazcık daha fazla çalışmaya ihtiyacı var milli takımımızın. Biraz daha bir arada olmaya ihtiyacı var. Bununla ilgili olarak da özellikle Akdeniz Oyunları kadrosunda olan oyuncularımız var. Hilmi Şahin gerçekten biliyorsunuz Ziraat Bankart'ın önümüzdeki sene pasörlük formasını temsil eden oyuncumuz olacak. Hilmi Şahin, Ziraat Bankart gibi Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden bir takımın pasörü olacak. Aynı şekilde Doğan Karakoç, işte Can Koç Galatasaray'da oynayan, işte Cafer zaten girip çıkıyor biliyorsunuz A milli takıma şey olduğunda. Mert Cüci var aynı şekilde orta oyuncularımızdan Fenerbahçe'de oynuyor. Liberolarımızdan Umut Özdemir var, Umut Vadeli'nin oyuncularımızdan. Yiğit Hamza Aslan var, gerçekten pırıl pırıl bir genç var smaçörlük anlamında. Bu bakımdan baktığımızda Akdeniz Oyunları kadrosuna baktığımızda inşallah 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na gidersek, ki gerçekten zorlu bir fikstür bekliyor. Hem Avrupa Şampiyonası'nda hem Milletler Ligi'nde, ama ne kadar çok maç kazanırsak o kadar çok puan alıp dünya sıralamasındaki yerimizi yükselteceğimizden bahsediyoruz hep biliyorsunuz. İsim isim sorduğunuz için de bu isimlerden bahsedebilirim. İşte Hilmi Şahin diyebilirim, Özgür Benzer diyebilirim, Doğan Karakoç, aynı şekilde Onur Günaydı. Galatasaray'da zaman zaman süre alan fakat konfor alanından çıkıp Anadolu takımlarına gittiğinde oynayabilen bir oyuncu olduğunu gösterdi. Ertuğrul Gazi Metin var gene orta oyuncularımızdan. O da dün dünya evine girdi. Ona da kendisine mutluluklar dileyelim. Aynı şekilde Tuna Uzunkol'un, Mert Cüci'nin, Umut Özdemir'in A takımı zorlayan elemanlar olduğunu, oyuncular olduğunu söyleyebilirim Yüce Bey.
1: Şimdi bunu şunun için soruyorum. Gerçekten filenin sultanları da kuşak kuşak Türkiye'de uluslararası anlamında önemli başarılar elde etti. Ancak son yıllarda filenin sultanlarına çok emek verildi ve her takım, milli takım başta olmak üzere çok emek vererek bir noktaya taşıdık. Artık oradan inmiyor filenin sultanları gördüğümüz kadarıyla. Filenin efeleri için de çok büyük emek veriliyor. Hem kulüplerinde hem altyapılarda hem de milli takımda yeni yeni çıkış yapılıyor. Acaba bu filenin sultanlarına verdiğimiz emek gibi verdiğimiz emeğin karşılığını alabilecek miyiz? Benim derdim de bu. Sormamdaki neden buydu.
0: Kesinlikle alacağız. En son medya gününde bir araya gelmiş olduğumuz Semih Oktay'la dün de bahsetmiştim konuşmamızda. Özellikle İtalya karşılaşmasında oyunu seyrettin mi Savaş dedi. Seyrettim abi dedim. Hakikaten inanılmaz direnç gösteren bir oyunumuz vardı. Ki galip geldik, İtalyanları yendik. Evet, İtalyanlar da bir jenerasyon hazırlıyorlar. Özellikle 2028 Olimpiyat Oyunları için, Los Angeles için bir jenerasyon hazırlıyorlar. Fakat biz yaş gruplarında İtalyanların o oyuncularıyla zaten oynuyorduk. Bugün gelmiş olduğumuz nokta itibariyle A milli takımımızın o jenerasyonu ile bizim bu jenerasyonumuzun mücadelesi özellikle ikinci hazırlık karşılaşmamızda, Bergamo'da oynanan karşılaşmada çok net bir şekilde ortaya çıktı. Umut veriyor ama gidecek yolumuz daha var Yüce Bey. Yani bir anda her şeyin bir anda tabii değişmesi ki mümkün değil. Tabii. Aynı filenin sultanlarında da 20 sene beklediğimizi bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Avrupa ikincisi Ankara'daki Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'ya kaybedip Avrupa ikincisi olduğumuzu hiç kimse böyle bir şeyi beklemiyordu. Ama o 20 yılın sonunda 2023 yılında Avrupa şampiyonu olabildi Türkiye. Ve ben tekrar

0: tekrar iddia ediyorum ki Semih abiye de bunu tabiri caizse haddimi aşmadan dikte edecek şekilde söyledim. Dedim ki abi biz 20 sene beklemeyeceğiz dedim. Beklemeyeceğiz oğlum dedi. Yani bunlar bile umut veriyor. Hatta yanımızda şey vardı. Milli takımımızın menajeri vardı. Orkun Bey vardı. Bir baktı yani bu adam kimdir böyle bu kadar iddialı konuşuyor diye. Önümüzden geçip bakınca ha sen misin Savaş dedi. Başka da kimse söylemiyor zaten dedi. Öyle de jest yaptı sağ olsun bizlere.
1: Şimdi tabii ki senden biraz daha yaşım fazla olduğu için şunu söyleyeyim. 1970'li yıllarda Filenin Sultanları diyelim tabii o zaman Filenin Sultanları ismi yoktu. Eczacıbaşı voleybol takımı vardı ve Avrupa'da finalde kaybetti. Erkeklerde de aynı şekilde ve o zaman az yabancı oyuncumuz vardı. Ve hani biz orada zaman hasretle beklediğimiz bir çıkıştı esasında. Sonra 2000'li yılda Ankara'da özellikle o Avrupa ikincisi olduktan sonra bu çıkışın ayak seslerini daha sert hissetmeye başladık. Bu çıkış öyle bir çıkıştı Filenin Sultanları için ama Filenin Efelerinde çok geç kaldık. Bu geç kalmanın nedenini bilemiyorum. Nedendir, niçindir? Ama bu sefer gerçekten bu hayat bize gösterdi ki bu adımlar daha da sert ve net olmaya başladı Filenin Efeleri için.
0: Evet, yaşınıza hürmetim var sayın büyüğüm Yüce abicim ama şöyle söyleyeyim. Hatırlayınız eskiden siz daha çok erkek voleybolunu seyrediyordunuz, kadın voleybolunu seyrediyordunuz.
1: İkisini de seyrediyordum.
0: Hayır yani şöyle söyleyeyim. Erkek voleybolu Türkiye'de çok daha ileri düzeydeydi.
1: Tabii. Yani, Dünya Baltacıoğlu'nun İtalya'da aldığı sonuçları evet. Hepsini duydum. O zaman payidar.
0: Sezonun en değerli oyuncusu seçilmişti evet, rahmetli evet, dünya evet. İtalya'da. Yani eskiden tabiri caizse kadın voleybolun esamesi okunmazdı. Ta ki ne zamana kadar Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün tamamen kadın voleyboluna yatırım kararı almasıyla. Çünkü ondan önce biliyorsunuz siz de hem Eczacıbaşı'nın hem kadın hem erkek takımı vardı. Tabii. Ve erkek takımı da erkek voleybolundaki şampiyonlukları baskı altına almıştı. Ambargo evet. Koymuştu. Şimdi bakınız demek ki kadın voleybolu daha çok çalıştı. Biz bu süre içerisinde erkek voleybolunda biraz tabiri caizse yatmışız.
1: Çok
0: dolayısıyla yani şimdi doğruyu konuşmakta fayda var. Evet. Kadın voleybolu daha çok çalıştı. Doğruya doğru. Dolayısıyla biz her zaman için ne söylüyoruz konuşmalarımızda? Daha çok çalışmamız lazım. Daha çok çalışmamız lazım. Daha çok çalışmamız lazım. Ve inancınız olsun sohbet ettiğimiz bütün Filenin Efelerindeki kardeşlerimiz, dostlarımızın söyledikleri şey abi kızları geçeceğiz. İnanın bize kızları geçeceğiz diyorlar. bir yerde tabii ki motivasyon anlamında çok çok iyi ama bu bilinci de yerine oturtarak doğru ve sağlıklı bir şekilde kullanmakta fayda var.
1: Şimdi gerçekten çok önemli bir dönem yaşıyoruz hem kadınlarda hem erkeklerde çıkışta olan milli takımlarımız var Avrupa'da ve dünyada. Şimdi saat 16:24'ü gösteriyor. Kısa bir reklam arası verelim. Bu reklam arasının ardından konuğumuz var. Yine voleybolu konuşmaya devam edeceğiz. Savaş Eskigülek telefon hattında kalırsan sevinirim.
0: Tamam.
2: Reklamlar.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne ister
5: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
6: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
2: Reklamlar.
7: Yasa dışı bahis suçtur, kazananı yoktur.
8: Geleceğini şansa bırakma.
7: Yasa dışı bahise hayır de.
9: Spor gündemi devam ediyor.

0: Saatimiz 16.26'yı gösteriyor ve voleybol konuşmaya devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Telefonumuzun diğer ucunda Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek ki haberlerin ardından bizlerle birlikteydi. Şimdi önemli bir konuğumuz var. Türkiye'de ilk FIVB lisansı alan oyuncu menajerliği şirketi Shining Stars firmasının kurucusu Sayın Tunç Avşar telefon hattımızda. Sayın Avşar hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk. İyi pazarlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi menajerlik konusunda da konuşalım. Menajerlik nedir? Türkiye'de nasıl uygulanıyor? FIVB lisansı alan ilk şirket olarak neler yaptınız? Nasıl bir lisans aldınız ve nasıl uyguladınız?
1: Öncelikle davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. FIVB bundan yaklaşık 10 yıl evvel dünyada bir standartizasyona gitti. Menajerleri kontrol altına aldı. FIVB biliyorsunuz Uluslararası Voleybol Federasyonu Birliği, dünyadaki voleybolun yöneticisi, kural koyucusu. Bir disipline etti menajerleri. Menajerlik şöyle, bir yaşam koçluğu gibi aslında. Oyuncuların kariyer planlaması, saha içi, saha dışı sorunlarıyla ilgilenilmesi, onlara her türlü desteğin yapılması. Ülkemizde yaklaşık bir 15 sene evvel artık menajerlik müessesiyle tanıştı oyuncular. Çünkü dünyada bu zaten var olan bir şeydi. Ama Türkiye'ye biraz daha geç girdi. Oyuncular biliyorsunuz kulüplerinde spor yapıyorlar. Antrenörlerle antrenmanlarını yapıyorlar ama saha dışındaki sorunlarıyla ilgilenen ya da onların kariyer planlamasını yapan kişiler yoktu. Menajerler de bu konuda sporculara yardımcı oluyorlar. 360 derece bir destek sağlıyorlar saha içi ve saha dışında. Kısaca bu şekilde özetleyebilirim menajerliği. Aynı şekilde Türkiye'de de Mehmet Akif Üstündağ Federasyonu'yla onlar da Türkiye'deki menajerleri sertifikalamaya başladı. Bu da önemli bir gelişmeydi. İlk bir gelişmeydi. Onlar da menajerleri belli bir hukuki şeye bağladı. O şekilde şu anda dünyada hem FIVB hem Türkiye Federasyonu tarafından sertifikalanmış ve lisansiye olmuş şekilde işlerimizi yapmaktayız.
0: Şimdi Savaş Eskigülek de telefonumuzun diğer ucunda. Savaş Eskigülek, Sayın Avşar'a iletmek istedikleriniz var mı, alabilir miyiz?
2: Vallahi iletmek istediğiniz, onun ileteceklerine çok ihtiyacımız var. Evet. Sağ olun, biz sizler sayesinde voleybolun bütün kesimlerine, istatistikçisinden menajerine varana kadar her türlü paydaşına yer açabiliyoruz. Öncelikle kurumunuzda, nezdinizde kurumuza bir kere daha teşekkür ederim. Ama benim sevgili Tunç'tan öğrenmek istediğim şöyle bir şey var. Az önce programın ilk bölümünde Yüce Bey beni sıkıştırdı. Dedi ki altyapıdan kimler gelecek Savaş dedi. İsim olarak istemiyorum. Kadın ve erkek voleybolunda da oyuncu menajerliği yaptığını biliyorum sevgili Tunç. Geleceğimizin oyuncuları hakkında bu işin içerisinde ve onların kariyer planlamasını yapan bir kişi olarak bize neler söylemek istersin? İsim istemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Geleceğimizle ilgili kadınlarda ve erkeklerde altyapılardaki oyuncularımızın A takımı, milli takımlar düzeyindeki A takımı zorlaması ile ilgili düşüncelerini öğrenmek istiyorum.
1: Şimdi gerçekten federasyonumuz bu konuda özellikle sürdürülebilirlik adına çok iyi hamleler yapıyor. Bunu yıllar evvel Fabrika Voleybolu başlatarak start verdi. Fabrika Voleybol biliyorsunuz Türkiye'nin birçok ilinde ücretsiz olarak voleybol okulları yapıyor ve buradan taramalar yapılıyor ve bu taramalar sayesinde de ortaya çıkan yetenekli oyuncular Ankara'ya TFF'nin dünyada eşi benzeri olmayan voleybol lisesine aktarılıyor. Yani hem eğitim veriliyor, bunun yanında da sportif anlamda da voleybolcu olarak onları geleceğe hazırlıyorlar. Bunlar gerçekten dünyada örnek alınan modeller. Ben de açıkçası ülkemiz için biliyorsunuz son yıllardaki biz voleybol ülkesiyiz tabiri gerçekten tam bizi ifade ediyor. Dört bir yandan hem üst seviyelerde yani A takım seviyesinde dünyada Avrupa'da kadınlarda özellikle büyük başarılar elde ettik ve elde etmeye devam ediyoruz. Bunun yanında

0: da gene güzel bir planlamanın sonucunda ve altını çiziyorum sabrederek. Burada sabretmek çok önemli. Sabrederek erkeklerde de başarılar gelmeye başladı. Tabii bunun sürdürülebilir olması için de altyapıya önem verilmesi lazım. Altyapıda da Türk antrenörler olsun, dışarıdan gelen yabancı antrenörler olsun, hep birlikte Türk voleybolunu daha ileriye taşımak için kulüplerle de işbirliklerine girildi. Son V&L'in Brezilya etabında da gördük zaten. Birçok yeni genç oyuncu, 18 yaş altındaki oyuncular A milli takım forması giymeye başladı. Bunlar bizim gelecekteki A milli takımımızı oluşturacak oyuncular. Şimdiden bu havayı solumaları, tecrübe kazanmalarına yardımcı oluyorlar. Santarelli de bu konuda gerçekten sorumluluk alıp sonuçtan bağımsız. Çünkü hem sonuç almak hem oyuncu yetiştirebilmek, bunlar kolay şeyler değil. Dominik maçında biliyorsunuz, Dominik de çok önemli bir voleybol ülkesi.
1: Evet.
0: Yıllardır hep üst düzey turnuvalarda oynayan bir takım. Dominik'i yenmek genç oyuncularımızla, 18 yaş altında forma giyen oyuncularımızla, daha evvel gene altyapı milli takımlarında forma giydiğimiz oyuncularla, yani çok güzel bir sistem kuruldu ve bu sistem üzerinden ilerliyoruz. Dünyada da emin olun birçok ülke tarafından yakın takipteyiz. Hatta ben hep şunu söylüyorum, Türk oyunculara yurt dışında oynayacakları zaman birçok zorluklar çıkartılıyor. Bunun sebebini de açıkçası gümbür gümbür geldiğimiz için Türk oyuncuların bir şekilde yurt dışında, globalde önleri kesilmeye çalışıyor. Nasıl kesiliyor? Bunlar teknik anlamda değil, vize sorunları oluyor. Avrupa Birliği üyesi olmadığımız için bazı limitler konuluyor. Avrupa Birliği olmadığımız için oyuncularımız tercih edilmiyor. Ama olsun, çok dünyanın bana göre en iyi ligine sahibiyiz, Sultanlar Ligi. Bunun dışında birinci ligimiz, ikinci ligimiz, orada da kuvvetli takımlarımız var. Son yıllarda ekonomik anlamda da biliyorum federasyonumuzun da çalışmaları var, kulüplere destek olması amacıyla. Yani güzel bir yapı kuruldu. Bu yapıyla birlikte de hem yeni oyuncular çıkartıyoruz, havuzumuz genişliyor, aynı zamanda başarılar geliyor. Bunların ikisini birlikte sürdürmek kolay şeyler değil. O yüzden başta bu sporcuları hazırlayan antrenörler olmak üzere, aileler olmak üzere, federasyonumuz olmak üzere, sporcu menajerleri olmak üzere, herkese ben bir voleybol sever olarak teşekkür ediyorum. Çünkü biz de yurt dışına çıktığımızda gururla Türk voleybolunun bir paydaşı olduğumuzu söyleyebiliyoruz. Ev sahiplikleri yapıyoruz. Şampiyonlar Ligi olsun, Avrupa Şampiyonası bu sene finalleri ülkemizde olacak. Çok güzel gelişmeler bunlar. Yani 2010 yılından itibaren gerçekten güzel bir ivme yakaladık. Tabii ki 2002'ye gidebiliriz. İlk filenin sultanlarını çıkması, rahmetli Deniz Esundu, Reşat Yazıcıoğulları, Adnan Kıstak, Mehmet Bedestenlioğlu, bunlar da çok önemli kilometre taşları. Altyapılarda Şahin Çatman'ın çalışmaları, bunlar çok önemli. Hepsi görev aldıkları sürelerde Türk voleyboluna bir kilometre taşı koydular ve bugün biz de gururla biz voleybol ülkesiyiz diyebiliyoruz.
1: Gerçekten çok önemli mesajlar verdiniz. Sayın Afşar, stüdyo konuğumuz da var, Özgün Erdoğan spor yazarı. Onun da bir sorusu var size.
0: Tabii.
2: Tunç Bey, kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim.
2: Şimdi menajerlik genel anlamda tabii sporun özellikle takım sporlarında çok önemli yer tutar. Futboldaki menajerleri biliyoruz. Çok üst düzey futbolcuların üzerinden çok büyük kazançlar elde ederler. Voleybolda şunu öğrenmek istiyorum. Voleybolda menajerlik nasıl ilerliyor ve bu konuda gerçekten ciddi anlamda son yıllarda görüyoruz. Türk voleybolunda da artık iyi paralar konuşulmaya başlandığı bir dönemdeyiz. Ve sporcularımızın gerçekten kazançları bu durumda yeterli mi, iyi mi size göre? Verdikleri, gösterdikleri performanslar göz önüne alınırsa ve ülkemizdeki hangi oyunculara yurt dışından teklifler var, var mı? Varsa da hangi ülkelerden var?
0: Şöyle söyleyeyim, ben bundan 2 yıl evvel Oyunun Kuralı adlı bir kitap yazdım. Burada da yaklaşık 20 yıllık tecrübemi bu kitapta topladım.

0: Çünkü menajerlik ülkemizde önceleri bir emlakçı ya da otogalerici gibi gözüküyordu. Yani sporcuların pazarlanıp üstünden komisyon alınması.
1: Evet.
0: Ama sporcu menajerliğinin gerçek anlamı bu değil. Sporcu menajeri bir sporcunun saha içi, saha dışı tüm sorunlarıyla ilgilenen kişidir. Günümüzde biliyorsunuz sosyal medya denen bir gerçek var. Sosyal medyadan bir anda çok popüler olabiliyorsunuz. Kendi maçlarınızı oradan en iyi anlarını yayınlayıp kendi reklamınızı yapabiliyorsunuz. Ama gideceğiniz kulüp doğru mu değil mi? O kulüp sizin için iyi gelir mi gelmez mi? Kariyerinizde doğru tercih mi? Onu bilme şansınız yok tabii ki. İşte burada menajerler devreye gidiyor ve doğru kariyer planlamasını yaptığı zaman bir sporcu. Para tabii ki önemli. Profesyonellik demek zaten bu işi para için yapıldığını gösteren bir tabir profesyonellik. Ama bir sporcunun kariyerinde önce emekler, sonra yürümeye başlar, sonra da koşmaya başlar. Yani sindire sindire gitmek lazım. Burada para çok önemli bir etken ama her şey değil. Eğer iyi bir sporcu olduğunuz zaman ya da iyi bir voleybolcu olduğunuz zaman para zaten sizi buluyor. Onun için de sindire sindire gitmeniz gerekiyor. Türkiye'de evet çok önemli bir ekosistem voleybol. Çok büyük paralar dönüyor ama dünyada da işte Türk sporcuların çok para kazandığı konuşuluyor ama malumunuz ülkemizde şu anda ekonomik şartlar gereği sadece sporcuların aldığı ücret değil birçok şeylerin rakamları yükseldiği için.
1: Sayın Avşar, şunu da sormak istiyorum. Konuşmamızın başında menajerlik gerçekten bir... Buyurun.
0: Yurt dışıyla tabii ki karşılaştırdığımız zaman yurt dışındaki hayat şartları farklı, orada kazandıkları farklı. Geçtiğimiz yaz biliyorsunuz dünyanın bir numarası olduk sıralamada. Tabii ki Türk sporculara ilgi alaka, yurt dışından birçok sporcuya ilgi alaka var. Ama demin saydığım sebeplerden dolayı başta pasaportumuzun Avrupa Birliği olmaması, vize sorunları, çalışma müsaadesi sorunları maalesef ki Türk sporcuların bu konuda tercih edilmemesine sebebiyet veriyor. Belki bununla ilgili önümüzdeki dönemde çalışmalar olabilir. Çünkü Avrupa kupalarında oynuyoruz biliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takımımız var Avrupa'da. Ama maalesef bizim sporcularımız Avrupa vatandaşı sayılmıyor. Avrupa vatandaşı sayılmadığı için de Avrupa'da oynayacakları zaman bu tip zorluklarla karşılaşıyorlar.
1: Sayın Avşar, ne diyeyim, röportajımızın başında şunu söylediniz. Biz aynı zamanda bir yaşam koçuyuz. Şimdi yaşam koçu olarak, bir menajer olarak bir voleybolcuyu bulduğunuz zaman nasıl gelişmesini sağlıyorsunuz? Neler veriyorsunuz ya da nelerle karşılaşıyorsunuz?
0: Şöyle söyleyeyim, aslında bizim yaptığımız iş yeni kurallar ya da biz her şeyi biliyoruz değil. Başka sporcuların yaptığı hatalardan elde ettiğimiz tecrübeler var ve bu tecrübeleri arkadan gelen sporculara aktarıyoruz. Artık biz sporcularla 12-13 yaşından itibaren ilgilenmeye başlıyoruz. Çünkü bu demin de bahsettiğimiz ekonomik rakamlar çok yükseldiği için aileler de çocuklarına farklı gözle bakabiliyor, onları bir kurtarıcı olarak görebiliyor ya da şehir dışından yetenekli bir sporcu bulunduğu zaman bu işin merkezi İstanbul biliyorsunuz. İstanbul kulüplerine geldiği zaman çok büyük beklentilere girilebiliyor. Ama tabii ki kulüpler de daha iyisini bulduğu zaman o oyuncudan vazgeçebiliyor. İşte o anda biz devreye gidiyoruz. Çünkü herkesin bildiği bir iş var. Anneler belki annesi doktor, babası mühendis. Herkesin bir bildiği iş var. Bir yol planı, iş planı yapıp o sporcunun gelişimi için küçük yaşta başlayıp sadece teknik anlamda değil, hayat tecrübesi, yaşam görgüsü, yaşam tarzı, psikolojik destek, mental destek bu tip konularda yardımcı oluyoruz. Bir sporcunun bu yolda yürümesi, etkilenmemesi için dış zorluklardan, tüm dışarıdan olan desteği vermeye çalışıyoruz.
1: Savaş Eskigülek, Sayın Avşar'a yönelteceğin soru ya da ekleyeceklerin var mı?
2: Şöyle Özgün Erbey'in sormasaydı kitabı ve kitabını ben okumuş bir kişi olarak şey yaptım. Ben onu soracaktım ama Özgün Erbey oradan devam etti. Benim özellikle sevgili Tunç'a sormak istediğim şey şu. Biliyoruz ki, biliniyor ki belli bir yaşa kadar menajerlik sistemine dahil olamıyor oyuncular. Peki bu oyuncuların şu an için, ki ben çok büyük sıkıntılar görüyorum ki sen de işin içerisindesin, çok daha iyi şeyler biliyorsun. Özellikle altyapı antrenörlerimizin şampiyon olmaktan başka bir gayeyle göreve gelmediklerini görüyorum. Dolayısıyla çocukların gelişimi, Türk voleyboluna verecekleri katkının bilimsel esaslara dayanması yönündeki katkılarının fazlalaşmasından ziyade kişisel olarak kariyerlerine bir şampiyonluk yazdırmanın daha önemli olduğunu düşünen maalesef altyapı hocalarımız oluyor. Şimdi bunun önüne geçebilmek için belki profesyonel anlamda olmasa da belli bir yaşın altında kalan o yavrularımız için daha profesyonel bir destek paketi hazırlanabilir mi? Bunun yolu nasıl olmalı? Sen hani yurt içinde de yurt dışında bu piyasayı gerçekten iyi bilen kişilerdensin. Onun için sana bunu soruyorum sevgili Tuncu.
0: Çok önemli bir konuya değindin Savaş'ım. Gerçekten altyapılarda doğal olarak tabii ki her antrenör geçimini sağlamak için çalışıyor. Ama kulüp yöneticileri de maalesef bu antrenörlerden başarı bekliyor. Ama bence altyapılarda başarı kriteri şampiyonluk, madalyadan ziyade yetiştirdikleri oyuncular olmalı. Ben bundan yaklaşık 10 yıl evvel Sırbistan'a gittim. Özellikle biliyorsunuz Sırbistan rol model bir ülke, ufak bir ülke ama tüm takım sporlarında dünyada hep podyumlarda yer alan, başarılı olan, çok başarılı sporcular, gerekse bireysel sporlarda da çıkartan bir ülke ve bunun arka planda neler olduğunu incelemek için bir süre Sırbistan'da kaldım, incelemelerde bulundum, bakanlıkla görüşmeler yaptım. Şimdi oradaki Sırbistan'da çok büyük ekonomisi olmayan bir ülke ve orada da aileler özellikle sporla çocuklarının geleceğini maddi anlamda kurtarma adına spora yönlendiriyorlar ve altyapı sporcuları, altyapı antrenörleri de başarıdan ziyade bu sporcuları yetiştirip dünya piyasasına sunuyor. Siz de biliyorsunuz ülkemizde oynayan futbol olsun, basketbol olsun, voleybol olsun birçok Sırp sporcu var. Bunun sonucunda da belli bir tabii ki maddi özgürlüklere kavuşuyorlar. Ama arka planda yatan gerçek Sırbistan'da altyapılarda takım başarısından ziyade oyuncu yetiştirme odaklı çalıştıkları için de dünyaya en çok sporcu ihraç eden ülkelerden bir tanesi Sırbistan. Biz de aynı şekilde altyapılarda son yıllarda bu değişimi ufak ufak görmeye başladım ben de. Çok şükür ki artık altyapıdaki antrenörlerimiz de internet vasıtasıyla dünyayla entegre olup inceleyebiliyorlar başka ülkelerdeki yapılmış şeyler. Çünkü Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Başarılı ülkeleri incelediğiniz zaman, onların nasıl başarıya ulaştığını incelediğiniz zaman, siz de kendi şartlarınıza, coğrafyanıza göre bunu uyguladığınız zaman başarının gelmemesi kaçınılmaz. O yüzden biz de altyapılarda daha çok oyuncu yetiştirmeye yöneldiğimiz takdirde ileriki yıllarda sırf voleybol değil her branşta çok başarılı sporcular çıkaracağımıza inanıyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Avşar ve başarılar diliyoruz. Ara ara programımıza konuk etmek isteriz. Çünkü dünya voleybolunda neler oluyor, ülke voleybolunda neler oluyor? Sizler çok daha yakından izliyorsunuz. Evet bizler de izliyoruz. Özellikle Savaş Eskigüley'in Voleybol Aktüel'den izliyoruz biz. Oradan aldığımız haberlerle ve Savaş Eskigüley'le hafta içinde yaptığımız konuşmalarla. Ama sizleri bağladığımız zaman dinleyicilerimize de çok önemli bilgiler alıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Efendim FIVB lisanslı menajerlik şirketi Shining Stars firmasının kurucusu Sayın Tunç Avşar konuğumuz oldu. Savaş Eskigüley gerçekten programımıza voleybol konusunda katkıların çok büyük ve çok önemli isimleri programımıza katıyoruz ve buradan dinleyicilerimize mesajları veriyoruz. Gerçekten Türk voleybolunda çok daha farklı bir atmosfer yaşanıyor.

0: Futboldan ya da basketboldan daha farklı bir dünya sporunu biliyorlar. İki, dünyada ne olup ne bitiyor onları inceliyorlar. Ardından da Türkiye'de ne yapılıyor, ne yapılmıyor, ne yapılamıyor ve yapılması için neler yapılması gerekti. Bunları gerçekten çok önemli bir şekilde takip ediyorlar. Sıkıntı yaşamamak için ve yükselişin devam etmesi için. Sen neler söylemek istersin?
1: Öncelikle güzel sözler için teşekkür ederim. Sizlerin bizlere vermiş olduğu imkanlar nispetinde voleybola, ülkemizin bana göre en başarılı takım sporu olan voleybolun konuşulmayan taraflarını sunma şansımızı buluyoruz. Bugüne kadar herhangi bir, bırakın kamu radyosunda, kamu yayıncısında, özel bir radyoda bile bir menajere, bir istatistikçiye, bir psikoloğa, işte ne bileyim bir başkasına mikrofon uzatılmadı. Hakikaten bu çok değerli bir katkı. Bizler elimizden geleni yapıyoruz ama sizler bunları ülkemize yansıtıyorsunuz. Hakikaten teşekkürüm büyüğü sizlere. Neler düşünüyorum? Vallahi yapılacak çok şey var. Ama bir
0: Evet.
1: tek şey var. Hep söylediğim bir şey vardı. Başarıyı kopyaladığınız zaman başarıya ulaşma süreniz kısalır. Kopyalamak da Tunç da çok güzel ifade etti. Dedi ki Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Dedi ki onlardan alacağız, kendi ekosistemimize uygulayacağız, kendi coğrafyamıza uygulayacağız, kendi potansiyelimize uygulayacağız, kendi dinamiklerimize uygulayacağız demek istedi ve başarı bir şekilde gelecek. Bir, devamlılık sürdürülebilir, devamlılık çok önemli, istikrar çok önemli. Bir karar alıp bir program dahilinde kişilere bağlı olarak değil, planlara, programlara bağlı olarak çalışmamız her şeyden önemli ve elbette ki bunun yanında maddi destek çok önemli. Devletimizin imkanlarıyla sağlamış olduğu fırsatlarla, sponsorluk müessesesinden dolayı bazı vergisel avantajlar elde ediyorlar. Fakat bu kaynakların da nereye gittiğini kontrol etmesini isterim ben devletimizin. Çok garip şekilde harcamalar yapılabiliyor. Bundan dolayı da bir sonraki dönemde bu sponsorluklar bulunamıyor. Hatırlayınız, biz Anadolu'dan hangi takımları, antrenörlerini, ne dertlerini dinledik biz bu radyoda yaklaşık 4 senedir, 5 senedir.
0: Evet.
1: Dolayısıyla devletimizin sağlamış olduğu imkanlarla mutlak surette denetlemesini de istiyorum. Yani bu bir spor ülkesiyiz demek istiyorum. Sadece voleybol ülkesi değil. Yarın öbür gün, bakın şurada 3-4 gün kaldı, Dünya Şampiyonası başlayacak. Bambaşka bir formatta, bambaşka bir coğrafyada, 3 farklı ülkede, Kanada'da, Amerika'da, Meksika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Meksika'da top oynayacaklar ve hepimiz onları seyredeceğiz. İşte bakıyorum, geleneksel okçulukta İstanbul'un fethi sebebiyle düzenlenen bir etkinlik var. Geleneksel okçulukta, modern okçuluğun yayınları var. Onları seyrediyorum. Az önce bitti işte yağlı güreşler, Manisa'da oynanıyor zannediyorsam şu anda. Sevgili Faruk anlatıyor. Yani bizim coğrafyamızda o kadar güzel, nitelikli, kaliteli bir nüfus demografik yapısı var ki her spora müsaitiz. Her sporu gerçekleştirebiliriz. Bir tek eksiğimiz var. Birincisi denetim. Devletimiz bizi denetleyecek. Biz başımızda devlet olunca çok daha kolay şeyler yapabiliriz. Liyakat çok çok önemli. Denetleyecek olan kişiler de dahil olmak üzere mutlak surette bu işi ehline verecek olan kişiler lazım. İşine ve işi ehline vermek lazım ve ondan sonra tabii ki çok çalışmak. Biz çok çalışırsak yapamayacağımız hiçbir şey yok diye düşünüyorum İnce Bey.
0: Gerçekten çok önemli mesajlar verdin. Genç bir ülkeyiz ve gençlerimizi spora yönlendirdiğimiz takdirde onlar da anne baba olarak çocuklarını spora yönlendirecekler. Böylece işte spor ülkesi olacağız. Bunun için de devletin desteği olması, denetlemesi gerekiyor. Özetle çok teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum Savaş Eskigülek.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Sizlere iyi yayınlar dilerken gelecek haftada ülkemize ve dünyamıza huzur ve barış dolu, sağlık dolu günler getirmesini diliyorum. Hoşça kalın.
0: Çok sağ olun. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikteydi. Saatimiz 16.50'yi gösteriyor. Bu arada Fenerbahçe Kulübü'nde de olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemi saat 17'ye kadar devam edecek. Son 10 dakika 25 bini geçtiği söyleniyor oy verenlerin, kongre üyelerini ve bir rekorun geliştirildiğini söylüyorlar.
2: Çok güzel. Katılımın yüksek olması demek ki artık hakikaten Fenerbahçe camiası olarak kenetlenmişler. Yapılması gerekenlerin, geçmişte yapılan hataların, bir an önce Fenerbahçe'nin eski gücüne kavuşması için ne gerekiyorsa onun için herkes tek bir ses, tek bir yürek olarak devam etmek istiyorlar. Katılımın sonucu, sonrasında da yapılacak.

0: olacak işte oy sayım işleminde de göreceğiz. Gerçekten kazanan kim olacak? Ondan sonra da nasıl bir yol çizilecek? O yolda neler yapılacak ve Fenerbahçe nasıl bir yol sonunda hedefine ulaşacak? O da görülecek.
1: Şimdi çok sakin, çok ne diyelim mesafeli, çok güzel bir şekilde geçiyor ve 26 bin civarında kongre üyesinin özellikle bir pazar günü, hava çok güzel İstanbul'da, başka yerlere gidebilirler, bunu tercih eden taraftarlar
0: Olabilir
1: olabilir.
0: tabii.
1: Bu nedenden dolayı çok sakin ve güzel bir şekilde geçiyor. Burada ben demin de söyleyecektim. Barış Göktürk, Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi öncesinde bir aday daha vardı. Sayın
0: Evet.
1: Barış Göktürk ve Sayın Barış Göktürk feragat etti ve Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesine girdi. Şimdi çok güzel bir şey. Sabah 10'da sandıklarda oy verme işlemi başladı ve gelmiş oradaki taraftarlara şunu söylüyor. Bizim kazanmamız önemli değil. Kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe için mücadele edeceğiz. Yarından itibaren tek vücut olacağız. Bu güzel bir mesaj, olgun bir mesaj. Kavganın, dövüşün olmayacağı bir günün ilk ifadesiydi
0: Evet.
1: esasında. Böyle idarecilerin olması, karşı taraftaki veya yarışacağınız adayla adayı rencide etmeden, adayla ilgili olumsuz söylemler, ifadeler sarf etmeden burada yürümek, çünkü herkes birbirinin yüzüne bakıyor. Bu diğer
0: Evet.
1: kulüplerde de olur. Çok hoş, ben çok önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum saat 10'dan itibaren. Bu mesajla başladığı için güzel şeyler oldu ve Sayın Aykut Kocaman da şunu söylemiş. Bu seçimin iki öznesi var. Aykut Kocaman'la ilgili konuşmayın. İki öznesi var, iki başkan adayı var. Bu başkan adayları da burada yürüyecek. Kim seçilirse Fenerbahçe için hizmetlere devam edecek diye de bir mesaj vermiş.
0: Çok doğru söylemiş. Olması gerekenler bunlar aslında. Yani baktığımız zaman ne diyoruz? Yani eğer bir kulüp veya herhangi bir camia ayağa kalkacaksa kenetlenerek ayağa kalkar, bölünerek değil. Mesajların hepsinde de bu kenetlenme, birliktelik ve her şeyden önemlisi kimin için olduğu, ne için olduğu ortada. Yani bu seçim niye yapılıyor? Fenerbahçe daha iyi olsun diye.
1: Tabii
0: O
1: ki.
0: zaman Fenerbahçe'nin iyiliğini isteyen herkes bir araya gelmiş. Fenerbahçe'yi ayağa kaldırmak için, içinde bulunduğu o bir takım sıkıntılardan kurtarmak için el birliğiyle çaba harcayacak, çaba gösterecek. Bunun içinde iki tane aday var zaten. Evet, Barış Bey adaylıktan çekildi. Gerçekten Aziz Başkan'ın lehine ve birlikte onun listesinde birlikte çalışıyorlar. Hakan Bey de kendi çapında ekibini kurmuş çalışıyor. Kazanan kim olursa olsun Fenerbahçe kazanacaktır.
1: Evet.
0: Yani öyle olması gerekir zaten. Aykut Hoca da çok doğru söylüyor. Yani ya iki tane öznenin olduğu yerde niye Aykut Kocaman? Aykut
1: Niye
0: Koca
1: teknik direktörler
0: he.
1: konuştu? Niye
0: Yani
1: futbolcular konuşuyor?
0: hiç gereksiz ya, bence de gereksiz. Yani siz önce bir başkanınızı seçin. Başkan belirlensin. Başkanın getireceği teknik direktör konusunda sonradan eğer konuşulması gereken bir şey varsa konuşulur. O teknik direktör de cevabını verir yani ne sorarsa.
1: Ama burada hani üzüm yemek değil
0: Tabii bağcıyı
1: esas.
0: dövmek değil mi?
1: Bağcıyı dövmek.
0: Doğru.
1: O nedenden dolayı yani çok kibar bir dille aktarıyor Sayın Aykut Kocaman. Yani diyor ki bu kulübün daha başkanı yok. Bir başkanlık seçimi var. Bu başkanlık seçiminde böyle yaparak Sayın Aziz Yıldırım'a gelecek oyları engellemek istiyor olabilirsiniz. Ama diyor bu başkanların şovudur. Bu başkanların şovuna beni katmayın.
0: Tabii.
1: Beni yani
0: Bu işe malzeme etmeyin
1: malzeme
0: diyor.
1: etmeyin diyor.
0: Çok doğru diyor. Ve dedi hakikaten Aykut'u ben Aykut Hoca'yı yıllardır tanırım. Çok eğitimli, çok düzgün bir insandır. Yani kullandığı üslup çok özel bir üsluptur.
1: Ben de ortaokuldayken onunla aynı okuldaydım. 2 yaş
0: Evet.
1: küçüğümüzdü. Bizim 2-6 sınıfımızda okuyordu. Gerçekten çok beyefendi oldu. O zamandaki Kabataş Altın Mızrak'ta oynuyordu. Hemen okulumuzun altında da bu kulüp vardı.
0: Var.
1: O kulüpte oynadığı dönemden itibaren böyleydi zaten.
0: Yani belli. Hem
1: Hani
0: o
1: derler ya adam olacak çocuk orada belli oldu.
0: belli olur. Hem Aykut Hoca hem Oğuz Hoca. Oğuz Hoca da öyledir gerçekten. Ben milli takımda kendisiyle çok yakın.

0: Bugün istişarelerde bulunduk Oğuz Hoca ile. Gerçekten mükemmel bir insan. Çok olgun bir insan.
1: Çok,
0: Çok
1: çok.
0: aklı başında konuşmaları var. Hiç ötekileştirici değil, itici değil. Yani böyle aşağılayıcı laflar kullanamaz. Hiçbir zaman görmedim ikisinden de. Her koşulda ve her şartta herkese vereceği cevap o kadar güzeldir ki. Sizin yönelttiğiniz veya kendisine yöneltilmiş olan en kötü cevap şey soruya bile ve en kötü üsluba bile o kadar güzel bir üslupla cevap verir ki siz mahcup olursunuz. Hakikaten ben ikisini de bu anlamda futbol camiası içerisinde ayrı yere koyarım.
1: Evet.
0: Çok eğitimli, çok düzgün insanlardır. Onun için Aykut Hoca o kadar güzel şeyler söylemiş ki durun bakalım bir başkanı seçelim. Başkan ne yapacak yani? Belki beni getirmeyecek ne biliyorsun?
1: Evet.
0: Yani siz böyle yaparak Aziz Başkan'ın oyunu belki baltalamak istiyorsunuz ama bir de ters tepmesi var bunun. Ters teperse iki katına çıkarsa ne olacak?
1: Şimdi işin tuhaf tarafı, yani Sayın Aziz Yıldırım kazandı. Ardından da Sayın Aykut Kocaman'ı seçti.
0: Evet.
1: Peki ne diyecekler? Nasıl bakacaklar
0: Yüzüne.
1: yüzüne bu eleştirenler?
0: diyorum ya onlar biraz da artık bunlardan bu tür şeylerden beslendiği için bazen şey vardır hani bakarsınız gerçekten karşı tarafa karşı o kadar büyük bir kötülük etmişsinizdir ki bir yerde düşersiniz size bir el uzanır.
1: Evet.
0: Bir dönersiniz bakarsınız size o kötülüğü ettiğiniz insanın eli uzanıyor. Mahcup olmanız gerekirken hiçbir şey olmamış gibi kalkar yolunuza devam edersiniz. Kazanan kim olur? O eli uzatan insan olur.
1: Evet.
0: Çünkü o insanın zaten ortaya koyduğu tavır ve davranış etrafındaki insanlar tarafından zaten takdir görüyor. Takdire gerek yok. Sen takdir etsen de olur. Ama sen kendi içinde kendi kötülüğünle boğuluyorsun. Bunu da fark etmiyorsun bile. Ondan sonra dışlanıp yok olup gidiyorsun. O insanlar hep burada kalır ama öbür türlü kötü düşünen, kötü hareket eden insanlar yok olur giderler. Çünkü
1: Evet.
0: bunlar bir şekilde kullanılan insanlar. Kullanılanları ne yapıyorlar? Kaldırıp atıyorlar bir süre sonra. Kendinizi o hale getirmemeniz lazım. Hiç ne yaparsanız yapın. Bir konuda yani nasıl diyeyim ya artık yani ahlakın ayaklar altına alındığı veya ne bileyim ahlaksızlığı baş tacı yapmaya çalışanların, işte çamur atarak bir yere gelmek isteyenlerin, paçandan tutup seni sürekli aşağı çekmeye çalışanların devri kapanması lazım. Yukarıda birisi varsa, eğer ona kavuşmak istiyorsan senin hedefin de orası olmalı.
1: Evet.
0: Sen onun seviyesine çıkmaya çalışmalısın. Onun aşağı çekerek bir yere gidemezsin. Hiçbir zaman. Daha da çok yüceltirsin. Onun için biraz ben ne bileyim insanları artık biraz daha mantıklı olmaya davet etmek lazım ya.
1: Şimdi dün konuşmalarında Sayın Aziz Yıldırım'ın bir ifadesi vardı. Fenerbahçe'ye olan sevgimi, bağlılığımı göremiyorlar.
0: Evet.
1: Benim Fenerbahçe'ye borcum var. Şimdi evet doğru. Bir iş adamı Fenerbahçe'de başkanlık yapmış, sıkıntılar yaşamış, şampiyonluklar kazandırmış. Tekrar
0: Evet.
1: Fenerbahçe'nin başına gelmek gibi bir gayesi olmayabilir. Ama
0: Kesinlikle.
1: borcum var cümlesi farklı bir cümle.
0: Çok farklı. Çok farklı bir cümle.
1: Evet.
0: Borcum var cümlesi. Bu kulüpten ben bu kulüple özdeşleşmişim diyor. Bu kulüp bana çok şey vermiş. Çok şey kazandırmış.
1: Evet.
0: Ben bu kulübe olan vefa borcumu ödemek istiyorum diyor. Yoksa
1: Evet.
0: cebinden eminim ki çok para koymuştur Aziz Yıldırım. Ama ben vefa borcumu ödemek istiyorum. Bir de
1: Evet.
0: kulübün düştüğü durum karşısında ben bu kulübü gerçekten yürekten sevdiğim
1: Evet.
0: için üzülüyorum arkadaş diyor. Böyle olmasını istemiyorum.
1: Evet, çok güzel bir mesajdı bu.
0: Evet.
1: Teşekkür ediyorum
0: Ben de
1: sevgili
0: teşekkür.
1: dinleyiciler. Saat 17'ye doğru ilerlemekte. Az sonra 17 haber bültenimiz var. Ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız ve son 2 saatte spor gündeminde birlikte olmaya devam edeceğiz.
2: Saat 17. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye yüzyılında güçlü ve tesirli bir Türkiye oluşturmanın mecburiyet olduğunu söyledi. Duracak vaktimiz yok dedi Kurtulmuş, Türkiye'nin yurt dışında itibarının her geçen gün arttığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk edebiyatında iz bırakan üç ismi vefat yıl dönümlerinde unutmadı. Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin için anma mesajı paylaştı. İstanbul'da 3 gün boyunca gündem sıfır atık oldu. Sıfır Atık Forumu küresel iklim yönetiminin önemli aktörlerini İstanbul'da bir araya getirdi. Forumun son günü de yoğun katılımla geçti. TRT'nin resmi iletişim sponsoru olduğu Sıfır Atık Festivali'ne de 4 gün boyunca yüz binlerce kişi katıldı.

Özel etkinlikler, tiyatro ve konserlerle ziyaretçilere hem eğlenceli hem de öğretici bir çevre deneyimi sunuldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında görüşmeleri süren mutabakat konusunda iyimserim ifadesini kullandı. Yakında iyi haberler alabiliriz dedi Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın açılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Dışişleri Bakanı, Güney Kore'de bir televizyon kanalına konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında diplomasi trafiği çatışmaların gölgesinde devam ediyor. Arabulucu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi temaslar için Tahran'a gitti. ABD basını da Trump'ın ekibinin İran müzakerelerine hazırlık için nükleer uzmanlarıyla bir araya geldiğini iddia etti. Sahada ise gerilim sürüyor. Soykırımcı İsrail Gazze şeridine saldırılara son vermiyor. İsrail güçleri Gazze açıklarında balıkçı teknelerine ateş açtı. 15 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi. Katil İsrail'in düzenlediği saldırılarda bir günde 10 Filistinli katledildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da hukuksuz baskınlar, gözaltılar ve İsrailli işgalcilerin şiddeti devam ediyor. Büyük Birlik Partisi'nin 13. olağan büyük kurultayı yapıldı. Genel Başkan Mustafa Desteci kurultay konuşmasında Filistin'deki soykırıma tepki gösterdi. Gazze bugün insanlığın ahlak testidir ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurultaya yazılı mesaj gönderdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler salı gününe çevrildi. Genel Merkez Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını açıkladı. Özgür Özel'in programı ise netleşmedi. CHP meclis grup yönetimi de izlenecek yol haritasını netleştirmek üzere yarın bir araya gelecek. Ekonomi yönetimi yarın Ankara'da bir araya geliyor. Saat 9.30'da başlaması beklenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Meteorolojinin tahminlerine göre bazı bölgelerde sağanak beklenirken Doğu ve Güneydoğu'da toz taşınımı etkili olacak. Başkent Ankara'da hava parçalı bulutlu olacak. Pazartesi günü termometrelerin 30 dereceyi göstermesi öngörülüyor. Çarşamba günü ise gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. İstanbul'da da parçalı bulutlu bir görünüm hakim olacak. Yarın hava sıcaklığının 28 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. İzmir'de ise sıcak havanın etkisi sürüyor. Yarın termometrelerin 35 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Yunanistan'ın Attika bölgesiyle Eribos Adası açıklarında peş peşe meydana gelen depremler paniğe neden oldu. Sarsıntılar başkent Atina'da da hissedildi. İlk sarsıntı 4,8 büyüklüğündeydi. Yaklaşık 4 dakika sonra da 5,2 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor. Haberleri sunduk.

0: Reklam.
1: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın, AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. İçi AGESA.
0: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-8 Haziran tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Migros, hepimize iyi gelecek. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklamlar.
8: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
9: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
10: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum.

0: yüzden sigara içmiyorum.
1: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
0: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: 112.
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
11: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabi platformunda ve TRT Radyo 1'de.
12: Spor gündemi devam ediyor.
13: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 17.08'i gösteriyor. Saat 19'a dek sadece ve sadece futbol konuşacağız. Ve spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte. Okan Can, hoş geldin.
14: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum tekrar.
13: Teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ta teknik direktör belli oldu. Beşiktaş'taki değişimi nasıl buluyorsun?
14: Ya Yücel, dün sen de konuşmuştuk. İtalyanlı gibi hocaların geldiğinde onlara zaman, alan ve organizasyon sunmanız gerekiyor. Yoksa diğerlerinden bir fark olmayacak. Buradaki önemli nokta şu aslında. Ben bugün de Fenerbahçe'yle Beşiktaş'ı benzettiğim birkaç nokta var. Bence iki kulüp içinde, hatta bence Galatasaray için de bu geçerli. Şöyle bir sorun var. Gelen hocalar yabancı, bizde Yücel Hanım, bilmiyorum senin fikrin nedir ama biraz yabancı hoca düşmanlığı demeyeyim mi? Bir yabancı hocaya karşı bir müthiş bir duvar var. Duvar örülüyor ve çok çabuk yıpratılıyor ve gönderiliyor. Yabancı hocalar bu topraklarda başarılı olamıyor. Bunun bir sebebi de bizim futbol dinamikleri buna izin vermiyor. Ya 18 yıldır bir yabancı teknik adamın şampiyon olması bir kere eşyan tabiatına aykırı. Bunu söylemek lazım. Nereye geleceğim? Şimdi Beşiktaş yıllarca yani en son hatırlayın Şenol Güneş şampiyon oldu. Sergen Yalçın da şampiyon oldu. Şimdi bu isimler Fenerbahçe'de Aykut Kocaman, işte Beşiktaş Şenol Güneş, Sergen Yalçın, Galatasaray Fatih Terim, belki bir süre sonra Okan Buruk'u pozisyonu düşecek ama bu yerli teknik adamların, bu güçlü karakterlerin gölgesi olduğu anda bu tür takımlar gelen yabancı hocalara büyük bir gölge, bu isimler gölgelerini bırakıyorlar. Bu gölgeler kaldığı anda iç dinamikler bu yabancı hocaları yıpratmaya başlıyor. Bu tespiti yapmak zorundayız. Çünkü şu Sergen Yalçın ismi hatırlayın. Son 2-3 yıl sürekli zikredildi ve şimdi Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı ki bence bu artık Sergen Yalçın beklentisinde bitirmiş oldu. Yani bir yerden de bu Beşiktaş için hayırlısı oldu. Bunu şundan söylüyorum. Böyle hocalar geldiğinde arkasında yani Demokles'in kılıcı gibi sürekli kaybetmesini bekleyen, sürekli kaybetmesi üzerine beklenti yaratan dinamikler çalıştığı anda bu hocalar bir yerden sonra yıpranmaya başlıyorlar.

0: yapılan transferler üzerinden, oynatılan oyun üzerinden. Çünkü ben bir teknik adamın gelip 6 ayda bütün futbolu değiştirebileceğine inan bir futbol sever değilim. Bu çok hayatın akışına aykırı. Yani siz çok büyük yıldızlar getirmiyorsunuz, çok büyük isimler getirmiyorsanız sıfırdan bir takım kuracaksınız ki Beşiktaş sıfırdan takım kurmak zorunda. Öyle 10-11 tane transfer yapıp bir anda onları bir takım haline getirmek, bir oyun planı, bir şablon, bir diziliş, bir stratejiye ayak uydurmak çok kolay işler değil. Dolayısıyla böyle hocaları tercih ediyorsanız ona göre yapacaksınız. Kendi hikayenizi, organizasyonu ona göre yapacaksınız. Yani siz yemekte çorba yapıyorsanız tuzunu, limonunu doğru ayarlayıp koymanız lazım ki çorbanız lezzetli olsun. Dolayısıyla böyle hocaları getirdiğinizde arkasından ne yaptığınızı, ne yapacağınız çok önemli. Ben bu açıdan çok Beşiktaş'ın bundan sonra ne yapacağını bakmak istiyorum. Önder Özen'in bununla ilgili bir beklentisi, bir talebi var. Belli ki bununla ilgili bir çalışma yapılmış, böyle bir planlama yapılıyor. Bakalım buna Beşiktaş camiası hazır mı? Beşiktaş dinamikleri buna izin verecek mi? Beşiktaşlı olduğunu söyleyen yorumcuların, çünkü biz geçmişte son iki yıldır bir dönem Şenol Güneş güzellemesi, bir dönem Sergen Yalçın güzellemesi yaptığını, yapılan her transferi Hasan Arat'ın kutsallaştırdığını, onayladığını ve bunun planı yaptığını gördük. Dolayısıyla hocanın işi çok zor. Hoca iyi bir hoca, vaatkar bir hoca, hırslı bir hoca. Bir kere hücum futbol oynatması açısından pres yoğunluğu yaratmak, yani yaptığı işler bunlar olduğu için söylüyorum. İtalya'da saygı duyulan bir isimden bahsediyoruz. Beşiktaş onun çıkış için bir alan verecektir. İşte burada camia sabrı, Beşiktaş taraftarı, iç dinamikten çalışsak bunu görmek lazım.
1: Şimdi ilk kez bir teknik direktör işsiz veya serbest değilken Beşiktaş'ın başına geldi. Bu da çok önemli diye düşünüyorum. Yani takımı olmadan gelmedi Beşiktaş'a. Takımı varken tercih etti. Bu da büyük bir avantaj diye düşünüyorum.
0: Yani avantaj ama işte ya bu bizim ligin dinamikleri çok değişik Yücel. Ben yani neyin doğru neyin yanlış olduğunu ben de artık çok analiz edemiyorum. Çünkü saçma bir bu ligin dinamiklerinin hoca klişesi oluştu. Atanı tutanın iyi olacak klişesi oluştu. Yani böyle çok değişik şeyler oluşmaya başladı. Yani doğru payı vardır ama bunlar tek başına sebep olmuyor. Yani hani atanın iyi olur ama orada başka bir şey olur. Tutanın iyi olur ama orada başka bir şey olur. Yani bunlar tek başına bir şey, veri değil aslında. Bizde çünkü veriler çok yanlış analiz ediliyor. Veri bilimi ayrı bir şey çünkü. Veri okuması ayrı bir şey. Dolayısıyla inanın hani kağıt üzerine yaptığınız doğru hamleler bir ay sonra çöp olabiliyor. Ben bu açıdan baktığımızda camianın bu tür organizasyona hazır olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bizde artık taraftarlar çok, Yücel bunu söylemek doğru mudur bilmiyorum ama çok sosyal medya ve çok yorumcuların manipüle ettiği kitlere dönüştüler. Yani bu çok tehlikeli bir şey. Bakın hatırlayın geçen son 2-3 yıllık süreci. Yani Sergen Yalçın, Tezir Atla, Şenol Güneş'in PR'ını yaptılar bundan bir önce.
1: Evet.
0: Hatırlayın yani. Yani ben o açıdan baktığımda rahat bırakmaları gerekiyor camiaları, teknik adamları. Ya siz Montella'yı, yani çok net söylüyorum, yemek için bekleyen bir kesim var şu anda. Yani en ufak tabiriyle hata yapmasını, kaybetmesini bekleyen insanlar var. Biz bunu Fenerbahçe için de söyleyebiliriz. Dolayısıyla bence camialar artık kendi için devrim yapmak zorundalar. O yüzden de bu alanı, bu özgürlüğü hocaların, ya başarısız olabilir. Mevzu başarısızlık değil. Bir kere adamın ne yapabildiğini görmemiz lazım. Biz ne yapabildiğini göremiyoruz. Ben Tedesco ile ilgili benim aklımda kalan daha fazla beklenti vardı. Çünkü buna izin verilmedi. Yani Eylül'de geldi, Nisan'da gitti veya Mayıs'ta gitti. Çok kısa bir süre bu.
1: Şimdi şu çok önemli. Dedin ki futbolun dinamikleri izin vermiyor. Bu çok önemli bir şey. Futbolun dinamiklerinin izin vermediği bu dinamikler, evet kulübün dinamikleri olabilir. Ama spor basınında da hani sen adlı adınca söyleyemiyorsun ama ben söyleyeyim.
0: Yani var kafamda isimler, söylemler, yapılan yalan yorumlar, bir sürü şeye şahit

0: Trabzon'la oynuyor, öbürü gidiyor Kayseri ile Hatay'la oynuyor. Yani bunlar çok böyle leblebi gibi çok rahat ağızlardan çıkıyor. Bunlar çok yanlış işler. Yani dolayısıyla bunlar hep manipülasyon işleri aslında baktığımızda. Yorumlar, yani ben bazı gelen oyuncularla ilgili Beşiktaşlı bir takım isimlerin yani söyleyemiyorum ama ilk yaptıkları yorumları hatırlıyorum ki o oyuncularla ilgili ben negatif konuştuğumu biliyorum. Çünkü Beşiktaş'a uygun oyuncular değillerdi. Şimdi aynı isimde oyuncuları yerin dibine soktular. Yani öyle bir şey değil bu. Yücel çok böyle, çok zemin çok böyle samimiyetsiz ve kötü bir zemin. Dolayısıyla bu dinamikler çok kötü çalışıyor. Yani biz bir ay önce ben inanamıyorum bazı isimler Şenol Güneş PR'ını yaptığını gördük. Yani gördük. Çok ilginç. Yani bilmiyorum nasıl düzelir ama çok zor bir dönem.
1: Özellikle herkesin veya ismini söyleyelim, her spor yazarının bağlantılı olduğu teknik direktörler var.
0: Bu menajerler teknik... var.
1: Efendim?
0: Menajerler var ayrıca.
1: Evet. Menajerlerle bağı olan spor yazarları var. Ve bunlar devamlı yanlarındaki menajerlerin ya da teknik direktörlerin PR'larını yapıyorlar, tanıtımlarını yapıyorlar, güzellemelerini yapıyorlar ve taraftarı çok etkiliyorlar. Ve taraftarı da etkiledikten sonra en ufak bir olumsuzlukta birden sesler çıkmaya başlıyor. Yani burada da güçlü bir yönetimin, güçlü bir yöneticinin, güçlü bir başkanın olması lazım. İşte burada mesela Süleyman Seba, rahmetli, Allah rahmet eylesin, çok önemli bir figürdü. Yani figürden çok bir babaydı. Şimdi kimden eğitim almış? Baba Hakkı'dan almış. Şimdi baktığınız zaman bir kültür vardı. Kaç sene Gordon Min'le ne kadar şampiyonluk kaybetse de arkasında durdu ve şampiyonluklar kazandı. Altyapıdan getirdiği oyuncularla birlikte. Şimdi bunun gibi olması lazım ama başkanlar duramıyor sosyal medyanın ya da olumsuz bir spor basını yorumunun ardından bu teknik direktörlerin ya da planların, programların.
0: Yani duramıyorlar ya, aslında güçlü kalsalar. Yani güçlü kalmak zorundalar. Çünkü aslında daha çok zaman kaybetti. Ali Koç'un mesela 8 yılda her yıl teknik adam değiştirmesi daha büyük zaman kaybı. Yani ben mesela bir yorumcunun Fenerbahçe üçlü oynayamaz, dörtlü oynayamaz eleştirisi bana o kadar yavan gelir ki, veya bir teknik adamı dizilişe göre değerlendirmek, çünkü diziliş oyunu açıklayan bir durum değil. Veya bir veri sadece tek başına bir şey ifade etmez. Yani dolayısıyla böyle çok tuhaf şeyler var. İşte maç başına düşen kilit pas sayısı, yani kilit pasın tanımını da çok koyamıyor bir sürü insan. Yani kilit pas nedir mesela? Her şey kilit pas mıdır? Her asist. Yani bunun gibi çok böyle kavram var. Bu kavramlar çorbaya dönmeye başladı. Bununla ilgili çok güzel yazılar var, çok güzel araştırmalar var. Aslında bizim ülkemizde bazı şeyler bizim anladığımız gibi değil. Ama maalesef veri analizi yanlış, verilerin doğru anlatımı yanlış. Maalesef yorumcular burada biraz herkesin yakın olduğu, bir kere çalıştıkları kuruma göre çalıştıkları. Çünkü bir de şöyle bir durum da var Yücel. Yer teknik adamlardan haber akışı almak çok daha kolay. Onun için de kulübe girip çıkmak, hakimiyetleri daha kolay oluyor birçok muhabirin ve yorumcunun da. Bunun avantajı var yer teknik adam çalışmalarının. Çoğunda böyle bir durum var.
1: Çok önemli. Bir de milli takımımızın maçını nasıl buldun, nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ya tabii ki ben açıkçası milli takımla ilgili ben hazırlık maçlarına çok inanan bir futbol sever değilim, onu söylemem lazım. Yani şundan dolayı söylüyorum. Çok değerlidir oyuncuları görmek, fiziki durumlarını anlamak. Çünkü rakibinizi, yani işte Montella'nın Güney Amerika'dan bir takımla oynamak istediğini biliyoruz. Hani Paraguay'la Venezuela şeyinden dolayı. Kazandı, mağlup da olabilir. Önemli olan turnuvaya ilk maçı nasıl başlayacağı, Avustralya maçı nasıl çıkacağı. Bir hafta kaldı. Dolayısıyla Barış'ın da Yunus'un da golleri tabii ki değerli. Maç kazanmak tabii ki değerli. İşlerin yolunda olup olmadığını görmek adına çok büyük bir veri verir mi? Bence vermez. Bu sadece teknik adamların kendi içinde yaptıkları ayarlar, düzenlemeler, bazı oyuncuların fiziki durumunu anladığı, bizim bence seyircilerin çok büyük bir şey anlayabileceği oyunlar değil. Çünkü rakipleriniz milli maç havası, hazırlık maç havası biraz farklı bir duygu. Ama bence milli takım

0: hazır. Ben gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Amerika zor bir bence rakip olacak bize. Paraguay bir Güney Amerika takımı kültürü giriyor. Bir Güney Amerika'dan gelen takım kültürü. Yani oranın futbolla olan ilgisi biraz farklı. Ama bence biz çıkacağız bu gruptan. Yani ben bir takım adına çok büyük sorun olacağını düşünmüyorum. Amerika biraz sert bir rakip. Ama dinamik bir rakip Amerika. Yani Amerikalı birçok oyuncu Avrupa'da oynuyor. Futbol arzularında, futbolcu arzularında biraz artık artış var. Avrupa futboluna uygun oyuncular arz etmeye başladılar. Dolayısıyla zor rakip ama biz gruptan çıkarız diye düşünüyorum.
1: Şimdi bir de hani Galatasaray şampiyon olan takımın bir transfer politikası var. Yavaş yavaş bu transferi gerçekleştirmeye çalışıyor. Can Uzun transferi. Ve takımı da değer olarak 60 milyon avro istiyor. Ama ben yıllar öncesine baktım. Yine Galatasaray kulübü daha Can Uzun Nürnberg'te oynarken takımı 500 bin avro istemiş. Ben bunu niçin soruyorum? Daha evvel Özgün Erdoğan'la da konuğumuz, devamlı konuğumuz, spor yazarı, onunla da konuştum. Daha evvel de Kenan Yıldız'ı Bayern Münih'in altyapısında oynarken Ali Koç'a sunuyorlar. Ve Ali Koç diyor ki Fenerbahçe çok büyük, altyapıda oynayan bir futbolcu, biz de verim alamayız diyor. Ve Kenan Yıldız'ı şu anda 100 milyon avronun üstünde paralarla transfer etmek isteyen takımlar var. Nürnberg'de 500 bin avro varken niye almadı Galatasaray'da? Şimdi 60 milyon euro veya bunun pazarlığını yapıyor Can Uzun için. Bu Türk futbolu bütün kulüpler yaptığı için söylüyorum burada. Neler söylemek istersin?
0: Şimdi Yücel, şöyle bir durum da var. Bir kere buna katılıyorum. Biz maalesef birçok oyuncunun adını biliyoruz böyle. Zamanında almadıkları oyuncuları almak için sonrasında en basit örneği Melih Demiral'ı Fenerbahçe.
1: Evet.
0: Melih Demiral'ı Fenerbahçe kaçırdı.
1: Buradaki yalnız durum... Melih Demiral'ın kaçırılması olayında menajerlerin de devreye girdiğini biliyorum. Altyapıdayken Fenerbahçe kulübü sözleşme yapmak istiyor. Menajerler devreye giriyor ve bilirsin Portekiz'de ikinci lige götürüyorlar.
0: Evet.
1: Yani orada biraz Melih Demiral yani Enis çabuk tutsaydı Fenerbahçe kulübü biraz daha öne geçebilirdi.
0: Ağır davrandığını,
1: evet.
0: Biraz orada bence Fenerbahçe'nin de yani açıkçası hatası olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi şöyle bir durum var. Biz bunun gibi çok oyuncu hatırlıyoruz. Ama benim bir konuda itirazım var. Can Uzun mesela veya X bir isim, hani benzer isimler şimdi aklımıza gelmedi belki ama zamanında transfer edilseydi o oyuncu bu oyuncu olur muydu?
1: Aynı fikirdeyim.
0: Yani ben olacağını zannetmiyorum. Çünkü Türkiye'de böyle bir futbolcunun gelişimine uygun bir ortam yok. Ben birçok oyuncu, yani çünkü bir oyuncuyu, potansiyel bir oyuncuyu transfer etmek de oyuncuyu gelip burada büyütmek, geliştirmek, entegre etmek, onun fiziki durumunu yukarı taşımak, onun mental durumunu güçlendirmek, rekabetçi bir seviyede oynamasını sağlamak, kimlerle oynadığı, hangi teknik adamla oynadığı, hangi dizi işte oynadığı, hangi turnuvada oynadığına dair birçok nokta var. Bizde bazı ezberler, işte zamanında almadığımız oyuncu hikayesi var ya, Türkiye öyle bir yer değil. Türkiye'de evet biz son yıllar çok oyuncu transfer yaptık, yurt dışına oyuncu gönderdik. İşte Arda gitti, Ferdi gitti. Ama çok böyle aslında 80 milyonluk ülkenin, 87-88 milyonluk ülkenin oyuncu ihracı o kadar düşük ki şu an dünyada Brezilya, Fransa, Portekiz şu an çok ciddi bir şekilde öne çıkıyor. Bizim nüfusumuza göre oyuncu ihracımız çok düşük. Bu da aslında bu zihniyette ve bu mentalite olmadığımızı gösteriyor. Allah aşkına sormak istiyorum, yani Galatasaray'ın bir oyuncu, 4 yılda bir oyuncu piyasaya sürdüğünü gördük mü? Süremiyor, yani süremeyecekti. Evet. Yani dolayısıyla o oyuncu bu oyuncu olmazdı diye düşünüyorum. Biz birçok Avrupa'daki oyuncuyu getirin koyun buraya. Gelişimleri böyle olmayacak. Çünkü bu ortam ve bu şartlar bir genç oyuncunun gelişimine açık bir imkan vermiyor. Ben bu açıdan hatalar var kulüplerin. Can Uzun transferi bence iyi bir oyuncu. Ben Can Uzun'un da açıkçası bu kadar maliyetle Galatasaray'a gelip gelmesi çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Can Uzun çok genç bir oyuncu, çok iyi bir oyuncu. Önünde büyük bir kariyer var. Çünkü Türkiye'ye gelmek çok büyük bir risk artık bir oyuncu için. Bu hem Fenerbahçe hem Galatasaray için. Eğer yabancı oyuncu değilseniz, belli bir standartta değilsiniz. Çünkü Kim Min-jae gelince, gelirken Fenerbahçe'ye zaten Avrupa'ya gidişiyle ilgili planlama yapılmıştı mesela.
1: Evet.
0: Yani Kore'den, yani Türkiye o anlamda bir istasyon noktasına gelebilirdi. Ama bazı fırsatları kaçırdık biz. Bazı oyuncular böyle geliyorlar. Ama Can Uzun için bence Almanya piyasası bu açıdan başka ülkelere gitmesi için daha uygun. Ama çok büyük para. Yani Avrupa'da kimse 45-50 milyon euro şu anda vermez Can Uzun. Çok iyi oyuncu ama piyasasının üzerinde bir oyuncu. Dolayısıyla bence bazı oyuncular burada olsaydı o oyuncular olmayacaktı.
1: Şimdi çok da kısa olarak 1-2 dakika içinde de Fenerbahçe Kulübü'nde başkanlık seçimi var ve iki başkan aday var. Ve sandıklar kapandı. Oy verme işlemi sona erdi. 27.138 kongre üyesi oy kullandı.
0: Benim beklentim üzerinde oldu katılım bu arada. Kendim
1: evet.
0: Söyleyeyim.
1: Evet. 2024'teki kadar olmadı ama 2024'e yaklaştı. Orada da 27.350 ya da 380'di. Şimdi bunu, bu kongrenin öncelikle yapılmasını ve çıkacak sonucu beklentini alabilir miyim?
0: Tüccar, ben Fenerbahçe Sazı'nın orada oturuyorum. Çok yakınım buraya. Buralarda çok dolaşıyorum. Hani buradaki yoğunluğu hep görüyorum. Bizim de hani tabiri caizse tanıdığımız var. Benim anladığım şu, tribünler Hakan Safi kongrede ise Aziz Yıldırım'a bir yatkınlık var. Ama tabii bilemeyiz, şimdi sonuçlar açıklanacak.
1: Tabii.
0: Ama ben daha bir itirazım var benim. Ben Aziz Yıldırım tarafından şöyle bir itirazım var. Aziz Yıldırım gibi isimlerin tek aday olarak girmesi gerekiyordu bu seçime. Bunun sağlanması gerekiyordu. Bunun ön hazırlığı, bunun çalışması öncesinden, yani bu bir iki öncesinden bu planlama yapılabilirdi. Aziz Yıldırım çok büyük risk alıyor. Bu aldığı risklerden biri şu: bir, Aykut Kocaman ismine kendini siper ediyor. Oğuz Çetin ismine kendini siper ediyor. Nihat Özdemir için kendini siper ediyor. Yani Aziz Yıldırım aslında böyle bir şansı yok. Biz belki önümüzdeki yıl, bir iki yıl sonra başka bir şey konuşuyor olabiliriz. Aldığı risk Aziz Yıldırım'ın çok büyük. Eğer kaybederse bugün Aziz Yıldırım, bence çok ama çok büyük bir dönemin kapanacağını düşünüyorum. Hakan Safi için kayıp çok büyük olmaz. Hakan Safi daha hem yaş itibariyle hem de vaatleri itibariyle bir dönem sonra tekrar seçime girip tekrar kazanabilme ihtimali var. Yani iki rakip, iki aday arasındaki kaybetme riski Aziz Yıldırım'da daha büyük. Bir kere Hakan Safi çok popülizme yaslandı. Aziz Yıldırım çok geçmişe yaslandı. Ama Aziz Yıldırım'ın yaslandığı geçmiş aslında, yani kimse kızmasın ama yani ben Oğuz Çetin'in bir hikayesini hatırlamıyorum. Yani benim aklımda Oğuz Çetin diye bir futbol adamı kalmadı. Futbol oynarken izledik. Çok iyi paslar atar, çok teknik, çok oyun sahası görüşü, oyun görüşü çok iyi olan bir oyuncu. Ama Oğuz Çetin'in antrenörlük ve futbol sağ dışı işte milli takımlarda çalıştı. Fecaat bir kariyeri var. Aykut Kocaman uzun zamandır görev almadı. En ufak 3-4 maç sallandığında çok büyük risk almış olacak. Sergen Yalçın gibi gider Aykut Kocaman. Yani çok büyük bir riske girecekler. Yani bu ortam aslında bu isimleri taşıyacak bir ortam değildi. Aziz Yıldırım bu açıdan bence çok risk alıyor. Bu ortamda Aziz Yıldırım'ın yaslandığı geçmiş ve isimler bence çok doğru isimler değildi. Belki teknik adam seçim değişebilir. Belki Montelli olur milli takımdan, bilemiyorum. Ama ben iki isim de Fenerbahçe adına bence heyecan yaratan isimler değildi. Fenerbahçelilerin çok istediği isimler değil. Üçüncü bir adaya ihtiyacı vardı. Ama bu Fenerbahçe için hayırlısı olsun. Aziz Yıldırım gerisi Aziz Yıldırım'ın için daha zor olduğunu düşünüyorum. Bunu söylemem lazım. Yani Aziz Yıldırım çünkü hem denenmiş hem geçmiş, bagajı dolu. Aziz Yıldırım yaş itibari şartlar, son iki seçimi kaybetmiş. Genç nesilde Aziz Yıldırım karşılığı çok fazla yok. Daha doğrusu yani karşılığı çok fazla yok. Bir başarısızlık Aziz Yıldırım ve Oğuz Çetin veya diğer isimleri çok hırpalar. Ve bir dönem kapanır diye düşünüyorum. Ama Hakan Safi'nin o bence camialı kredisi vardı. Çünkü denenmiş bir isim değil. Çok çok popülizm yaptı. Bu popülizm şu anda bazı yerlere karşılık buldu. Ama Fenerbahçe'nin hayırlısı olsun. Ben çok böyle kolay bir süreç olduğunu düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Kim kazanırsa kazansın.

0: Fenerbahçe biraz zor bir dönem bekliyor, onu söylemem lazım. Yani otobüsün hani rotasını bulması çok kolay bir yerde değil. Şu anda o Fenerbahçe otobüsü çok rotayı kolay bulabilecek bir noktada değil.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
1: Sağ olun. Spor yazarı Okan Can bizlerle birlikteydi.
2: Reklam. Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
3: Reklam. TRT Radyo 1.
4: Reklamlar.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
4: Reklamlar.
10: Hayatta her şey bekleyebilir, sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
11: Spor gündemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 17.34'ü gösteriyor. Şimdi bir konuğumuz var. Konuğumuz şampiyon bir takım, Erzurumspor Kulübü ve Erzurumspor Kulübü Başkanı da Sayın Ahmet Dal telefon attığımızda. Sayın Dal, hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız Yüce Bey?
1: Çok iyiyim, siz nasılsınız?
12: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun, çok selamlar.
1: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir başarı kazandınız. Çok önemli bir yatırımın ardından bu sonucu aldınız. Şimdi geçen sezona başlarken neler yaptınız öncelikle? Nasıl bir karar aldınız, nasıl bir çalışma yaptınız? Bunlarla ilgili ilk olarak yorumunuzu almak isterim.
12: Teşekkür ederim. Ben hem size şahsınız hem de TRT ailesine. Tabii ki Erzurumspor'un hikayesini biraz daha geçmişe götürmek gerekiyor. Özellikle 2021-2022 sezonunda başlayan bir transfer yasağımız var. Süper Lig'den düştükten sonra özellikle kurdaki dalgalanmalar, sonrasında artan borç yükü ve gelen transfer yasağı. 2,5 yıl, 5 dönem transfer yasağı vardı Erzurumspor'da. Ve bu transfer yasaklarına rağmen biz önce camiada birlik ve beraberliği tesis ettik. Taraftarımız, futbolcularımız, özellikle transfer yasağı olduğu için oyuncu transfer edemememize rağmen mevcut oyuncularımız bizi bırakmadılar. Burada tabii ki özellikle Mustafa Uyumlu, Orhan Ovacıklı, Eren Tozlu gibi hatta o dönem kadromuzda olan birçok arkadaşımız başka kulüplerden de teklifler almasına rağmen bırakıp gitmediler ve Erzurumspor'umuzun o transfer yasağı yaşadığı süreçte sıkıntı yaşamasının önüne geçtiler. Hep beraber tabii ki. Sonrasında da geçen sene tabii Erzurumspor'un transfer yasağını kaldırması ve playoff oynamasıyla başlayan süreç bu sene üzerine koyarak ligin 25 yıllık tarihinin puan rekorunu kırarak bir şampiyonluk geldi. Tabii ki ligin ilk yarısında özellikle birçok maçta sıkıntı yaşadık. Beklemediğimiz puan kayıpları oldu. Özellikle bir Pendik maçı var. 20 dakikada 3-0 öne geçtik ama maç 3-3 bitti. Evet. 90. dakikada yediğimiz goller var. 3 puan beklerken 1 puanı zor aldığımız maçlar oldu. Ama tabii ki takımın yıllardır alışmış olduğu bir oyun sistemi vardı. O oyun sistemini değiştirmek hiç kolay olmadı. 1 Temmuz'la beraber Serkan Özbalta hocamız ve ekibiyle birlikte yeni bir anlayış, farklı bir oyun sistemi Erzurumspor'umuz için vardı. Ve kadromuzda olan oyuncularımıza ilave yaptığımız transferlerle ligin ikinci yarısından itibaren, özellikle ilk yarının son maçı, işte Bandırma maçı, sondan bir önceki maç, orada 12 maç üst üste galip gelerek aslında bir anda liderle puan farkını azaltıp liderliği ele geçirip 25. haftadan sonra da liderliği hiç bırakmadan sezon sonunda mutlu sona ulaştık. Tabii lig içerisinde 12'de 12 galibiyet serisi de bir rekor. 17 maçta 16 galibiyet gibi, bu tabii çok iyi takım da kursanız, büyük bütçeli, elde edebileceğiniz bir başarı değil. Çünkü çok fazla değişken var. Ligde evinde mağlup olmayan, en az mağlup olan 3 mağlubiyette, en fazla gol atan, en az gol yiyen gibi birçok rekorla beraber aslında bu başarının tesadüf olmadığını da göstermiş oldu arkadaşlarımız. Böyle bir başarı geldi. Erzurumspor'a tekrar hayırlı olsun.
1: Gerçekten kutluyoruz. Çok önemli bir mücadele verdiniz. Hani bu hem yönetim mücadelesi hem futbolcuların mücadelesi. Hani o transfer yasağı döneminde hani biraz değil çok fazla kenetlenme oluyor. Hem futbolcuların arasında hem başkanla yöneticilerle bir arada. Bu transfer yasağı bir ivmelenme yarattı mı sizde mücadele anlamında?
12: Çok güzel bir noktaya geldi konu. Çok teşekkür ediyorum. Yani bana çok güzel bir pas verdiniz. Çünkü anlattıklarımın bir de sağlamasını yapmam lazım. Bu nasıl gerçekleşti? Şimdi öncelikle bizim ilk yılımızda küme düşme tehlikesi yaşamadığımız sezonda, yani şöyle, lig bitti, futbolcu arkadaşlarımızın 2 yıllık sözleşmeleri var. Birinci yıl rakamlarını aldılar. İkinci yıl dövizdeki dalgalanma, Türk parasının değer kaybetmesi beni bir şeye sevk etti. Ben bu futbolcu kardeşlerimin hepsinin sözleşmesini %30-40 oranında arttırdım. Aslında bu yapılmasa da olur bir şeydi. Yani hani kimsenin benden böyle bir beklentisi olmadı ama
1: evet.
12: Ben futbolcularımın emeğinin bir anda kazanacakları parayla örtüşmediğini gördüm. Bu tabii ki onlarda bir aidiyet duygusu geliştirdi. Zor zamanlarda kenetlenme daha kolay oluyor. Yani ekonomik olarak zor durumdasınız, tadınızda sıkıntı yaşadınız, puanınız siliniyor. Tamamen içeriye kapandık ve futbolcu arkadaşlarımız da birbirleriyle iyi bir kaynaşma örneği gösterdiler. Tabii ki içeride siz futbolcularınıza iki tane şey vardır, çok önemli. Benim yöneticilik hayatımda tecrübe ettiğim, bir tanesi futbolcunuza verdiğiniz sözü tutacaksınız.
1: Evet.
12: İkincisi de tutamayacağınız sözler vermeyeceksiniz. Futbolcu sizden belirttiğiniz, onlara şu tarihte size ödeme yapacağım dediğiniz zaman o tarihte ödeme yapmazsanız içeride kırılmalar yaşayabiliyorsunuz. Paranız olduğunda param var veriyorum deyip paranız olmadığında da bunu samimi bir şekilde onlara ifade etmeniz gerekiyor. Ve hiçbir maç ben soyunma odasında kötü de oynadığımız, performansımızın kötü de olduğu, kötü goller de yediğimiz, hayal kırıklığı da yaşadığımız maçlarda soyunma odasında hiçbir zaman ben onlara sitem etmedim.
1: Çok güzel.
12: Siz zaten bu işin içindesiniz. En iyisini yapmak istiyorsunuz. Bazen böyle yol kazaları oluyor şeklinde. Onları her zaman oyunun içinde tutmaya çalıştım. Bir de tabii ki oynayan oyuncular kadar, oynamayan, oynayamayan ya da sonradan giren oyuncuların da burada çok büyük katkısı var. Onları da bu ailenin içerisinde, bu yapının içerisinde tutmak çok önemli. Oynayamadığı zaman oyuncu huzursuz olur. Bence aslında oynamak istemeleri çok kıymetli ama onların futbola vermiş oldukları o değer, sahada olmak istemeleri, bu mücadelenin içerisinde olmak istemeleri çok kıymetli. Onların da neden olmadıklarını, neden sonradan oyuna girdiklerini, neden yedek kaldıklarını kendilerine doğru ve mantıklı bir şekilde anlatmak gerekiyor. Burada da tabii hocamızın tecrübesi var. Onun da oyuncularımızla ilişkileri çok önemliydi. Tabii hocamızla alakalı da belli süreçler yaşadık ama ben onun önceki çalıştırdığı kulüplerdeki performansını bildiğim için
1: evet.
12: Biz de arkasında onun durduk. Durmamızın da karşılığını aldık. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz kamp başlıyor başka kadro, transfer dönemi bitene yakın başka kadro, devre arası başka kadro, sürekli anlayış değişiyor. Hoca değişiklikleri, istikrarsızlıklar, 2-3 maçtan sonra işte başkanın değişmesi. Ne oluyor? Sonra devre arası epey transferler de yapsanız sezon sonu bırakın şampiyonluk hedefinizi küme düşüyorsunuz. Evet. Dolayısıyla biz geçmişte bu hataları yapan bir kulüp olarak bu sene o hatalardan ders alarak adeta ilmek ilmek işleyerek bir başarı elde ettik. Bu da tabii ki benzer sıkıntıları yaşayan kulüpler için bir örnek. Aslında birçok kulüp o hatayı yaptı ve şu anda bizim transfer yasağı aldığımız dönemde Avrupa Kupalarına giden, Süper Lig'de olan kulüpler bugün 2. 3. lige düştüler.
1: Evet.
12: Onlarda da tabii finansızlık ve ölçüsüz harcamalar sebebiyle bu oldu. Süper Lig'e bir pas atalım. Süper Lig'de de biz aynı sistemi, mantığı devam ettirip bütçemize göre, ayağımızı yorganımıza göre uzatıp, bütçemize göre transferler yapıp kulübümüzü borçlandırmadan, mali yapısını belli bir standarda kavuşturarak, kurumsallaşmasını da tamamlayarak Süper Lig'de kalmak ve bundan sonraki yıllarda da kalıcı olmak için çalışmalarımıza başladık diyelim.
1: Harika. Daha sorum olacak da şimdi spor yazarı Özgün Erdoğan da stüdyo konuğumuz. Onun da sorusu var size Sayın Dal.
12: Evet, buyurun.
4: Ahmet Bey, kolay gelsin. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bir hemşeriniz olarak gurur duydum öncelikle. Erzurumspor'un Süper Lig'e gelmesinden. Anlattıklarınızı dinleyince gerçekten bugün Süper Lig'de bile birçok kulüp bu mantık ve bu mantaliteyle hareket edemiyor. Edemediği için de çok ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyor. Umuyorum ki Süper Lig'de bu düşüncelerinizi ve plan programınızı uygulayabilirsiniz. Anladığım kadarıyla Serkan Hoca ile devam edeceksiniz. Bir sıkıntı yok o konuda herhalde.
12: Evet, hocamızla devam
4: edeceğiz. Tabii kadronuza da baktığım zaman Süper Lig'den oyuncular da var. Ama tabii benim asıl sorum şu. Özellikle o bölgelerde sizin takımlarınızda, Doğu ve Güneydoğu takımlarımızda altyapı nasıl? Altyapıdan futbolcu yetiştirebiliyor musunuz? Yukarıya A takıma futbolcu çıkarabiliyor musunuz? Ve kulüpteki hani sürekli dışarıdan gelen taşıma suyla derler ya, değirmen dönmez. Kendi yapınızdan da yetiştirdiğiniz dolayısıyla aidiyet duygusunu tamamen benimsemiş futbolcular da var mı? Buna benzer bir çalışmanız kulüp içerisinde var mı, devam edecek mi?
12: Özgün Erbey, teşekkür ederim. Bu da çok kıymetli bir soru, çok kıymetli bir detay. Ben özellikle ilk başkan olduğumda 2022'de transfer yasağımız olduğu için altyapıdan çıkan bazı oyuncuları profesyonel yaptım. Bunlardan bir tanesi Yakup Kırtay. 2022 yılında 5 yıllık sözleşme yaparak profesyonel yaptım. 100 maçın üzerine çıktı. 8 yaşından beri Erzurumspor çatısı altında bu kardeşim.
4: Çok güzel.
12: Ve şu anda da Türkiye'de sol stoper olarak bence A milli takım seviyesinde bir oyuncu ve özellikle Süper Lig'de birçok takımda rahatlıkla forma giyebilecek seviyede bir kardeşimiz. Bu bizim altyapımızdan çıkan bir oyuncu. Zaten 3-4 kulübün ilgisi var kendisine. Onun yedeği Arda, Erzurumlu kardeşimiz, bizim altyapımızdan. O da 11-12 yaşından beri bizim bünyemizde. Ve o kardeşimiz de U18 ve U19 milli takımımızda stoper olarak görev yaptı. Şu anda da bizim kadromuzda. Geçen sene 1. Lig'de oynadığımız ligde bizim kadromuzdaydı. Bu sene de Süper Lig'de kadromuzda olacak. Onları da Erzurumspor'la beraber taşıyacağız yukarıya. Tabii ki ilk transfer yasağımız olduğu sene altyapıdaki kardeşlerimiz olmasaydı A takıma takviye, bu Eren, Orhan, Yunus, Mustafa Akbaş, işte Süleyman Batuhan gibi işte bu iki yabancı oyuncumuzla beraber U19'dan kadromuza dahil ettiğimiz o kardeşlerimiz olmasaydı mesela ikinci kalecimiz, birinci kalecimiz Göktuğ'du. İkinci kalecimiz U19'un kalecisi Oğuzhan'dı. Yine stoperimiz Fırat'tı. Güney, Eyüp. Bu kardeşlerimiz U19'dan hiç profesyonel maçları olmadan Erzurumspor'un birincilikteki kadrosunda yer alan oyuncular. Onlarla birlikte kaldık. Hüseyin Mehmetoğlu bunlardan bir tanesi. Gürkan Varlık bunlardan bir tanesi. Ve tabii ki şu anda da Erzurumspor'la beraber altyapıda da tabii ki ciddi bir hamlemiz var. Şehirde 3000'e yakın futbol oynayan 7-14 yaş arası kardeşimiz var. Bunların 2000 tanesi bizim bünyemizde. Hem başka bir kulübümüz var. O kulüp bünyesinde 6 yaş grubunda, her yaş grubunda 25 kardeşimiz olmak üzere. Hem akademilerimizde yetiştirdiğimiz kardeşlerimiz var. Böyle devam edersek tabii kolay değil. 3-4 yıl içerisinde kadrosunun en az 5-6 oyuncusu, yani yarısını, ilk 11'in yarısını kendi altyapısından yetiştiren bir takım olacak Erzurumspor. Benim hedefim bu. Ama tabii ki bunun için özellikle önümüzdeki sene çok kıymetli. Birinci Lig ile Süper Lig arasındaki makas çok açık. Kalabilirsek ekonomik koşulları sağlayabilip buraya yapacağımız transferlerin ekonomik olarak karşılığını alabilirsek, hani bir şekilde finansını ayarlayabilirsek ve onlardan da maksimum verim alabilirsek, transfer, doğru transfer, yanlış transfer diye bir şey yok. Bence kulübünüze uygun transfer var, uygun olmayan transfer var.
4: Doğru.
12: Hem ekonomik olarak hem sportif olarak. Bazen öyle oyuncular getiriyorsunuz ki olmuyor yani. Şimdi Süper Lig'den görüyoruz. büyük takımların yapmış oldukları transferleri görüyoruz. Aldıkları oyuncuları görüyoruz. Oradaki teknik direktör tercihlerini görüyoruz. Çok üst düzey teknik direktörler geliyor. Ligimizde başarılı olamayabiliyorlar. Biz de Erzurum'un iklimine, rakımına, hava şartlarına uygun, takımdaki diğer oyuncuların karakterlerine uygun, kulübümüzün geleneklerine uygun. Her açıdan söylüyorum bunu. Hem sportif gelenek, evet, hem o bölge insanının biliyorsunuz hassasiyetlerini. Biz şampiyonluk değil, maç kazanmak değil. Sahada mücadele istiyor benim taraftarım. O mücadeleyi gösterecek. Hata yaptığında da bir şekilde taraftarımız tarafından o hatası bir şekilde tolere edilecek. Ama kendi her şeyini sahaya verecek oyuncular almanız gerekiyor. Ve Kuzey Avrupa'dan oyuncular aslında Erzurum için çok yeterli olabiliyor. Yani doğru, bizim bölge insanına uygun, bizim bölgenin yapısına uygun. İşte Kosova, Makedonya, işte Norveç, işte Slovakya, ne bileyim işte Ukrayna, Rusya, bu bölgenin oyuncuları, hem o iklime alışık oyuncular tercih etmek istiyoruz transferde de. İçerideki oyuncularla, altyapıdaki oyuncularımızı da harmanlayıp inşallah altyapıdan da gerekli şeyi alacağız inşallah, katkıyı.
1: Şimdi gerçekten önemli bir sezon. Önemli olan en azından Süper Lig'de mücadele edecek bir kadro ve ligde kalıcı olabilecek bir kadro kurmak. Transfer için bir düşünceniz var mı? Evet, bütçemize göre transfer yapacağız dediniz. Altyapıdan da futbolcular geliyor. Ve işte bir futbolcunuzun da bazı kulüpler tarafından istendiğini söylediniz veya birkaç tane. Şimdi nasıl bir transfer yapacaksınız ve bu transferle hedefiniz nedir Süper Lig'de?
12: Şimdi Yüce Bey, şu anda kulübümüzün özellikle Süper Lig'e çıktığımızda belli bölgelerinde oyuncu eksikliğimiz var. İşte stoper pozisyonunda, orta sahada, hem sağ hem sol kenar, forvet mevkisinde eksiklerimiz var, sağ bek mevkisinde. Tabii ki bu mevkilerde oyuncu arkadaşlarımız var ama oraları güçlendirmemiz gerekiyor. 6-7 tane iyi oyuncuya ihtiyacımız var. Ve özellikle benim transfer yaparken oyuncuların son 3 yıl, 4 yıllık mazilerine bakarım. Yani minimum ligin %80-90'ında forma giymiş olmasına, ağır sakatlık geçirmemiş olmasına, özellikle kırmızı kart, sarı kart, onun hırçınlığına, takımı tabii yalnız bırakmaması da gerekiyor. Ve onun bütün bilgilerine biz tabii ki ulaşıyoruz programlar vesilesiyle. Bu futbolcu scout programlarında her şey yazıyor, her detay yazıyor. Ben özellikle futbolcuların takım arkadaşlarıyla olan ilişkileri, taraftarın o oyuncuya bakışı, bütün bunlara da bakıyorum. Tabii ki bunlara baktığımız için de şu anda kadromuzda olan, bu sene bizi şampiyon yapan oyuncuların da hepsinin gerçekten çok karakterli, çok ahlaklı, çok işine bağlı, sadık, çalışkan arkadaşlarımız bu sene denk geldiler. Öyle araştırdık, öyle bulduk. Süper Lig için de öncelikle kulübün ağırlığının farkında olan, hedeflerimize, evet, bizim hedeflerimize uygun oyuncular tercih etmek istiyoruz. Bu anlamda da görüştüğümüz oyuncular var. İnşallah önümüzdeki günlerde bunlarla alakalı da aksiyon alacağız.
1: Biz de sizin de ilerleyen haftalarda yine ara ara bağlantı kurup ne durumda Erzurum'da Erzurum Spor ve hedeflerini nasıl koyacak, hangi futbolcuları transfer etti ve neler yapıyor, bunları konuşacağız Sayın Dal.
12: İnşallah. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız. Erzurum'u ve Erzurum Spor'u dinleyicilerimize, tüm dinleyenlere, futbol severlere aktarma fırsatı bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.
12: Sağ olun. Hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyiciler, Erzurum Spor Futbol Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Dal bizlerle birlikte oldu ve Erzurum Spor'un başarı öyküsünü ve aynı zamanda hedeflerini söyledi. Ben Erzurum'a bir turnuva için gitmiştim. Tenis turnuvasıydı. Doğu Ligi, evet, anlamında. Orada da Erzurum Belediye, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın danışmanıydı Sayın Dal. Ve biz o zamandan tanışıyoruz. Ve kendisi çok başarılı işler yaptı Sayın Dal'ın. Ve gerçekten Erzurum Spor'u sırtladı. Bir anlamda sırtladı. Ki anlattıkları, konuştukları plan ve programları çok mantıklı. Ayakları yere basan. Çünkü Erzurum Spor'a şöyle diyeyim. Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan futbolcu götüremezsiniz. Beşiktaş'ta. Şimdi bu gerçekten çok önemli. Biz yıllardır da seyrettik. Erzurumspor ne kadar büyük parayla transfer yaptıysa o futbolcular ileriki yıllarda teknik direktör dahil ya sakatlık yaşadı, ya ayağı çekti, ya antrenmanda iyi ısınamadı.

0: ya ailesi bir sıkıntı yaşadı, bir intibak sorunu yaşadı. Ama ben hatırlıyorum o zaman da Akçaabat Sebat döneminden. Akçaabat Sebat'tan futbolcu gelirdi. Trabzonspor'dan futbolcu gelirdi. İşte yakın illerden futbolcular gelirdi ve o yörenin hem insanına alışık, hem yemeğine alışık, hem de mevsimine alışık. O karda, kışta nasıl futbol oynanmasını çok iyi biliyorlar.
1: Tabii. Ya iklim çok önemli.
0: Evet, o
1: Yani
0: futbolcuları da intibak etmesi daha kolay oluyordu. Ve Erzurumspor o dönemlerde ligde kaldı zaten.
1: tabii, kesinlikle. Şimdiki plan programını dinlediğim zaman transfer politikasına bakın. Daha çok kuzey ülkelerini tercih ediyor ki
0: Evet.
1: gerçekten o iklim şartlarında orada kalıp yaşamak, orada işte uyum sağlayabilmek kolay değil. Hatta bununla ilgili de bir fıkra var. Çocuğun birisi askere gidiyor. Askerden dönüyor, geliyor. Kendisine işte hoş geldine giden yakın komşuları oluyor. Diyorlar ki ya Erzurum'un hani kışını söylüyor var çok soğuk falan da yazı nasıldı diyor. Diyor ki 2,5 yıl askerlik yaptım ben yazını göremedim diyor. Şimdi
0: Çok çok sert bir iklimi
1: sert
0: var.
1: yani
0: Evet.
1: benim memleketim ben sürekli gider gelirim Erzurum'a ve gerçekten çok serttir. Kar yağdığı zaman zaten çoğu zaman kapanır her yer öyle bir.
0: Ben bir geçici görevle gitmiştim, hatta birçok geçici görevle Erzurum TRT
1: Evet.
0: Erzurum radyosu için
1: Radyosunda. Evet.
0: geçici görevle bir gününe şahit oldum gittiğim dönemde. -28 derecede oradaydım.
1: Kesinlikle o buzları
0: Evet.
1: görmüşsünüzdür değil mi?
0: Buzları bırakın, ben
1: Sarkıkları.
0: otele gidemedim. Orada bir ne diyeyim, turizm oteli vardı.
1: Evet.
0: Otelcilik eğitimi veriliyordu aynı zamanda. O otele gidemedim, araç işlemiyordu. Bir de şehrin trafosu patladı. Yani sabaha kadar -28 derecede çok zor anlar
1: Şartlarda değil mi?
0: yaşadım.
1: Yani işte
0: Evet.
1: onun için başkan o kadar iyi tahlil yapmış ki o şartlara uyacak futbolcuları getirmek önemli.
0: Yani Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan
1: Değil mi?
0: getiremezsiniz oraya futbolcu.
1: Antalya'dan, Alanya'dan da götüremezsiniz.
0: Getiremezsiniz.
1: Orası sıcacık bir yer. Şimdi
0: Evet.
1: bu takımlar oraya deplasmana giderse
0: Evet.
1: Alanyaspor gidecek. Ne
0: Evet.
1: yapacak yani o soğukta düşünün kışın.
0: Evet.
1: Ya çok zorlanacaklar yani her takım
0: Evet.
1: zorlanacak. Onun için hakikaten o iklim şartlarında yaşamak ve o hayatı sürdürebilmek, futbol oynayabilmek, orada antrenmana çıkabilmek çünkü sahanın zemininde artık buzlanmalar, kar bilmem ne
0: Tabii.
1: orada kolay kolay yani ayakta kalmak zordur. Başkanın hakikaten plan ve programı çok yerinde, çok
0: Çok
1: doğru.
0: beğendim. Çok beğendim
1: Bir
0: Sayın
1: kere
0: Dalı.
1: Serkan Özbalta ile devam etmesi çok güzel bir şey.
0: Evet.
1: Yani oradan çıkar çıkmaz biliyorsunuz biz de Süper Lig'e geldi mi? Hadi hoca sen git.
0: Hemen bir yabancı hoca
1: Tabii hemen bir
0: getiririz ya
1: hoca
0: da
1: getirelim.
0: işte Süper Lig'e alışık bir hoca.
1: Tanınmış bir
0: Evet.
1: hocayı getireceksiniz. Arkasından 2-3 tane tanınmış futbolcuyu getireceksiniz. Haydi tribünlere oynayacaksınız. Sonra pat küme düşeceksiniz.
0: Evet.
1: Bunu yapmayacak akıllı. Altyapıya da bu kadar ciddi anlamda önem vermiş, yatırım yapmış, birçok futbolcu çıkarmış. Gerçekten
0: Bir
1: çok
0: de
1: güzel.
0: şu var Sayın Doğan. 5 dönem transfer yasağı yaşıyor.
1: Evet.
0: 2,5 yıl. Şimdi 2,5 yıl 5 dönem.
1: Evet.
0: Şimdi burada nereden futbolcu getireceksiniz?
1: Mümkün değil.
0: Altyapıdan
1: İşte
0: getireceksiniz.
1: Ankaragücü yaptı ya.
0: Evet.
1: Ankaragücü yaptı.
0: Altyapıdan getirdi,
1: Evet.
0: futbolcuları oynattı. Şimdi buna mecbursunuz.
1: Şimdi o işte ne güzel bakın. Mecbur olduğunuz
0: Evet.
1: andan itibaren eğer öyle bir imkanınız varsa kullanıyorsunuz.
0: Tabii ki.
1: Olmasaydı ne
0: Tabii.
1: yapacaktı?
0: Ve Ankaragücü futbolcularının, Erzurumspor'un altyapısından çıkan futbolcuların nasıl yürekten mücadele ettiğini, nasıl
1: Çünkü
0: aidiyet duygusuyla mücadele
1: kesinlikle
0: ettiğini görüyorsunuz
1: o
0: sahada.
1: şehrin çocukları sahipleniyorlar takım.
0: Evet.
1: Sadece takımı
0: Evet.
1: değil şehri sahipleniyorlar.
0: Evet.
1: Şehir de onları sahipleniyor. Bizim çocuğumuz diyor.
0: Evet.
1: Sahada oynayan ayağı sakatlansa yere yatsa hepsinin yüreği yanıyor. Yani
0: Evet.
1: acıyorlar onlar bizim çocuğumuz diyor. Ama biraz önce dediniz ya gelen futbolcu ya sakatlanıyor ya alırsanız yabancı futbolcu ya da
0: Parama bakıyorum
1: tabii
0: diyor.
1: büyük
0: Nasıl olsa
1: takımdan
0: alıyorum
1: gelmiş.
0: diyor.
1: 3 hafta yatıyor bir hafta çıkıyor bir oynuyor.
0: Kırmızı
1: Öyle
0: kart alıyor.
1: tabii. Onun için gerçekten çok iyi bir tespit ve teşhis yapmış başkan. Onun üzerine de inşa etmiş. Böyle olursa ben birincilikte kalıcı olacaklarını düşünüyorum. Hatta çok takımın canını da deplasmanda yakacaklar
0: Tabii
1: gibi
0: ki.
1: görünüyor. O takviyeleri de kendi düşünceleri doğrultusunda yaparsa
0: Ki yapar, ben çok
1: çok
0: ayakları
1: da
0: yere basan bir başkan olarak gördüm.
1: kesinlikle öyle. Şimdi
0: Evet.
1: konuşmasına baktım ki çok güzel şeyler. Yani sadece anlatmıyor. Yaşadıklarını da söylediği zaman diyorsun ki hani yaptıkların yapacakların
0: Tabii.
1: teminatıdır. Yaptıkları da ortada olunca diyorsun yapacak bir başkan. Onun
0: Evet.
1: için ben başkanı tebrik ediyorum.

0: Çok zor şartlar altında takımı Süper Lig'e taşımış ve burada da kalıcı olabilecek bir düşüncesi var.
1: Ben yine de şu mesajı vermek istiyorum Erzurumspor taraftarları için. Lütfen ama lütfen sahaya yabancı madde atmayın.
0: Evet.
1: Evet, tezahürat yapın ama orada yapacağınız tezahüratlarda, çirkin ve kötü tezahüratta kulübünüz ceza alıyor. Bu cezaya muhatap kılmayın
0: Çok doğru.
1: takımınızı.
0: Çok doğru.
1: Gol yemiş oyuncunuz hata yapmıştır. Genç futbolcudur. Lige ilk çıkmıştır, Süper Lig'e. Burada olumsuz sonuçlar olabilir. Bu sonuçlarda lütfen sabırlı olun
0: Evet.
1: ve sabırla bekleyin. Onlar çünkü sizin futbolcunuz.
0: Kesinlikle.
1: Ben hep bunu söylüyorum. Çok hoşuma gitti bu. Rayo Vallecano'nun Konferans Ligi'nde tribünlere astığı afiş.
0: Evet, çok
1: Diyor
0: doğru.
1: ki kaybettiğin an en büyük kazancımızdır.
0: Doğru.
1: Muhteşem bir şey. O da bir mahalle takımı.
0: Evet.
1: Mahalleden çıkan bir
0: Evet,
1: takım.
0: evet, evet ve
1: Madrid'in mahallesinden çıkan
0: onun
1: bir takım.
0: taraftarının düşüncesine bakın, değil mi?
1: Evet.
0: Yani ne kadar
1: Evet.
0: yapıcı ve ne kadar
1: Evet.
0: eğitici bir pankart, çok güzel bir şey.
1: Evet.
0: Ama şöyle bir şey var, doğu insanının genelde böyle sahaya bir şey atma düşünceleri falan pek olmaz. Onlar daha çok böyle tezahüratlarıyla bir takım şeyler yapmaya çalışırlar. Ama dediğiniz çok doğru, burada önünü keserek. En azından öyle bir düşünce varsa o düşünceyi kafalarından silerek takımlarına verebilecekleri zararı
1: Evet.
0: şimdiden göstermek çok
1: Evet.
0: doğru bir şey. Çünkü Süper Lig artık birincilik gibi değil. Orada her takımla karşılaşacaksınız. Her takım gelecek. Türkiye'nin en önde yer alan takımları, büyük takımların hepsi oraya gidecekler. Hadi bir de Avrupa kupalarına giderse inşallah seneye
1: Evet.
0: yabancı takımlar da gelecek. Yani sizin hedefiniz takımı zarar vermek ya da aşağı çekmek değil, her halükarda arkasında durmak olsun ki hakikaten o zaman takımınız hem bugün geldiği noktaya nasıl zorluklarla geldiyse yine sizinle birlikte bundan sonra da o takım orada tutunur kalır. Düşen değil, kalıcı bir takım olur Süper Lig'de. Siz de her sezon çok iyi bir maçlar, iyi takımlar, iyi futbolcuları izleme şansını yakalarsınız.
1: Bir kere şu var, ben hani daha ileriki günlerde tekrar bir bağlantı kuracağız Sayın Dal'la. Orada şunu da evet her şeyin bir maliyeti var Süper
0: Kesin.
1: Lig'de olmanın.
0: Kesin. Evet.
1: Şimdi çok güzel bütçemize göre transfer yapacağız dedi. 6-7 oyuncuya
0: Evet.
1: ihtiyacımız var dedi. Ama şimdi kulüp evet bu illerde taraftarın da maddi gücü yüksek değil
0: Evet,
1: anlıyorum.
0: evet, evet.
1: Ama her konuda da başkanı eleştirmeyin. Her güzel şeyin bir zahmeti de
0: Bir
1: vardır.
0: zahmeti bir de bedeli
1: Evet.
0: mutlaka var.
1: Şimdi burada da Sayın Dal bir kadro kurarken bu kadroyu da ayakları yere basan bir şekilde kuracak ve bilet fiyatlarını da ona göre artıracak.
0: Mutlaka, mutlaka yapması gerekiyor.
1: Evet. Bunun için Sayın Dal'ı da bezdirmeyin.
0: Evet,
1: Yıpratmayın.
0: doğru.
1: Takımı da yıpratmayın.
0: İşte bu anlamda da şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Şehrin önde gelenleri, şehrin gerçekten büyük iş adamları, işte belediye başkanı, şehrin valisi, kaymakamlar, o ülkedeki, o şehirdeki bürokratlar, üst düzey bürokratların katkı sağlaması gerekiyor bu takıma. İşte taraftarların ne bileyim bilet almada zorluk çeken taraftarlar varsa onlara kombine bilet almalarında yardımcı olmaları. Yani bir nebze olsun seyirciyi orada tutabilmek için imkanları doğrultusunda hareket edecek insanlara imkan olmayanlara da destek vererek siz oraya
1: Evet.
0: getirirseniz fiyat dediğiniz çok doğru mecburen yapmak zorunda. Yani
1: Tabii.
0: 6 tane oyuncu alacak o
1: Kalamazsınız.
0: bütçesiyle nasıl ayakta
1: Kalamazsınız.
0: kalacaksınız mecburen. Bir şekilde o parayı bir şekilde oradan kazanması gerekiyor. Onun için burada da herkesin aklı selim davranıp ve bu tavır ve davranışlar içerisinde de nasıl yapıldığını, ne için yapıldığını da biraz önce özetlediniz. O özet dahilinde de bütün Erzurumlu futbol severlerin şehirlerin takımına sahip çıkacaklarına da inanıyorum.
1: Evet, şimdi son bir saatine giriyoruz. Bir reklam aramız var sevgili dinleyiciler. Son bir saatin içindeyiz. Futbol konuşmaya devam ediyoruz ve az sonra sizlerle birlikte olacağız.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Big
2: Migros'ta hediyeli günler başladı. 7-9 Haziran tarihleri arasında evcil hayvan mama ve aksesuarlarında 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve

0: Migros uygulamasında.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: macerasına katılın. 10 bin lira değerinde para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklamlar.
5: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.
6: Spor gündemi devam ediyor.
7: Saatimiz 18.04'ü gösteriyor. Teknik direktör Celal Kıbrızlı şu anda telefon hattımızda. Sayın Kıbrızlı, hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk sevgili Yüce, iyi programlar diliyorum.
7: Çok teşekkür ediyoruz. Biz alışık değiliz bu saatte sizi konuk etmeye. Daha önce olduğu için hatta Sayın Doğan dedi ki hocamız hasta mı acaba? Sayın Adnan Şentürk'ü saat 13.30'da aldık. Bir şaşkınlık yaşadı öncelikle ama sıkıntı yok bildiğim kadarıyla.
8: Yok canım, sağlıklı saatteyiz Allah'a şükür.
7: Çok güzel, çok güzel. Şimdi önce Gençler Birliği'nden başlayalım. Gençler Birliği'nde son durum nedir? Hedefler nedir? Siz kongre üyesisiniz, divan kurulu üyesisiniz. Nasıl bir hedef koyuldu Gençler Birliği'nde?
8: Valla dün detaylı bir şekilde konuşmuştuk. Bugün de buna şunu ilave olarak şunu söyleyeyim. Bu yapıyla Gençler Birliği'nin işi zor. Çünkü giden oyuncular var ve bu o takımın çok kıymetli oyuncular gidiyor. Yani kaleci Velo kiralıktı, onun bir uzatma şeyi vardı. Onu yapılmadı, o gitti. Ki Velo'ya Trabzonspor olsun, Beşiktaş olsun, onlar da talipliydi. Ama onun gidişi Gençler Birliği için büyük bir kayıp. Arkasından Öbür kaleci Erhan'ın ayrılması, ki ikisi birbirini tanıyan, rekabet içinde olan iki kaleciydi. Ve onların hangisi oynarsa oynasın kale emin ellerdeydi. Şimdi öyle iki tane kaleci bulacaksınız. Bulmak çok zor. Gerçi altyapıdan iki tane kaleci var, hatta üç tane var ama onlarla tabii bu yola gitmek Süper Lig'de çok zor. Orada bir kere büyük bir orada boşluk var. Bunun yanı sıra yine daha evvelden sezonun son iki haftasında 4 tane oyuncuya izin verilip gönderilmesi var. Bu oyunculardan tabii faydalanılan Niyak'tan biraz faydalandı. Onyekuru'dan hayır faydalanmadı. Veresonovic'den faydalanamadı. Ve bunlar da yani hiç yapılmazsa bile bu transferler Gençler Birliği'nin hiçbir kaybı olmazdı. Bunların çünkü takıma katkısı olmadı kadar az. Bunun yanı sıra en sonda yine Süper Lig'de yapılan bazı karmalarda medya tarafından, teknik adamlar tarafından yapılan karmalarda, karmada ilk 11'de olan sol ileri uçtaki Mete Han Mimaroğlu vardı ki büyük bir katkısı vardı Gençler Birliği futbol takımına. Yani bu oyuncunun kaybı, ki Trabzonspor aldı onu, bu oyuncunun kaybı daha Velo ile birlikte ikisinin kaybı büyük oranda Gençler Birliği için çok çok büyük kayıp. Bu tip oyuncuları bulup almanız size nereden bakarsanız bakın bonservis parasıyla oyuncuya verilecek paralarla birlikte yaklaşık benim tahminim 15 milyon euroyu bulur böyle iki tane oyuncuyu bulup almak, ki bulamazsınız yani bu oyuncular. Çünkü bu oyuncular kimse kaçırmıyor artık. Yani bu scout ekipleri var ki kulüplerde genelde 4-5 tane scoutlar var. Bu scoutlar müthiş bir tarama içinde. Gençler Birliği'nin böyle bir geçen sezon böyle bir olayı da yoktu. Bir tane scout vardı. Eski futbolcusu o da. Muammer Nurlu. Ki tek başına oranın nereye yetişecekti o da. Çok yetişemezdi. Çok iyi niyetli bir arkadaş. Ama yetişemez her tarafa. Ve zaten onun söylediği, geçen sezon onun söylediği hiçbir oyuncu da alınmadı bu takıma.
7: Evet.
8: Bu takıma alınan oyuncular yani ne, nasıl alındı, nasıl edildi, bunların bir açıklaması da yapılmadı. Ki bu bunlar çok soruldu. Ama bir türlü bu açıklamalar yapılmadı. Ve ben gençler bir futbol takımı şu şekliyle, şu bulunduğu konum itibariyle bana göre büyük problemler içinde. Bu problemlerin giderilmesini de belirtmiştim. Sezonun son maçı Trabzon'da oynandıktan sonra hemen ertesi gün başlamak zorundaydı. Ama ona da başlanmadı. Çünkü arkadaşların çoğu görüntü yapma peşinde. Ne kadar görüntü yaparlarsa yapsınlar, bu işler görüntüyle olmuyor. Bu işler bir akıl artı bir demeyeyim, akıl artı parayla yapılıyor. O zaman çok geri kaldık biz gençler birliği olarak. Ben size de dün de söyledim sevgili Yüce.
7: Evet.
8: Sevgili Özgünler'e de söyledim. Dedim ki size bir mektup yazacağım, vereceğim ama açmayacaksınız onu. Ocak devre arasında açacaksınız ve söylediklerim nelermiş göreceksiniz. Ha, ben falcı mıyım? Estağfurullah, falcı falan değilim ben. Ben görüyorum, doğruyu görüyorum. Doğru bir tanedir. Ve bununla ilgili şey değil mi? Atasözleri var. Doğru duvar yıkılmaz.
7: Evet.
8: Yani onun için ben gençler bir işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü alttan gelen 3 tane takım var. Erzurumspor ki tecrübe kazandı artık. Erzurumspor düşe kalka isim değiştirerek bu konuma geldi. Az hata yapacağını düşünüyorum. Yine aynı şekilde Ahmetspor'un büyük hamle yapacağını düşünüyorum. Ligde tutunabilmek, kalmak için bunu yapacaktır. Ve de büyük bir yani ekonomi şartları çok büyük olan bir Çorum spor kulübü var ki orada ben bir görev yaptım. Oranın halkının da bilinçli olması, kültür seviyesinin de çok yüksek olması Çorum'un,
7: evet.
8: Çorum ilinin, Çorum spor takımının da bu ligde kalıcı olmak için hamleler yapacaktır ve büyük transferler yapacağı düşüncesindeyim. Onun için şöyle baktığımız zaman gençler işinin 2026-2027 futbol sezonunda işinin hiç istemem, gönlüm arzu etmiyor ama çok zor olduğunu görüyorum.
7: Peki hani ligi bitirirken Sayın Metin Diyadin teknik direktördü. Metin Diyadin'le ilgili bir gelişme var mı? Kalacak mı? Çünkü şuna biraz güvenebilir miyiz onu da bilemiyorum. Evet, bazı futbolcular gitti ama hafta arasında yarı final maçında Türkiye Kupası'nda Gençler Birliği Trabzonspor maçında çok farklı bir oyun oynamıştı. Gençler Birliği'nin altyapıdan getirdiği oyuncuları.
8: Evet. Evet.
7: Acaba buna güvenebilir mi eğer Metin Diyadin başta kalırsa? Çünkü Metin Diyadin altyapıdan futbolcuları çıkarmakta ehil bir insan. Çok gerçekten çok onlara değer kazandıran bir insan.
8: Evet.
7: Hani böyle bir hedef varsa anlarım ki altyapıdan da önemli futbolcular çıkacak.
8: Metin Diyadin'in bu kalesi sürüyor, devam ediyor.
7: Evet.
8: Yalnız şimdi ben, siz bana sordunuz. Ben de size soruya soruyla cevap vereyim.
7: Evet.
8: Siz o takımda çalışmış olsanız, yıllardır bu işin içindesiniz. Yani siz o takımda 4-5 tane altyapıdan çıkan oyuncu ilk 11'e koyup oynar mısınız?
7: Şu aşamada oynamam ama elimdeki, evet, imkanlar olduğu müddetçe, hani derse ki başkanla anlaşırsınız, ilerleyen dakikalarda, zamanlarda futbolcu getirir.

0: Bakarsınız, pazarlığa girersiniz. O 2-3 hafta biraz hani ne diyeyim, sabredersiniz ve az zararla kapatarak ileriye doğru istediğiniz futbolcuyu düşük fiyatla alabilirsiniz diye düşünüyorum.
1: Öyle bir dünya yok artık sevgili Yüce. Öyle bir dünya kalmadı. Yani siz sezon başı alacağınızı alacaksınız. Ve o altyapıdan tabii ki orada çok değerli çocuk oyuncular var, çok klas çocuklar var. Eğitimli bunlar, kültürlü, Gençlerbirliğe sadık oyuncular. Tabii ki onlardan da faydalanılacak. Ama siz alıp ilk 11'de en fazla oynatacağınız oyuncu sayısı İki tane olur. Üç tane olmaz, iki tane
0: Evet.
1: olur. Ve o iki tanenin yerine de gene onları itecek oyuncu lazım, iki tane daha. Yani baktığınız zaman ben Metin Hoca diyeyim tabii. Benim oyuncum gerçi Kayserispor'dan da. Metin Hoca'ya diyeyim. Ben Metin Hoca ile Ankara'da konuştum. Hem de 5-6 kere görüştük, yani konuştum.
0: Evet.
1: Dedi ki ne yap? Hocam nasıl, ne yapmak lazım? Yani dışarıdan bunu nasıl görüyorsun? Bu takımdan dedim 11 tane şu an elde mevcut oynayan oyuncu, 11 tane oyuncuyu tutacaksın. 11, ilk 11 gibi. Altyapıdan 6 tane oyuncu alacaksın. Ve dışarıdan da dedim gene 10 tane, en az 8 veya 10 oyuncu transfer edeceksin.
0: Evet,
1: Ve bu
0: çok
1: ettiğin
0: önemli bir sayı.
1: transferler de
0: Evet.
1: nokta atışı transferler olacak. Rekabeti artıracak, işi kızıştıracak, formanın zor olduğunu, aslanın ağzında değil, midesinde olduğunu anlayacak oyuncu grubu. Ve bu oyuncu grubuyla beraber ilk sezon ilk antrenmanına bunlarla çıkacaksın dedim. Eğer olmazsa sonra alırım, gelecek, edecek, muşlu zamanla bunlar olmaz bu şey. Bakın herkes bir hamle yapıyor.
0: Evet.
1: Gerçi Dünya Kupası bekleniyor. O Dünya Kupası, ama Dünya Kupası ta 13'ten yanılmıyorsam 13 Temmuz'da bitiyor herhalde. Yani şimdi orayı beklemek filan hayalcilik. Oradan oyuncu almak çok zor.
0: Tabii.
1: Oradaki oyuncuların hepsi belirli kulüplerde Avrupa'da oynuyor. Dünyada belirli kulüplerde oynuyor. Ve onlar yüksek meblağdaki oyuncular bunlar. Bu işi sezon içinde, yani ne dedim, dün de söyledim. Son 2 haftaya kalması işi sıkıştırdı dedim. Ama siz onu oraya bırakmayacaksınız, yani transfer işini. Siz devre arası başlayacaksınız Avrupa'da oyuncu taramaya. Bir kere şunu dengeleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki Türkiye'nin coğrafi şartları nasıl bu? Türkiye'nin coğrafi şartlarına uyacak ülkeler hangisi, o ülkeleri belirleyeceksiniz. O ülkeleri belirledikten sonra oraya bir tane scout da değil, işte bir tane Muammer Nurlu var. Onunla olmaz bu işler bir taneyle. Oraya da 4 tane scout olacak. O scoutlar örneğin birinde Yüce gidecek, çok affedersin.
0: Estağfurullah.
1: Birinde Celal gidecek, birinde sevgili Özgüner gidecek, birinde Muammer gidecek. Yani bu şekilde yapacaksınız. Türkiye'ye en uygun coğrafi konumu itibariyle baktığımız zaman ne diyoruz biz? Akdeniz iklimi. Ondan sonra ne diyoruz? İç Anadolu iklimi. İç Anadolu iklimine göre oyuncu alacaksınız. Yani bu falcılık falan değil bu. Bu araştırmalar var bu işlerde. Bu işlerde gidip oraları görmek var. Bu işlerde yaratıcılık var. Bu işlerde göz var. Yani göz dediğim, bakıyorsun, seyrediyorsun.
0: Evet.
1: Ve ligi biliyorsun. Ligi tanıyacak giden adamlar, Türkiye Süper Ligi'ni. Ve Türkiye Süper Ligi'nde oynayacak kalitede, kapasitedeki oyuncuları oralardan seçecek. Ben pandemiden önce sürekli gidiyordum, inan. Yani 15 günde bir gidiyordum. Ve oralara gittiğiniz zaman şunu gördüm. Türkiye'ye de coğrafi şartlara uyum sağlayacak ülkeler baktığımız zaman neresi? 1- Hırvatistan, 2- Sırbistan, 3- Slovanya, 4- Slovakya, 5- Macaristan ve İskandinav ülkeleri. Yani çünkü İngiltere'den falan, siz Fransa'dan, İngiltere'den, İtalya'dan, İspanya'dan oyuncu alamazsınız. Oralarda oyuncu almak çok zor. Ben bu işlerin içindeyim yıllardır.
0: Evet.
1: Ve hala bana bazı arkadaşlarımız, teknik adam arkadaşlarımız veya kardeşlerimiz rica ediyor. Hocam bizim adımıza gidip seyreder misiniz oyuncu diye. Veya

çok inandığım, güvendiğim menajerler var. Onlar diyor ki hocam bizim adımıza gidip seyreder misiniz? Ya gitmeni tabii şartlar var gitmeni. Yani giderim de bir ekonomik şart beklentim yok. Çok affedersiniz ama oraya gitmenin belirli bir külfeti var.

0: arama taramayı yapıyorduk. 15 gün sonra bu sefer o takımın örneğin iç sahasında seyrettiysek deplasman maçını seyrediyorduk. Sonra o takımın iç sahada kuvvetli bir rakiple maçını seyrediyorduk. Sonra o takımın kuvvetli bir rakiple deplasmanda maçını seyrediyorduk. Bu şekilde organize oluyorduk. Yani siz gözle bir kere görmeyle bu işi halledemezsiniz. Yani bu işi ben biliyorum bile yok. İşte şimdi baktığımız zaman değil mi? Arsene Wenger bugün bir başında işin. Antrenörlüğü bıraktı ama bir başında CEO olarak görev yapıyor. Alex Ferguson aynı şekilde bir CEO olarak görev yapıyor. Bunlar çok çok önemli. Bunlar itimada dayalı işler. Şaibeli insanları bu takımların başlarına getirip profesyonel olarak getirmeyeceksiniz. Şaibeli insanlardan uzak duracaksınız. Çünkü bu işin içine para giriyor sonuçta. Para biliyorsun dostluğu da bozuyor. Farklı şeyler yaratıyor. Onun için çok çok önemli bu. Ama ne yapıyoruz biz Türkiye'de genelde? Şunu yapıyorlar. Benim yakınım bu arkadaş bu gitsin. İşte şunun oğlu bu gitsin. Bu bizim takımda forma giymişti bu gelsin. Bunlar bu şekilde olmaz. Bu işler deneyim, tecrübe, yaşanmışlıklar, görmüş, geçirmişlikler, çevre ilişkileri, sosyal ilişkiler, insani ilişkiler. Bunlar çok çok önemli. Onun için ben buradan dinleyenler de çok dinleyen var bizi buradan. Evet. Bu dinleyenleri evet. De buradan çok çok selamlarımı iletiyorum. İyi pazarlar diliyorum onlara da. Yani bu şekilde oluyor bu işler. Öyle ben biliyorum da olmuyor bu işler.
1: Gerçekten çok önemli bilgiler verdiniz. Gençler Birliği'ni konuştuk Sayın Kıbrızlı. Haftaya tekrar birlikte olacağız. Tekrar birlikte oluncaya dek hoşça kalın. Teşekkür ediyorum.
0: Milli takıma da dünkü maçından dolayı ilk yarı değil ikinci yarı için alkışlıyorum. Gerçek kimlik yavaş yavaş sahaya sürmeye başladı. Milli takımımıza da tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarında da Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum. Haftaya zaten onun detaylarına gireceğiz. Buradan evet. Tüm dinleyicilerimize de sevgi selam, saygılarımı iletiyorum. Sizlere ve TRT'den bu programı hazırlayan kişilere de buradan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, teknik direktör Sayın Celal Kıbrızlı bizlerle birlikteydi. Bu arada olağanüstü seçimli genel kurulda Fenerbahçe'de yeni başkanını seçiyor Fenerbahçe. 27.138 oy kullanıldı. Evet, 27.138 oy kullanıldı. Saat 18.15'te özellikle sayılmaya başlanacak. Ancak zarf ve başvuru kartları ve zarflardan çıkan kağıtların da eşleşmesini bekliyorlar. Çünkü bazı taraftarlar bazı zarflara birden çok liste attığı görülüyor. Evet, evet. Bu nedenden dolayı bunun kontrol edilmesini istiyor. Hatta Sayın Şekip Mosturoğlu da her başkan adayından 7'şer temsilci istedi. Ve çok sağlam, çok bağımsız, çok ne diyelim adaletli bir seçim olması için mücadele ediyor Sayın Şekip Mosturoğlu.
2: Evet, çok güzel bir şey aslında. Olması gereken gibi davranıyorlar. Şimdi tek şey kaldı. Oyların tasnifi. Onlar yapıldıktan sonra da sonuç açıklanacak.
1: İlk olarak bakın orada da altyazıda görüyoruz. İlk olarak zarf ve oy pusulalarının eşitlenmesini.
2: Tabii o denklenmesi lazım ki hani fazla olur, eksik olur. O zaman oy kullanan sayısıyla eğer zarf eksik olursa o zaman orada
1: hoş olmaz.
2: Evet usulsüzlük ortaya çıkar. Fazla da olursa bir usulsüzlük ortaya çıkar. Onların eşleşmesi lazım. Yani bu tabii prosedür gereği yapılan bir şey. Ama o eşleşir zaten. Orada bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Geriye kalıyor oy tasnifi. Oy tasnifinden sonra da herhalde zannediyorum yaklaşık 7-7,5 gibi kesin sonuçta açıklanır.
1: Evet, gerçekten çok hassas bir seçim. Özellikle Fenerbahçe'nin geleceği için. Öncelikle bu temsilci olayında beklendi. Temsilciler gelsin ki herkesin gözü önünde açılsın ve bu eşleşme yapılsın diye. Çok akıllıca, şimdiye kadar bu yapılmamıştı. Evet. Şimdiye kadar yapılmamıştı. Bu gördüğümüz kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla bunların eşit olması için Şekip Mosturoğlu da çok deneyimli bir idareci.
2: Tabii, yılların
1: hem de yani...

0: avukat.
1: Evet.
0: Hem de bu konuda hatta 3 Temmuz kumpası olmasaydı Avrupa'da, UEFA'da çok önemli makamlarda kas hakimi olarak da
1: Görev yapacaktı.
0: çalışacaktı,
1: Evet.
0: görev yapacaktı. Şanssızlıklar yaşadı bu kumpas döneminde.
1: Evet, yani çok bir de şey çok ilgimi çekti. Hemen seçim sonrasında o kadar güzel oldu ki bir anda her şey toparlandı. Boşaltıldı alan. Herkes görevinin başına gitti. Bir kargaşa yaşanmadı. O güzeldi.
0: Evet.
1: Yani iyi bir seçim şeyi yapılmış belli.
0: Hani burada da Saadettin Saran'a teşekkür etmek lazım.
1: Kesinlikle,
0: Çünkü
1: kesinlikle.
0: iki
1: Mevcut
0: adaya da
1: başkan, evet.
0: ortamı adaletli bir şekilde o düzeneyi sağlamak, düzeni sağlamak çok zordur.
1: Zordur,
0: Çünkü
1: evet.
0: artık sizin işiniz bitmiştir. Gideceksiniz artık yavaş yavaş. Veda ediyorsunuz. Veda ederken bu noktaya getirmesi ve düzeni adil bir şekilde sağlaması önemli bir
1: Çok
0: şey.
1: önemli bir de sahiplenmiş, gerçekten sahiplenmiş kulübü. Ciddi anlamda biz zaten dedi hani şampiyon da olsaydım ben bırakacaktım zaten, devam etmeyecektim dedi Sayın Saadettin Saran. Ama tabii geldiğimiz noktada şartların bu halde tezahür etmesi bizi bu noktaya getirdi. Bundan sonra da kulübü güvenilir ellere bırakacağız dedi. Hangi başkan seçilirse seçilsin eminim ki benim kadar kulübe

0: Öyle de bir atmosfer hazırlamış, gördük. Seçim için çok güzel bir ortam hazırlamış. Ve ben hakikaten bu kadar seçim izledim. Bu kadar kısa sürede oranın toparlanıp o şekle girmesini kolay kolay göremezsiniz ki bu kadar kalabalık bir genel kurul üyesine rağmen,
1: Evet ve taraftar,
0: delegeye
1: çoğu
0: rağmen
1: da
0: tabii
1: taraftar. Yani
0: yani
1: kongre üyesinin hepsi taraftar.
0: tabii ve o taraftarları bir kere oradan çıkarmak bir kere zaman ister.
1: Evet.
0: Ve hepsi çekmiş gitmişler yani çok iyi bir
1: Çünkü
0: bilinçle.
1: çok alıştılar. Yani bu her sene özellikle en azından 2 senede, 3 senede bir de olsa her sene buna alışık. Bir de dün Sayın Aziz Yıldırım'ın çok önemli bir bilgisi vardı. Bir özel kanalda saat 22 civarında konuşmaya başladı. Dedi ki, biz dedi öncelikle taraftar gruplarını bir araya getirmek istiyoruz. Dedi ki il ve ilçelerde açılan derneklerle, gruplarla birlikte 180 Fenerbahçe Taraftar Derneği kurulmuş dedi.
0: Çok sayı çok yüksek.
1: Bunun bir araya gelmesi lazım.
0: Doğru.
1: Bir araya gelmesi için de önemli çalışmalar yapacağız. Bunu bir araya getirmek zorundayız. Çünkü çatlak sesler çıkıyor. Bunları
0: Çatlak.
1: engelleyemiyoruz.
0: Ve asıl yapılması gerekeni anlatmış Aziz Başkan.
1: Evet.
0: Yani her şeyi planlayabilirsiniz. Çok yıldız futbolcu getirebilirsiniz. Çok yıldız teknik adam getirebilirsiniz ama kulübün temel taşı nedir? Taraftarıdır.
1: Evet.
0: Taraftarın içerisinde bütünlüğü sağlayamazsanız o getirdiğiniz hiçbir şeyin bir anlamı olmaz. En ufacık tökezlemenizde sizin aleyhinize dönerler. Farklı yerlerden farklı sesler gelmeye başlar. Önüne de geçemezsiniz. Zamanla bu kulübe de zarar verir. Futbolcuya da zarar verir. Futbolcunun saha içerisindeki oyun kalitesini de etkiler. Onun için asıl yapılması gerekeni söylemiş bence Aziz Başkan. Çok önemli bir nokta. Futbol gruplarının hepsini birleştirip aynı çatı altında olduklarını en
1: Tabii.
0: azından o şekilde bir ortam hazırlayıp siz aynı çatı altında aynı takım için bir araya gelmiş taraftar grubusunuz. Farklı ses çıkarmanıza gerek yok. Birlikte hareket edelim. Bizimle beraber kendiniz de o grupların bir araya gelerek hareket etmesi. Aralarında mutlaka o taraftar gruplarının içlerinde her birisinin farklı bir lideri vardır.
1: Evet.
0: O liderlerle oturup konuşulur. Tabii ki o kadar taraftar bir araya getirmeyeceksiniz. O liderlerle oturup konuşulur. Ortak bir nokta bulunur. Ve Aziz Başkan da tabii yılların deneyim tecrübesi ne sahip bir başkanı olması nedeniyle de bunu kolaylıkla yapacaktır. Çünkü taraftar grupları da kendisine saygı duyacaklarına inanıyorum. O saygınlığı da sağlar, o birlikteliği de sağlar diye düşünüyorum.
1: Ben Sayın Aziz Yıldırım döneminde çok fazla nakden yayın yaptık biz. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi onunla ilgili bu dönemde çok fazla yayın yaptık, nakden yayın. Ben çok yakından biliyorum. Her şeyi ince ince ayrıntısına kadar denetleyen bir insan.
0: Çok
1: Yani
0: güzel.
1: arkasını dönüp giden değil, denetleyen bir insan.
0: Başkan olur zaten. Öyle olması
1: Şöyle bir
0: gerekir.
1: şey, bir iki tane olayı aktarayım size. Bir tanesi, görmüşseniz eğer statları dinleyicilerimiz, sarı ve lacivert koltuklardan oluşuyor Fenerbahçe stadındaki koltuklar. Ve bizim kameraman arkadaşlardan biri de çok soğuk bir ortamda kırmızı bir kaban giymişti. Ve kırmızı kabanla içeriye sokmadı. Çünkü hani sarı da oturur da
0: Ambiyans bozulacak.
1: sarı kırmızı da ortam bozulabilir diye.
0: Kesinlikle bozulurdu.
1: Emin
0: Doğru.
1: olun arkadaşımızı başka bir yere görevlendirdik. Başka bir arkadaşı oraya aldık ve hani buraya kadar hatta Topuk Yaylası'nda bir röportajımız için gitmiştik. Topuk Yaylası'nda sabah 6. Ben erken saatte kalkarım. Bir baktım birden bir hareketlenme başladı. Meğer Aziz Yıldırım da kalkmış ve denetliyor masalardan örtülere kadar, kahvaltı masalarındaki isimliklere kadar.
0: Muhteşem bir şey.
1: Şimdi bu kadar ince, hassas, bu kadar yani her şeye hakim olamazsınız.
0: Mümkün değil.
1: Ama böyle bir şey. Hatta bu stat yapılırken o dönemdeki teknoloji, ben de bilgisayardan izliyordum. Stadın belli kameralarından izleyebiliyordunuz statta ne duruma geleceğini. Saat 2'de 3'te stadın tam ortasından, orta saha çizgisinin olduğu yerden bir kalabalık geçerdi. Saat 2, 3. Sonra da mesaj alırdık biz. Sayın Aziz Yıldırım kokoreç, köfte, ekmek, işçilerle birlikte yemeğe gidiyor diye. Şimdi başka bir hayat. Seç

0: Seçmezler, saygı duyulur. Ama gerçekten Fenerbahçe Kulübü Başkanı veya diğer kulüp başkanlarının bu hassaslıkta çalışması
1: Yani
0: gerekiyor.
1: %100, öbür türlü olursa zaten hem hakimiyetiniz kaybolur hem otoriteniz kaybolur.
0: Evet.
1: Yani bir konuda işinizin ehli ve doğru yaparsanız saygınlığınız artmaz mı? O kulüpte size karşı ilgi ve saygı, sevgi artmaz mı? Artar. İşte Aziz Yıldırım yapan o özellikleriydi zaten. Şimdi öbür türlü bakıyorsunuz başkanlara. Bakın Aziz Yıldırım'dan sonra gelip geçen başkanların hepsine bir bakın. Evet, Saadettin Saran soyunma odalarına kadar gitti.
0: Çok büyük iş adamları
1: Evet,
0: bunlar. İş
1: çok.
0: adamları olmak başka.
1: Tabii ki, tabii
0: Ama
1: ki.
0: futbolun içinden gelmek
1: Çok
0: başka.
1: başka bir şey.
0: Evet.
1: Diyorum ya, soyunma odalarına kadar gitti. Her şeyleriyle çok ilgilendi ama bir yerde koptu. Niye?
0: Evet.
1: Çünkü o düzeyde o işi bilmiyordu. O
0: Evet.
1: düzeyde o konuya hakim değildi. Bir yerde artık iş adamlığı zihniyetiyle davranmaya başladı ve ekibe görev vermeye başladı. Ekibin gittiği yerlerdeki görülüp ve saygınlığıyla başkanın gittiği yerlerdeki görülüp ve saygınlığı farklıdır. Başkanı görenler çok daha farklı, çok daha sıcak. O kulübe ne kadar sahip çıktığını gördükleri için her zaman, her dakika kendisine saygı duyacaklardır ve arkasında duracaklardır. Öbür türlü olduğu zaman da kulüp sekteye uğradığı zaman ondan sonra çıkıyorsunuz. Şimdi ben mesela bakıyorum Hasan Arat'a, Beşiktaş Kulübü ile ilgili. Yani
0: Eski başkanına.
1: evet, yaptıklarına bakıyorsunuz, diyorsunuz ki evet şöyle olur böyle. Şimdiki başkana bakıyorum, Serdar Başkan'a. Ona da bakıyorsunuz, diyorsunuz ki o da aynı, hiçbir şey değişmemiş. Yani bir dönüyorsun, bir bakıyorsun, Beşiktaş'ta bu süreç niye böyle oldu? Niye böyle geldi? İşte ortada
0: İşte
1: yani.
0: Süleyman Seba gitsin,
1: Rahmetli.
0: Ahmet dursun dedikleri için burada.
1: Evet.
0: Bunu bir kere kabul edecek Beşiktaş
1: Rahmetli
0: taraftarı.
1: Seba'dan sonra zaten Beşiktaş
0: Ve
1: kulübü
0: evet.
1: sürekli aşağı doğru gitti ya.
0: Evet,
1: Sürekli.
0: maalesef,
1: Yani
0: maalesef.
1: o da öyleydi. Çünkü içinden geldiği için neyin ne olduğunu biliyor. Hani derler ya, hep şey yaptığınız zaman soyunma odasının tozunu ve kokusunu almak başka bir şeydir abi. Oraya aldığın zaman gerçekten hissedersin bunu. Onu orada ne olacağını bilirsin. Ona göre davranırsın. Şimdi bunu bilmiyorsan sadece orada bir görüntüsün. Başka bir şey değil
0: Evet.
1: abi.
0: Maalesef yaptığınız en ufak bir hatayı da çok büyük bir bedeli olabiliyor.
1: Oluyor, olmadı mı? Oluyor işte. Oluyor.
0: Evet.
1: Yani işi bilmediğiniz için hem kandırılırsınız hem hata yapmaya daha meyilli olursunuz. Şimdi birisi geliyor size akıl veriyor. Atıyorsunuz, getiriyorsunuz. Ahmet'i, Mehmet'i gidiyorsunuz ki gel kardeşim sen bu kulübün futbol direktörüsün. Bana futbolcu bul. Gidiyor, getiriyor size. Diyor ki bak şu liglerde şöyle futbolcu var.
0: Hı
1: Çok
0: hı.
1: harika diyor. Tam bizim bu bölgemize uyacak, bizim takımımıza uyacak bir adam diyor. Futbolu onu söyleyen adam kendisi de kulübü tanımıyor zaten.
0: Ya.
1: Ne yapıyor başkan? O zaman getir diyor. Bir tribünlerde şov gösteri yaptırıyor başkana. Sonra arkasından dönüyorsunuz. Aa, o futbolcu hiçbir şeye yaramıyor. İşte Muçi.
0: Maalesef.
1: Muçi Beşiktaş'ta ne yaptı? Hiçbir şey. Ama Trabzon'da harikalar yarattı bak. 3-3 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı. Ve attığı golleri dün gösteriyor bana. Şapka çıkartırsın.
0: Evet.
1: Öbür tarafta bakıyorsun. Yani elinde Orkun'u getirdin. Çok büyük şaşalarla. Orkun'u ne kadar kullanabildin? Kullanamadın. Öbür taraftan bakıyorsun gerçekten. Elindeki o yıldız futbolcuların çoğu kaymış gitmiş. Elinde iyi takım, iyi kadro vardı. Kötü değildi ki Beşiktaş'ın. Ama Sergen Yalçın onu beğendi, bunu beğenmedi, onu oynattı, bunu oynatmadı. Bu sisteme göre değil. Onu dışladı, bunu dışladı. Elinde bir malzeme kalmadı. O zaman hadi çık oynat. Kimi
0: Bir
1: oynatacaksın?
0: kere ben şunu söyleyeyim. Hani çok özür dilerim, reklama gideceğiz şimdi.
1: Evet.
0: Hani futbolun içinde herhangi bir yerinde devam edecek olan kişiler lütfen spor yorumculuğu yapmasın, futbol yorumculuğu yapmasın.
1: %100 yapmaması lazım. %100.
0: Çünkü o oynattığı futbolculardan bir ikisiyle ilgili de yorumları vardı, olumsuz yönde. Bu da
1: Yüce Bey
0: kötü.
1: kesinlikle, yani diyor ya, ne doğrarsan kaşığına o gelir aşına.
0: Doğru.
1: Yani bir şey yapıyorsun, sonra sen oraya gidiyorsun. Gittiğin zaman karşılaşmayacaksın mı? Karşılaşacaksın. O zaman ne diyeceksin? Bir şey diyemiyorsun. Çok doğru bir şey. Tespitinizin altına imza atarım. Lütfen eğer antrenörlüğü düşünüyorsanız bu camia içerisinde
0: Evet.
1: futbolun herhangi bir
0: Paraya
1: yerinde
0: ihtiyacınız yok
1: tabii.
0: zaten. Türkiye'nin en önemli futbolculardan
1: Tabii,
0: birisiydiniz. Hani
1: kesinlikle.
0: bunu Volkan Demirel için de, bunu Sergen Yalçın için
1: Tabii,
0: de söylüyorum.
1: kesinlikle. Onun için
0: Hani yorumculuk yapmayacaksınız.
1: doğru.
0: Çünkü yorumculuk yaptığınız zaman, yorumculuk yapmak bir şey, farklı bir şey ama teknik direktörlük farklı bir
1: Tabii
0: şey.
1: bu koltukta otururken
0: Evet.
1: yorumlarsınız da sahaya tekrar çıktığınız zaman yaptığınız, yorumladığınız veya eleştirdiğiniz şeyi siz yaparsanız en büyük eleştiri konusu siz oluyorsunuz.
0: Beşiktaş'ın eski futbolcularından Süleyman, Sarı Süleyman vardı.
1: Evet,
0: Bilmiyorum, bilir
1: biliyorum.
0: misiniz?

0: sol bekte oynardı. Beşiktaş altyapısından gelmişti. Hatta Tekirdağ tarafından da altyapıya transfer olduğu, Tekirdağ ya da Edirne o taraf.
1: Yok, Tekirdağ doğru.
0: O taraftan bir yerden
1: doğru.
0: gelmişti. Gerçekten çok sert bir oyuncuydu ama çok yetenekli bir oyuncu değildi. Ama Beşiktaş onunla kupalar kazandı. Beşiktaş maçlar kazandı. Değerli bir oyuncuydu Beşiktaş için.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi bu futbol yorumcusu olurken başka bakarsınız, ona elinizdeyken başka bakarsınız.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Rıza Çalınbay'ı nasıl değerlendireceksiniz futbolculuğuyla antrenörlüğünü?
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Yani o zaman
0: Haklısın.
1: oradan oturduğun zaman eleştirmen lazım.
0: Onun için yorumculuk, futbolda devam edecek kişiler yorumculuk yapmasın
1: Bence
0: lütfen.
1: de. Doğru.
0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir reklam arası ardından son 26 dakikanın içine giriyoruz.
2: Reklamlar.

0: 25 bin lira harcamaya 5 bin lira parafara hediye. Üstelik parafaralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde parafara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Reklamlar. Yasa dışı bahis suçtur, kazananı yoktur.
6: Geleceğini şansa bırakma.
5: Yasa dışı bahise hayır de.
7: Spor gündemi devam ediyor.
8: Saatimiz 18.36'yı gösteriyor. Artık son 24 dakikanın içindeyiz spor gündeminde. Pazar günü sevgili dinleyiciler. Şimdi de TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven telefon hattımızda. Erhan Seven, hoş geldiniz.
9: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum sevgili izleyiciler.
8: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor. Şu ana kadar olanları nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani söylemler ardından evet bazı tartışmalar ufak tefek de olsa ama bir baktık sandıklar açıldı. İlk olarak zarf ve oy pusulalarının eşit olup olmadığı kontrol ediliyor. Şekip Mostroğlu bu işin üstünde. Şu ana kadar gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Seven?
9: Evet, 17'de oylama bitti. Gün içerisinde de dünün konuşmaları, dünün tüm delegelere söz verilme çabası oldu ama belli tatminkar sayıda olunca bir önergeyle belli bir noktada kesildi. Ya sonuçlar bugüne kaldı. Oylar bugüne kaldı diyelim. Şu anda 17'de oylama bitti. Bahsettiğiniz gibi bu eşleşmeyi zarflarla alakalı beklentiyi karşılamak anlamında bir çaba var. Ama sonuçta henüz sayıma geçilmedi. Sayı yüksek, 27.138 oy kullanımı var. Bu değerli ve yüksek bir rakam. Daha önce 2014'te 27.489 oy kullanılmıştı. Bunun 26.947'si geçerli olup 592 oy geçersiz olmuştu. Yani geçen son 2025 değil, 2024 seçiminde Ali Bey, Aziz Bey seçiminde 27.489 kişi oy kullanmıştı. Şimdi 27.138. Yani yine yakın. Tabii geçerli oy sayısına bakacağız. Mutlaka farklı isimler yazılabiliyor. Bazen çizikler oluyor, yırtılmalar oluyor.
8: Evet.
9: Sayılmayabiliyor bazı oylar. Ama 2 yıl önceki rakama yaklaşıldı. 27.489'u 27.138. Genel çerçeveye baktığımızda da bugün farklı yerlerden, farklı şekillerde kimin nasıl, ne şekilde rakamlara ulaştığı, ne olabileceğiyle ilgili bilgiler var. Tabii bu şunu da beraberinde getiriyor. Oylama süresinde de bize farklı yerlerden bilgiler gelirken bu bilgi

0: paylaşılması, sosyal medyada ya da haberleştirilmesi anlamında çabalar da var. Bu 17'ye kadar olan sürede bir anlamda bir yine bir planlamanın bir parçası olarak da, yani propagandanın bir parçası olarak da ortaya çıkıyor, çıkabiliyor. O yüzden temkinli davranıyoruz. Hem kişisel olarak hem de habercilik anlamında temkinli davranıyoruz. Mesela şöyle bir şey var. 1079 kişi sandığa giden kişiler arasında yapılan bir delegeler arasında yapılan hani sandık anketi denir ya. Orada 1079 kişide yapılan bir ankette, ki 1079 da fena bir rakam değildir. 27.138'in oy kullanıldığı yerde. %60 küsur civarında Aziz Yıldırım'ın önde olduğu, olabileceği, kazanabileceği ile ilgili bir bilgi var. Ama başka bir yerden bir bilgi geliyor. Diyor ki oradaki sosyal medya kullanıcısı, şu anda Fenerbahçe delegesi, şu anda kabine girdim. Kabinde beyaz oy Hakan Safi'yi temsil ediyor. Beyaz oy yok. Yani kabinde beyaz oy kalmamış. Hakan Safi'ye verilen oylar nedeniyle şimdi beyaz oyun buraya gelmesini bekliyorum ki Hakan Safi'ye çok büyük bir teveccüh var diye. Yani anlatabiliyor muyum? Bu şekilde. Bunların hepsi saat 17'den önce de oluyor. Bu hala bir propagandanın da bir parçası da olabilir. Hem Hakan Bey adına hem de Aziz Bey adına. Her ikisini de söyledim ki yani hem Aziz Bey hem de Hakan Bey adına bu süreçleri yaşamak anlamında zorlu bir süreç tabii ki. Şöyle bir realite var. Biraz daha genç yaşı itibariyle baktığımızda biraz daha enerjik, biraz daha gelecek planlamasını daha yoğun yapan bir Hakan Safi profiliyle evet Fenerbahçe'ye ömrünü hayatını vermiş, sağlıkla ilgili zaman zaman yaşadığı problemler, yaşıyla ilgili bence hani çok abartılı olmamakla birlikte diğer adayın yaşıyla kıyaslanarak da zaman zaman Aziz Bey'le ilgili olumsuzlamalar var ama sonuç itibariyle baktığımızda biz ona tecrübe diyoruz. Diğer tarafında Aziz Bey'in durumuna tecrübe diyoruz. Hakan Bey'in durumuna da genç ve enerjik yapılanma diyoruz. Tabi bu oylamaların sonucunda çıkacak rakama göre de Fenerbahçe için en hayırlısı neyse o olsun diyoruz. Süreç sayım süreceğiniz başlamadığı için de çok da net bir şeyler söyleme noktasında olamıyoruz. Ama yani demokratik, yüksek katılımlı bir seçim oldu. Fenerbahçe'nin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz delege bazında.
1: Şimdi burada çok eleştiri alan nokta da var. Sayın Safi'nin özellikle futbolcularla anlaşması ama kulüplerinden olumsuz açıklamaların gelmesi. Ardından çok büyük paraların, çok büyük meblağların Fenerbahçe kulübünden ödenmesi gerektiği. UEFA kriterlerine göre de Fenerbahçe'ye belli bir yaptırım yapılacağı bu anlamda eğer böyle olursa. Bunun için neler söylemek istersiniz? Transfer boyutu, transfer açıklamaları boyutu.
0: Evet, transfer yüksek meblağlı ya da yıldız oyuncuları transfer etme noktasında zaman zaman farklı takımlarda da farklı kulüplerde de birden çok adayın olduğu zamanlarda bunları yaşadık, yaşıyoruz da. Teknik adam bazında ve futbolcu bazında. Tabii futbolcu bazında olunca daha çok yıldız oyuncular, daha çok yabancı yüksek maliyetli oyuncuların vaatleri ortaya gelebiliyor. Hakan Bey de bu yönde bu yöntemi uyguladı. Çünkü dün de belirtmiştik. Karşısında Fenerbahçe'nin efsanesi olmuş, Fenerbahçe ile simgeleşmiş bir isim var Aziz Yıldırım. Yani onu yıkabilmek, geçebilmek için de daha farklı bir şeyler yapabilmek gerekiyor. Evet. Bu da bu önemli yıldız oyuncuları transfer edebilmek vaadi değerlidir. Şimdi ama siz de söylediniz, bazı oyuncuların kulüpleri, bahsedilen oyuncuların kulüpleri oyuncuyu satmayacağını söylüyor. Bir, ikincisi öyle yüksek rakamlar var ki aslında hani Türk futbolunun son dönemde bonservislere çok büyük paralar ödeniyor mu? Ödendi, evet. Kabul ediyorum ama hakikaten kulüplerin dengesi de bir Fenerbahçe vaadinden yola çıkarak, Fenerbahçe başkan adayın vaadinden yola çıkarak baktığımızda kulüplerin dengesi de, Fenerbahçe kulübünün dengesi de iyice bozabilecek vaatler var bir tarafta. Diğer tarafta da olaya baktığımızda evet sizler de bahsettiğiniz UEFA kriterleri var. TFF kriterleri, limitleri var. Hepsi bir araya geldiğinde acaba nasıl bu şekilde olacak? Bir başka rakibinizin yaptığını ve eleştirdiğiniz bir yöntem işte imaj haklarıyla ödemelerdi, efendim bonuslarla ödemelerdi gibi yöntemlere mi başvuracaksınız ki o rakibinizi kısa dönemde çok da sert bu konularla ilgili eleştirmiştiniz. Bu da bir yöntem midir? O da ayrı bir konu. Onu da belirtmekte fayda var. Yani Fenerbahçe adına söylüyorum.
1: Evet.
0: Hepsi bir araya geldiğinde vaatler mi kazanacak gelecek vizyonu, yoksa geçmişten bir tecrübesini ortaya koyup yakın tarihte o tecrübesini kullanma noktasındaki vaadini mi gerçekleştirecek? Kişi mi kazanacak? Tabii ki bu kişi Az Yıldırım. Tabii ki gelecekle ilgili vaatlerini belirten kişi Hakan Safi. Onunla hep beraber gözlemleyeceğiz, göreceğiz. Ama görünen o ki yüksek katılımlı ve iki tarafında yüksek oy aldığı bir seçim oldu şu ana kadar. 17'ye kadar atman oylardan da anlayabildiğimiz kadarıyla. Dünle ilgili olarak da Hakan bir akşam konuşmasında yüksek teveccüh vardı. Ama onların bazılarının delege olmadığıyla ilgili de akşam saatlerinde, evet, gece yarısına doğru bilgiler de geldi. Onu da hatırlatalım. Tabii ki destek bulmak önemlidir. Ama bunun delege olup olmamasıyla ilgili kısmı da oya nasıl tahvil edileceği anlamında o da değerlidir, önemlidir. O şekilde ifadeler de oldu. Artık her şey konuşuldu. Son 1-1,5 ay yoğun geçti. Adayların vardı çekildi, bazıları bazı adaylar lehine çekildi, konuşmalar yapıldı, televizyonlar, dernekler derken sosyal medya hepsi bir arada, ondan sonrasında da delegenin görüşüne saygı duymak anlamında oylamaya geçildi, bitti, sayıma geçilecek, geçiliyor. Onun da sonuçlarını herhalde 21 civarında alırız diye düşünüyorum. Geçen Eylül'de yapılan yine benzer sayıdaki oylamanın sonuçları 21 civarında, 21-30 civarında çok net bir şekilde alınmıştı. Oradaki netlik biraz gecikmesi nedeni de hatırlarsınız, yani çok yakın bitmişti oylama, evet, Ali Bey ile Saadettin Bey arasında. O yüzden böyle kılı kırk yararak da yapılan bir sayım oldu. Bir iki kez daha bazı şüpheli sandıkların sayılması derken 21'i bulmuştu. Beklentim benim de kişisel olarak o saatlerde yine sonuçlanması yönünde. Hep beraber sonucu göreceğiz. Fenerbahçe için hayırlı olsun diyorum.
1: Burada mesela Sayın Safi'nin bir açıklaması vardı. İşte 5 kulüp satın alacağız. Bunların ikisi üçü Afrika'da, biri Avrupa'da, biri Türkiye'de veya Türkiye'de de 2 kulüp. Şimdi bu Fenerbahçe kulübünde olmayan bir şeydi ve bunu gerçekleştirmek isteyenler vardı esasında başkan olarak daha evvelki yıllarda. Ama bunu dile getirmesi ne anlama geliyor? Esasında ben çok beğeniyorum. Neden diyeceksiniz? Afrika'dan aldığınız futbolcuyu buraya entegre edemiyorsunuz. Oradaki kulübünde oynasın ki bir yaşa kadar, belli bir yaşa kadar. Sonra Avrupa'daki futbolcuyu da Avrupa'da değerlendireceksiniz. Veya Türkiye'de altyapıda aldığınız bir oyuncuyu buralarda da değerlendirebilirsiniz. Hani buna nasıl bakıyorsunuz bu evet, hamleye?
0: Bu yöntem aslında Avrupa'nın başat ülkelerin başat takımları tarafından da yapılan bir uygulama. Bazı ülkelerde, bahsettiğimiz Afrika ülkelerinde de olabilir. Bazı Orta Avrupa ülkelerinde de alt liglerde olabilir. Ta Brezilya'da da takımlarda da olabilir. Çünkü mesela Leipzig'in reklam olmasın vermeyeyim ismini, organizasyon içerisinde mesela Avusturya'da da takım vardı Leipzig'in. Ama ta Brezilya'da Bragantino takım vardı alt ligde. Daha sonra üst lige çıktı. O sponsor firmanın satın aldığı kulüplerdi. Ve o kulüpler çerçevesinde de ana başat kulüpte Leipzig'di. Yani olabiliyor. Diğer ülkeler için de geçerli. O özellikle Afrika ülkelerinden gelecek oyuncuların, ben de size katılıyorum, uyum olarak rahat bir şekilde ülke transferi olabilmesi anlamında, sağlayabilmek anlamında bu tür çalışmalar değerli, önemli. Tabii bunda ekonomik ve durumu ve maliyeti de var. O süreçlerde dikkate alınıyor mutlaka. Alınması da gerekiyor da. Ne kadar karşılayabilecek, ne kadar katkı yapabilecek hep beraber de onu da zaman içerisinde görürüz. Mesela Galatasaray'ın bir alt liglerden, üçüncülükten Beylerbeyi takımıyla
1: evet,
0: bir anlaşması
1: yıllar
0: var.
1: Önce, evet,
0: önce, yıllar önce. O Beylerbeyi'nde Galatasaray'da oynayamayan oyuncular gönderildi. İşte oradan iyiyse geldi Galatasaray'a ya da başka kulüplere de kiralandı oyuncu biraz palazlandıktan sonra. Ama çok da fazla yürüdü mü? Yürümedi. Yani o tür şeyler hedef anlamında, plan anlamında değerlidir. Ama sonrasında baktığımızda da maalesef istenilen sonuçlar veya devamlık arz etmeyebiliyor. Bu da bir gerçek. Onu da göz ardı etmemek lazım. Ama sonuç itibariyle baktığımızda plan bazında iyi sonuçlar verme ihtimali kuvvetli olacaksa eğer Benim de sıcak baktığım bir konu. Hakan Bey olur, Aziz Bey olur, kim olursa olsun ama planlama anlamında değerli bir plan olduğunu söylemek isterim.
1: Şimdi bir de Sayın Aziz Yıldırım'ın dünkü stat'taki konuşmasında bir gerçekten çok duygusal bir konuşma vardı. Ben Fenerbahçe'ye borçluyum. Bir haberci olarak, spor habercisi olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz daha çok Sayın Seven?
0: Tabi buradaki cümle biraz da delegenin duygusal yönüne yapılan bir mesajdı. Duygusal yönüne verilen bir mesajdı. O mesajın karşılık bulması anlamında bir beklenti oldu. O boşluk kısmı, şimdi 20 yıl çalışıp da 20 yıl başkan olup da işte ortamlar 8 yıldır başkanlık anlamında uzak, evet. Sayın Aziz Bey. Yani aslında bir hani tek vücut olmak, Fenerbahçe'li olmak, Fenerbahçe'ye ait olmak, Fenerbahçe'nin bir mensubu olarak da buna bir vurgu yap. Yani delegenin duygusal boyutunu harekete geçirmek, devindirmek anlamıyla yaptığı, verdiği bir cümle olduğunu düşünüyorum. Hani borçlu olmak, alacaklı olmak tabirleri ne kadar yeterli bilemiyorum ama yani Fenerbahçe'ye daha vermem gerekenler vardı ve veremedim diye. Belki o anlamda olabilir. Çünkü 20 yılda 6 şampiyonluk yaşadı. Bu rakamda 3-3,5 yılda bir şampiyonluğa tekabül eder. Yani 3 yılda 3,5 yılda bir şampiyon olabilmiş. Hani Fenerbahçe'den yeterli mi tartışılabilir ama o Fenerbahçe şu anda 12 yıldır şampiyonlamıyor. Onun da 4 yılı yine Aziz Bey'in son 4 yılda tekabül ediyor. O da ayrı bir konu. Yani bu anlamda daha çok şampiyonluklar verebilmek, ki kendisi bir yıl için aday olacağını söyledi. 2027 Haziran'da Fenerbahçe şampiyon olsa da aday olmayacağını da söyledi. O da ilginç bir yöntem diye düşünüyorum. Ya o yüzden Fenerbahçe'ye yeterli seviyede katkı yapamadığıyla alakalı biraz da duygusal boyutuyla birlikte delegeyi etkilemekle ilgili bir cümle olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta Fenerbahçe'ye özellikle tesis anlamında Aziz Bey'in çok büyük katkıları olmuştu. Bu yatsıdan mı hiçbir başkan, kendisinden sonra gelen başkan ya da başkan adayı da zaten bunu reddetmiyor, reddedemiyor. O konuda hakikaten çok önemli katkı yaptı. Ama sonuç itibariyle biraz da futbolcu branşlarda da başarılı olduğunu mu? 2017'de Euroleague kazandı Obradoviç'te Aziz Bey döneminde. O da ayrı bir konu. Ya sonraki dönemlerde yine başarılar geldi. Ama futbol bir esas nokta, lokomotif. Diğer unsurlar Katar görevi görüyor branşlar diyelim. Türkiye'de böyle bir realite, gerçek de var. O çerçevede baktığımızda sanki böyle biraz daha fazla şampiyonluklar, şampiyon olmak gibi ve çocukların Fenerbahçeli olmasını sağlayabilmek gibi kendine de biçtiği bir misyon da var. O çerçevede bu bir yılı yoğun bir şekilde geçirip bir şampiyonluk beklentisini karşılamak anlamında çabası olacağıyla ilgili mesaj olduğunu düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Erhan Seven. Kolaylıklar diliyoruz. Yeni bir hafta. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
0: Hep beraber ben de teşekkür ederim yayına çağırdığınız için. İnşallah önümüzdeki dönemlerde Dünya Kupaları süreçleri nasıl işleyecek sizin yayıncılığınız anlamında, evet, olursa da yine sizlerle birlikte olmak da benim için büyük keyif olur.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok seviniriz. Kolaylıklar diliyoruz. İyi akşamlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Sevgili dinleyiciler, TRT Spor Haber Müdürü Sayın Erhan Seven bizlerle birlikte oldu. Artık son 7 dakika içindeyiz. 6 dakika içindeyiz. Toparlayacak olursak siz neler söylemek istersiniz? Hani programımız saat 13.34'te başladı. O saatten itibaren
2: Çok güzel şeyler oldu. Özellikle Erzurumspor Kulübü Başkanı'nın açıklamaları, özellikle işte baktığımız zaman 1922 Akşehir Spor'un geldiği nokta, yaptığı çabalar, bunlar tabii Türk Spor adına güzel şeyler, güzel olması gerekenler. Tabii Fenerbahçe'nin genel kurulunun olaysız bir şekilde tamamlanmış olması ve her şeyden önemlisi iki başkanın da sonuçta Fenerbahçe için ortaya koydukları projeleri, planları, gelecekle ilgili vaatleri artık sona geldi, son yaklaştı. Oy sayımından sonra Fenerbahçe başkanı seçecek ve ondan sonra da yeni sezon için hızla kolları sıvayıp çalışmalara başlayacaklar. Teknik direktör kim olur, kimler transfer edilir, kimler gelir, kimler gider, artık o yönetimin ve teknik ekibin işidir. Ama burada tabii önemli olan şey şudur. Hani eğer eskinin, geçmişin tekrarı gibi hareket edip Sayın Ali Koç'un himayesinde ve gölgesinde kalırsa Sayın Hakan Safi, o zaman bir anlam taşımaz bence. Ama gerçekten yeni ve kendisinin ortaya koyduğu iradenin ve düşüncenin ön planda olup da yarım puanımızı bile artık kaybettirmeyiz kimse.

0: bizden alamaz diyor, onun arkasında duracaksa o zaman güzel bir yaklaşımdır. Oradaki mücadelesinde tabii bütün Fenerbahçeliler desteklerler. Hiç kimse böyle bir başkanı da kaybetmek istemez. Ama bir tecrübe yumağı, bir tecrübe abidesi olan Aziz Yıldırım'ın yapacakları da çok önemlidir. Biraz önce sevgili Erhan Seven de söyledi. Bir yıllığına geliyor. Orada da herhalde bir anlaşılmayan durum var. Bir yıllığına zaten yaşı itibariyle, yaptıkları itibariyle ortada bir şeyler yolunda gitmiyor.
1: Yani bir şey inşa etmeye geliyor esasında.
0: Tabii
1: Bazı
0: ki.
1: şeyleri düzeltmeye geliyor. Bir
0: Kesinlikle.
1: sistemi oturtmaya geliyor.
0: Aynen. Bir şey iyi gitmiyor,
1: Yani
0: düzenli
1: buradan
0: gitmiyor.
1: başka bir mesaj almaması lazım spor yazarlarının. Ben
0: Kesinlikle.
1: anlamadığım
0: Kesinlikle.
1: nokta bu. Yani diyor ki benim işlerim yolunda
0: Tabii.
1: zaten arkadaş diyor.
0: Bir de
1: Ben her şeyi
0: eleştiriyorlar
1: unutarak
0: yani. Bir
1: geliyorum diyor.
0: yıllığına niye geliyor? Yani niye gelmesine? Kötü gidiyorsa bu adam duayen ya. 20 yıl başkanlık yapmış.
1: Hayır, peki A şahsı kazandı. Kaç yılına gelmiş oluyor? Yine bir
0: Bir
1: yılına
0: yıllığına.
1: gelmiş oluyor.
0: Seneye bir daha olacak. Çünkü bir
1: Evet.
0: olağanüstü genel
1: Ya çok
0: kurulu.
1: mantıklı bir şey ama insanlar eleştirmek için bir konuda çok farklı çıkışlar yapıyor ve bunu mantık çerçevesinde yapmıyor.
0: Kesin. Zaten çok güzel bir açıklaması yok mu?
1: Evet.
0: Benim bu kulübe borcum var diyor.
1: Bu kadar.
0: Yani bunu bir mesaj olarak vermiyor gerçekten. Bunu gerçek anlamda şunu anlatıyor. Diyor ki bu kulüpte benim manevi olarak benim üzerimde, kendi üzerimde hani maddi bir beklentisi yok.
1: Yok.
0: Şampiyonluk da
1: Olamaz.
0: yaşatmış kulübe.
1: Evet.
0: Yaşattığı kadar. Şimdi geriye dönüp baktığın zaman ne olabilir ki acaba kulübe? Borcu ne olabilir ki? Manevi olarak düşünmek lazım. Orada gerçekten ciddi anlamda vermesi gerekip de vermediği bir şey yok. Kulüpte kötü giden bir şeyler var. Benim borcum kulübü bu şekilde bırakmamak, sahipsiz
1: Evet.
0: bırakmamak diyor.
1: Evet.
0: Geleceğim, o aksaklığı düzelteceğim, emin ellere de teslim edip gideceğim diyor. Bu kadar basit.
1: Bir şey daha söylüyor. Diyor ki bu yöneticilerden birine bırakacağım
0: Tabii işte
1: diyor.
0: emin elle diyor.
1: Evet.
0: Emin ellere
1: Evet.
0: bırakıp öyle gideceğim diyor. Bundan daha güzel bir mesaj
1: Kim daha
0: olamaz.
1: öne çıkarsa onunla birlikte yürüyecek Fenerbahçe kulübü
0: Tabii.
1: diyor.
0: Yani bunu anlamamak nasıl bir şey anlamıyorum yani
1: Ya
0: niye?
1: ben anlamak istemediklerini düşünüyorum. Burada net konuşayım.
0: Doğru.
1: Anlamamak değil, bunu herkes anlayabilir. Her zeka seviyesine sahip olan herkes anlayabilir.
0: Ama
1: Burada ama
0: ısrarla anlamak istemiyorlar.
1: anlamak istemezseniz ne diyeyim, lafı eğip bükerseniz bu noktaya gelir
0: Geliyor.
1: ve bunu anlarsınız, anlamak istersiniz daha doğrusu ve bunu da dile getirirsiniz.
0: Doğru yani. Bence de öyle bir şey var. Çünkü çok net konuşuyor. Ya ben oturduğum zaman dinlediğim ağzından çıkan her lafı, her kelimeni hem Hakan Safi'nin hem
1: Ben
0: Aziz
1: ikisini
0: Yıldırım'ın
1: de dinledim.
0: çok rahat anlıyorsun.
1: Evet,
0: Yani
1: evet.
0: hadi bir de az bir süre değil. Gerçekten Yüce Bey 44-45 yıllık bu mesleğin içerisindeyim. 45 yıldır binlerce başkan, binlerce işte genel kurulu izlemişsin. Artık attığı adımdan, bakışından bile bazı şeyleri anlayabiliyoruz. Yani bunu spor yazar arkadaşların anlaması lazım ya.
1: Ve işin tuhaf tarafı öyle bir noktaya getirdi ki spor yazarları. Sadece işte Hakan Çalhanoğlu transferi,
0: Evet.
1: Luis Suarez, yok Merih Demiral. Bakın net olarak verilen 5 kulüp satın almak istiyoruz. Esas da Fenerbahçe için yapılması gereken, 20 sene evvel yapılması gereken bir şeyi
0: Çok
1: söylüyor.
0: doğru, çok
1: Bütün
0: doğru.
1: Avrupa'da kulüplerin yapması gerekeni söyledi ama Hakan Safi'nin bununla ilgili hiçbir soru sorulmadı.
0: Kendisi de üstünde durmadı. Yani
1: Evet,
0: kendisi de onu öne çıkartmadı
1: esas
0: yani.
1: bunu çıkarması
0: Tabii.
1: gerekiyor.
0: Gençler Birliği yıllarca Hacettepe ile iç içe
1: Evet.
0: aynı binada
1: Hani bu
0: çalıştılar.
1: Türkiye için.
0: Aynı
1: Ama
0: binada
1: diyor ki
0: çalıştılar.
1: Afrika'dan futbolcu getirmeliyiz. 3 ülkede, Nijerya bildiğim kadarıyla Fidji sahilleri, bir ülke daha. Üçünde yapmamız lazım
0: Çok
1: diyor.
0: doğru. Hatırlarsanız sezon başında iki Galatasaraylı futbolcu Almanya'da bir futbol okulu kurdular.
1: Evet.
0: Oradaki futbolcuları toplayıp orada hani Türkiye'ye gurbetçilerin gelişi gidişi kolay olsun diye daha iyi bir zemin hazırlamak için yaptılar bunu. İşte çok güzel bir zemin. Orada hazırlayacaksın. Buradan da oraya futbolcunu gönder, altyapıdan çalışsın, al getir.
1: Şimdi Afrika'dan bir futbolcu alması bekleniyor. Bugün 18 yaşını doldurdu. Amara Diouf, Fenerbahçe
0: Evet.
1: bununla ilgili sözleşme imzalayacak. Şimdi buradan getirmişsiniz, bütün kulüpler peşinde Avrupa'da. Bu adamı bulmuşsunuz. Sakatlık geçirdi. Sakatlığını iyileştirdiler. Hasan Çetinkaya'nın Belçika'daki futbol takımında eğittiler. Sakatlığı geçti ve Fenerbahçe'ye getirdiler. İyi olur iyi olmaz, o ayrı bir şey. Ama
0: Tabii.
1: denemeniz bile yeterli bunlarla
0: Kesinlikle,
1: ilgili.
0: kesinlikle. Ya bir adımdır ve bu
1: Tabii.
0: adımın ulaşacağı noktada bellidir. Attığınız her adım boşa değildir. Bir işe girmişseniz, doğru adımlar atmışsanız sizi o adımlarınız sonuca götürür. Bu kesin böyledir. Ha efendim böyle bir şey yaptık. Olabilir. Hata da olabilir. Bazen de beklediğinizi alamazsınız. Biraz sabredersiniz.

0: Ya
1: ya.
0: Alman milli takımında Asamoah gibi bir
1: Evet,
0: oyuncuya
1: Asamoah.
0: yer verdiler. Afrikalı bir oyuncuya.
1: Aynen.
0: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaptıkları belli olan bir ülkenin A milli takımında yer aldı bu futbolcu.
1: Evet, evet, evet,
0: Düşünebiliyor
1: evet.
0: musunuz? Çok teşekkür
1: Ben
0: ediyorum.
1: de teşekkür
0: Ellerinize,
1: ediyorum.
0: emeğinize
1: Sizin de
0: sağlık.
1: sağ olun.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bir yayınımızın daha sonuna geldik. Yapımcımız Işılay Dikmen. Teknik yönetmenlerimiz de önce Adem Gürlek'le birlikteydik. Daha sonra Engin Erkan ve Abdullah Tombuloğlu bizlerle birlikte oldu. Ve ardından spikeriniz ben Yücer ve stüdyo konuğumuz spor yazarı Özgün Erdoğan. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar gönderiyoruz. İyi bir akşam diliyoruz. Esen kalın.
2: Spor gündemi.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıfır atık forumu kapanışında iklim meselesinin insanlığı tehdit ettiğini belirtti. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşma için yaptırımları kaldırmayı düşünmüyorum dedi. Soykırımcı İsrail, Gazze'de balıkçı teknesinde 15 yaşındaki bir çocuğu katletti. CHP'de gözler salı gününe çevrildi, grup toplantısında kürsüde kim olacak? Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, Doğu ve Güneydoğu'da toz taşınımı etkili olacak. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iklim meselesinin insanlığı tehdit ettiğini söyledi, aşırı tüketimin de bunda payı olduğunu vurguladı. Bir tarafta milyonlarca insan yiyecek ve su bulamıyor, diğer tarafta lüks ve israf tüm hoyratlığıyla sürüyor, dedi. Erdoğan, dünyanın farklı yerlerinde 43 milyon çocuğun açlığın pençesinde kıvrandığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı, Sıfır Atık Forumu kapanış programında hitap etti.
2: Kıymetli misafirler, şunu hepimiz çok iyi biliyoruz. İklim meselesi tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur. Dünyanın bir kısmı refah ve zenginlik içinde yaşarken ciddi bir yekün teşkil eden diğer bir bölümü açlık, yoksulluk ve hastalıklarla mücadele ediyor. İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor. Bir tarafta milyonlarca insan yiyecek bir lokma ekmek, içecek bir yudum su bulabilmek için çetin şartlarla boğuşurken diğer tarafta lüks ve israf tüm hoyratlığıyla devam ediyor. Şu anda dünyanın farklı bölgelerinde 43 milyon çocuk açlığın pençesinde kıvranmaktadır. Yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınmayı temel alan bir yaklaşımla hareket ediyor. İklim krizinin etkilerini asgari seviyeye indirmek için yoğun çaba harcıyoruz.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında diplomasi trafiği çatışmaların gölgesinde devam ediyor. Taraflardan gelen son açıklamalar bir pozisyon değişikliğine işaret etmiyor. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma sağlanabilmesi için İran'ın dondurulmuş varlıklarına veya yaptırımların kaldırılmasına ilişkin adım atmayı düşünmüyorum, dedi. Hatta kısa vadeli anlaşmada Lübnan'ın olmasını gerekli bulmuyorum, diye ekledi. İran dini liderlerine

0: ciddi şekilde yaralı olduğunu öne sürdü. Ve bir kez daha anlaşmaya yakın olduklarını açıklayan Trump, Tahran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti iddiasında bulundu. Tahran'dan gelen açıklamalarda da söylem değişikliği yok. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleriyle dondurulmuş varlıklara erişimini tanımalıdır dedi, yaptırımların kaldırılmasını istedi. Pakistan İçişleri Bakanı'nın Tahran ziyaretine atıfla taraflar arasında mesaj alışverişinin devam ettiğini belirtti. Amerikan basınına göre ABD, Körfez'de vurulan üslerinin onarımında İran'ın dondurulmuş varlıklarını kullanmayı planlıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında görüşmeleri süren mutabakat konusunda iyimserim ifadesini kullandı, yakında iyi haberler alabiliriz dedi. Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın açılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Güney Kore'de bir televizyon kanalına konuşan Fidan, barışa karşı çıkan İsrail'in müzakereleri sabote ettiğini de söyledi. Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze için de uluslararası topluma baskı çağrısı yaptı. Soykırımcı İsrail'in yayılmacı politikasının tüm dünyayı etkileyen büyük riskler doğurduğunu kaydetti. Güney Kafkasya'da diplomasi trafiği hızlanıyor. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları yarın İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantıda Güney Kafkasya'daki gelişmeler, Orta Koridor, enerji güvenliği ve ekonomik işbirliği ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantıya ev sahipliği yapacak. Hakan Fidan'ın bölgesel istikrar ve kalıcı barışı vurgulaması bekleniyor. Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'de çok sayıda bölgeyi hedef aldı. Hava saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetti. Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesi de katil İsrail'in hedefindeydi. Saldırılarda 2 kişi yaşamını yitirdi. Bölgedeki Hizbullah altyapısının da vurulduğu belirtildi. İranlı milletvekili İbrahim Rezai, Dahiye'deki saldırının ardından yaptığı açıklamada İsrail'e acı verici bir karşılık vereceklerini açıkladı. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkenin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını 3.613 kişi kaybetti, 11 binden fazla kişi yaralandı. Gazze'de bir gün daha ölüm ve yıkımın gölgesinde geçti. Soykırımcı İsrail, Deir el-Belah açıklarındaki balıkçı teknelerine ateş açtı. Saldırıda 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Katil İsrail güçleri ayrıca 4 Filistinli balıkçıyı alıkoydu, teknelerine de el koydu. Gazze'li yetkililer, İsrail'in son bir gündeki saldırılarında 10 Filistinlinin daha katledildiğini, 36 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı. Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 72.971'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 173 bini aştı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da baskın ve saldırılar sürüyor. İsrailli işgalciler Ramallah'ın kuzeyindeki bir köye baskın düzenledi. İnşaat işçisi Filistinlileri darbeden saldırganlar işçileri bölgeden zorla uzaklaştırdı. Aralarında bir akademisyenle 3 kardeşin de bulunduğu en az 10 Filistinli gözaltına alındı. Büyük Birlik Partisi'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda Mustafa Destici yeniden genel başkanlığa seçildi. Gazze'de yaşanan soykırıma sert sözlerle tepki gösteren Destici, uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi.
1: Coğrafyamız ateş çemberine çevrilmiş durumda. İslam aleminde yüreğimizi yaralayan konuların başında Gazze'deki soykırım gelmektedir. Gazze bugün insanlığın ahlak testidir. Çocukların öldürüldüğü bir dünyada kimse bize insan haklarından bahsetmesin. Biz dün olduğu gibi bugün de zalimin karşısında mazlumun yanındayız.
0: Genel Başkan Mustafa Destici tek aday olarak girdiği kurultayda birçok başlıkta değerlendirmede bulundu. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarına değindi.
1: Hemen her gün belediyelerle ilgili Yolsuz

0: yolsuzluk, ahlaksızlık ve istismar dolu suçların yer aldığı hadiselere şahit oluyoruz. Yolsuzluklar, hırsızlıklar, ahlaksızlıklar gün gibi ortadayken onun arkasında durmak, onu sahiplenmek de onun yaptığı bütün suçlara ortak olmak demektir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurultaya yazılı mesaj gönderdi. Kurultayın ülke, millet ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Büyük Birlik Partisi, devletimizi ve milletimizi ilgilendiren her meselede ilkeli bir duruş sergilemiş, daima milli iradenin yanında olmuştur ifadesini kullandı. Mustafa Destici, kullanılan 892 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye yüzyılında güçlü ve tesirli bir Türkiye oluşturmanın mecburiyet olduğunu söyledi, duracak vaktimiz yok dedi. Kurtulmuş, İstanbul'da ilim yayma mezunları buluşması ve vefa yurdu temel atma töreninde hitap etti.
2: Türkiye yüzyılı olarak hedeflediğimiz Cumhuriyetimizin ikinci asrını gerçekten sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılına çevirmek mecburiyetimiz vardır. Duracak vaktimiz, düşüneceğimiz, duraksayacağımız vaktimiz yoktur. Sadece durmayı ve düşünmeyi, gelecek planlarımızı revize etmek ve daha güçlü hale getirmek için gerçekleştirmek durumundayız. Türkiye'nin her alandaki bu büyük gücünü ileriye taşımak, inşallah ilim yayma camiasından yetişen siz değerli dostlarımızın büyük katkılarıyla mümkün olsun. İlim Yayma Vakfı ve Cemiyeti gerçekten bir büyük başarı öyküsüdür. Ne olacağını bilmeyen, emin olmayan genç vatan evladının bir araya gelerek başlamış olduğu bu eğitim çalışmaları bugün İlim Yayma ödülleri vasıtasıyla akademik alanda da fevkalade üst bir yerde konumlanmaktadır.
1: CHP'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler Salı gününe çevrildi. Genel Merkez, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını açıkladı, Özgür Özel'in programı ise netleşmedi. CHP Meclis Grup Yönetimi de izlenecek yol haritasını netleştirmek üzere yarın bir araya gelecek. CHP Parti Meclisi de 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Kılıçdaroğlu ve Özel'e yakın isimler ilk kez aynı masada buluşacak. İYİ Parti'de siyaset akademisinin ikinci dönemi başladı. Açılışta konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, akademinin yalnızca bir sertifika programı olmadığını belirtti, olaylara daha derin bir gözle bakmasını sağlama iradesidir dedi. Dervişoğlu, partililere sorumluluk alma çağrısı yaptı.
3: Biz burada yalnızca ders yapmayacağız. Devleti, hukuku, cumhuriyeti, milleti, iradeyi, ahlakı ve sorumluluklarımızı konuşacağız. Bir siyaset akademisi bir sertifika programından ibaret değildir. Bu akademi bilgiyi ezber olmaktan çıkarıp sorumluluğa dönüştürme çabasıdır. Olaylara daha derin bir gözle bakılmasını sağlama iradesidir. Buraya yalnızca dinlemeye gelmediniz. Buraya düşünmeye geldiniz. Sorgulamaya geldiniz. Bu akademiden yalnızca bilgiyle değil, sorumluluk duygusuyla ayrılmanızı istiyoruz.
1: Belde statüsü kazanan Tokat'ın 4, Gümüşhane ve Nevşehir'in birer yerleşim yerinde ara seçim heyecanı yaşandı. Seçmenler, 6 beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini seçmek için sandık başına gitti. Yurdun çeşitli bölgelerinde ise 362 mahallenin muhtar ve ihtiyar heyetlerini seçmek için sandıklar kuruldu. Oy verme işlemi saat 17'de sona erdi. Seçimlere katılım yoğun oldu. Ekonomi yönetimi yarın Ankara'da bir araya geliyor. Saat 9.30'da başlaması beklenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda orta vadeli program kapsamındaki yapısal eylemler değerlendirilecek. Basına kapalı toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Türk Edebiyatı'nın önde gelen isimleri Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris.

Zengin ölüm yıl dönümlerinde anıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik merhum edebiyatçılar için mesaj paylaştı. Kurtulmuş, üç ismin sözün en güzelini söyleyin emrini düstur edinerek kalemleriyle güzel izler bıraktıklarını belirtti. Eserlerini iyilik, samimiyet ve vicdan temelli hakikat arayışının izinde şekillendiren edebiyatımızın üç güzel yürekli insanı Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i vefatlarının sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum, dedi. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı mükellefler için kolaylık sağlayacak. Bilinç platformunu bu yıl devreye alacak. Sistemle vergisel riskler önceden öğrenilecek. Mükellefler denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirebilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hedefin bilinci arttırmak olduğunu söyledi. Mükellefler için denetim maliyetini en aza indireceğiz, dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 7 Haziran Dünya Gıda Güvenirliği Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Yumaklı, sosyal medya paylaşımında, gıda yönetiminde bilimin rehberliği ve tavizsiz denetim bilincinin harmanlandığını vurguladı, gelişmiş laboratuvar altyapısıyla standartların sürekli yükseltildiğini belirtti. Yumaklı, bu hassasiyette yılda ortalama 1,3 milyon gıda denetimi gerçekleştiriyoruz, dedi. Bakan Yumaklı, güvenilir gıda mobil uygulamasına da dikkati çekti. Uygulamayla vatandaşların denetim sürecine ortak edildiğini ve şeffaflığın merkeze alındığını kaydetti. İstanbul'da 3 gün boyunca gündem sıfır atık oldu. Sıfır Atık Forumu, küresel iklim yönetiminin önemli aktörlerini İstanbul'da bir araya getirdi. Forumun son günü de yoğun katılımla geçti. TRT'nin resmi iletişim sponsoru olduğu Sıfır Atık Festivali'ne de 4 gün boyunca yüz binlerce kişi katıldı. Özel etkinlikler, tiyatro ve konserlerle ziyaretçilere hem eğlenceli hem de öğretici bir çevre deneyimi sunuldu. Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yurt genelinde gökyüzü parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Ancak bazı bölgeler için yağış uyarısı yapıldı. Haftanın ilk mesai gününde Trakya ile Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak görülecek. Çarşamba günü yağışlı sistemin iç kesimlere doğru ilerlemesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü toz taşınımı uyarısında da bulundu. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı etkili olacak. Ve üç büyük il. Başkent Ankara'da hava parçalı bulutlu olacak. Pazartesi günü termometrelerin 30 dereceyi göstermesi öngörülüyor. Çarşamba günü ise gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. İstanbul'da da parçalı bulutlu bir görünüm hakim olacak. Yarın hava sıcaklığının 28 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. İzmir'de ise sıcak hava etkisini sürdürüyor. Yarın termometrelerin 35 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Yunanistan'ın Attika bölgesiyle Ehriboz Adası açıklarında peş peşe meydana gelen depremler paniğe neden oldu. Sarsıntılar başkent Atina'da da hissedildi. İlk sarsıntı 4,5

0: sürülüyor.
1: Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıfır atık forumu kapanışında iklim meselesinin insanlığı tehdit ettiğini belirtti. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşma için yaptırımları kaldırmayı düşünmüyorum, dedi. Soykırımcı İsrail, Gazze'de balıkçı teknesinde 15 yaşındaki bir çocuğu katletti. CHP'de gözler salı gününe çevrildi. Grup toplantısında kürsüde kim olacak? Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Doğu ve Güneydoğu'da toz taşınımı etkili olacak. Spor. Galatasaray'da geçen sezonu farklı takımlarda kiralık geçiren oyunculardan Frankowski ve Yelert yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. İki oyuncu da yaz transfer döneminde kulüp arayışında olacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final serisi bir kez daha Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. Seriyi 2-1'e getiren lacivert beyazlılar Fenerbahçe Beko'yu saat 20'de konuk edecek. Voleybolda Kadınlar Milletler Ligi heyecanı sürüyor. Filenin Sultanları Brezilya'da 4. maçında Bulgaristan'la karşılaşacak. Bu gece saat 00'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
2: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle. Ankara, Balıkesir ve Samsun 15, İstanbul 18, İzmir, Adana ve Hatay 20, Bursa, Sakarya, Diyarbakır, Trabzon ve Rize 17, Antalya 22, Edirne, Kahramanmaraş, Konya ve Gaziantep 19, Denizli ve Aydın 21, Afyonkarahisar 14, Zonguldak 16, Erzurum 7, Malatya ve Elazığ 14, Kars 6 ve Van ve Ağrı 10 derece.
2: Yol durumu.
1: Trabzon, Maçka, Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde Yeni Zigana Tüneli'nin Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemleri bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 0 ile 3. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: Radyo 1.
1: Hasan Eylen'in yöneteceği Sabah Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ara Taksim'ini neyle? Ali Balak Babalar yapacak.

0: Hasan Eylen'in yönettiği Sabah Faslı'nı dinlediniz. Ara Taksim'ini neyle? Ali Balak Babalar yaptı.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo 1.
1: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç. A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabi platformunda ve TRT Radyo 1'de.
0: Müzik Kutusu.

0: Radyo 1.
1: Saat 21.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iklim meselesinin insanlığı tehdit ettiğini söyledi, aşırı tüketimin de bunda payı olduğuna işaret etti. Bir tarafta milyonlarca insan yiyecek ve su bulamıyor, diğer tarafta lüks ve israf tüm hoyratlığıyla sürüyor, dedi. Sıfır Atık Forumu kapanış programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık projesinin küresel seferberliğe dönüştüğünü söyledi. CHP'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler Salı gününe çevrildi. Genel Merkez, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını açıkladı. Özgür Özel'in programı ise netleşmedi. CHP Meclis Grup Yönetimi de izlenecek yol haritasını netleştirmek üzere yarın bir araya gelecek. Büyük Birlik Partisi'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda Mustafa Destici yeniden genel başkanlığa seçildi. Konuşmasında Filistin'deki soykırıma tepki gösteren Destici, "Gazze bugün insanlığın ahlak testidir" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurultaya yazılı mesaj gönderdi. Türk Edebiyatı'nın önde gelen isimleri Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin ölüm yıl dönümlerinde anıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik merhum edebiyatçılar için mesaj yayımladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı'nı özel bir mesajla kutladı. Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "biz aynı duyguların insanıyız, birbirimizi gönülden anlarız" ifadelerine yer verdi. İstanbul'da düzenlenen 14. Uluslararası Fetih Kupası sona erdi. 700'den fazla sporcu kıyasıya mücadele etti. Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen organizasyonda ödüller sahiplerini buldu. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'nin okçuluk alanında çok mesafe kat ettiğine dikkat çekti. Belde statüsü kazanan Tokat'ın 4, Gümüşhane ve Nevşehir'in birer yerleşim yerinde ara seçim yapıldı. Seçmenler, 6 beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini seçmek için sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre 5 beldede Cumhur İttifakı adayları, 1 beldede ise CHP adayı seçimi kazandı. Ermenistan'da parlamento seçimleri yapıldı. 5 yıl boyunca görev yapacak meclisi belirlemek üzere oy kullanıldı. 2017'den bu yana yapılan ilk olağan genel seçim, Ermenistan'ın dış politikadaki rotası açısından önem taşıyor. Katil İsrail yine sivilleri hedef aldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da bir araca saldırdı. 7 aylık bir bebek o saldırıda hayatını kaybetti. Batı Şeria'daki işgalci terörü de hız kesmiyor. Bir beldeye baskın düzenleyen işgalciler yaşlı bir adamı darbedip koyunlarını çaldı. İşgalci İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarına hız verdi. Başkent Beyrut'taki Dahiye bölgesi ve ülkenin güneyindeki Nebatiye'de çok sayıda bölge İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. ABD ile İran anlaşabilecek mi? Başkan Donald Trump, anlaşma için İran'a yaptırımları kaldırmayı düşünmediğini söyledi, Lübnan'ın anlaşmaya dahil edilmesine gerek görmediğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de, ABD uranyum zenginleştirme faaliyetlerimizi ve dondurulmuş varlıklara erişimimizi tanımalı açıklaması yaptı. 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. İran da kupada mücadele edecek ülkelerden biri. İran milli futbol takımı ABD vizesi için işlemleri Türkiye'de tamamladı. Antalya'dan yola çıkan kafile kupaya ev sahipliği yapacak ülkelerden Meksika'ya ulaştı.
2: Thank you.
0: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara, Balıkesir ve Samsun 15, İstanbul 18, İzmir ve Adana 20, Bursa, Diyarbakır ve Trabzon 17, Antalya 22, Edirne, Konya ve Gaziantep 19, Afyonkarahisar 14, Zonguldak 16, Erzurum 7, Kars 6 ve Van ve Ağrı 10 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Orta Doğu insanının bir hastalığı var. Bir an için ben ona metafizik gerilimden uzaklaşma diyeceğim. Nedir bu metafizik gerilim? Metafizik gerilim bir mizaçtan başlasa da başlamasa da ruhu statik bir yorumlayıştan dinamik bir vaziyet alışa ve aktif bir kavrayış, kucaklayış, değiştirme arzusuna götüren bir ruh halidir. Çağımızda reklam ve propaganda birbirine zıt gibi görünen mizaç ve karakterleri etki alanına almanın binbir yolu.

0: bulmuştur. Bir Marksist, bir mistik, bir metafizik karakterli insan da şu veya bu kanalla istenilen peşin hükmün, daha doğrusu önerilen peşin davranışın etki alanına sokulmaktadırlar. Orta Doğu'nun, Müslümanların, Asyalı ve Afrikalıların her şeyden önce ister kapitalist dünyadan gelsin, ister komünist dünyadan gelsin, peşin hükümleri hemeninden benimseme karakterinden sıyrılmaları, bu peşin hükümlerin ağına düşmemek için de sürekli olarak aydınların metafizik bir gerilim içinde bulunmaları, sürekli olarak kritik etmeleri, bu kritiklerini de gelen sistemlerin kurallarının ve atmosferlerinin dışına çıkarıcı bir metafizik atılımla yapmaları, hakikati araştırmayı bir aşk halinde benimsemeleri gerektir. Batı, materyalist ve pozitivist karakterine rağmen 17. miladi yüzyıldan bu yana Asya, Afrika ve Güney Amerika'da hep adeta metafizik bir gerilim içindeymişçesine, adeta bir meçhulün fethine çıkmışçasına, hürriyeti ve araştırmayı kutsallaştırmışçasına, zaferlerini ebedilik adına anıtlaştırıyormuşçasına çalışarak bu ülkeleri köleleştirdi. O, başarısını bu metafizik gerilim içerisinde olmasına borçlu. Romalılar bu gerilimle dünyayı fethettiler. Napolyon'la Hitler'i ve askerlerini ancak bu heyecan ve gerilim insan takatini aşan savaşlara sürükledi. Bu heyecan ister yanlış ister doğru yolda olsun mutlaka fevkalade bir şey yapmanın ilk gerek şartıdır. Hızır'ın bir ufak ledünni hikmet dersiyle sırrından demetler saçtığı bu gerilim, bugün için Müslüman'ın muhtaç olduğu ilk ve zaruri tohumdur. Aklımda kalan bu satırlar, Sezai Karakoç'un Çağ ve İlham 1 adlı kitabından, Diriliş Yayınları'ndan.
1: Aklımda kalan satırlar.

Paris'te soğuk bir kış günü yazar Victor Hugo kolunun altında bir somun ekmek olan zayıf, yoksul bir genç görür. Genç adam hırsızlık yaptığı için tutuklanmış, polis tarafından sorguya götürülmektedir. Üstü başı çamur içindeki adamın ayağında ne ayakkabısı vardır ne çorabı. Çorap yerine ayağına sardığı bezler de kan içindedir. Hugo o günkü duygularını şöyle dile getirir. O adam benim gözümde bir insan değil, sefaletin, yoksulluğun hayaletiydi. Bu sahne, yoksulluk, adalet ve vicdan konularını işlediği başyapıtı Sefiller romanına da girer. Aslında romanın konusu, fuhuşa zorlanan yoksul ve kimsesiz Fantin'in hayat öyküsüdür. Hugo daha sonra konuyu değiştirir, olay örgüsüne çocuklarını doyurmak için bir somun ekmek çalan Jean Valjean'ın hikayesini de ekler. Romanı tamamlaması tam 17 yıl sürer. 1500 sayfalık roman 1862 yılında basılır. Kısa zamanda bütün Avrupa'da ve iç savaşla boğuşan Amerika Birleşik Devletleri'nde çok satanlar arasına girer. Victor Hugo hayatı boyunca yoksulluğun sebep olduğu toplumsal adaletsizlikle mücadele etti. Notre Dame'ın Kamburu romanını nasıl bakımsızlıktan yıkılması planlanan Notre Dame Katedrali'ne dikkat çekmek için yazdıysa, Sefiller'de de yoksullar için bir şeyler yapılması gerektiği konusunda insanları uyarmak istedi. Ekmek Fransa

için önemli bir semboldü. 1789'da Bastil hapishanesinin ele geçirilmesi ve monarşinin yıkılmasıyla sonuçlanan ayaklanmalar yoksul halkın ekmek isyanıyla başlamıştı. O dönemde tahtta Kral 16. Louis oturuyordu. 1774'te büyük babası 15. Louis'nin ölümüyle tahta oturan Kral 16. Louis, yönetim becerisi zayıf, av partilerine ve marangozluk işlerine meraklı bir imparatordu. Karısı Marie Antoinette ise saray eğlenceleriyle günlerini geçiriyor, geceleri ise Paris'in ünlü tiyatro ve operalarında, balolarda boy gösteriyordu. Ülkenin mali durumu giderek kötüleşiyor, halkın krala ve yönetimine güveni giderek azalıyordu. 1789'da patlak veren ayaklanma, 1793'te kral ve kraliçenin vatana ihanetten idam edilmesiyle son bulacaktı. Avusturya kraliçesi Maria Theresa'nın kızı olarak Avusturya Kraliyet Sarayı'nda doğup büyüyen, genç yaşta Fransa kraliçesi olan Marie Antoinette'in halkın hangi koşullarda yaşadığından haberi yoktu. Aslında bu konularla hiç ilgilenmemişti. Yoksul halkın durumu kendisine anlatılıp halkımız ekmek bulamıyor dendiğinde, ekmek yoksa pasta yesinler deyip demediği ise tarihçilerin üzerinde anlaşamadığı bir muamma. Devrim sonrası Fransa bir hayli karmaşık olayların, isyanların dinmek bilmediği bir yüzyıla giriyordu. Ateşli bir yurtsever olan Victor Hugo, 1851'de meclisi feshederek kendini imparator ilan eden 3. Napolyon'a karşı çıktığı için ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Yaklaşık 20 yılı sürgünde geçti. 1859'da af çıkmasına rağmen 3. Napolyon tahtta kaldığı sürece Fransa'ya dönmedi. Brüksel'de, Manş Denizi'ndeki adalarda yaşadı. 1870'te Cumhuriyet yeniden ilan edildiğinde döndü Paris'e ve bir kahraman gibi karşılandı. 1885'e dek Cumhuriyetçi ideallerini sürdürerek yaşadı. Öldükten sonra Panteon'a defnedildi. Sefiller, Paris'in ışıltılı görünümünün ardındaki yoksul dünyanın, çöken bir toplumun içinde hayat bulan diriliş tohumlarının, geçmişi unutup yeni bir hayat kurmak isteyenlerin hikayesiydi. Onu sürgüne gönderenlerin adları hatırlanmıyor. Fakat dünyanın pek çok diline çevrilmiş sefillerin hikayesi ve Victor Hugo'nun ismi ise yaşamaya devam ediyor, edecek. Bu akşam sizlere 2012 yılında Tom Hooper tarafından çekilen Sefiller filminden bir müzikle veda ediyoruz. Do you hear the people sing? İnsanların şarkı söyleyişini duyuyor musun? Kızgın adamların şarkısını. Bu bir daha asla köle olmayacak olan halkın müziği. Kalbinin atışı, davulların vuruluşunu anımsattığında, yarın olduğunda başlayacak yeni bir hayat var.

0: Gönül Sultanları.
1: Kıymetli dinleyiciler, Gönül Sultanları programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Ayşe Kadır Palalar, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve ben spikeriniz Emre Şimşek. Bugün gönül coğrafyamızın büyük irfan erlerinden, tasavvuf tarihinde derin izler bırakmış bir gönül sultanını Necmeddin Kübra Hazretlerini konuşacağız. Bazı insanlar yaşadıkları çağın içinde kalır, bazı isimlerse asırlar geçse de gönüllerde yaşamaya devam eder. Necmeddin Kübra Hazretleri de yalnızca yaşadığı dönemin değil, asırlar boyunca süren bir manevi iklimin kurucularından biri olmuştur. Onun kurduğu irfan mektebi yalnızca bilgi veren bir yol değil, insanın kalbini terbiye etmeyi hedefleyen bir gönül yoludur. Necmeddin Kübra Hazretleri'nin en dikkat çekici yönlerinden biri, insanın iç dünyasına verdiği önemdir. Ona göre insanın asıl yolculuğu dışarıya değil, kendi kalbine doğrudur. İnsanın yalnızca bilgiyle değil, ahlakla olgunlaşabileceğini vurgulamıştır. Onun kurduğu irfan halkasında sertlikten çok hikmet, gösterişten çok samimiyet, sözden çok hal terbiyesi,

0: etkisi ön plandadır. Necmettin Kübra Hazretleri'nin yetiştirdiği dervişler yalnızca ilim öğrenen kişiler değil, gönül eğitimi alan insanlar olarak görülmüştür. Necmettin Kübra Hazretleri'nin irşat halkası zamanla genişlemiş, birçok önemli isim onun terbiyesinden geçmiştir. Özellikle Orta Asya'da tasavvufun yayılmasında büyük tesiri olmuş, yetiştirdiği talebeler farklı bölgelerde irfan hizmetini sürdürmüştür. Onun anlayışında insanı yüceltmenin yolu önce nefsi tanımaktan, sonra da kalbi arındırmaktan geçer. Bu nedenle sohbetlerinde ve eğitiminde insanın iç muhasebesine büyük önem vermiştir. Necmettin Kübra Hazretleri'nin hayatının son yılları Harizm bölgesinin zor zamanlarına denk gelir. Moğol istilasının yaklaştığı dönemde memleketini terk etmeyip halkıyla birlikte kaldığı kaynaklarda anlatılır. 1221 yılında Harizm'de vefat etmiştir. Ardında yalnızca eserler değil, asırlar boyunca sürecek bir irfan yolu bırakmıştır. Necmettin Kübra Hazretleri'nin eserlerinde özellikle insanın iç yolculuğu, kalbin terbiyesi, nefsin arındırılması ve seyri sülük yolunun incelikleri öne çıkar. Ona göre tasavvuf yalnızca sözde kalan bir bilgi değil, insanı kendi hakikatine, oradan da Hakk'a yönelten derin bir manevi yürüyüştür. Bu sebeple eserlerinde insanın yaratılış gayesi üzerinde de durur ve şöyle der: Yüce Allah, insanı yalnızca kalbi ona doğru seyretsin, onun huzuruna ulaşsın, cemal ve celalini müşahede etsin diye yarattı. Bu gaye bütün taleplerin, maksatların nihayeti ve bütün ihsan ve hediyelerin zirvesidir. Bu sözler onun tasavvuf anlayışının merkezinde gönül yolculuğunun bulunduğunu gösterir. Tasavvuf ehlinin üzerinde durduğu en derin meselelerden biri de Allah'a duyulan aşktır. Çünkü tasavvuf yolunda aşk, insana dönüştüren, gönlü yakıp olgunlaştıran manevi bir hal olarak görülmüştür. Necmettin Kübra Hazretleri de aşkı, insanı hak yolculuğuna çağıran güçlü bir davet olarak anlatmış ve şöyle buyurmuştur: Aşksa aklı şaşkın kılan, gözü kör eden, İşitme duyusunu gideren, ölecekmiş gibi yapan, içi yakan bir ateş ve tasavvufi yolculuğa adım attıran ilk davettir. Necmettin Kübra Hazretleri'ne göre Allah sevgisi yalnızca dilde kalan bir söz değil, insanın Rabbini tanıma gayretidir. Çünkü insan bildiğine yönelir, tanıdığına muhabbet besler. Allah'ı sevmekse O'nun varlığını idrak etmek, kudretini görmek ve gönlü daima O'nu arar hale getirmektir. Bu sebeple şöyle buyurmuştur: Muhabbet, marifetin meyvesidir. Çünkü bilmeyen sevemez. Necmettin Kübra Hazretleri'nin işaret ettiği bu manevi arayış, asırlar sonra tasavvuf büyüklerinin dilinde de yankı bulmuştur. Çünkü hak yolunda esas olan gönlü diri tutmak, kalbi Hakk'a yöneltmek ve insanın kendi iç aleminde Rabbini aramasıdır. Niyazi Mısri Hazretleri de bu hakikati şu mısralarla dile getirir: Ey gönül, gel Hakk'a giden rahı bul. Ehli dert olup deruni ahı bul. Canın ilindeki şems-ü mahı bul. Adem isen semme vechullahı bul. Kande baksan ol güzel Allah'ı bul. Arife eşyada esma görünür. Cümle esmada müsemma görünür. Bu Niyazi'den de Mevla görünür. Adem isen semme vechullahı bul. Kande baksan ol güzel Allah'ı bul. Kıymetli dinleyiciler, programımızın bu bölümünde 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Süleyman Gökbulut konuğumuz olacak. Kıymetli hocam, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim.

Gençlik yıllarında hadis tahsiline çok meraklı, dini ilimler sahasında kendisini geliştirmek isteyen birisi ve bundan dolayı çokça seyahat etmiş. 540-1145 yılında Harezm'de doğduktan sonra işte 15-20'li yaşlarda İslam coğrafyasının pek çok önemli merkezini dolaşmaya başlamış kendisi. Bunlar içerisinde İsfahan var, Nişabur var, sonra Mısır var, İskenderiye var. O günkü tasavvur edebileceğimiz büyük İslam şehirleri var. Buralarda hep arzusu büyük hadis ulemasını bulup onların yanında oturup diz çöküp Peygamber Efendimizin sözlerini, hadislerini ezberlemek, onları yazmak, okumak ve insanlara anlatmak derdi bu aslında. Fakat bu seyahatleri esnasında kendisinin tasavvufi bir meyli de var. Yani sufiyane dünyaya da açık bir kalbi var. İnsanlarla görüşüyor, bazı sufi şeyhlerini ziyaret ediyor ve işte bu yolculuklar esnasında İskenderiye'deyken, yani bugün Mısır'da, bir rüya görüyor. Kendisi bunu kitabında aktarır bize. Diyor ki, ben İskenderiye'de hadis tahsili yaparken Hafız Silefi adlı bir şahıs vardı. 100 yaşını aşmış büyük bir alimdi. Bir gece rüyamda Peygamber Efendimiz'i gördüm. Yanında da diyor ikinin ikincisi vardı. Yani Hazreti Ebu Bekir'i kastediyor. O ikisini beraber gördüm. Sonra onlara işte gece virdim olan biraz Kur'an-ı Kerim'den okudum. Peygamberimizin hoşuna gitti. Dedi ki işte gündüz böyle hadis tahsil et. Gece de bu Kur'an'dan oku. Buna devam et. Hoşuma gitti diyor bu tasvibi. Peygamber Efendimizin bu sözleri. Sonra da diyor ona künyemi sormak istedim. Künye biliyorsunuz lakap. İnsanların kullandığı bir kısım lakaplar var eski dönemde alimlerin özellikle. Ve ona diyor ki benim künyem Ebul Cenab mıdır yoksa Ebul Cennab mıdır? Biliyorsunuz Arapça işte bir şedde var ya da yok. Şimdi Peygamberimiz diyor ki Ebul Cennab'dır. Necmettin Kübra bunu duyunca biraz tereddüde düşüyor ya da tekrar ettirmek istiyor. Ya da aslında diyor benim canım Ebul Cennab demesini istiyordu. O Ebul Cennab dedi. Peki ne fark var arada? Şimdi Ebul Cenab işte fazilet, dünya sahibi, işte servet sahibi, şan şöhret sahibi anlamında. Ebul Cennab ise korkanların, çekinenlerin babası anlamında. Şimdi diyor ki Necmettin Kübra, eğer Ebul Cenab deseydi ben dünya mülküne sahip olacaktım. Dünyevi bir insan olacaktım. Ebul Cennab dediği için ben iki dünyadan da kaçındım artık. Yani sakındım. İkisinden de beri oldum. Herhalde gençlik döneminde gördüğü bu rüya ya da yaşadığı manevi vaka diyebiliriz. Onu tasavvufi arayışa daha çok itmiş gibi görünüyor. İşte Mısır'da Ruzbihani Kebir Mısri adlı bir şahsı buluyor. Onunla vakit geçiriyor. Ondan tasavvufi terbiye görüyor. Onun kızıyla evlenip iki çocuk sahibi oluyor. Daha sonra bizim Bitlis'e kadar geliyor o gün Ahlat. Türk İslam Merkezi aynı zamanda. Orada Ammar Yasir el-Bitlisi diye bir Sufi şeyhi var. Ondan terbiye görüyor. Sonra Huzistan'a yani bugün işte Basra Körfezi'ne kadar iniyor. Oraları dolaşıyor. İsmail el-Kasri ile tanışıyor. Ve bu Sufiyane yolculukları ona müthiş bir tasavvufi donanım kazandırıyor. Sonra icazetini alıp Harezm'e dönmek istiyor. Daha doğrusu üstadı Ruzbihan onu diyor ki artık doğduğun topraklara dön, bu tasavvufi neşveyi tadı orada yay. O da herhalde 40'lı yaşlarında yani 580'lere doğru diyebiliriz Harezm'e geliyor. Harzemşahlar İmparatorluğu tabii daha genişlemiş, büyümüş bir topluluk o zamanlarda. Orada tekkesini açıyor, insanlara tasavvufu anlatıyor, dinin hakikatini, güzelliklerini anlatmaya çalışıyor ve o bölgelerde yaygın olan hem Yesevi şeyhleri hem diğer Nakşi Hacegan şeyhleriyle beraber insanları İslam'a davet ediyorlar. Biliyorsunuz bizim milletimizin, Türklerin İslamiyet'e girişinde tasavvufun çok önemli bir yeri var ve özellikle Orta Asya dediğimiz bu topraklarda da işte Kübreviye'nin, Yeseviye'nin, Nakşibendiye'nin

Bu hususta çok önemli rolleri olmuş. Necmettin Kübra ve halifeleri de buralarda bu hizmeti görenlerden, önemli zatlardan birisi diyebiliriz. Burada uzun yıllar tasavvufi faaliyette bulunacak Necmettin Kübra, 78 yıllık hayatının büyük bir bölümünü burada geçirdiğini düşünüyoruz. Tarihi kaynaklardan anladığımız bu. Fakat 1220'lere doğru geldiğimizde İslam dünyasının çok büyük bir sorunu var malum. Ve bir müddet sonra bütün bu toprakları alt üst edecek, her yeri yakıp yıkacak bir Moğol istilası başlayacak. Moğollar aslında o dönemde 1220'lerden önce Çin'de yavaş yavaş toparlanmaya, büyümeye çalışan bir topluluk. Alaaddin Muhammed Harezmşah da büyük bir imparatorluk kurmuş ve sınırlarını genişletmek istiyor. Cengiz Han'ı merak ediyor. Ne yapıyorlar? İşte bir elçilik heyeti var, gidip gelmeler ve artık önüne geçilemeyecek bir Moğol istilası başladı. Bu sırada Necmettin Kübra Harezm'de ve bu tehlikenin artık farkında, çünkü Buhara, Semerkant alınmış ve Harezm kuşatması başlıyor neredeyse. Ve bu sırada Necmettin Kübra müritlerini toplayıp diyor ki, siz başka memleketlere gidebilirsiniz. Çünkü büyük bir tehlike başladı. Hatta dediği şu: doğuda büyük bir ateş yaktı, yandı. Batıya doğru geliyor. Hepimizi yakıp kül edecek. Müritleri de diyor ki, efendim o zaman beraber gidelim. Yani siz neden kalıyorsunuz? Ya da diyor, dua etseniz de bu bela defolup gitse. Necmettin Kübra diyor ki, bu mübrem bir kazadır. Yani dini literatürde artık hani Allah'ın kesinleşmiş bir emri gibidir. Bunun önüne geçilemez diyor. Bu diyor olacak. Ama diyor siz gidin. Bir kısım müritlerini farklı bölgelere gönderiyor. Bakın yani burada önemli bir işaret var aslında. İslam toplumu dağılırken bile düşündükleri önemli bir şey, selamette olan farklı yurtlara öğrencilerini gönderip oradaki insanların derdine deva bulmaya çalışıyorlar. Buradan Necmettin Kübra Harezm'de kalıyor ve yanında kalan eş dost işte öğrencileriyle beraber kuşatmaya katılıyor ve anlatıldığına göre kaftanını ya da hırkasını giyiyor, okunu eline alıyor ve ceplerine taşları dolduruyor. Hani ok bitince onu atarım diye. Ve mücadele meydanında artık okunu atıyor, taşları atıyor, bitiyor. Sonra işte mübarek sinesine bir ok geliyor, isabet ediyor ve düşüyor, şehit oluyor. Ama o esnada bizim menkıbe kitaplarının anlattığı güzel bir şey var. Şehit olup yere düşerken bile diyor ki, bir kafirin perçemini tuttu ve onunla beraber yere düştü. Ve öldüğü halde, şehit olduğu halde o perçemi elinden alamadılar Necmettin Kübra'nın. Sonra insanlar işte nasıl yapacağız falan bir türlü çıkmıyor. Demişler ki, bunun işte saçını, perçemini kesin anca öyle kurtarabilirsiniz. Böyle bir formatı var menkıbenin. Bir de şöyle bir formatı var. Diyorlar ki, bu kişi şehadet getirmedikçe, kelime-i şehadet getirmedikçe, çünkü kafir birisi Moğollardan, asla kurtulamaz demişler. O kişi kelime-i şehadet getiriyor ve sonra Necmettin Kübra onu bırakıyor, adam kurtuluyor. Yani tabi bunlar menkıbe, ama anlatmak istediği güzel bir şey var bizim geleneğimize. O da şu: insanlar ya da böyle büyük zatlar, büyük alimler, sufiler hayatlarının son anında da olsa İslam'a hizmet etmeye çalışıyorlar. İnsanları Müslüman etmeye çalışıyorlar. Onların görevleri bu. Bu hayatta Müslüman olanların kalbini temizlemek, Müslüman olmayanları da İslam'ın güzellikleriyle tanıştırmak. Necmettin Kübra'nın böyle bir hayat hikayesi var. Haliyle şehadete erdikten sonra bugün köhne Ürgenç dedikleri ya da eski Ürgenç dedikleri bir yerde defnediliyor. Türbesi orada anlatılır ki Timur tarafından inşa edildi. Bugün Türkmenistan sınırları içerisinde kalmış türbesi ve ona Şeyh Kebir Ata diyorlar. Türkmenler, Özbekler, bugün bizim oradaki soydaşlarımız ona Kebir Ata, Büyük Ata diye isim vermişler. Ve halen o günkü toplum içerisinde bu şöhretini korurken bugün de öyle kahraman bir sufi, vatanı için, milleti için kendi hayatını veren güzel insanlardan birisi olarak tanıtılmış ve bugün insanlar kendi çocuklarına özellikle

Özellikle işte oğlan çocuklarına onun gibi kahraman olmalarını tavsiye ediyorlar. İşte böyle bir hayat hikayesi var Necmettin Kübra'nın. Tabii Sufiler topluma iki yönlü hizmet ederler. Bir, insan yetiştirirler. Bu çok önemli bir şey. Esas görevleri budur zaten. Bir de yetenekli olanlar, kabiliyetli, iyi olanlar eserler yazarlar. O günkü tabii ilmi dil büyük oranda Arapça ve Farsça. Necmettin Kübra da çokça eser yazmış birisi. Büyük oranda küçük risaleler, yani sayfaca az ama insanların derdine deva olabilecek nitelikte. Bunları iki bölüm halinde konuşabiliriz. Birincisi tasavvuf adabına, erkanına dair. İşte bugün bizim adab-ı muaşeret dediğimiz daha ahlaki esaslara yönelik eserler, risaleler ki genellikle müritlerden gelen bir sual üzerine yazılır bu. İşte derler ki müritlikteki zahiri edepler nelerdir? Bize bir anlatın, o da yazar. Ya da müritlerin dikkat etmesi gereken tekke adabı nedir? Ya da hırka, giyim kuşam bakımından nelere dikkat etmeliyiz? Bunlarla ilgili çokça eserler yazmış Arapça ve Farsça. Bir de tabii onu daha şöhretli kılan yön eserlerinde tasavvufi tecrübelerden bahsetmesi bize. Tasavvufi tecrübeler deyince yani manevi dünyamızda olup bitenler. Seyr-i sülük dediğimiz yani Hakk'a doğru giden bir dini, manevi yolculukta insanların yaşadığı tecrübeler var. Metafizik tecrübeler, gaybi hadiseler var. Necmettin Kübra onları Fevaihül Cemal adlı Arapça kitabında bizlere anlatmaya çalışmış. Müritliğimin başında şunları gördüm. İşte biraz devam edince şöyle hadiselerle karşılaştım. İşte dört unsurdan nasıl arındığını anlatıyor. Sonra gördüğü geometrik figürlerden bahsediyor bize, duyduğu seslerden bahsediyor. Bunların hepsinin tabii tasavvufi sahada yorumları var, tabirleri var. Önemli bir husus, belki günümüzü daha çok ilgilendiren meselelerden birisi şu, renk sembolizmi dediğimiz bir şey. Necmettin Kübra ve Kübreviliğin önemli yönlerinden birisi. Renk sembolizmi aslında insanların ya da sufilerin manevi dünyasında gördüğü bazı renklerin bazı manaları sembolize etmesi. Bununla ilgili Necmettin Kübra'nın anlattığı enteresan hadiseler var. Mesela diyor ki ben işte müritliğimin ilk yıllarında ya da ilk günlerinde kendimi karanlık bir kuyuda gibi gördüm. Yani benliğim, enaniyetim kaskaraydı. Yani bir küfürü, şirki temsil eder biliyorsunuz kara renk. Sonra yavaş yavaş mücahedeye başladıkça şeytanın alevli ateşleriyle karşılaştım diyor. Hani bu kırmızı renkle o alevli ateşler şeytanla mücadelesini gösteriyor aslında. Bir müddet sonra diyor, o kuyudan çıkınca yeşil renkler gördüm. Kalbimin yeşerdiğini, etrafın yeşerdiğini gördüm. Yeşil renk de biliyoruz ki dinginliği, huzuru, kalbin itminanını bize gösteriyor. Ve bu anlamda Necmettin Kübra ve Kübrevilik aslında renk sembolizmi dediğimiz hususun Orta Asya'daki ilk temsilcileri. Ve tasavvufta da bu daha sonra çok gelişmiş bir yapı arz etmiştir. Mesela Nakşilik'te de, Halvetilik'te de, farklı sufi yollarda da nefsin renkleri vardır mesela. İşte bunlardan birisi mavi renk ya da lacivert daha koyu. Mavi renk mesela egoyu temsil eder ve nefsi emmarenin rengidir. İşte sarı renk Necmettin Kübra'nın bahsettiği renklerden birisi. Nasıl ki diyor işte tabiat sararıp solarsa böyle bir bitmişlik, tükenmişlik hali olursa tabiatta buna delalet ederse görülen sarı renk de manevi dünyadaki zafiyeti gösterir bize diyor. Yani oradaki azalmayı, bitmeyi gösterir. Ve bunların bu sembolizmin bugün de işte psikolojide color science dediğimiz renk bilimi açısından ya da yaşam koçlarının bahsettiği hususlar açısından önemi var. Dolayısıyla tasavvufi dünyası zengin, renkli bir insandan bahsetmiş oluyoruz. Necmettin Kübra deyince tabii bir de onun etrafında oluşan Kübreviye tarikatı var. Kübreviye tarikatı Hicri 17. miladi 13. yüzyıldan itibaren Harezm merkezi olmak üzere
Bugün Orta Asya, Horasan, Maveren,

0: Ra'ûn Nehir ve İran topraklarına kadar genişlemiş bir tarikat. Hem Türklere hem Farisilere ve diğer unsurlara hitap etmeye çalışmış çağlar boyunca ve uzun yıllar Sünni bir tarikat olarak yoluna devam etmiş ve İran'da Safeviler iktidar olunca artık 1500'lü yıllardan sonra Safeviye devleti kurulunca ve Şiiliği resmi mezhep olarak tanıyınca bu insanlar oradaki Sünni tarikatlara da baskı yapmışlar ve Kübrevilik de iki koluyla Şiileşmiş. Bugün İran'da iki Şii kolu var, Nurbahşiye ve Zehebiye adlı. Bunların dışında tarihsel sürecini büyük oranda Timurluları döneminin sonuna kadar tamamlamış ve artık Nakşibendilik bütün Orta Asya'ya hakim olmuş. Kübrevilik de bu yüzden azalmış ve toplumsal olarak kendisini çok fazla ifade edemez duruma gelmiştir. Ama bugün az da olsa dediğimiz gibi Şii takipçileri bulunmaktadır. Tarikatı hakkında da bunları söyleyebiliriz.
1: Hocam, gönül dünyasını yansıtan bir şiir ya da mısra paylaşır mısınız?
0: Evet, bir şiirinden bahsedelim o zaman. Şimdi biliyorsunuz Sufilerin insan yetiştirirken en önem verdiği hususlardan birisi insanın haddini bilmesidir, tevazusudur. Ne kadar ona yüce sıfatlar atfedilse de mesela müfessir, muhaddis, sufi, işte allame dense de o insanlar bu sıfatların ötesinde çok mütevazı bir kişilikle bunları kazanmışlardır aslında. Necmettin Kübra deniliyor ki bir kitapta, o misafirlerin elbiselerini toplardı, leğene koyardı ve bizzat kendi elleriyle onu yıkardı. Düşünün, tekkenin şeyhi ama onlara hizmet eden. Yani asıl keramet dediğimiz şey bu aslında. Ve kendisini yaptığı taatleri, o gece namazlarını falan bir kenara bırakıp ne kadar böyle melami meşrep diyebileceğimiz bir tutuma sahip olduğunu da Farsça bir rubaisi dörtlüğü var. Onu şöyle tercüme edebiliriz aslında. Eğer taatimi bir ekmeğin üzerine nakşetsem, çizsem ve o ekmeği havlayan bir köpeğin önüne atsam ve o köpek de bir yıldır zindanda aç olsa arından dolayı o ekmeğe diş vurmaz diyor. Düşünün, yani benim yaptıklarım hiçbir şeydir. Bir köpeğin karnını bile doyurmaz, hatta ona bakmaz bile diyor. Böyle mütevazı bir kişiliği de var. O yüzden herhalde çağlar boyunca insanlar onlara güvenmişler. Halen günde binlerce insan kabrine gidip dua ediyor diyebiliriz.
1: Kıymetli hocamıza paylaştığı kıymetli bilgiler ve gönül dünyamıza dokunan değerlendirmeleri için canı gönülden teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Kıymetli dinleyiciler, gönüllere huzur veren kısa bir musiki arası sonrasında programımıza devam edeceğiz.

0: Bu akşam Necmeddin-i Kübra Hazretleri'nin hayatından ve manevi ikliminden bazı kesitleri birlikte hatırlamaya çalıştık. Gönül dünyasını ilim, edep ve irfanla inşa eden bu büyük şahsiyetler, aradan geçen asırlara rağmen insanın iç yolculuğuna rehberlik etmeyi sürdürüyor. Kıymetli dinleyiciler, Gönül Sultanları programımız sona erdi. Programı hazırlayan Ayşe Kıdır Palalar, teknik yapımda Zuhal Ergür ve spikeriniz ben Emre Şimşek. Bir başka Gönül Sultanları programında gönül evinize misafir olmak dileğiyle. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Gönül Sultanları.

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek

Bir roman, bir hikaye. Sevgili dinleyiciler, sizlere Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler kitabından Beşeriyet ve Köpek öyküsünü okumaya başlıyoruz. Seslendiren Elif Karahan Toker.

Beşeriyet ve köpek. Yaz geceleri yıldızlı ve rüzgarsız, kıpır kıpır bir gökyüzü altında, kıyısız uçları ezeliyetle temas etmiş sanılan, durgun ve yıldız yansımalarıyla ışıldayan bir denizin üzerinde geçecek vapur seyahatlerini ben daima bir macera sahası, bir aşk sahnesi gibi görürüm. Ve daima 1. sınıf yolculara mahsus kamera bileti alırım. Birçok tanıdıklarım beni, fikirlerimce o kadar uyulması gereken o tatsız ve soğuk tasarruf kuralına uymamakla suçlarlar. Fakat bu 1. mevki için verilecek birkaç yüz frank, insana birkaç bin frankın kazandıramayacağı başarıları getirir. Buna kesinlikle eminim. Bu düşüncem daha öğrencilik zamanımdan başlar. Çünkü mesajerinin 1. sınıf yolcularına mahsus o asil, soylu, yani iki yüzlü ve yapay salonunda, özellikle yazın, mutlaka batıdan gelen birkaç güzel ve şuh bir kadına, bütün ruhsal ve bedensel faaliyetiyle macera arayan birkaç artiste rast gelinir. Bu kaçınılmazdır. Seyahat günleri yaklaştı mı hafif bir heyecan, meçhul bir sevinç duyarım. O hareketli ve kışkırtıcı salonun sır saklayan ve saygın kucağında, nazlı resmiyet beşiğinde geçirdiğim tatlı rüyalar birden gözümün önüne gelir. Ah, pek eski hatıralar. 17 yaşımdaki müthiş ve saldırganlaştıran buhranlarım. Aşktaki ilk başarım. İşte şimdi yine o mavi ve büyük gözleri, zor ve çeşitli rakslarla harikulade incelmiş o artist endamlı, kendi idrakine sahip manidar elleri, tatlı ve heyecan veren kolları, o bana "sizi kırmızı fesinizle tıpkı bir şişesine benzetiyorum" diyerek gülen küçük ve davetkar dudakları hatırlıyorum. Ah, gençliğin o bir daha asla geri dönmeyecek olan sarhoş edici ve ışıklı ilkbaharı. Ne kadar girgin, ne kadar cesur, ne kadar kahramandım. Evvela kendisi benimle şakalaşmaya başlayan ve ismini bile öğrenmeye vakit bulamadığım bu artistle, masum, tembel, hasta, hayalci, cahil budala şairlerin, hatta hikaye ve tasvirini 10 senede tamamlayamayacakları uzun uzadıya aşk devirlerinin bütün nüans ve ayrıntılarının ben 24 saat içinde tamamıyla geçirmiş, bitirmiştim. Evet, asıl tabii ve kıymetli aşk bu tesadüfi seyahat

aşklarıdır. 2-3 gün içinde görüşülür, tanışılır, sevişilir, sonra bir daha ebediyen buluşmamak üzere memnun olarak ve büyük bir sevgiyle ayrılınır. İki tarafta da yalnız tatlı bir hatıra kalır. Bu hatıra işte tamamıyla aşktır. Müddeti haftayı geçen bütün ilişkilerin şüphesiz doğuracağı nefret, yorgunluk, pişmanlık, kayıp duygusu onda yoktur. O nispeten şairin sayıkladığı ve mırıldandığı gibi insanüstü ve hayalidir. Rüyadır. Az süren ve hayal meyal hatırlanan rüyalar gibi sıradan duyguların ötesinde heyecan verici ve lezizdir. Birkaç ay evvel yine İstanbul'dan ayrılıyordum. Birinci sınıf yolculara mahsus kamaradaydım. Erkekleri ve ihtiyarları tabii saymıyorum, 6 yolcu vardı. Birisi şiddetle dikkatimi çekti. Aşağı kısmı kaba ve şişman, üst tarafı narin fakat yine de gayet düzgün bir vücut. İnce uzun kaşlar, solgun ve asabi bir çehre, ciddi kadınlara has, mesela öğretmen, rahibe gibi, hoş, hüzünlü bir güzellik. Siyah gözler altın bir gözlüğün camları arkasında daha fazla parlıyor gibi görünüyordu. Düşünceli ve kederliydi. Kimseyle konuşmuyordu. Yalnızdı. Hayır, yalnız değildi. Yanında bağ renginde ve orta hacimde bir köpek, bir buldog vardı. Hep beraber geziyorlar, beraber oturuyorlardı. Otururlarken köpek mutlaka uyuyor, sahibesi ya kitap okuyor yahut düşünüyordu. Ben etrafında gezinmeye başladım. Konuşmak, ilişki kurmak için ufak bir fırsat arıyor ve maalesef bulamıyordum. Aynaroz açıklarına geçtik. Bulutsuz ve mavi bir göğün altında gidiyorduk. Hava son derece hoş ve baştan çıkarıcıydı. Hala bir başarı yoktu. Sıkılıyor ve ıstırap çekiyordum. Seyahatim sonuçsuz ve yavan kalmak tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Sanki kızgın, asabi, kuru ve kömürlü bir elle yüzü sıkılmış, yoğrulmuş, siyah buruşuklar içinde kalmış olan buldog öfkemi uyandırıyordu. Sabah yemeğini can çekişen ve eziyet çeken bir adam iştahsızlığıyla yedim. Kahvemi içtikten sonra güverteye gezmeye çıktım. Kıç tarafta bir şezlonga uzanmış, onu gördüm. Bir tuluma benzeyen buldog yine kucağındaydı. Fena halde canım sıkıldı. Bu kadar güzel ve genç bir kadın bu köpeği nasıl kucağına alır ve sevebilirdi? Önünden geçtim. Tekrar geçtim. Geziniyor gibi yapıyordum. Buldog, sahibesinin kim bilir ne kadar yumuşak ve ateşli olan koynunda siyah yüzünü bütün bütün buruşturarak uyuyordu. Canımın sıkıntısı belli belirsiz bir öfkeye dönüşüyordu. Bu zevksizlik, adilik değil miydi? Yanına gitmek, kucağından zorla bu köpeği almak, sonra denize fırlatıp atmak istiyor ve bunun neticesini düşünerek hemen hemen yapmaya karar veriyordum. Ne olacaktı? Benden zarar ve ziyan davası ederdi. Başka? Hiç. Fakat ben bu köpeğin haksız yere elde ettiği bu yersiz sevginin intikamını almış olacaktım. Tekrar muhakeme ettim. Muhakememi genişlettim. Ben bu köpeği şüphesiz kıskanıyordum. Bunun başka bir açıklaması yoktu. Ne tuhaf dedim ve birden bu saldırıdan vazgeçtim. Lakin gayri ihtiyari artan hiddetim geçmiyordu. Bu kadının şu huysuzluğunu yüzüne vurmak istiyordum. Muhakeme etsem belki bundan da vazgeçecektim. Fakat acele ettim. O anda bende bir kumarcı cesareti vardı. Ellerim cebimde, dalgın ve teklifsiz bir seyyah vaziyetiyle nazik ve mütebessim önünde durdum. Kabalığımı affediniz madam dedim. Müsaade ederseniz size bir şey soracağım. Köpek uyandı, başını kaldırdı. İkisi de derin, lakin pek derin bir hayretle "Bu nasıl münasebetsiz herif?" demek ister gibi bana baktılar. Köpek çapaklı ve yaşlı gözlerini kırpıştırarak ağzını büzüştürüyor ve havlamaya hazırlanıyorken kadın nazik ve beklenmedik bir şuh tebessümle cevap verdi. Sorunuz, belki bir cevap alacaksınız. Nezaketinize teşekkür ederim.
Sizi hiç tanımazken özel hayatınıza ait bir şey sormak doğrusu büyük bir küstahlıktır, bunu bilirim. Fakat son derecede merak içindeyim madam. Bu meylime karşı gelemem. İşte şimdi anlamak istiyorum ki bu köpeğe niçin bu kadar sevgi gösteriyorsunuz? Ölmüş ve değerli ebeveyninizden kalma eski bir yadigar mıdır? Yoksa kaybedilmiş bir saadetin hatırası mı? Dedim ve her saniye maruz kaldıkları kurnazlıktan, zekadan, hileden, kavrayış hızından bıkmış ve nefret etmiş olan batılı kadınların hoşlarına gitmesi lazım gelen bönce bir tavır, safça bir vaziyet aldım. Genç kadın şuh tebessümüyle sanki birden parlayan siyah ve gözlüklü bakışlarıyla bana bakarak ve yumuşak eliyle başını okşadığı köpeğin öfkesini yatıştırmaya çalışarak "Hayır" dedi. Ne öyle ölmüş ebeveyinden kalma bir yadigar ne bir hatıra. Özellikle köpek olduğu için seviyorum. Ve sevgimin şiddetini anladığınızdan dolayı size teşekkür ederim. Evet, sırf köpek olduğu için seviyorum. Bütün köpekleri sevmek, öpmek, onlara tapmak isterim. Fakat bu mümkün mü? Mutlaka her şeyde olduğu gibi bir taneyle yahut birkaç taneyle kanaat mecburi. Rahatsız edeceğim, affediniz. Lakin sevginizin sebebi ne? Güldü. Bu sebebin izahı uzundur dedi. Fakat mutlaka anlamak istiyor musunuz? Mutlaka anlamak istiyorum. Lütfen söylerseniz minnettarınız olacağım. Yine güldü ve köpeğin başından kaldırdığı ince ve yumuşak eliyle gözlüğünü düzelterek "Köpek" dedi. "Bugünkü insanlığın kurucusu. Bugünkü maddi ve fikri medeniyetin sebebi, ilerlemenin, bilimin, tekniğin, felsefenin, kısacası eski ve yeni, mevcut ve yüce ne görüyorsak hepsini kuran ve geliştirendir. Bugünkü gelişmiş insanlığımızı, türümüzün bütün canlılar ve varlıklar üzerindeki üstünlüğünü biz köpeğe borçluyuz. Ah, eğer köpek olmasaydı..." Hayretim bir dakika evvel teklifsiz ve münasebetsiz hitabıma karşı köpeğiyle kendisinin gösterdiği ortak hayretin bir milyarla çarpımına denkti. Birden bu kadının bir deli, bir çılgın olmasına hükmettim. Kaçmak, bu zavallı kadını köpeğiyle ve fikirleriyle bırakıp kaçmak lazım geliyordu. Zor bir durumda kalan budalalara has tavırla elimde olmadan şaşaladım. O da bu şaşkınlığımı ve düşüncemi galiba gözlerimden anladı. Dudaklarının hiç sönmeyen şuh tebessümüyle devam etti. "Köpek olmasaydı bugün dünya yüzünde insan göremeyecektiniz. Durunuz, madem ki ısrarla öğrenmek istediniz, size bir ders vereceğim. Biliyorum inanmayacaksınız. Siz doğulusunuz. Batıl fikirlerin, ahmak aldatan kuruntuların mutlak beşiği olan ihtiyar doğuya mensupsunuz. Doğudan bir veba rüzgarı gibi gelen ve kökleşen fikir ve inançlara karşı Batı bir asırdan fazladır mücadele ettiği halde hala galip gelememiştir ve gelemeyecektir. Halbuki siz doğulular bilim ve tekniğin bütün gerçeklerini öğrenmeye ve tartışmaya hiç lüzum görmeyecek kadar umursamaz yaşarsınız. Yarım yamalak öğrendiğiniz batılı bilimlerin temellerini ısrarla kendinize atfeder ve onların da gökten indiğini iddiayla batıl fikir ve inançlarınızı bizim bilimlerimizle bize ispata kalkacak derece gariplik ve sersemlik gösterirsiniz.

0: Sevgili dinleyiciler, Ömer Seyfettin'in Beşeriyet ve Köpek hikayesini okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seslendiren Elif Karahan Toker.
1: Bir roman, bir hikaye.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.
2: Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. İran, İsrail'e füze saldırısı başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 belde ve 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin tebrik mesajı paylaştı. Cevdet Yılmaz, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Aziz Yıldırım, 8 yılın ardından tekrar Fenerbahçe Başkanı oldu. Ekonomi yönetimi yarın Ankara'da bir araya geliyor. Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Şimdi ayrıntılar. İsrail ordusu İran'dan İsrail topraklarına füze fırlatıldığını tespit ettiklerini ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada saldırının ardından bölgede alarm durumuna geçildiği bildirildi. İran füzeleri nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtilen açıklamada hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için harekete geçtiği aktarıldı. İsrail'in kuzeyinde eğitim faaliyetleri ve etkinlikler bir sonraki duyuruya kadar iptal edildi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, Siyonist rejimin Dahiye saldırısına kesin bir karşılık vereceğiz ifadeleriyle tepki göstermişti. İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin Siyonist rejime yaptığı yeşil ışık bölgedeki üsleri meşru hedef haline getirmektedir demişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 belde ve 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin tebrik mesajı paylaştı. Ara seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 beldeyle 362 mahallede mahalli idareler ara seçimlerinin yapıldığını belirtti. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Erdoğan mesajında seçimi kazanan belde belediye başkanları ve muhtarlara başarılar diledi. AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan belde seçimlerinde milletimizin teveccühüyle seçilen belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize, muhtarlık seçimlerinde mahallelerine hizmet etme yetkisi alan muhtarlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iklim meselesinin insanlığı tehdit ettiğini söyledi, aşırı tüketimin de bunda payı olduğuna işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tarafta milyonlarca insan yiyecek ve su bulamıyor, diğer tarafta lüks ve israf tüm hoyratlığıyla sürüyor dedi. Sıfır Atık Forumu kapanış programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı sıfır atık projesinin küresel seferberliğe dönüştüğünü söyledi.
2: Kıymetli misafirler, şunu hepimiz çok iyi biliyoruz. İklim meselesi tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur. Dünyanın bir kısmı refah ve zenginlik içinde yaşarken ciddi bir yekün teşkil eden diğer bir bölümü açlık

0: yoksulluk ve hastalıklarla mücadele ediyor. İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor. Bir tarafta milyonlarca insan yiyecek bir lokma ekmek, içecek bir yudum su bulabilmek için çetin şartlarla boğuşurken, diğer tarafta lüks ve israf tüm hoyratlığıyla devam ediyor. Şu anda dünyanın farklı bölgelerinde 43 milyon çocuk açlığın pençesinde kıvranmaktadır. Yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınmayı temel alan bir yaklaşımla hareket ediyor. İklim krizinin etkilerini asgari seviyeye indirmek için yoğun çaba harcıyoruz.
1: Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından Koç Holding kurumlarına yapılan saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Eleştiri hakkı elbette ki kıymetlidir. Ancak eleştiri sınırlarını aşan hakaret ve bunun da ötesine geçen şiddet asla kabul edilemez dedi. Şiddete yönelenlerin karşılarında adli makamları bulacağını ve hak ettikleri karşılığı göreceklerini söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırılara tepki gösterdi, saldırıları lanetliyoruz dedi. Ömer Çelik sosyal medya hesabından Koç Holding kurumlarına yapılan saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'nin huzurunu hedef alanlar güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir dedi. Çelik, ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz ifadesini kullandı. Aziz Yıldırım 8 yılın ardından Hakan Safi ile girdiği başkanlık yarışını kazanarak tekrar Fenerbahçe Başkanı oldu. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın 17.245 oy alarak Fenerbahçe Başkanı seçildiğini açıkladı. CHP'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler Salı gününe çevrildi. Genel Merkez, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını açıkladı. Özgür Özel'in programı ise netleşmedi. CHP Meclis Grup Yönetimi de izlenecek yol haritasını netleştirmek üzere yarın bir araya gelecek. CHP Parti Meclisi de 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Kılıçdaroğlu ve Özel'e yakın isimler ilk kez aynı masada buluşacak. İYİ Parti'de Siyaset Akademisi'nin ikinci dönemi başladı. Açılışta konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, akademinin yalnızca bir sertifika programı olmadığını belirtti, olaylara daha derin bir gözle bakmasını sağlama iradesidir dedi. Dervişoğlu, partililere sorumluluk alma çağrısı yaptı.
2: Biz burada yalnızca ders yapmayacağız. Devleti, hukuku, cumhuriyeti, milleti, iradeyi, ahlakı ve sorumluluklarımızı konuşacağız. Çünkü Siyaset Akademisi bir sertifika programından ibaret değildir. Bu akademi bilgiyi ezber olmaktan çıkarıp sorumluluğa dönüştürme çabasıdır. Olaylara daha derin bir gözle bakılmasını sağlama iradesidir. Buraya yalnızca dinlemeye gelmediniz. Buraya düşünmeye geldiniz. Sorgulamaya geldiniz. Bu akademiden yalnızca bilgiyle değil, sorumluluk duygusuyla ayrılmanızı istiyoruz.
1: Büyük Birlik Partisi'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda Mustafa Destici yeniden genel başkanlığa seçildi. Gazze'de yaşanan soykırıma sert sözlerle tepki gösteren Destici, uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi.
3: Coğrafyamız ateş çemberine çevrilmiş durumda. İslam aleminde yüreğimizi yaralayan konuların başında Gazze'deki soykırım gelmektedir. Gazze bugün insanlığın ahlak testidir. Çocukların öldürüldüğü bir dünyada kimse bize insan haklarından bahsetmesin. Biz dün olduğu gibi bugün de zalimin karşısında mazlumun yanındayız.
1: Genel Başkan Mustafa Destici tek aday olarak girdiği kurultayda birçok başlıkta değerlendirmede bulundu. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarına değindi.
3: Hemen her gün belediyelerle ilgili yolsuzluk, ahlaksızlık ve istismar dolu suçların yer aldığı hadiselere şahit oluyoruz. Yolsuzluklar, hırsızlıklar, ahlaksızlıklar gün gibi ortadayken onun arkasında durmak, onu sahiplenmek de onun yaptığı bütün suçlara ortak olmak demektir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurultaya yazılı mesaj gönderdi. Kurultayın ülke, millet ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Büyük Birlik Partisi, devletimizi ve milletimizi ilgilendiren her meselede ilkeli bir duruş sergilemiş, daima milli iradenin yanında olmuştur ifadesini kullandı. Mustafa Destici kullanılan 892 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye yüzyılında güçlü ve tesirli bir Türkiye oluşturmanın mecburiyet olduğunu söyledi. Duracak vaktimiz yok dedi. Kurtulmuş, İstanbul'da ilim yayma mezunları buluşması ve vefa yurdu temel atma töreninde hitap etti.
4: Türkiye yüzyılı olarak hedeflediğimiz Cumhuriyetimizin ikinci asrını gerçekten sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılına çevirmek mecburiyetimiz vardır. Duracak vaktimiz, düşüneceğimiz, duraksayacağımız vaktimiz yoktur. Sadece durmayı ve düşünmeyi, gelecek planlarımızı revize etmek ve daha güçlü hale getirmek için gerçekleştirmek durumundayız. Türkiye'nin her alandaki bu büyük gücünü ileriye taşımak, inşallah ilim yayma camiasından yetişen siz değerli dostlarımızın büyük katkılarıyla mümkün olsun. İlim Yayma Vakfı ve Cemiyeti gerçekten bir büyük başarı öyküsüdür. Ne olacağını bilmeyen, emin olmayan genç vatan evladının bir araya gelerek başlamış olduğu bu eğitim çalışmaları bugün ilim yayma ödülleri vasıtasıyla akademik alanda da fevkalade üst bir yerde konumlanmaktadır.
1: Ekonomi yönetimi yarın Ankara'da bir araya geliyor. Saat 9.30'da başlaması beklenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda orta vadeli program kapsamındaki yapısal eylemler değerlendirilecek. Basına kapalı toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı mükellefler için kolaylık sağlayacak bilinç platformunu bu yıl devreye alacak. Sistemle vergisel riskler önceden öğrenilecek, mükellefler denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirebilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hedefin bilinci arttırmak olduğunu söyledi, mükellefler için denetim maliyetini en aza indireceğiz dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 7 Haziran Dünya Gıda Güvenirliği Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Gıda güvenliğine yönelik atılan adımları anlatan Yumaklı, yılda ortalama 1 milyon 300 bin gıda denetimi yapıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında görüşmeleri süren mutabakat konusunda iyimserim ifadesini kullandı. Yakında iyi haberler alabiliriz dedi. Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın açılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Güney Kore'de bir televizyon kanalına konuşan Fidan, barışa karşı çıkan İsrail'in müzakereleri sabote ettiğini de söyledi. Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze için de uluslararası topluma baskı çağrısı yaptı. Soykırımcı İsrail'in yayılmacı politikasını tüm dünyayı etkileyen büyük riskler doğurduğunu kaydetti. İşgalci İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarına hız verdi. Başkent Beyrut'taki Dahiye bölgesi ve ülkenin güneyindeki Nebatiye'de çok sayıda bölge, İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkenin farklı bölgelerinde

0: düzenlediği saldırılarda 3613 kişi öldü, 11 binden fazla kişi yaralandı. Katil İsrail yine sivilleri hedef aldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da bir araca saldırdı. 7 aylık bir bebek o saldırıda hayatını kaybetti. Batı Şeria'daki işgalci terörü de hız kesmiyor. Bir beldeye baskın düzenleyen işgalciler yaşlı bir adamı darp edip koyunlarını çaldı. TRT tarafından bu yıl 17.sü düzenlenen Uluslararası Belgesel Ödülleri'nde 40 film finale kaldı. Görkemli gala gecesinde ödüller sahiplerine takdim edildi. Organizasyona bu yıl 109 ülkeden toplam 1409 başvuru yapıldı. 4 farklı kategoride yarışan 40 finalist film, festival boyunca Grand Pera'da ücretsiz gösterildi. Etkinlikte dünya festivallerinden ödüllü yapımlarla TRT seçkisi de izleyiciye sunuldu. Usta isimlerden oluşan jüri üyeleri finalistleri titizlikle değerlendirdi. 4 kategoride 12 ödül, düzenlenen gala gecesinde sahiplerini buldu. Galaya İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı da katıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT'nin belgesel alanında bir referans noktasına ve uluslararası ölçekte itibarlı bir markaya dönüştüğünü söyledi. Burhanettin Duran, belgesel festivali Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin çizdiği küresel adalet ve hakkaniyet eksenli rotanın kültür, sanat ve medya dünyasındaki yansımasıdır dedi. İletişim Başkanı 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri töreninde konuştu.
1: TRT'mizin bu prestijli organizasyonu bir referans noktasına ve uluslararası ölçekte itibarlı bir markaya dönüştü. Nitekim yalnızca bu yıl 109 ülkeden farklı kategorilerde 1409 başvurunun yapılmış olması aslında bu güçlü teveccühün de en somut göstergesi olmuştur. Dünyanın dört bir yanında hakikati arayan, kamerasını insanlığın zorlu hikayelerine çeviren, onların trajedilerine ve sessiz çığlıklarına yönelen belgesel sinemacılar bu göstermiş oldukları yoğun ilgiyle bizleri memnun ettiler. Huzurlarında kendilerine teşekkür ediyorum. Uluslararası Belgesel Festivali'nde bu amaca yönelik bir araya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin çizdiği küresel adalet ve hakkaniyet eksenli rotanın kültür ve sanat dünyamızda müntaz bir yansımasını temsil ediyor bu festival. Bu festivalin düzenlenmesinde emeği geçen tüm TRT çalışanlarına, başta genel müdürümüz olmak üzere tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum.
0: Türk edebiyatının önde gelen isimleri Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin ölüm yıl dönümlerinde anıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik merhum edebiyatçılar için mesaj paylaştı. Kurtulmuş, "Üç ismin sözün en güzeli söyleyin emrini düstur edinerek kalemleriyle güzel izler bıraktıklarını belirtti. Eserlerini iyilik, samimiyet ve vicdan temelli hakikat arayışının izinde şekillendiren edebiyatımızın üç güzel yürekli insanı Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i vefatlarının sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum," dedi. Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yurt genelinde gökyüzü parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Ancak bazı bölgeler için yağış uyarısı yapıldı. Haftanın ilk mesai gününde Trakya ile Batı ve Doğu Karadeniz'in üç kesimlerinde gök gürültülü sağanak görülecek. Çarşamba günü yağışlı sistemin iç kesimlere doğru ilerlemesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü toz taşınımı uyarısında da bulundu. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı etkili olacak. Ve 3 büyük il, başkent Ankara'da hava parçalı bulutlu olacak. Pazartesi günü termometrelerin 30 dereceyi göstermesi öngörülüyor. Çarşamba günü ise gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. İstanbul'da da parçalı bulutlu bir görünüm hakim olacak. Yarın hava sıcaklığının 28 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

tahmin ediliyor. İzmir'de ise sıcak hava etkisini sürdürüyor. Yarın termometrelerin 35 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Yunanistan'ın Attika bölgesiyle Erebos adası açıklarında peş peşe meydana gelen depremler paniğe neden oldu. Sarsıntılar başkent Atina'da da hissedildi. İlk sarsıntı 4,8 büyüklüğündeydi. Yaklaşık 4 dakika sonra da 5,2 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi. Depremin merkez üssüne yakın bölgelerde bazı evlerde hasar oluştu. Yetkililer, Erebos adasının çeşitli noktalarında küçük çaplı toprak kaymasının da meydana geldiğini açıkladı. Bölgede

0: ilişkin açıklama yaptı. Aziz Yıldırım 8 yılın ardından tekrar Fenerbahçe Başkanı oldu. Ekonomi yönetimi yarın Ankara'da bir araya geliyor. Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Spor. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi yeniden başladı. Genel kurulda 17.245 oy alan Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulübün 35. başkanı seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu olağan mali genel kurulu tamamlandı. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Yönetim ve Denetleme Kurulu, 1 Haziran 2025, 31 Mayıs 2026 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinden dolayı oy birliğiyle ibra edildi. Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldi. Sarı Lacivertliler Anadolu Efes'i 102-93 yenerek seriyi 3-1 kazandı. Alexander Zverev, Grand Slammer'daki şanssızlığını sonunda kırdı. Flavio Cobolli'yi 3-2 yenen Alman tenisçi, 4. finalinde ilk kez kupaya ulaştı.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in üç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in üç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara, Balıkesir ve Samsun 15, İstanbul 18, İzmir, Adana ve Hatay 20, Bursa, Sakarya, Diyarbakır, Trabzon ve Rize 17, Antalya 22, Edirne, Kahramanmaraş, Konya ve Gaziantep 19, Denizli ve Aydın 21, Afyonkarahisar 14, Zonguldak 16, Erzurum 7, Malatya ve Elazığ 14, Kars 6 ve Van ve Ağrı 10 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreleri arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale

Haber bültenini dinlediniz. Denizcilere 569 Taksim 26 nolu bildiridir. Ege Denizi. Atış eğitimi 6-10 Haziran 2026 tarihleri arasında saat 8'den saat 17'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 38 derece 39 dakika 59 saniye kuzey, 26 derece 44 dakika 5 saniye doğu, 38 derece 40 dakika 56 saniye kuzey, 26 derece 32 dakika 36 saniye doğu, 38 derece 50 dakika 52 saniye kuzey, 26 derece 34 dakika 33 saniye doğu, 38 derece 51 dakika 11 saniye kuzey, 26 derece 46 dakika 13 saniye doğu, 38 derece 44 dakika 26 saniye kuzey, 26 derece 44 dakika 56 saniye doğu. Denizcilere 578 Taksim 26 nolu bildiridir. Akdeniz. Askeri eğitimler 9 ve 10 Haziran 2026 tarihlerinde saat 8'den saat 17'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 36 derece 32 dakika 13 saniye kuzey, 30 derece 55 dakika 9 saniye doğu, 36 derece 37 dakika 49 saniye kuzey, 31 derece 2 dakika 54 saniye doğu, 36 derece 17 dakika kuzey, 31 derece 2 dakika 54 saniye doğu, 36 derece 17 dakika kuzey, 30 derece 55 dakika 30 saniye doğu, 36 derece 22 dakika 13 saniye kuzey, 30 derece 55 dakika 9 saniye doğu. Denizcilere 581 Taksim 26 nolu bildiridir. Akdeniz. Arama ve kurtarma tatbikatı 8, 10, 15, 17, 18 ve 19 Haziran 2026 tarihlerinde saat 8'den saat 18'e kadar 35 derece 18 dakika 43 saniye kuzey, 33 derece 17 dakika 18 saniye doğu mevkii merkez olmak üzere 5 mil yarı çaplı sahada yapılacaktır. Denizcilere duyurulur.

0: Gecenin içinde.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün 7 Haziran 2026 Pazar ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya. Teknik yönetmenimiz Korkmaz Koçoğlu ve ben Çağatay Sevdi. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizle yine yanı başınızdayız. Sesimizin ulaştığı herkese kucak dolusu sevgiler sunuyoruz. Bin yıl önce Murasaki Shikibu tarafından yazılan Genji'nin hikayesi dünyanın ilk romanı olarak kabul ediliyor. 300 yılda son haline gelen ilk ciltlik Japon klasiği 1500 sayfadan oluşuyor. Eseri Türkçe'ye kazandıransa Yeditepe Üniversitesi Çevir Bilim Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Oğuz Baykara. Geçen ay Japonya hükümeti tarafından Japonya'nın en prestijli devlet nişanlarından biri olan Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve rozeti ile onurlandırılan Profesör Doktor Oğuz Baykara'yla hem kendi hikayesini hem de Japon şiiri ve edebiyatını konuşacağız. Oyunlar ve oyun materyalleri erken dönemde bilişsel, dil, sosyal, duygusal, fiziksel ve öz bakım becerilerini olumlu yönde destekliyor. Uzmanlar, erken dönemde çocuklarda var olan potansiyelin açığa çıkabilmesi, yeni becerilerin öğrenilmesi için oyunun ve oyun materyallerinin gelişimdeki yerine dikkat çekiyor. Bu konuyu Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Öğretmeni, Aile Danışmanı ve yazar Zeynep Dere ile konuşacağız.

Ve programımızın sonunda Çanakkale'li değerli bir yazarımızı ağırlıyoruz stüdyomuzda. 2025 yılında yayınlanan Iskarta adlı öykü kitabıyla edebiyat dünyasında önemli bir yer edinen Erkut Özal'la yazı hayatını, reklamcılık mesleğini, yaşadığı coğrafyanın etkilerini ve ilham kaynaklarını konuşacağız.

0: Değerli dinleyiciler, 1000 yıl önce Murasaki Shikibu tarafından yazılan Genjin hikayesi dünyanın ilk romanı olarak kabul ediliyor. Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Rozeti ile onurlandırılan Profesör Doktor Oğuz Baykar'a telefon hattımızda kendisine bir merhaba diyelim. Merhaba hocam.
1: Merhabalar, merhabalar Çağatay Bey.
0: Yayınımıza hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben de gece kuşu olduğumdan dolayı bu saatlerde uyumuyorum.
0: Ne güzel, ne güzel efendim. Ne yapıyorsunuz evet. Peki, çalışıyor musunuz? Japon şiiri ve edebiyatı üzerine mi çalışıyorsunuz?
1: Yani her zaman çalışıyorum. Tabii şimdi yaptığım başka işler var. Yazılı kağıtlar okuyorum, işte sınavların sorularını falan hazırlıyorum ama o tabii öncelikli, yani Japon şiiri, Japonca çeviriler, onlar tabii öncelikli.
0: Ne güzel, ne güzel. Peki böyle özellikle gece çalışmanızın bir nedeni var mı? Bir alışkanlık mı, yoksa daha böyle sakin olduğu için daha mı konsantre bir yöntem oluyor?
1: Evet evet, yani çok sakin oluyor gece. Çok sakin oluyor. Yani yurt dışındayken de öyleydi. Bazen 3'lere kadar çalışıyordum. Gece çünkü çıkmıyor. Ben istasyonun yanında oturuyordum Japonya'da. Yani orada bile trenler 12'de 1'de falan duruyordu. Ve mutlak bir sessizlik hakim oluyordu. Bu da benim hoşuma gidiyordu. İstediğim gibi konsantre olabiliyordum yani.
0: Ne
1: alışkanlık,
0: güzel.
1: Alışkanlık evet.
0: Evet, oradan gelen bir alışkanlık o zaman.
1: Evet.
0: Peki
1: evet,
0: hocam
1: evet.
0: Sizi biraz tanısak kendinizden bahseder misiniz bize?
1: Tabii, tabii, tabii, memnuniyetle. Ben aslen Afyonluyum, Afyon Boyvalı'yım. Fakat İstanbul doğumluyum. İşte liseyi 68'de bitirdim. Amerika'ya gittim. Orada bir müddet kaldım. Tekrar geri geldim. İstanbul'da İktisat Fakültesine girdim. İktisat Fakültesinde bulunduğum yıllarda profesyonel rehber oldum. 1974 yılında. Bizim üniversite yıllarımız biraz öğrenci olaylarının yoğun olduğu yıllar olduğundan dolayı pek okula giremedik. Okul kapalıydı çünkü devamlı. Ben de bu yüzden kendime yabancı diller öğrenmeye verdim. Ve ilk iş olarak İtalyanca öğrendim İngilizceden sonra. Sonra İtalya'ya gittim, bu dili pratik yaptım, döndüm. O dille rehberlik yapmaya başladım. Tabii geçinmek için yapıyorum yani, üniversitede burs almadığımdan dolayı. Ve bu dillerin sayısı ilerledi gitti. Ne bileyim, 5-6'yı falan buldu. Ondan sonra da artık ben dedim bu dilleri öğrenmenin bir nedeni olmalı. Herhalde bir kolay bir tarafını yakaladım galiba dillerin. Dedim ben dil bilim bölümüne girdim Boğaziçi'nde. Master programına girdim. Ondan sonra da gerçekten dünyam değişti yani. Dünya evet. Dillerine karşı bakış açım çok değişti. Bu arada tabii Japoncayı da öğrenmiştim. Yani kısaca böyle, yani işte bilimde karar verinceye kadar yaptığım iş genellikle tercümanlık, mütercim tercümanlık oldu.
0: Evet.
1: Ondan sonra da bilimde karar kıldım.
0: Peki evet. Japoncayı ne zaman öğrendiniz hocam?
1: Japoncayı şimdi 85 yıllarında öğrendim. 85 yıllarında Rehberler Derneği'nde bir Japon hoca vardı. Bu hocamız bize Japonca öğretti ama Latince olarak öğretiyordu tabii. Bu Hiragana Katakana alfabesiyle öğretmiyordu. Kısa zamanda epey bir yol kat ettik yani, 3 ay içerisinde derdimizi anlatacak duruma kadar geldik ama 30 kişiden de 2 kişi kalmıştık sınıfta. Ben tabii burada sadece onunla yetinmedim. Japonya'ya gittim. Japonya'da Japonca çalışmalarıma devam ettim. Döndükten sonra da gene o dilde de profesyonel rehberlik yapmaya devam ettim. 1992 yılına kadar rehberliği tamamen terk ettim. Ondan sonra da Japonya'ya gittim.
0: Japonya.
1: Öyle oldu.
0: Evet. Peki evet. Bu Japon kültürü ve diline ilginiz nasıl başladı diye sorsak?
1: Vallahi bu dille başladı. Yani ilk defa olarak ben kendi dilime benzeyen bir dili gördüm yani Japonca'da. Çünkü Japonca'dan evvel İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, bu dilleri öğrenmiştim, Avrupa dillerini. Bu dillerde sentaks, yani söz dizimi aşağı yukarı işte özne, fiil ve nesne olarak gidiyordu. Fakat Japonca'nınki aynen bizimki gibiydi. Ben eve gidiyorum derken önce özne geliyordu.

0: geliyor. Ondan sonra nesne geliyor. Fiil en sonda. Bu benim çok dikkatimi çekti ve heyecanlandırdı. Denip dedim yani böyle diller de var bizimkine benzeyen. Benim aslında Japonca'ya olan ilgim onun gramer yapısından kaynaklandı yani.
1: Evet evet zor değil mi öğrenmesi Japonca'yı?
0: Zor değil yani ben konuşacak kadar Japonca'yı 3 ayda öğretebilirim. Ama yazısı çok zor. Yazısıyla evet. Birlikte öğrenmek, tabii Çin alfabesi olduğundan dolayı sesleri yazmıyorlar bunlar, semboller var. Semboller de bağlama göre değişik şekilde okumalar yaptırabiliyor insana. Onun için yani bir yerde geleneksel olarak öğrenmeniz gerekiyor. Önceden ezberlemeniz imkansız. Yavaş yavaş hangi karakterlerin nerede nasıl okulacağını öğreniyorsunuz. Mesela Kunitachi diye bir istasyon var. Onun yazılış şekliyle devlet üniversitesi derken oradaki devlet kelimesi kokuritsu aynı şekilde yazılıyor fakat istasyon olarak değişik okunuyor. Devlet üniversitesi derken ki o devlette gene değişik okunuyor yani.
1: Evet. Bir de sizin aslında Japonya'da Japon edebiyatı okuduğunuzun hikayesi var. Onu da merak ediyoruz aksına gidip Japonya'da Japon dil edebiyatı okudunuz sanırım.
0: Evet.
1: Bu nasıl oldu? Bir önce kabul edilmedi sanırım orada bir bölüm bitirmeniz gerekiyordu.
0: Evet öyle oldu. Evet. Ben oraya ilk önce kanji öğrenmek için gitmiştim. 3 sene kadar hem kanji hem de böyle bir hazırlık sınıfında okudum Keio Üniversitesi'nde. Dedim ben hazırım galiba. Ben dedim ilk önce bu hazırlığı geçtim. Benim şimdi edebiyata başlayabilirim dedim. Fakat edebiyata başladığımda dediler ki hayır dediler. Sen master'ını Türkiye'de yaptın. Onun için burada ikinci bir master yapmalısın dediler. Peki ne yapacağım dedim bu master'da. Siz dediler işte Japonca öğretmeyi öğreneceksiniz dediler başkalarına. Yani ben orada 3 senede ayrıca ikinci bir master yaptım. Orada da Japonca eğitim üzerine master yaptım. Bunu bitirdikten sonra artık gerçekten Japonca kitapları okuyabiliyordum çok rahat bir şekilde. Ve bilgisayarda yazabiliyordum. Onun için onlar da farkına vardılar ki artık sözlü yaptılar, yazılı yaptılar. Geldiler tamam bizim dergahımıza işte sana biz edebiyat Japonca olarak edebiyat, Japon edebiyatını öğretmeye hazırız dediler. Böyle oldu yani benim Japonca'ya girmem. Epey uzun zaman aldı yani. İkinci bir master yapmam gerekti oradan.
1: Evet evet ne güzel. Şimdi peki o zaman Ganji'nin hikayesine bakalım hocam. Bu ilk roman olarak kabul ediliyor. Neden kabul ediyor? Onu bir hikayesini sizden dinleyelim.
0: Evet şimdi Murasaki Shikibu'nun bu eseri 11. yüzyılın başlarında bu kadın şair tarafından yazılıyor. Şair ve romancı aynı zamanda. Bu kadın bunu sarayda yazıyor tabii. Bu kitabın başından bir sürü maceralar geçiyor. Yani kitabın kabul edilmediği zamanlar da oluyor. Kitap çünkü 1000 yıl içerisinde günümüze gelinceye kadar epey bir badire atlatıyor. Kitabın kendisi de yani. Ama bu kitap yani dünya çapında pek çok edebi geleneği şekillendiren bir eser. Bunun çünkü çok değişik...

0: özellikleri var. Her şeyden evvel saray hayatını anlatıyor. İkincisi burada psikolojik karakterlerin psikolojilerini anlatıyor. Psikolojik tahliller yapıyor. Yani o kadar çok ilginç psikolojik tahliller yapılıyor ki burada, yani İngilizlerin ancak veyahut da Avrupalıların 18. yüzyılda yaptığı şeyi 8. yüzyılda en ince ayrıntılarına kadar inceliyor. Ben okurken gerçekten dehşete düştüm. Dedim herhalde Freud böyle bu romanı okumuş olsaydı gerçekten şaşırırdı. Bu kadının bilinçaltını, insanın bilinçaltını bu kadar bilgini ve bunu edebiyata yansıttığını derdim. Yani bunların bu kadar karakter analizi daha sonraki edebiyat geleneklerinde Avrupa'da işte Gustav Flaubert, Marcel Proust gibi böyle psikolojik portreliyle tanıtan yazarları da çok etkilemiştir yani. Yani evet. Don Quixote'u biliriz biz ama Don Quixote psikolojik bir eser değildir. Ve yani bu eserden 500 yıl sonra filan yazılmıştır.
1: Evet. Peki hocam, yani bu eseri çevirmeye neden karar verdiniz? Nasıl karar verdiniz Gazi'nin hikayesini?
0: Valla şimdi bu Genci, yalnız Gazi değil de Genci.
1: Pardon, Genci. Evet.
0: Genci, evet Genci. Genci tabii içinde ne bileyim yani 800 şiiri bulunan ve dipnotlarında 800 şiiri bulunan, toplam 1600 şiiri olan, 54 ciltten oluşan, içinde en azından 750 bin kelimeyi barındıran, yani çok muhteşem büyük bir kitap. Biz bunu oradaki derslerimizde çağdaş çevirilerinden okumuştuk. Yani kitabı okuyup da böyle yani bir şeyini bile okusanız, chapter'ını bile okusanız hayran olmamak elde değil. Hocam bana dedi ki sizin dedi, benim tez hocam, doktora tezimi yaparken sizin dedi ülkenizde de dedi Genç var mı dedi, böyle bir kitap var mı dedi. Ben dedim o yüzyıllarda bizde var ama yani 11. yüzyılda Yusuf Has Hacı'nın yazdığı işte Sözlük var, Kutat Kubilik var, Divan-ı Lügat-ı Türk var. Bunlar dedim bilimsel de gramer eserleri. Fiction olarak, kurmaca olarak yok dedim bizde böyle bir şey. Peki dedi sizde dedi olmasını istiyor musun, istemiyor musun dedi. Ben de valla isterim tabii. O zaman niye sen yapmıyorsun dedi.
1: Evet.
0: Tabii o zaman ben tezimi yazıyordum. Günde böyle neredeyse 12 saat falan çalışıyordum. Oturdum hatta belime öyle bel fıtığı oldum oturmaktan, yani yazıyorum çünkü. Ben dedim ya vallahi şimdi yapamam dedim hocaya. Söz vermedim ama içimden söz vermiş bulundum yani. Türkiye'ye 2004 yılında döndüm. 2009'larda falan başladım işte. Ondan sonra ilk 1-2 sene içinde böyle kabaca bir onu bir çevirdim ve arkasından da artık fine tuning dedikleri, yani o ince detaylara inerek teker teker şiirleri, onların çapraz yerlerini inceleyerek yazıp tekrar yırtıp tekrar yazıp tekrar yırtıp tekrar yazıp en son haline getirinceye kadar epey bir zaman aldı. Bir de roman zaten kendisi kolay bir roman değil. Japonların kendileri de okuyamıyorlar. 10. yüzyılın Japoncası ve eski. Apayrı bir grameri var yani onun. Onun için ayrıca onu da öğrenmek gerekiyor yani.
1: Evet, onu da öğrendiniz o zaman. Çevirirken karşılaştığınız zorluklar bunlar mı?
0: Yani çevirirken tabii karşılaştığım şeyler sadece onlar değil. Şiir çevirileri özellikle çok zordu. Bir de orada yani sarayın estetik değerleri, aristokratların yaşantısı, oradaki aralarındaki toplumsal ilişkiler, bütün bunları daha yakından bilmek gerekiyor. Bütün bunları tabii onları da bilmek ayrı bir araştırmayı gerektiriyor ve haliyle zaman alıyor yani bütün bunlar. Herhangi bir deyimi aktarabilmek için 10. yüzyıldaki bir deyimi yani 2 gün uğraşabilirsiniz. Yani acaba ben bunu nasıl söylesem diye. Ben tabii kolay yolu seçmediğimden dolayı bunları uzun uzun düşünerek yapabildim ancak.
1: Evet, peki bu eserin önemi nedir hocam?
0: Bu eserin önemi yani birinci önemi dünyada yazılmış ilk roman olması. Ama kendi ülkesinde yazılan ilk roman değil. Ondan evvel de yazılan romanlar var fakat bunun kadar önemli değil.

0: dünya çapından ilk roman olması ve ilk psikolojik roman olması. Bu fevkalade önemli. Bundan evvel böyle bir şey yok. Kendi çağında da yok yani. Kendinden evvel romanlar vardı ama onlar epizodik romanlardı. Yani olayı bir bakan ilişki gibi anlatan romanlardı. Şey değildi yani böyle insanların birbirine aşık olduğu, kızdığı, küstüğü veyahut da insani duyguların yoğun olarak yaşandığı şeyler değil. Yani oradaki kahramanların hepsi adeta birer meydan kahramanı gibiydi. Yani gerçek kahraman değil de böyle savaştaki kahramanlar gibi filandı yani. Bu öyle değil. Bunlar gerçekten hepsi insan. Duyguları olan insanlar, bizden kesinlikle farksız, kendimiz de görebiliyoruz. Onların da duygu dünyaları var. Bunu derinliğine, özellikle mesela gece gencinin bir nöbetçiyle konuşması vardır. Mesela kadınları tahlil ediyor. Yani inanılmaz bir şey. Sanki kadın mühendisi yani. Hı hı. Orada yani oradaki kadınlar bunlar diyor işte diyor işte ev işlerini yaparlar fakat erkeklerine yardım etmezler. Ötekiler de ev işlerini yapmaz ama erkeklerine yardım. Yani kadınları bir kategorize etmiş orada. Yani inanılmaz bir şekilde yani sadece bu değil yani buna benzer pek çok konular var. Yani sarayda yapılan işlerin farkına varıyoruz ve her şeyden evvel 10. yüzyıl, 11. yüzyıl sarayına projektörlerle baktırıyor bize. Yani biz onlarla birlikte geziyoruz, onların has bahçelerinde bülbülleri dinliyoruz, çiçeklerin kokusunu duyuyoruz ve şiirlerinde, şarkılarında sayfalardan çığlık çığlık dalga dalga yükseldiğini görüyoruz yani romanı evet. Okurken.
1: Peki bu öyküde, bu eserde şey görebiliyor muyuz hocam? Japonya'nın tarihinde görme şansımız oluyor mu? Okuma şansımız.
0: Yani şimdi tarihini tabii tarihi karşılaştırmalı olarak yapmak lazım. Tarihi değil de tarihin bir keskini görmemiz mümkün oluyor. Hı hı. Bu tarihi anlattığı kitabı bu romanı değil. Bu aristokrat şairin Murasaki Shikibu'nun başka bir eseri daha var. Murasaki Shikibu Günlüğü diye. Mesela o günlükte o günkü kraliçeyi, kraliçenin nedimesi, imparatorçenin nedimesi olarak sarayda bulunuyor. Onlara Çince öğretiyor. İşte ne bileyim eserler, edebiyattan eserler öğretiyor. Şiir öğretiyor onlara. Ve orada kadının ne zaman doğurduğunu anlatıyor. Ötekilerle olan ilişkilerini anlatıyor. Gelen giden, Kore'den gelen elçileri anlatıyor. Orada bir tarihten bahsediyor yani. Ama evet. Romanda yani bir nirengi noktası yok yani şuradan başlıyor da şuraya kadar gidiyor diyemiyoruz. Fakat şurası kesin roman 75 yılı kapsıyor. Çünkü roman kahramanları torunlarına kadar devam ediyor. Yani 3 çeyrek asır ve 450 kişi var romanda karakteri olarak toplam.
1: Evet. Peki Japonya'nın en prestijli devlet nişanlarından birisini aldınız. Altın Işıklar Yükselen Güneş Nişanı ve rozeti. Bu eserden dolayı mı aldınız, hak ettiniz yoksa Japonya ile ilgili çalışmalarınızdan dolayı mı hocam? Nasıl bir ya da
0: vallahi,
1: bu eser size neyi
0: yani,
1: ifade ediyor? Onu da
0: zaten
1: sorun.
0: Bana bir ödül vermişlerdi bundan 5 yıl evvel. Zaten yakından takip ediyorlardı benim yazdığım eserleri. Benim yazdığım eserlerin çoğu üniversitelerde ders kitabı olarak okunuyor veyahut da yardımcı kitap olarak okunuyor. Ve herhalde bu genci Monogatari'nin de ortaya çıkması ayrıca bunu da tetikledi diyebilirim. Çünkü epey bir eser verdim ve verdiğim eserlerin aşağı yukarı iki misli kadar da daha yayınlanmamış eserlerim var. Hı hı. Onlar da bekliyor aslında şimdilik.
1: Evet, peki Japon edebiyatının dünyadaki yerini nasıl görüyorsunuz?
0: Valla şimdi Japon edebiyatı ve Türk edebiyatı aslında bir bilim adamının düşüncesine göre zayıf olan edebiyatlar kategorisinde. Bu bilim adamı şimdi ismi hatırımda değil zannedersem İtalyandı. Diyor ki genellikle diyor güçlü olan diyor edebiyatlar başka dillerden kendisine tercüme etmez. Kendi dilinden tercüme edilen bir edebiyattır diyor. Mesela Fransız edebiyatı, İngiliz edebiyatı, Amerikan edebiyatı bunlar diyor güçlü diyor edebiyatlardır diyor. Çünkü diyor bütün diyor yapılanlar diyor İngilizceden öteki dillere doğrudur diyor. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman Japonca

0: neredeyse Türkiye'de çevrilen kitapların neredeyse 10 misli, 20 misli, 30 misli kadar tercüme yapılıyor. Yani telif, yayınlamış oldukları telif eserlerden daha fazla tercüme yapıyorlar bunlar. Dolayısıyla bu kadar çok tercümenin yapıldığı edebiyatlar çok güçlüdür diyemeyiz. Yani diyemeyiz. Türk edebiyatı da öyle. Hı hı. Bunlar gene çok güçlü olan edebiyatlardan kendilerine tercüme yapılıyor. Yani İngiltere'de çıkan bir kitap ertesi günü orada da hemen çevrilmiş olarak çıkıyor. Veyahut da Amerika'da. Zaten bu geleneklerini bunlar neredeyse Meiji'den sonra yaptılar. Yani bunlar 1900'lü yıllara geldikleri zaman 1868 yılına, Meiji'nin tahta çıkışından 1900'lü yıllara gelinceye kadar Avrupa dillerindeki bütün eserleri çevirmişlerdi. Mesela İngiliz edebiyatına Shakespeare'in bütün eserlerini çevirmişlerdi 1900'lü yıllara kadar. Bizde daha çevrilmemiş eserleri var Shakespeare mesela. Onun için yani çevirmeye çok yakın bir ulus ve çok çeviri kitap okuyorlar bunlar. Japon edebiyatta son zamanlarda Avrupa'da tanınmış maalesef tek eskilere dayanmaz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oldu. 1945-46 yıllarında orada Akutagawa Ryunosuke diye intihar ederek edebiyat sahnesinden ayrılan birisi var. Onun bir eseri Yabuno Naka, yani Rashomon diye bunu sonradan filme aldılar. Bu bir altın ayı ödülünü kazandı 1949 yılında, evet. Venedik'te. Ondan sonra Japon edebiyatının şansı açıldı. Başta Akutagawa Ryunosuke olmak üzere diğer yazarlar, Amerikan edebiyat, Japon edebiyatı meraklıları ve uzmanlarının da yardımıyla, evet, özellikle Donald Key'nin Japon edebiyatındaki barışçıl eserler, yumuşak olan eserler, böyle şiddet içermeyen eserler dünyaya yayıldı ve yayılmaya da devam ediyor. Yani.
1: Evet hocam, süremiz de bitti. Son bir iki cümle alalım, veda edelim size. Ne eklemek istersiniz ya da veda cümlemiz?
0: Yani veda cümlem şu: Japon edebiyatı önemli bir edebiyat. Benim de bu konuda yeni eserlerim var. Yani benim eserlerimi okumak isteyen meraklılar ikinci eserimi bekleyebilirler. Bundan sonra gelecek olan eserim, o da şey olacak. Türk edebiyatının, bu kez Türk edebiyatının Japonya'daki yüzyılını inceledim. Orada bizden giden eserlerin hepsini yan metinler ışığında inceledim. Ve o da epey bir kalın bir kitap oldu. Herhalde 700-800 sayfalık bir kitap olacak. Evet. Yani bu kitapları okurlarsa memnun olurum dinleyicilerimiz. Evet. Herkese selam ediyorum.
1: İsmini de alalım hocam isterseniz son kez. Eserlerinizin isimlerini sonra veda edelim.
0: Ya şimdi burada mesela söyleyebileceğim en önemli eser bence tek kitap. Japon edebiyatı tarihi var Kato Shuichi'nin. Arkasından modern Japon edebiyatının doğuşu var, Shiganoya özgün eserim. Temel Japonca Türkçe sözlüğüm var. Akutagawa Ryunosuke'den çevirdiğim Rashomon var. Junichiro'dan, Tanizaki'den çevirdiğim Sazen'de Shunkin var. Orhan Pamuk Japonca'da diye eserlerini incelediğim bir eserim var. Sadece Japonca eserler değil, İngilizce'den de şiir çevirileri yaptım. Özellikle Coleridge'in mesela Zindan'ı Baladı, onun Kuzgun adlı eserleri var. Evet. Bunlara da bakabilirler. Yani diyelim, daha pek çok şey var. Japonca da yazdıklarım var ama yani böyle sığdıramayız yani.
1: Bir deryasınız hocam. O yüzden başka bir programda tekrar sizi ağırlamak isteriz. Teşekkür ediyoruz size. İyi geceler diliyoruz.
0: Çok çok çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: İyi geceler, sağ olun.
0: İyi geceler diyorum size de, sağ olun.
1: Değerli dinleyiciler, Yeditepe Üniversitesi Çeviri Bilim Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Oğuz Baykar'a telefon attığımızdaydı. Kendisine aktardıklarından dolayı teşekkür ediyoruz.

0: Gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, oyunlar ve oyun materyalleri erken dönemde bilişsel, dil, sosyal, duygusal, fiziksel ve öz bakım becerilerini olumlu yönde etkiliyor. Uzmanlar erken dönemde çocuklarda var olan potansiyelin açığa çıkabilmesi için yeni becerilerin öğrenilmesi için oyunun ve oyun materyallerinin gelişimdeki yerine dikkat çekiyor. Biz de konuyla ilgili Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişim ve Eğitimi Alanı Öğretmeni, Aile Danışmanı ve yazar Zeynep Dere ile konuşacağız. Kendisi telefon attığımızda. Merhaba.
2: Merhabalar.
1: Yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız?
1: Sağ olun. Bizler deyiz. Efendim, öncelikle sizi tanımak isteriz. Kendinizden bahsedebilir misiniz?
2: Tabii ki. Öncelikle beni programınıza ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Radyoları başında bizleri dinleyen herkese de huzurlu geceler diliyorum. Adım Zeynep Dere. Kendimi şöyle tek bir cümleyle özetlemek istiyorum aslında. Ben derdi de sevdası da sadece çocuk olan bir eğitimciyim. Uzun yıllardır eğitimin ve üretimin mutfağındayım. Bir taraftan öğretmenlik yapıyorum, bir taraftan çocuk gelişim ve modern ebeveynlik üzerine köşe yazıları yazıyorum, çocuk kitapları yazıyorum, animasyon film senaryoları yazıyorum.
1: Ne güzel.
2: Yani hayatım okulda çocuklarla, evlerde, velilerde ve masa başında pedagojik içerikler üretmekle geçiyor. Bugün de programımız aracılığıyla bilgi ve tecrübelerimi paylaşacak olmak gerçekten mutluluk verici.
1: Ne güzel efendim. O zaman çocuğun olduğu her yerde siz de varsınız.
2: Evet, inşallah.
1: Peki baktığımızda çocuklarda oyunun önemi desek, mesela oyun nedir diye başlayacak olsak ne dersiniz?
2: Şimdi oyun nedir dediğimizde, oyun çocukların en önemli işidir diye başlayabiliriz. Hep duyduğumuz bir cümle ama gerçekten oyun çocukların en önemli işi ve çocukları gerçek hayata hazırlayan bir simülasyon gibi. Şöyle düşünelim, mesela biz yetişkinler bir işe başlarken öncelikle ne yapıyoruz? Kafamızda plan kuruyoruz, tasarlıyoruz, zaman yönetimi yapıyoruz. Çocuklar da gerçek hayatı hazırlanırken oyunu kullanıyor. Yani oyun çocuğun işte empatiyi öğrenmesi, sorumluluk duygusunu öğrenmesi ve yetişkin rollerini anlayabilmesi için çok önemli bir araç.
1: Hı hı.
2: Diyebiliriz. Bununla birlikte yine oyun çocuğun işte diliyle, sözle dile getiremediği, konuşamadığı birçok duygusunun dışa vurum aracıdır. Yani stresini atma, deşarj olma yoludur bir şekilde. Çocuk oyun oynarken iyi bir gözlemciyseniz onun duygu ve düşüncelerini çok rahat, ne yaşadığını iç dünyasında anlayabilirsiniz.
1: Evet. Peki bu konuya ilgili sanırım bir TÜBİTAK projesi yürüttünüz. Nasıl evet. Bir projeydi, bundan bahsedebilir misiniz?
2: Şimdi bir TÜBİTAK projemizde 4 farklı şubede yürüttük. 2. sınıf öğrencilerinden 4 farklı şubede çocuklarla, çok sayıda çocukla yürüttük projemizi. Çeşitli anketler ve görüşmeler yaptık ve sınıflarda başarı, akademik başarısı en yüksek çocuklardan elde ettiğimiz sonuçlar ilginçti. Bu çocuklar okuldan eve gittiklerinde öncelikle oyun oynayan, akranlarıyla zaman geçirip daha sonra ders çalışan ve ödev yapan çocuklardı. Oysa bizim toplumumuzda şöyle bir handikap var. Çocuk okuldan geldikten sonra hemen ödevini yapsın, bitirsin, kitabını okusun, dinlensin, uyusun istiyoruz. Fakat işte okulun o stresinden, o yorgunluğundan arınmasının tek yolu çocuğun oyun. Deşarj olduktan sonra ödevlerinin ve dersinin başına geçen çocukların daha mutlu ve daha başarılı olduğunu gördük çalışmamız sonucunda.
1: Evet. Bir de baktığımızda oyuncaklar var aslında. Oyuncak, doğru oyuncak var mıdır ya da oyuncağı nasıl seçmeliyiz çocuğa göre?
2: Şimdi oyuncaklar konusunda aslında iki tane handikapımız var. Birincisi, çok yoğun iş temposunda çalışırken anne babaların işte suçluluk duygusuyla çocuğa çok pahalı oyuncaklar alarak işte çocuk odalarını oyuncak dükkanına dönüştürme merakı. İkincisi de dijital oyunlara çocukları teslim etmek gibi bir davranış var maalesef. Şöyle baktığımız zaman çocuklar ikisinde de mutlu değiller ama ikisine de bağımlı olabiliyorlar. Doğru oyuncak seçimi dediğimizde ben hep şey derim, %90 çocuğun aktif olduğu, %10 oyuncağın pasif olduğu. Yani çocuk oyuncakta kendi yaratıcılığını kullanmalı, bir şeyler üretmeli, bir şeyler oluşturmalı. Hazır oyuncaklarda işte ışıklı, renkli, konuşan, bir sürü fonksiyonları olan oyuncaklarla çocukların maksimum oynama süresi 10 dakika. Hı hı. Sonra sıkılıyor. Ama dijital oyunlara teslim ettiğinizde de bağımlı olup hiç ayrılmadan oynayabiliyor. bunun orta yolu nedir ya da bunun doğrusu nedir dediğimizde, tabii ki anne babaların da çocuklarıyla birlikte teknolojiyi doğru kullanmayı öğrenmesi, bilinçli olması önemli diyoruz.
1: Evet. Peki aileler mesela nasıl yaklaşacaklar oyuncağa? Nasıl oyuncaklar almalılar? Nasıl tavsiyelerde bulunuyorsunuz?
2: Şimdi bununla ilgili de biz bir çalışma yapmıştık. Erdem ilçesinde ben 4 sene boyunca bütün ana sınıflarındaki çocuklar ve velileriyle proje yürütmüştüm. Atık malzemelerden oyuncak üretmişti anne babalar, çocuklar birlikte. Şimdi yaptığımız yine o projenin sonunda anketlerimiz ve görüşmelerimizde çocukların kendi ürettikleri, işte kendi tasarladıkları, anne babalarıyla birlikte bu tasarladıkları oyuncaklarla çok uzun süre oynadıkları, onları çok uzun süre muhafaza ettikleri, koruduklarını gördük. Anne babalardan da bize bu projede şöyle bir dönüt geldi. Biz aslında çocuklarımızla nasıl vakit geçireceğimizi bilmiyormuşuz. Hani nasıl oyuncak seçeceğimizi bilmiyormuşuz. En iyi oyuncak birlikte yaptığımız oyuncak ve birlikte

0: zaman geçirdiğimiz oyunmuş şeklinde dönüşler aldık. Yine bu çocuklar anaokulundan işte birinci sınıfa, ikinci sınıfa geçtiğinde de takiplerini yaptık biz. Çocukların yaratıcılıklarının, akademik başarılarının ve sosyal becerilerinin diğer çocuklara, akranlarına göre daha fazla geliştiğini gördük proje sonunda.
1: Hı hı. Peki.
0: Bu açıdan çocukların aktif olarak kendi yaratıcılıklarını kullanabilecekleri oyuncaklar, fonksiyonel oyuncaklar daha alınabilir oyuncaklar diyebiliriz.
1: Evet, peki mesela dijital oyunlardan bahsettik ya, dijital oyunları bıraktığımızda
0: Evet.
1: çocuklar akşama kadar oynuyorlar, bırakmıyorlar hatta. Bu oyunları mesela sınırlı sürede versek dahi çocuk gelişimine bir katkısı var mı bunun, yoksa zararı daha mı fazla?
0: Şimdi şöyle, teknoloji hayatımızın artık bir gerçeği. Teknolojiden tamamen çocukları uzak tutmamız ya da kendimizin uzak kalması gibi bir şey söz konusu değil. Kaldı ki dijital içeriklerde işte eğitici oyunlar da var. Doğru oyunları seçtiğimiz zaman ve bunun bir süresi olmak zorunda. Çocuğun yaşına göre bu süreler tabii ki var. Çocuğun yaşına göre o süreyle sınırlı tuttuğumuzda dijital oyunlara da zaman verilebilir. Ancak çocuk yetiştirmek boşluğu hiç sevmez. Yani sizin oluşturduğunuz o boşlukları dijital oyunlar ve teknoloji çok rahat doldurur. O yüzden sınırlı, bilinçli kullanmak lazım. Bununla birlikte yine şeyde, teknolojide bir kavram var. Yeni yeni hayatımıza girdi. Tekno engel dediğimiz, teknoferans dediğimiz bir kavram var. İşte çocuğumuz bize bir şey söylerken telefonumuza bildirim geldiğinde başımızı çocuğumuzdan gözümüzü çekip telefonumuza baktığımızda aramıza bir engel giriyor. Anne babalar olarak bizlerin de dijital detoks yapmamız gerekiyor ve buna fırsat vermememiz gerekiyor.
1: Evet, yani çocukla aramıza herhangi bizde bir dijital nokta sokmamalıyız, dijital bir alet sokmamalıyız. Aslında örnek olmalıyız diyorsunuz onlara.
0: Tabii ki, tabii ki. Yani çocuklar işte bizim için demek ki o gelen bildirim ya da telefon çocuğumuzun söylediği şeyden önemli ki bakıyoruz imajını yarattığımızda çocuğa. Çocuk diyor ki demek ki dijital dünya önemli. Annem babam da çok önemsiyor. Benim için de önemli olmalı. Hani model olmak dediğimiz şey var ya.
1: Evet.
0: Çocuklar aslında anne babanın aynasıdır. Öncelikle anne babaların bilinçli bir teknoloji kullanımı ve ara ara dijital detoks uygulaması ya da ev içerisinde belli saatlerde hiç kimsenin teknolojiyi kullanmadan birlikte vakit geçirmesi gibi bir zamanlama yapılması önemli
1: Evet.
0: diye düşünüyoruz.
1: Peki mesela oyuncak seçiminde bahsettik ya az önce, biraz daha ona değinmek istiyorum ben, aklıma da geldi şimdi. Şimdi eğitici oyuncaklar adı altında pahalı oyuncaklar da satılıyor mesela. Eğer o pahalı oyuncak eğitici midir ya da eğitici oyuncak dediğimizde gerçekten eğitici bir oyuncak var mıdır?
0: Şimdi eğitici oyuncak dediğimiz şeyler çocukların işte gelişim alanlarına göre bilişsel gelişimini, motor becerisini, öz bakım becerisini geliştirecek çok fonksiyonel oyuncaklardır. Biz mesela bunu öğrencilerimize derslerde bunları tasarlayıp yapıyoruz, hani eğitici oyuncakları. Ama çok pahalı, çok ışıklı, eğitici olduğu düşündüğümüz oyuncaklara baktığınızda bir tane ya da iki tane fonksiyonu var ve hep aynı şeyi tekrar ediyor. Yani farklı bir şekilde çocuk onunla oynayamıyor. İlla ki faydası var ama düşündüğümüz kadar çok faydalı mı dersek tartışmaya açık bir konu tabii ki. Ancak işte bir Lego aldığınızda çocuğunuza, işte ne bileyim yaş grubuna göre aldığınız puzzle'lar, yap bozlar ya da işte eşleştirmeler, birçok çeşitli eğitici oyuncak tarzı var, şekli var. Doğru oyuncağı yaşına uygun olarak seçmek gerekir. Mesela küçük yaş grubu bir çocuğa çok parçalı bir puzzle aldığınızda o eğiticilikten ziyade çocuğun özgüvenini de zedeler. Çocuğumuzun yaş grubu, ilgi ve gelişim düzeyine uygun eğitici oyuncakları seçmek her zaman iyidir ve fonksiyonel olan, yani çocuğun yaratıcılığını geliştirebilecek oyuncaklar seçmek önemli.
1: Evet. Bir de kitabınız var, Kurbiş çocuk kitabı.
0: Evet.
1: Bununla bahsedebilir misiniz? Nasıl bir kitap?
0: Tabii ki. Şimdi ben yılların verdiği tecrübelerimi, bilgi birikimimi, her yaşadığım bütün, deneyimlediğim bütün bilgilerimi bir rehber gibi dedim. Bir kitapta toplamalıyım. Hani yazıyorum evet delilere rehberlik etmek amacıyla ama bir de kitabım olsun, çocuklar doğrusunu öğrensin, anne babalar da doğru kitap seçebilsinler istedim. Şimdi kitabım Kurbiş isminde, günlük yaşam becerilerini anlatan bir kitap. İşte öz bakım becerisi, diş fırçalama, banyo yapma kendi başına, ayakkabı bağlama, yemek yeme, el yıkama, tuvalet temizliği gibi 8 farklı beceriyi anlatıyor ve oyun yoluyla anlatıyor.

0: Çocukların eğlenirken öğrenebileceği bir şekilde anlatıyorum. İçerik olarak güzel bir kitap oldu. Kültür Bakanlığı tarafından da desteklenen bir kitap oldu. Yani her anlamda iyi bir içeriğe sahip. Alıp okuyanların da geri dönüşleri gerçekten beni mutlu etti diyeyim.
1: Evet, var mı başka kitaplarınız ya da projeleriniz?
0: Evet var. Yine çocuk hikayeleri yazmaya devam ediyorum. İşte şu an bir animasyon film senaryosu hazırladım Milli Eğitim Bakanlığı için. Değerlendirme aşamasında. İki tane kitabın basım aşamasında ve şimdi masal, çocuklara masallar isimli bir çalışmaya başladım. Köşe yazılarıma da zaten devam ediyorum, farklı mecralarda yayınlanan. Öğretmenliğe de devam ediyorum. Okul içerisinde yine çalışmalarıma devam ediyorum. Bu arada benim de 3 tane çocuğum var tabii. Onlar da ayrı ayrı birer proje gibi düşünüyorum. Evet. Onlar üzerinde de çalışıyorum. Güzel işler çıkıyor inşallah.
1: Ne güzel. Hem aktif hayatınızda hem de evinizde oldukça çocuklarla ilgileniyorsunuz baktığımızda.
0: Evet.
1: Peki çocuk gelişiminde annenin ve babanın rolleri arasında bir fark var mı?
0: Tabii ki şöyle... Çocuğun cinsiyetine göre anne babanın rolleri de değişiyor elbette. Yani bir kız çocuğunuz varsa öncelikli olarak anneyi model alıyor ama babayla ilişkisi de çok önemli. Erkek çocuğunuz varsa babayı model alıyor ama anneyle olan ilişkisi de önemli. Şimdi bir çocuğunuz olduğunda anne baba olarak öncelikle karşılıklı iletişim çok önemli çocuk yetiştirmede. Tutarlılık, aynı dili konuşabilmek, doğru iletişim dilini kullanabilmek ve çocukların koşulsuz sevmek önemli çocuk gelişiminde. Çünkü çocuklar geleceğin mimarisi. Biz çocukları bugün şekillendirirken sevgiyle, sabırla şekillendirdiğimizde geleceğin annesini ve babasını yetiştiriyoruz zaten. Sevgiyle, sabırla çocuk yetiştirecek yeni nesilleri bizler yetiştiriyoruz bugünkü çocuklarımızda. O açıdan anne babaların tutarlı olması, birbiriyle doğru iletişim kurması ve çocuklarını her şeyden önce koşulsuz sevmesi çok önemli bir faktör.
1: Evet. Peki yapılan böyle yaygın hatalar var mı, ebeveynlerin yaptığı hatalar?
0: Şimdi ben meslek lisesinde çalışıyorum. Okul öncesinde çalıştım ve birçok veli eğitimlerine gittim. Genel olarak çocukların şikayetleri anne babalardan başka çocuklarla kıyaslıyor olmaları. Anne babaların çocukları tam olarak dinlemediğinden şikayetçi gençler ve işte sevgilerini tam olarak gösteremediklerinden şikayetçi. Buradan şu sonucu çıkartabiliyoruz. Anne babalar demek ki çocuklarıyla doğru iletişim kurmakta zorlanıyor. Yani kural koyalım derken çocukla aramıza sınır da koyabiliyoruz bazen. Tutarlılık önemli. Hani her çocuğu kendisi olarak düşünmek ve bir başka çocukla kıyaslamamak önemli. Sanırım bizim toplumda en çok yapılan şey de bu zaten. İşte kardeşin çok çalışıyordu, sen çalışmıyorsun.
1: Evet.
0: İşte kuzenin şunu yapmıştı, sen yapamadın. Komşunun çocuğunda şu var, sende yok.
1: Ben de onu soracaktım. Bizim zamanımızda çok vardı ama hala var mı bunlar diye.
0: Var, maalesef hala var.
1: Evet. Peki çocuklarla sağlıklı iletişimden bahsettik. Bu iletişimi kurmanın temel kuralları nelerdir? Nasıl sağlıklı iletişim kurabiliriz?
0: Sağlıklı iletişim kurmanın çocuklarla, yetişkinlerle, bebeklerle hiç fark etmez ilk adımı etkin dinlemektir. Dinleyebilmektir. Şimdi çocuğumuz bize bir şey anlatırken sonuna kadar gözünün içine bakarak dinleyip daha sonra duygularımızı anlatmamız, ben dili kullanmak, hani suçlayıcı ve eleştirici bir dil yerine o davranışın ya da o anlattığı şeyin bizde uyandırdığı duyguyu çocuğa doğru anlatmak önemli. Ama iletişimin en önemli adımı etkin dinlemek diyebilirim.
1: Peki çocukların özgüvenini geliştirmek için aileler neler yapabilir?
0: Çocukların özgüvenini geliştirmek için ilk adımımız çocuklara sorumluluklar vermek, yaşlarına uygun olarak. Şimdi bir şeyi becerebildiğinizde kendinize güveniniz gelir. Yani yetişkinler için de bu böyledir. Başarabilmek özgüvenin ateşleyicisidir. Çocuğumuz işte kendi başına yemek yediğinde, kendi başında kıyafetlerini giyip çıkartabildiğinde, ayakkabısını giydiğinde ya da birçok beceriyi kendi başına yaptığında özgüveni tabii ki gelişir. Bununla birlikte yaptığı iyi davranışların da pekiştirilmesi, övülmesi, hani çocuklara övgüyü asla eksik etmemeliyiz. Eleştirmek yerine kötü davranışı görmezden gelip iyi davranışı övdüğümüzde çocuğumuzun o iyi davranışı katlanarak artacaktır. O yüzden özgüven için çocuğa değer vermek, yaptığının kıymetini önemini çocuğa anlatmak ve sorumluluk vermek küçük yaşlardan itibaren önemli bir adım.
1: Evet. Peki bir çocuğun mutlu ve sağlıklı büyümesi için önemli unsurlar nelerdir diye sorsam?
0: Sevgi dolu bir ailede yetişmek birincisi.
1: Hı hı.
0: Birbiriyle iletişimi iyi olan, tutarlı davranan, ebeveyn tutumlarına maruz kalmak ikincisi. Yani aile ortamında çocuğa o güvenli ortamı sunmak, sevgiyi sunmak, koşulsuz sevgiyi sunmak. Yani çocuk şunu bilmeli: ben ne yaparsam yapayım ailem beni çok seviyor. Ben becerebilsem de beceremesem de benim yanımda bir ailem var ve beni eleştirmezler. Çocuk yetiştirmenin en önemli unsuru sevgi, hoşgörü ve sabır.
1: Evet. Şimdi siz uzun yıllardır çocuklarlasınız, onlarla beraber çalışıyorsunuz. Peki son yıllarda evet, baktığımızda çocukların davranışlarında böyle önemli değişimler var mı?
0: Son yıllarda teknolojinin ve dijital dünyanın hayatımıza çok hızlı ve aktif bir şekilde girmesiyle birlikte çocuklarda ciddi dikkat dağınıklıkları, sabırsızlıklar, iletişim problemleri görüyoruz maalesef ki. Bunun sebebi de işte hızlı dopamin salgılayan o renkli ve ışıklı dijital ekranların çocuklara olumsuz etkileri. Ailelerin de tabii ki bu dijital etkilerden kurtulmak istediğini biliyoruz, ancak ne kadar doğru çaba sarf ediyor ya da ne kadar doğru yaklaşımlarda bulunuyor, bu tartışılır. Ben hemen naçizane bir tavsiyede bulunayım. Hı. Çocukları dijital ekranlardan ya da dijital dünyadan tamamen soyutlayamasak da onlara bir alan açmalıyız. Yani farklı aktivitelere yönlendirerek zamanlarını, işte spor olur, müzik aleti çalmak olur, sanatsal aktiviteler olur. Çocukları farklı aktivitelere yönlendirerek ekranlardan uzaklaştırabiliriz. Bu bir iyi bir yöntemdir, yani çok da işe yarayan bir yöntemdir.
1: Hı hı.
0: Böylelikle çocukların o var olan davranış problemlerinin de azaldığını zaten görürüz.
1: Evet. Peki çocuk gelişim alanında çalışmak isteyen gençlere tavsiyeleriniz neler olur?
0: Öncelikli olarak çocukları çok sevmeleri ve sabırlı olmaları gerekiyor.
1: Hı hı.
0: Çocukla iletişim kurmanın ilk adımı çocuğu sevmek, sevgi dolu yaklaşmak. Zaten çocukları sevdiğinizde ve doğru iletişim dilini kullandığınızda çok rahat, gerisi geliyor kendiliğinden. Şimdi bazen bizim öğrenciler başladıklarında 9. sınıfta, hı-hı, çocukları ben hiç sevmiyorum aslında öğretmenim diye başlayıp 12. sınıfta staja gittikten sonra ben kesinlikle okul öncesi öğretmeni olmalıyım, öğretmenime dönen bir sürü öğrencimiz oldu. O yüzden çocuklarla iç içe olduğunuzda o samimiyeti, o gerçek sevgiyi, o sıcak duyguları hissettiğinizde zaten kendiliğinden akıp gidiyor bazı iletişimler. O yüzden çocukları sevmek önemli diye,
1: evet,
0: düşünüyorum.
1: O zaman son eklemek istedikleriniz neler? Yeni projeler var mı? Yeni kitaplar var mı? Ya da ne söylemek istersiniz? Onları da dinleyelim. Yavaştan veda edelim size.
0: Evet, yeni kitaplarım var. Senaryo var, söylediğim gibi. Masal kitabı yazıyorum.

0: Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Değerli dinleyiciler, Mersin Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitim Alanı Öğretmeni, Aile Danışmanı ve yazar Zeynep Dere telefon hattımızdaydı. Kendisine teşekkür ediyoruz.

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Ve değerli dinleyiciler, başladık gecenin içindenin son bölümüne. Çanakkale'den değerli bir yazarımızı ağırlıyoruz stüdyomuzda. 2025 yılında yayınlanan Iskarta adlı öykü kitabı edebiyat dünyasında dikkat çekti. Iskarta'ya ait olamayanların, uyum sağlayamayanların, sorgulayanların eseri ve sesi Erkut Özalt stüdyomuzda, yazar, kreatif direktör, reklam yazarı. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Nasılsınız?
2: Sağ olun, sizleri gördüm, daha iyi oldum.
1: Ne güzel, teşekkür ederiz efendim. Şimdi böyle ben size anlattım ama sizi sizden de tanımak istiyoruz efendim. Tamam. Biraz kendinizden bahsetseniz, bir yazarın kendisinden bahsetmesi nasıl olur, bir de onu da merak ediyoruz.
2: Şimdi bu zor bir soru tabii her zaman. Çünkü yazarın kendini kurgulayarak anlatması zor oluyor ama buralarda biz de kaçak çalışıyoruz, öyle söyleyeyim. Hı-hı. Daha önce yazdığım CV'lere, özgeçmişlere güvenip anlatıyoruz kendimizi biraz. 1978 Çanakkale doğumluyum. 17 yaşına kadar Çanakkale'de yaşadım. Liseden sonra da üniversite için İstanbul'a gittim. İstanbul'da okudum. Daha sonra İzmir Ege Üniversitesi'nde okudum. Bir 25 yıl kadar İstanbul'da yaşadım. Son 6 yıldır da İzmir'de yaşıyorum. Hayatımda neler var derseniz, hayatımı reklam yazarlığı yaparak hala kazanıyorum. Akademik çalışmalarım var. İşte gelenekselden dijitale hikaye anlatıcılığı diye UMAK yayınlarından çıkmış bir kitabım var 2024'te. Onda Kristal Elma ödüllü reklamları incelemiştim. Bir de 2005 yılında
1: o kapak tasarım mesela kristal elma üzerinden,
2: evet, odur o.
1: İlham alındı. Nasıl olur?
2: Evet, o kapak tasarımı kristal elmanın gördüğünüz gibi soyulmuş halidir. İncelemeye bir gönderme var orada. Yani kristal elmayı soydum ben.
1: Evet.
2: Öyle düşünebiliriz.
1: İyice detaylarına kadar girdim diyorsunuz.
2: Tabii tabii. Evet. Orada da gelenekselden dijitale hikaye anlatıcılığı der. Oradaki ok da aslında yön belirten bir göstergedir diyeyim o zaman, madem.
1: Kim yaptı tasarımı? Siz kendi kafanızda mı tasarladınız?
2: Yok, yayın evinin tasarımcısı yaptı ama tabii fikir alışverişinde bulunarak onun tasarımı üzerinden ben böyle bir yorum yapıyorum. Gördüğünüz gibi ok da elma, evet, kadim bir simgedir. Biliyorsun bizdeki mitolojilerde Adem'le Havva'nın, hı-hı, hikayesinde bile vardır. Evet. Geleneksel hikaye anlatıcılığına gönderme yapar. Oradaki 01'ler de dijital hikaye anlatıcılığına gönderme yapıyor ve ok da aslında yön belirtiyor gibi.
1: Evet. Aslında kitap kapakları bile kitaba dair ne kadar çok.
2: Tabii gösterge bilimsel çalışma. Evet.
1: Şimdi siz reklamcı olduğunuz, hı-hı, için sanırım bunun üzerinde biraz daha mı detaylı çalıştınız? Nasıl oldu kapak üzerine?
2: Evet, kapak tasarım için yayın evinden alternatifler gelmişti. Ama burada kristal elmanın simgesinin elma olması, ondan sonra elmanın kadim bir simge olması hikaye söz konusu olduğunda, yani Adem ve Havva hikayesi de elmayla başlıyor. O tasarımlar içinden en doğrusu bu gibi geldi bana.
1: Evet.
2: Görsel olarak daha iyisini belki yapabilirdik ama simgesel anlamda güçlü bir kapak o.
1: Evet, aslında bu geleneksel dijitale hikaye anlatıcılığı sizin yüksek lisans teziniz.
2: Evet, 2021'de Ege Üniversitesi'nde reklamcılık yüksek lisansına başlamıştım. O tezi daha sonra üzerinde tekrar çalışarak kitap haline getirdim. Bu yüksek lisans tezinin kitaplaşmış halidir.
1: Evet. Ne var içerisinde mesela? Klasik geleneksel dediğimiz aslında hikayeler, bu bizim bildiğimiz Dede Korkut, Nasrettin Hoca hikayeleri tarzında hikayelerden günümüze dijitalleşen, hı-hı, Instagram'da yayınladığımız realistler vesaireler gibi hikayelere uzanan bir yolculuk.

0: Nasıl oluyor?
1: Şimdi hikaye aslında bir bildiğimiz geleneksel hikaye var. Bir de öykü dediğimiz bir tür var. Ona da birazdan gireriz. Öykü bambaşka bir edebi tür. Hikaye ise destanlar, anlatılar, eski masallar, mitolojiler, dinler hepsinin kökeninde hikaye yatıyor. Geleneksel diye kastettiğimizde aslında anlatı geleneğinden gelen hikayelerden bahsediyoruz. Yani şöyle bir fark koyabiliriz ortaya. Hikaye dediğimiz şey anlatılır, öykü dediğimiz şey yazılır. Hikaye dediğiniz şey anonimdir çoğunlukla. Kökeni oradan gelir. Öykü dediğiniz şey biri tarafından yazılmıştır. O yüzden hikaye anlatıcılığı bir anlatıcıyı gerektirir ve bir dinleyiciyi gerektirir en az. Ve ortamdan karşılıklı oturan kişilerin arasındaki iletişimden beslenir ve içerik değiştirebilir, duygu değiştirebilir. Yani ben sizinle konuşurken bir hikayeyi size eğlenceli de anlatabilirim. Sizin öyle bir ihtiyacınız olduğunu, aramızda öyle bir elektrik olduğunu düşünüp ya da korkuya da çevirebilirim. Korku öğeleri ile süsleyerek de anlatabilirim ama temel olarak hikaye anlatılan bir şeydir. Şöyle örnek vereyim mesela Homeros'un İlyadası, Odissesi eski destanlardır. İşte eski Yunan'ı anlatır, Truva Savaşı'nı anlatır. Ama Homeros oturup İlyada ve Odisse destanını yazmamıştır. İlyada ve Homeros'tan yaklaşık 600-700 yıl sonra kaleme alınmıştır. Ama o güne kadar ve başka ozanlar tarafından da defalarca anlatılmıştır. Ama halk nezdinde en çok kabul gören Homeros'un anlatış şeklidir ve günümüze de Homeros'un anlattığı şekilde gelir ve o kaleme alınarak günümüze ulaşır aslında. Yani hikaye temel olarak mitleri de arketipleri de içinde barındıran anlatı geleneğinin bir türüdür. Şöyle ek yapabilirim ona. Tabii anlatı geleneği çok eskiye dayandığı için üzerine yapılan çalışmalar da çok fazla. Yani hikaye anlatıcılığı mükemmelleştirilmiş aslında. Yani her hikayede bir mesaj vardır, olay örgüsü vardır, karakter vardır, çatışma vardır ve bu farklı anlatı kuramlarıyla dile getirilir. Mesela Aristo'nun hepimizin bildiği giriş gelişme sonuç bir anlatı kuramıdır. Mesela Freytag o üç basamağı, beş basamağı çıkartıp kendi anlatı kuramını oluşturur. Greimas'ın eleyenler modeli vardır. O kendi anlatı kuramını oluşturur. Mesela Rus masal biçimci Prop vardır. Masallardan yola çıkarak masalların şablonunu oluşturur. Ve bugün özellikle sinemada mesela Joseph Campbell'ın Kahramanın Yolculuğu diye Monomit diye bir model vardır. Hollywood sineması gişe filmleri bu model üzerinden bize anlatılır. Burada da Yüzüklerin Efendisi'ni de örnek verebiliriz. Marvel'ın bütün serilerini örnek verebiliriz. Superman'i örnek verebiliriz. Hatta Matrix'i bile örnek verebiliriz. Ama bağımsız sinemaya geçtiğimizde oradaki anlatıların bu şablonlarla ilişkisi yoktur. Öykü dediğimiz türse short story diye kavramlaştırılır ve özellikle Amerikan edebiyatında ortaya çıkmış, modern insanın ortaya çıkmasıyla ortaya çıkmış bir türdür. Ve dinleyici gerektirmez çünkü yazar öyküsünü yazdıktan sonra öykü orada kalır. Ama anlatı dediğimiz şey size göre şekillenir, sizin karakterinize göre şekillenir, üslubunuza göre şekillenir ve bir iletişim türüdür de aynı zamanda. Çok eski, kadim zamanlardan da günümüze kadar getirdiğimiz için hikayenin çıkışı aslında insan topluluklarının birbirlerine hayatta kalmak üzere aktardığı küçük basit şeylerden yola çıkar. Mesela suyun nerede olduğunu size anlatırken derim ki işte şurada bir ağaç var. İşte gün batımında oradan bir nehir akar. O ağacın işte dibinde bir kaynak vardır. Su oradadır. Ya da avlanmaya çıkarsınız. İşte dersiniz ki işte şu denizin şurasında şöyle bir balık var. Şu ormanın şurasında şöyle av hayvanları buldum. Sen de git orada avla gibi.

0: şeylere tekabül eder. Zamanla gelişir. Özellikle mitlerle falan gelişir. Ama ateşin bulunması da hikaye anlatıcılığı açısından
1: Önemli değil mi?
0: önemli, enteresan bir noktada bulunur. Çünkü o güne kadar av genellikle gün ışığında yapılırken ve insanlar, avcılar, toplayıcılar birbirlerine gün ışığında geçmiş şeyleri anlatırken, işte su burada, av burada diye anlatırken, ateşin bulunmasıyla birlikte gecenin de insan hayatına dahil olduğu bir dönem başlar. Ve orada artık birbirimize gerekli olan şeyleri anlatmaktan sonra çok zaman geçirmeye yönelik şeylerde, eğlenmeye yönelik, eğlence tabii korku hikayesi de bizi eğlendirir. İşte bilmem kimin düğününü anlatmak da bizi eğlendirir. Ya da av hikayesini abartmak da bizi eğlendirir. Bu ek zamanla birlikte ateşin başında birbirimize hikayeler de anlatmaya başlarız ve günümüze gelene kadar, hatta gelmeden önce dinlerle falan bir şekilde mitolojilerle mükemmel bir anlatı dünyası, hikaye dünyası oluşur.
1: Evet, o zamanki ateş şu anki telefonlar ya da sosyal medya olarak değerlendirebilir miyiz?
0: Aynen öyle. Yani bizi bir araya getiren şeyler, orada şimdi klasikte şöyle diyebiliriz: bir anlatıcı ve çoklu dinleyici. Ama şimdi sosyal medya, işte dijital hikaye anlatıcılığı dediğiniz ya da dediğimiz şey burada da ortaya çıkıyor. Orada tek bir anlatıcı ve dinleyenler varken artık herkes anlatıyor ve herkes dinleyen. Dolayısıyla hikayeler tekil nitelikli olmaktan çoğul nitelikli olmaya, yani pasif bir dinleyici kitlesinin varlığını gerektirirken ben anlatıyorum, kitleler dinliyor, ama artık aktif bir dinleyici kitlesi ve aktif bir anlatıcıya dönüşüp çoklu korelasyon diyeceğim artık buna, birlikte yaratılan bir hale dönüyor. İşte bunu da sosyal medyada, televizyonda, işte Instagram'da, Facebook'ta görüyoruz. Hikayelerin yaratanları artık anlatanı da çoklu, yaratanı da çoklu.
1: Evet, dijitale dönüşte aslında böyle mi? Yani
0: Evet.
1: günümüzde nasıl dijitale hikaye, dijital hikaye dediğimizde ne anlayabiliyoruz mesela?
0: Şimdi dijital hikaye anlatıcılığı dediğimizde, eski hikayede, klasik hikaye anlatıcılığında, geleneksel hikaye anlatıcılığında çok basit: dinleyici ve anlatıcı var. Ama dijital hikaye anlatıcılığı dediğimizde araya araçlar giriyor. Yani nasıl diyelim, mesela bir reklam filmi yaratmanız için mikrofona ihtiyacınız var, kameraya ihtiyacınız var, bilgisayara ihtiyacınız var. Şimdi ben oyuncuya ihtiyacınız var, oyuncuyu yönetecek birine ihtiyacınız var. Bu teknolojik araçların hepsi profesyonel ellerde kullanılabilir nitelikte. Reklam açısından söylersem bunu. Bu dijital hikaye anlatıcılığına geçiyor. Bu hikayede geleneksel olan kısım şu: gene bir reklam filminde mesaja ihtiyacımız var. Ürünün özelliği nedir? Gene bir çatışmaya ihtiyacımız var. Çünkü ürün bir şeyi çözecek. Atıyorum, buraya su döküldü, kurulayacağım ben bunu, kurulamaya yarıyor. İşte burada çatışma, eyvah su döküldü, ne yapacağım çatışması yaşıyorsunuz. Karakter, bunu anlatan bir karakter. Bunları biz reklamda arketip deriz. Ondan sonra ve bir olay örgüsü. Yani eve geldim, masaya su döküldü, eyvah ne yapacağım dedim. Ondan sonra bir X mendili varmış, ha bu da hemen kuruluyormuş falan deyip bir olay örgüsü yaratıp bunu dijital araçlarla bir araya getirdiğimizde dijital hikaye anlatıcılığı yapmış oluyoruz. Sosyal medyada bunun önemli bir parçası.
1: Evet, o zaman biraz da yazıya dönelim.
0: Tamam.
1: Hikayeleri dinledik, hikayeleri anlatılıyor, anonim oluyor ama bir de yazarın yazdıklarına da
0: Hı
1: öykü diyoruz hocam.
0: hı.
1: Sizde
0: Hı.
1: öykü kitabınız da var.
0: Hı.
1: Mayıs ayında çıktı sanırım geçen sene.
0: Hı.
1: Erkut Özal Iskarta. Hangi yayın evinden çıktı bu?
0: Alakarga yayınlarından çıktı. Alakarga son dönemde öykü yayımlayan önemli bir yayın evi ve Faruk Duman sahibi ve Zeynep Eşin de genel yayın yönetmeniydi. İkisi de çok kıymetli insanlardır. Genel olarak roman ve öykü basıyorlar. Nitelikli eserler olduğunu söyleyebilirim.
1: Nasıl ortaya çıktı mesela bu öyküleri yazmak, bunları basma fikri daha öncesinde yazıyor muydunuz?
0: Şimdi yazma serüvenim, yani edebiyatla ilgim uzun yıllara dayanıyor tabii. Nereden başladık dersek, klasik soru. Evet. Klasik soruyu kendime ben
1: sormadım
0: sorayım.
1: Ben sormadım. Evet, evet.
0: Program öncesinde konuştuğumuz gibi.
1: Çünkü bir reklam yazarlığı var aslında. Aslında yazarlık
0: tabii mesleki
1: o zaman
0: anlamda reklam yazarıyım. Ama edebiyat ondan da öncesine dayanıyor. Yani okuma yazma.
1: O zaman hep var mıydı ileride bir gün ben yazacağım bir roman, öykü gibi bir düşünceniz var mıydı?
0: Tabii vardı. Yani o Iskarta'nın içindeki öykülerin hemen hepsi Notos, Kitaplık, Öykü Gazetesi, Edebiyat Haber.net, Sabitfikir.net, Ogito.com gibi edebiyat dergilerinde yayınlanmış öyküler. Dolayısıyla bu kitabın oluşmasından önce de dergilerde geçen uzun yıllar bir şey var. Edebiyat geçmişi var aslında. Önce dergilerde yayınlanıyor öyküler.
1: Evet, evet, güzel. Peki mesela ne zaman, nasıl o oluşumundan bahsedelim kitabın? Bu öyküler nasıl bu kitabın içerisinde yer aldı? Öyküleri neye göre yazdınız? Dikkat çekici öykülerden de bahsedelim.
0: Şöyle söyleyeyim. Şimdi genel temayülden bahsedeyim. Eskilerin bir kitaba giden süreci nasıl olur diye. Günümüzde pek öyle olmuyor artık. Yani bizim kuşak diyeyim bu. 48 yaşında olan bir insan olarak. Önce edebiyat dergilerine gönderilir öyküler. Bu edebiyat dergilerinin başında da değerli yazarlar ve yayın yönetmenleri bulunur. O aslında sizin için bir nasıl diyelim, challenge'dır. Yani eğer oralarda kabul görürseniz, o dergilerde o yazarların incelemesinden geçip kabul alırsanız, bu size hem özgüven hem de sorumluluk olarak geri döner. Eğer alamazsanız da çalışmaya devam edersiniz. Yani yılmak yoktur. Tabii ben de ilk önce dergilere göndererek başladım öykülerimi ve şanslı mıyım, yetenekli miyim bilemiyorum ama gönderdiğim ilk öyküler yayınlanmaya başladı. Tabii bu büyük bir korku. Çünkü hani tek atımlık kurşun durumu da var. Bir tane öykünüz yayınlandı ve ondan sonra olmadı durumu da olabilir. Tabii devam ettim yazmaya. Başka dergilerde de yayınlanmaya başlayınca ben artık bu işi ciddiye alabilirim. Yani çalışmamın ve kendi yeteneğimin farkındayım ama bu ekstra çalışmadan ve çabalamadan da olmuyor dedim. Bir süre, yaklaşık belki bir 10 yıl kadar edebiyat dergilerinde, işte Notos dediğim gibi, Kitaplık, Öykü Gazetesi gibi, bunlar önemli dergilerdir. Onlarda şansımı denedim. Belli bir külliyat oluştuktan sonra da ek öykülerle bir artık öykü kitabı çıkmanı düşüncesine girdim. Birkaç yayın eviyle birlikte, çok fazla yayın evine göndermedim ama tabii burada Faruk Duman'ı bilirdim Alakarga yayınlarından. Ona gönderdim. Onlar da sağ olsunlar bir 2-3 ay sonra döndüler. Kitap ortaya çıktı.
1: Ne güzel. Peki bu öykülerin sanırım muhtemelen çok fazla öykünüz vardır. Bunları bir süzgeçten geçirdiniz. Böyle bir kitapta yer aldı. Bunlar neye göre bir tercihte bulundunuz? Var mı böyle bir tercih yani?
0: Ya tabii şey, yine genel temayülü söyleyeyim, eğilim diyelim, hatta temayül demeyelim. Bir öykü kitabı yayımlamak istediğinizde genelde bu öykülerin birbirlerine benzemesi, teknik olarak, içerik olarak yakın olması düşünülür. Okurun böyle daha rahat olacağı düşünülür. Hani romanda böyle bir şey yoktur zaten bir bütünlüğü açısından. Ama 10 öykü varsa bunlar benzer temalar, benzer bir dil üzerine bir araya getirilir. Ben böyle bir yazar olamadım hiç. Bu düşünüyorum reklamcılıktan da kaynaklanan bir şey sanki. Çünkü hem edebiyat sevgim hem mesleki hayatım paralel yürüdüğü için ben şey yapıyorum. Bir konsept belirler gibi reklamda. Bir öykü belirliyorum ve o öykünün İşte biçim içeriği yaratır, içerik biçimi yaratır diye bir şey vardır. Yumurta mı tavuk, tavuk mu yumurtadan çıkar klişesi edebiyatta. Ben o öykünün içeriğinden bir teknik yapı oluşturuyorum ve ona göre bir öykü çıkıyor. Dolayısıyla öykülerim de böyle beş benzemez gibi. Yani birbirinden tek

0: teknik olarak da farklı, tematik olarak belki birbirine yakın olan öyküler vardır ama teknik olarak hepsi birbirinden farklı. Ama bu kitapta o farklılığı da kitabı iki bölüme ayırarak ve böyle nasıl diyelim, tilkice, kurnazca bir kurgu oyunu diyeyim artık ona,
1: Evet.
0: yaparak bu gül desteği bir araya getirdim ve yayın evi de buna itiraz etmedi. Yani
1: Evet.
0: dolayısıyla sağ olsunlar bastılar.
1: Evet, bir de şuna dikkat ettim. Mesela genelde kitabın ismine olan bir öykü olur
0: Evet.
1: kitaplarda. Sizin öykü kitabınızın ismine ismiyle bir öykü yok.
0: Evet.
1: Iskartan. Neye göre karar verdiniz bu
0: Evet.
1: isme?
0: Şöyle düşündüm, Iskarta'yı yazarken, öyküye, kitaba daha doğrusu bir isim ararken, kitabın içindeki öykülerden birini kapağa taşıdığınızda böyle bir oraya bir fokuslanma, sanki kitabın
1: Evet.
0: en iyi öyküsü o olmalı ya da yazar en iyi öyküsünün bu olduğunu düşünüyor gibi bir algı oluşuyor. Bu öteki öykülere haksızlık gibi geliyor bana.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Iskarta adını koydum ve şundan dolayı, yazar öykülerine çalışır, bunları bir araya getirir, bunlar için çok uzun zaman harcar. Bitirdiğinde artık o öyküler yazar için Iskarta'ya çıkmıştır. Çünkü artık yenilerini yazması gerekir. Yani aslında yazılıp bitirilmiş her öykü yazar için Iskarta'dır. Dolayısıyla yazılıp bitirilmiş her kitap da yazar için Iskarta'dır. Bu kitaba bir bakış açısı. Bir de tabii kitabın içinde hayatın kıyısında, köşesinde kalmış, Iskarta'ya çıkmış insanlar var. Hani genel anlamda karakterlerim böyle biraz işte hayatın kıyısında, köşesinde kalmış, çok fazla ön plana çıkmamış, kendi acıları içinde boğulan, yoğrulmuş, yalnızlıkla terbiye edilmiş ya da edilemeyen karakterler. Onların da her birinin birer Iskarta olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Evet, o zaman şunu da sorabiliriz. Çıkacak diğer öykü kitabına ne diyeceğiz? Onlar da ıskarta.
0: Onu düşünüyorum açıkçası. Onlar da Iskarta 2 diyelim ona da o zaman.
1: Evet,
0: Yani
1: o
0: gerçekten ikinci kitabın
1: da
0: adını düşünüyorum. Yani burada şimdi bu kitapta Iskarta'nın altını doldurabildim. Ama o kitapta Iskarta kadar güçlü, yani benim açımdan bir isim nasıl bulurum? O toplam nasıl bir duygu uyandıracak ve nasıl bir isim getirecek açıkçası bilmiyorum ama düşünüyorum. Yani
1: Evet.
0: öyküleri yazmaktan daha önemli şu an onu bulabilmek bana.
1: Bunu düşünüyorsanız o zaman şu an basımda mı ikinci kitap yoksa yolda mı,
0: Yok,
1: nasıl?
0: şey var, üzerinde çalıştıklarım var. Belli bir toplama ulaşacak onlar. Mesela bunun içinde, Iskarta'nın içinde 11 öykü var yanlış hatırlamıyorsam. Bir 11-12 öyküde bir 100-130 sayfa civarı bir toplam eder.
1: Evet.
0: O toplama ulaştığımızda ikinci kitap da inşallah gelir.
1: Evet, peki kitapta ağırlıklı olarak hangi temalar öne çıkıyor? Bu kitabında.
0: Şey var, genel olarak
1: Yalnızlık.
0: yalnızlık bir tema. Kıyıda köşede kalmış insanların, farklı şekillerde kıyıda köşede kalmış insanlar var. Rüya önemli bir motif benim öykülerimde. Özellikle ilk üç öyküde rüyanın getirdiği zeytin tanesi ve intiharpereste görürsünüz rüya motifinin kullanılmasını. Çünkü öykülerim böyle uyur uyanıkken geliyor bana. Bazen gece kalkıp not alıyorum. Ya da Teslan'ın vardır ya, böyle uyur elinde iki tane
1: Evet.
0: bilye düştüğünde kalkar, yeni bir fikir gelir.
1: Evet.
0: Bana da o uyur uyanıklık halinde geliyor fikirler. Çünkü kafanın en rahat olduğu zaman aslında orası. Yalnızlık teması var. Ailesi tarafından nasıl diyelim ona, yalnız bırakılmış çocukların büyüdüklerinde neler olduğu, onların kurduğu aile ilişkilerinin nasıl olduğu, yani sağlıklı mı, sağlıksız mı? Yani sorunlu bir çocukluk geçiren bir bireyin sorunsuz bir aile kurması mümkün müdür gibi bir sorunun peşinden giden öyküler var. Sonra şehrin aslında öne çıktığı öyküler var. Mesela Sahan

0: Yok, kıyısında öyküsünde geride bir Çanakkale vardır. O öyküyü yazarken Çanakkale'yi hiç öyle düşünmemiştim. Yani şöyle düşünmemiştim. Çanakkale bir garnizon aslında ve askeri anlamda kıyıları askeri kıyılarla, askeri alanlarla doludur. Her yerde dikenli teller vardır. Ondan sonra şehir içinde askeri iş yerleri, yani sivil çalışan alır ama askeri iş yeridir. Mesela onarım destek komutanlığı vardır Çanakkale'de. Benim babamın da çalıştığı bir sivil personel olarak. Bir garnizon olduğunu gördüm. Çanakkale Boğazı'nın içinden sürekli savaş gemileri geçer. Ama çocukken, oralarda yaşarken hiç öyle olduğunu düşünmemiştim. Bayağı aslında bir asker şehriymişiz biz.
1: Ha, yani yazdıktan sonra bunun
0: yazdıktan
1: farkına
0: varıyorum. Sonra şeyleri toplamaya başlayınca dedim biz bayağı bir garnizonmuşuz yani. Ve sonra insan şunu da düşünüyor. Tabii yani orada Truva var. Truva bir alan kapma savaşıdır. Evet. Helen'den ve falandan ziyade bir Boğaz'ın ele geçirilmesi hikayesidir. Çanakkale Savaşları yine 1915'te Birinci Dünya Savaşı'nın bir şeyi olarak gene Boğaz'ın ele geçirilmesi. Dolayısıyla hani bütün Avrupa'nın, Asya'nın, Afrika'nın ele geçirilmesiyle ilgilidir.
1: Şöyle süre oldukça hızlı geçti efendim.
0: Çok iyi.
1: Gayet tatlı, keyifli sohbetiniz için teşekkür ederiz. Böyle bir iki cümle alalım. Böyle ne söylemek istersiniz? Projeler ya da eklemek istediğiniz, şunu söylemesem olmaz dediğiniz.
0: Ya ekstra söylemek istediğim bir şey yok. Yani ben yazmaya devam edeceğim. Edebiyat anlamında da yazarlık serüvenim devam edecek. Akademik anlamda da devam ediyor. Sanırım öyküler noktasında kariyerim, edebiyat kariyerim devam edecek.
1: Evet.
0: Böyle söyleyebilirim.
1: Biz de okumaya devam edeceğiz efendim. Teşekkür ediyoruz değerli dinleyiciler. Erkut Özal Iskarta kitabıyla bizlerle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz ve biz aranızdan ayrılıyoruz. Erkut Özal'a da teşekkür ediyoruz. Yazar ve reklam yazarı kendisi. Çağatay Sevdi, Önder Aracan, Gönül Gezbul ve Burhan Kaya ile birlikteydiniz. Tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. İran, İsrail'e yönelik füze saldırısı başlattı. İsrail'in birçok noktasından siren sesleri duyuldu. İran'dan bu gece yalnızca bir uyarıydı açıklaması geldi. ABD Başkanı Donald Trump ise masaya geri dönün ve anlaşma yapın dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bölgede son yaşanan gerginliği görüştü. İran'la ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum da ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iklim meselesinin insanlığı tehdit ettiğini söyledi. Aşırı tüketimin de bunda payı olduğuna işaret etti. Bir tarafta milyonlarca insan yiyecek ve su bulamıyor, diğer tarafta lüks ve israf tüm hoyratlığıyla sürüyor dedi. Sıfır Atık Forumu kapanış programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emin Erdoğan'ın başlattığı sıfır atık projesinin küresel seferberliğe dönüştüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 belde ve 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin tebrik mesajı paylaştı. Erdoğan, ara seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, 6 beldedeki ara seçim sonuçlarını değerlendirdi. Sonuçların Cumhur İttifakı'na güveninin ve AK Parti'ye olan desteğin güçlenerek devam ettiğini gösterdiğini söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da AK Parti'ye olan teveccühün artarak devam ettiğini ifade etti. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. Saat 9.30'da başlaması beklenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırılara tepki gösterdi. Yılmaz, eleştiri sınırını aşan ve bunun da ötesine geçen şiddet asla kabul edilemez dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yapılan saldırıları lanetledi. CHP'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler salı gününe çevrildi. Genel Merkez Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını açıkladı. Özgür Özel'in programı ise netleşmedi. CHP meclis grup yönetimi de izlenecek yol haritasını netleştirmek üzere bugün bir araya gelecek. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin siyaset akademisinin yalnızca bir sertifika programı olmadığını belirtti. Olaylara daha derin bir gözle bakmasını sağlama iradesidir dedi. Partisinin siyaset akademisi ikinci dönem açılışında konuşan Dervişoğlu, partililere sorumluluk alma çağrısı yaptı. Büyük Birlik Partisi'nin 13. olan Büyük Kurultayı'nda Mustafa Destici yeniden genel başkanlığa seçildi. Konuşmasında Filistin'deki soykırıma tepki gösteren Destici, "Gazze bugün insanlığın ahlak testidir" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurultaya yazılı mesaj gönderdi. Yunanistan'ın Attika bölgesi ile Eğriboz Adası açıklarında peş peşe meydana gelen depremler paniğe neden oldu. Sarsıntılar başkent Atina'da da hissedildi. İlk sarsıntı 4,8 büyüklüğündeydi. Yaklaşık 4 dakika sonra da 5,2 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor. İngiltere, Fransa, Almanya ve Ukrayna liderleri Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geldi. Toplantı İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in ev sahipliğinde başladı. Kosova'da halk erken genel seçim için sandık başına gitti. Yaklaşık 2 milyon seçmen ülke genelindeki 2550 sandıkta oy kullandı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin partisi seçimi önde götürüyor. Spor. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi yeniden başladı. Genel kurulda 17.245 oy alan Yıldırım, Sarı Lacivertli kulübün 35. başkanı seçildi.
1: Hava durumu.
0: Yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Haberleri sunduk.

Efekt Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Henry Cervis, Fuat İşhan, Miss Tina, Ani İpekkaya, Juliana Bordureau, Alev Gürzap, Assunta, Sevil Davutoğlu, Bayan Prest, Hale Akındı, Pasquale, Aytaç Yürük Aslan, Gondolcu, Nedret Denizhan, Kontes Gravina, Dilek Türker, Doktor Haldun Ergüvenç, Garson Kahraman Acıhan.

0: arkadaşını böyle şaşırtır mı hiç? Seni birden Venedik'te bu otelde görünce gözlerime inanamadım.
1: Böyle şaşırtıcı şeyler yapmasam yazar olduğum nereden anlaşılacak?
0: Dur bakayım. En son 1885. Demek tam 5 yıl oldu görüşmeyeli. Ama kitaplarını büyük bir zevkle izliyorum.
1: Venedik'te bile az çok tanınıyorum desene.
0: Ünün okyanusları aşıp buraya kadar geldi dostum.
1: Belki de şimdi işime yarar.
0: Nedir bu garip halin? Venedik'e esrarengiz bir cinayeti çözmeye gelmiş gibisin.
1: Ortalıkta cinayet falan yok ama gerçekten de esrarengiz bir olayı çözmek için geldim bu kente.
0: Meraktan çatlayacağım. Ne olup bittiğini bana da anlatsana. Nedir seni böyle birdenbire Amerika'dan getiren sebep?
1: Şimdi burada anlatamam. Nasıl olsa öğreneceksin.
2: Bayan Press. Sizi gördüğüme çok sevindim. Ben de yarın sabah size gondolcumla haber yollayacaktım. Cuma gecesi yeni Amerikan sefiri şerefine bir davet veriyorum. Sizi de bekliyorum. Ha? Beni bu yakışıklı dostunuza tanıştırmayacak mısınız?
0: Oh, çok affedersiniz. İzin verirsiniz size Bay Henry Jervis'i takdim edeyim. Kontes Gravina.
1: Memnun oldum efendim.
2: Cuma akşamı siz de gelirsiniz değil mi? Çok memnun olurum. Öyle fazla büyük bir davet değil. 150 kişi ya var ya yok. Venedik'e ilk gelişiniz mi?
1: Evet efendim, maalesef ilk gelişim.
0: Her yıl bütün dünyayı dolaşmasına rağmen şimdiye kadar Venedik'e gelmemiş her nasılsa.
2: Hayret doğrusu. Çok kalacak mısınız bari?
1: Gelmişken 2-3 ay kalmak niyetindeyim. Görülecek, yapılacak o kadar çok şey var ki Venedik'te.
0: Her Venedik üstüne bir kitap yazıyor.
2: Yazar olduğunuzu bilmiyordum. Bayılırım sanatçılara. Durun, durun bakayım. Şimdi hatırladım. Henry Jervis. Şey sizin değil miydi? Bir kadının portresi?
1: Evet, en sevdiğim kitaplarımdan biri.
2: Ben de bayılmıştım. Nasıl oldu da hemen adınızı hatırlayamadım? Beni affedin.
3: Kontes Hazretleri, teyzeniz gondolda bekliyorlar.
2: Hemen geliyorum. Sen şu paketleri götürüver.
3: Emredersiniz efendim.
2: Tanıştığımıza çok sevindim. Cuma akşamı mutlaka bekliyorum. Bayan Prest, siz ona eşlik edip getirin de bizi atlatmaya kalkmasın.
0: Merak etmeyin Kontes. Cuma akşamı Henry ile beraber geliriz.
1: Nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Yalnız gitmeden size bir şey sorabilir miyim?
2: Tabii, buyurun.
1: Burada yaşayan Juliana Bordereau adında birini tanıyor musunuz?
2: Kim dediniz?
1: Juliana Bordereau. Yeğeniyle Venedik'te yaşıyormuş. Bir hayli yaşlı olmalı.
2: Tamam, hatırladım. Bana sorarsanız 1000 yaşında vardır. Ben kendisini hiç görmedim. Yalnız annem hayattayken arada bir ondan bahsederdi. O yıllarda bile çok yaşlı bir kadınmış. Söylediklerine göre güzelliği bir zamanlar dillere destanmış. Ona ilahi Juliana derlermiş. Ama hakkında çoktandır bir şey duymadım. Belki de ölmüş.
1: Hayır hayır, yaşıyormuş. Eski bir konakta.
2: Evet, hatırladım. Çok eski bir konak. Daha doğrusu bakımsız kalmış. Teyzem eskiden Venedik'in en güzel evlerinden biri olduğunu söyler. Fakat Bay Jervis, nedir bu yaşlı kadınla ilginiz?
0: Her Venedik'e esrarengiz bir olayı çözmek için gelmiş Kontes Hazretleri. Ne olduğunu ben de hala öğrenemedim.
2: Gitgide daha ilginç bir adam oluyorsunuz Bay Jervis. Fakat maalesef sizinle daha fazla çene çalmama imkan yok. Teyzem gondolda beni bekliyor. Cuma akşamı ikinizi de bekliyorum. Juliana Bordereau ile ilginizi öğrenmek için de ayrıca bir gün oturur üçümüz çay içeriz. O güne kadar da meraktan çatlayacağım doğrusu. İyi günler Bayan Prez. İyi günler bacım. Cuma'ya görüşürüz. Fazla geç kalmayın.
1: Biraz çenesi düşük ama hoş bir kadın.
0: Nedir bu Juliana Bordereau meselesi Allah aşkına? Bu yaşlı kadınla ne gibi bir ilgin olabilir anlayamıyorum.
1: Bu işi gerçekten öğrenmek istiyorsan beni Juliana Bordereau'nun evine götür.
0: Hemen şimdi mi?
1: Evet, hemen şimdi. Kadın çok yaşlı, her an geç kalmış olabiliriz.
0: Öyleyse bir gondola atlayıp gidelim. Hatırladığıma göre ev aşağı kanaldaki köprünün yanında olacak.

0: İşte burası efendim.
1: Evet. Düşündüğümden daha rahatmış. Ne kadar da büyük. 30-40 odası var herhalde.
2: Yan tarafta bahçesi var, görüyor musun?
1: Evet ama çiçek falan kalmamış.
0: İnmenize yardım edeyim efendim. Buyurun.
2: Teşekkür ederim. Dikkat et Henry, ayağın kaymasın.
1: Yarım saat kadar işimiz var burada. Bizi bekleyiver.
0: Buyursun efendim.
1: Ortalıkta kimse gözükmüyor. Bahçe kapısından girerim istersen. Ne tuhaf bir yer. İnsanın tüylerini ürpertiyor.
2: Kim bilir eskiden ne güzeldi.
1: Bahçe tam düşündüğüm gibi. Yalnız bomboş.
2: Bir kadın geliyor. Yeğeni olmalı. Kimi aradınız? Bayan Juliana Bordero'yu. Evdeler mi acaba? Siz yeğeni olacaksınız herhalde.
3: Hayır, ben hizmetçileriyim. Bayan Tina kilisede. Yaşlı sinyora da uyuyor. Ama Bayan Tina neredeyse döner. İsterseniz bekleyin.
1: Ben bekleyeceğim. Sen istersen git, sonra otelde buluşuruz. Ben Juliana Bordero ile görüşmeden dönmek istemiyorum.
2: Ben de beklerim, zaten ne olup biteceğini merak ediyorum.
3: Bayan Tina gelince bahçede olduğunuzu söylerim. Ben içeri gidiyorum. İhtiyar sinyora uyanıp benim yanında görmezse sinirlenir.
1: Teşekkür ederim, biz bahçede dolaşırız. Şu havuzun başındaki heykele bak, ne güzel. Vaktiyle ünlü bir heykeltıraş yapmış olmalı bunu.
2: Suyu olmayınca havuz ne hazin görünüyor. Yorulmuşum. Şu banka biraz oturayım.
1: Benim yüzümden de buralara kadar geldin.
2: Biraz senin hatırın için ama daha fazla kendi merakımdan geldim. Hadi anlatmayacak mısın işin iç yüzünü?
1: Belki de sana fazla ilginç gelmeyecek. Fakat hayatımın en güzel, en önemli buluşunu gerçekleştirmek üzereyim.
2: Sahi mi söylüyorsun?
1: Belki duymuşsundur. Bir yıldır Amerika'da Aspern hakkında büyük bir kitap yazıyorum.
2: Şu ünlü Amerikan şairi Aspern
1: evet,
2: mi?
1: Evet, ünlü Amerikan şairi Jeffrey Aspern.
2: İyi ama bildiğim kadarıyla Aspern'in hayatı hakkında fazla bir şey bilinmiyor, öyle değil mi?
1: Öyle öyle de benim çözmek istediğim de bu zaten.
2: Ay dur dur, şimdi aklım karıştı. Yıllar önce ölmüş ünlü bir Amerikan şairiyle bu iki kadının ne ilgisi olabilir ki?
1: Hiç görüştün mü bu kadınlarla sen?
2: Evet, topu topu 2-3 kere. O da yalnız genciyle. Zaten ihtiyarı yıllardır kimsenin yanına çıkmazmış.
1: Nasıl bir kadın genci?
2: Çekingen ve kibar. Her halinden gururlu olduğunu belli ediyor. Bu yüzden ben de ahbaplığı ilerletmeye cesaret edemedim.
1: Paraları var mı acaba?
2: Duyduğum kadarıyla 5 paraları kalmamış. Belli zaten, baksana. Saray gibi ev ama bakımsızlıklar neredeyse çökecek.
1: Tanrı korusun, böyle şeyler söyleme. İster misin biz burada gevezelik ederken ev çöksün de ihtiyar kadın şairin esrarını beraber götürsün öteki dünyaya?
2: İçerideki ihtiyarın Aspern'le ne ilgisi olduğunu hala anlayamadım.
1: Bak, yıllardır Aspern'in yaşantısını inceleyenler şiirlerinin birdenbire değişmesinin nedenini anlayamadılar. Hı. Ne olmuştu da şairin son eserleri başkasının kaleminden çıkmış gibi tarz değiştirmişti? İşte bana öyle geliyor ki bu düğümü çözmek üzereyim.
2: Nasıl yani?
1: Aspern'in son yazdığı şiirlerde öylesine derin bir heyecan, gençlik eserlerinden o kadar üstün bir duygululuk var ki, evet, birçokları bunları başkasının yazdığını iddia edecek kadar ileri gittiler.
2: Peki ama bütün bunların elini eteğini dünyadan çekmiş içerideki kadınlarla ilgisi ne? Bir gönül ilişkisi mi yoksa? Ama nasıl olur? Aklımda kaldığına göre Aspern genç yaşta ölmüş. Juliana ile tanışmış olsalar bile kadının o sıralarda çocuk yaşta olması
1: gerek. Pek o kadar değil. Tanıştıkları zaman Juliana 17 ile 20 yaşları arasındaydı.
2: Ay Henry, ne heyecanlı, seviştiler mi yani
1: evet,
2: sence?
1: Evet ama fazla uzun sürmedi. Tanıştıktan 3 yıl sonra genç kadını bırakıp öz vatanı gibi sevdiği bu ülke uğruna savaşta ölmüş.
2: Bütün bunları ne zaman bulup çıkardın?
1: 2 ay kadar oluyor. Philadelphia'da eski bir ev satılıyordu. Aspern'in yeğenlerinden birine ait bir ev. Hı. Bu arada şairin bazı kağıtları da benim elime geçti. Karşılığında epey para verdim tabii. Birkaç iş mektubu, hesap pusulaları ve savaş alanında karalanmış bir not. Üstünde de şöyle bir yazı. Eğer ölecek olursam Venedik'te Juliana Bordero'ya haber verin. İmza Jeffrey Aspern.
2: Bu hesaba göre ihtiyar Juliana Bordero en aşağı 100 yaşında olmalı.
1: Belki de 110.
2: Seninle görüşmeyi kabul edecek mi dersin?
1: Bütün mesele bu işte. Hem beni kabul etmesi yetmez, samimi olmam lazım.
2: Bu evde bir oda kiralamak istediğini söyle.
1: Güzel fikir. Güzel, güzel ama kiralarlar mı dersin?
2: Bir kere denemekle bir şey kaybetmezsin.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Aspern hakkında bir şeyler öğrenmek, burada bulunan kağıtlarını ele geçirmek için yeryüzünde yapamayacağım şey yoktur.
2: Kağıtları ele geçirmek için ihtiyarı öldürecek misin yoksa?
1: Şakayı bırak. Şakayı bırak ama bir erkeğin çok istedikten sonra bir kadından elde edemeyeceği şey yoktu.
2: Ne yapacaksın mesela?
1: Kur yapacağım. Gencine tabii. Ne gülüyorsun Allah aşkına?
2: Hiç. Hele.

0: bir gör de ondan sonra konuşalım.
1: İşte orada, bahçede. Sizi bekleyeceğini söyledi.
2: Yalnız mı?
1: Bir kadınla beraber geldi ama kadın biraz önce gondola binip gitti.
2: İtalyan mı?
1: Amerikalı.
2: Ne istiyormuş acaba?
1: Bilmiyorum. Kendiniz konuşun.
3: İzniniz olmadan bahçede dolaştığım için beni affedin. Çok güzel bir bahçeniz var.
2: Bahçe benim değil. Burada hiçbir şey benim değil.
3: Özür dilerim. Gondolla bahçenin önünden geçiyordum. Dayanamayıp yakından görmek istedim. Gerçi biraz eski ama eve de bahçeye de bayıldım. Amerika'dayken Venedik'e geldiğimde hep böyle bir evde oturmayı düşünürdüm. Önünden geçerken hayalimdeki evi görünce dayanamayıp izniniz olmadan bahçeye girdim. Bana kızmazsınız umarım. Çiçekleri o kadar severim
2: ki. Bizim bahçede çiçek yok ki.
3: Ama yetiştirilebilir, öyle değil mi?
2: Buranın toprağı yıpranmış, tükenmiş artık. Bu ev gibi o da ihtiyarlamış. Yeniden çiçek yetiştirip bahçeyi canlandırmak çok para ister. Hem bunlar erkek işi.
3: Ben varım ya.
2: Efendim?
3: Yani ben ilgilenirim demek istedim. Bir bahçıvan tutarım. Göreceksiniz, Venedik'in en güzel çiçeklerini yetiştireceğiz. Bir iki aya kalmaz bahçeyi cennete çeviririz.
2: Ama ben sizi tanımıyorum.
3: Ah, çok özür dilerim. Kendimi tanıtamadım. Ama bir bakıma yabancı sayılmayız. Amerikalısınız değil mi?
2: Evet. Çok eskiden.
3: Nasıl? Anlamadım.
2: Aradan o kadar çok zaman geçti ki hiçbir şey sayılmayız artık.
3: Ne güzel, ne eski bir konak. Merak etmeyin, evdekileri rahatsız etmem.
2: Evdekileri mi dediniz?
3: Evet, yani kim varsa.
2: Üç kişiyiz. Ben, bir hizmetçimiz, bir de...
3: Üç kişi mi? Bu koskoca konakta üç kişi. Hiç yoksa 30 odası vardır. 2-3 odasını bana kiralarsınız değil mi?
2: Ne iş yaparsınız siz?
3: Çok zaman, çok sessizlik ve de tertemiz hava isteyen bir iş. Bir araştırmacı da diyebilirsiniz. Vaktiniz olursa bir gün anlatırım. Ne olur kiracınız olmama izin verin.
2: Halama sormadan olmaz.
3: Anlamadım.
2: Halam Juliana Bordero'ya sormadan olmaz dedim.
3: Burada değil mi?
2: İçeride yatıyor.
3: Halanız hasta değil ya?
2: Hayır ama hep yatar. Onun için ben de pek dışarı çıkamam.
3: Hemen şimdi sorabilir misiniz?
2: Hiç paramız yok. Buna rağmen halamın razı olacağını sanmıyorum. Evi de bahçeyi de biraz olsun eski haline getirebilsek ne güzel olurdu.
3: İstediğiniz bu olsun. Halanızın adını söylediniz ama daha sizinkini öğrenemedim.
2: Herkes bana Tina der.
3: Tina. Bayan Tina. Ne güzel, ne tatlı bir isim. Peki Bayan Tina, ne dersiniz teklifime?
2: Bilmem ki. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey yapmadım. Yani kiracı almadık demek istiyorum.
3: Halanızla ne zaman konuşursunuz?
2: Öğleden sonra.
3: Cevabı ne zaman öğrenirim?
2: Akşamüstü.
3: Yemekten önce gelebilirim öyleyse.
2: Nasıl isterseniz. Biraz bekletirsem kusura bakmazsınız değil mi?
3: Benden yana olduğunuzu bildikten sonra seve seve beklerim.
2: Adınızı bile söylemediniz daha.
3: Adım mı? Adım Henry. Henry Jarvis.
2: Jarvis mi dediniz? Hı-hı. Çiçek adına benziyor.
3: Ne tuhaf değil mi? En çok hangi çiçeği seversiniz?
2: Gül. Gül tabii.
3: Bakın göreceksiniz ne güller yetiştireceğiz bu bahçede.
2: Peki ama neden? Neden yapacaksınız bütün bunları?
3: Neden mi?
2: Öyle ya, yabancı bir insansınız. Bizleri tanımıyorsunuz bile. Neden bizim gibi dünyadan elini eteğini çekmiş iki kadınla bu harap evde kiracı olarak oturmak istiyorsunuz? Venedik'te oturacak başka ev mi kalmadı? Hem o evlerde çiçek yetiştirmeniz bile gerekmez. İstediğinizden fazlası vardır çoğunda.
3: Ama ben sizin evin, sizin bahçenin havasını sevdim. Hem hazıra konmak hoşuma gitmiyor olmalı. Bahçeyi eski haline sokmak benim için gerçekten büyük bir zevk olacak.
2: Kim bilir, belki budanırsa balkonun önündeki sarmaşık gülleri bile tekrar çiçek açmaya başlar.
3: İşte, yüzünüzdeki bu mutluluğu görmek için bile bu zahmete katlanmaya değer.
2: Anlamadım.
3: Çiçeklerden söz edince tamamen değişiyorsunuz. Benim buraya gelmem size de mutluluk getirecektir. Emin olun.
2: Mutluluk mu? Hı-hı. Bu evde biz böyle şeyleri unutalı çok oldu Bay Jarvis.

0: buyurun efendim. Bayan Tina burada beklemenizi söyledi.
1: Teşekkür ederim.
0: Bayan Tina ihtiyarın ilacını veriyor.
1: İhtiyar sinyora hasta değil mi?
0: Ne hastası? Hepimizi gömer o. Assunta, sen halamın yanına git. Olur Bayan Tina. Hoş geldiniz Bay Cervis.
1: Meraktan ölüyorum Bayan Tina. Konuştunuz mu?
0: Evet, her şeyi anlattım ona.
1: Peki ne dedi?
0: Sizinle tanışmak istiyor.
1: Sahibi söylüyorsunuz.
0: Ben...

0: Dedim.
1: Hayır, hayır. Satın alacağım demedim.
0: Öyle mi?
1: Nereden başlamalı bilmem ki.
0: Başından başlayayım, başından.
1: Evet, başından. Peki efendim. Görür görmez bahçenize evet. hayran oldum. Evet. Görür görmez.
0: Yok canım.
1: Bunun üzerine ne olursa olsun kiralamayı denerim dedim. Beni bugün kabul edişiniz de umutlanmakta haklı olduğumu gösteriyor.
0: Neler zırvalıyorsunuz anlamıyorum bay. Bay ne?
1: Jarvis. Henry Jarvis.
0: Ha, her neyse. O kadar bahçe meraklısıysanız Venedik'ten başka oturacak yer bulamadınız mı?
1: Evet ama suyun ortasında bahçe olması hoşuma gidiyor.
0: Tina'yla uzun uzun konuşmuşsunuz.
1: Yeğeniniz çok sabırlı, çok nazik.
0: Terbiyelidir, ben yetiştirdim.
1: Evet tabii, tabii belli oluyor efendim.
0: Kimin nesisiniz bilmiyorum.
1: Ben de şimdi söyleyecektim.
0: Bilmiyorum, bilmek de istemiyorum, umurumda bile değil. İyi para verirseniz birkaç oda kiralarım size.
1: Kaç para isterseniz veririm, hem de peşin.
0: Öyleyse ayda 1000 lira.
1: Efendim?
0: Çok mu geldi?
1: Yok, kaç para isterseniz veririm demiştim.
0: Öyle mi demiştiniz?
1: Öyleyse bu iş tamam.
0: Ne zaman vereceksiniz parayı?
1: Yarın. İsterseniz yarın getirebilirim.
0: Tabii, getirin, getir. Yarın getirin.
1: Evet, odaları görebilir miyim acaba?
0: Yarın. Yarın görürsünüz parayı getirdiğiniz zaman.
1: Peki ama...
0: Korkmayın, beğenirsiniz. Vaktiyle sizden çok daha iyisine alışık kimseler bile beğendi.
1: Hayır, görürsem ona göre eşya getiririm.
0: Pazarlık edecekseniz vazgeçiyorum.
1: Hayır, hayır, hayır. Nasıl isterseniz öyle olsun.
2: Tamam, yazdım halacığım.
0: Gel, gel, gel. Seninkiyle anlaştık.
2: Memnun oldum.
0: Ağız kalabalığına getirip pazarlığa kalkışıyor.
1: Size öyle geldiyse çok üzülürüm. Ne emrederseniz yapmaya hazırım.
0: 3000. Yarın 3000 lira getirecek.
1: Demek 3 aylık peşin.
0: Öyle demediniz mi?
1: Tabii.
2: 3000 lira mi?
0: Yoksa dolar mı demiştik?
1: Yanılmıyorsam lira demiştik efendim.
0: Ne zaman getireceksiniz parayı?
1: Yarın öğleüstü getirsem olur mu?
0: Neden olmasın? Yarın öğleüstü bekliyorum.
1: Peki.
0: Parayı getirmeyi unutmayın ha.
1: Bu konuda anlaştık sanıyorum. Anlaşmamız şerefine el sıkışabilir miyiz?
0: Bizim zamanımızda böyle çirkin adetler yoktu Bay Jarvis.

0: Efendin nerede?
1: Dışarı çıktı.
0: Ne zaman gelecek?
1: Söylemedi. Hem sana ne? Nasıl oldu da hanımların bahçeye çıktı bugün?
0: Efendinle karşılaşmak istemiyorlar da onun için çıkmıyorlar.
1: Neden?
0: Ne bileyim, o kadar merak ediyorsan kendin sor.
1: Ayıp ama, buraya geleli neredeyse bir ay oluyor. Hanımların efendimle daha bir kere bile konuşmadılar.
0: Efendim burayı hanımlarımla beraber kiralamadı ya.
1: Canım, insan hiç olmazsa sabahları bir günaydın de.
0: Hanımlarım yabancılarla konuşmaktan hoşlanmaz.
1: İnsanın kiracısı yabancı sayılmaz. Ayıp doğrusu, efendimin kalbi kırılıyor.
2: Pasquale! Pasquale!
1: Efendim?
0: Efendin ön kapıdan geldi galiba. Hanımların bahçede olduğunu söyleme, hoşlanmazlar karşılaşmaktan.
1: Bırak karşılaşsınlar canım. Merak etme, efendim adam yemez.
2: Aa, burada mısın Pasquale?
3: Evet, iyi günler Assunta. Hanımların nasıl?
0: İyiler efendim. Ben izninizle mutfağa gidiyorum.
1: Hanımlar bahçede efendim.
3: Öyle mi?
1: Öyle efendim. İkisi de bahçede.
3: Teşekkür ederim Pasquale. Gerekirse seni çağırırım.
1: Son zamanlarda işler biraz çatallaştı değil mi efendim?
3: Anlayamadım.
1: Buraya neden geldiğinizi biliyorum efendim. Gerçi sizin yanınızda çalışalı bir ay oldu ama bana güvenebilirsiniz.
3: Ne demek istediğini pek anlayamadım ama sana güvenebileceğimi biliyorum.
1: Teşekkür ederim efendim.
3: Pencereden bak bakalım, bahçede ne yapıyorlar?
1: Şemsiyeleri kapattılar, içeri giriyorlar. Arabaya yardım edeyim mi efendim?
3: Bırak ne halleri varsa görsünler. Bir aydır topu topu iki kez gördüm yüzlerini.
1: Sessizlikten hoşlanıyorlar da ondan.
3: Korkudan ölü taklidi yapan hayvanlara benziyorlar.
1: Efendim, efendim galiba buraya geliyorlar. Evde olduğunuzdan haberleri yok galiba.
3: Yardım et de arabayı içeri alsınlar. Bayan Tina. Bir dakika sizinle konuşabilir miyim?
4: Korkuttunuz beni.
3: Özür dilerim.
4: Ne güzel yaptınız bahçeyi, hayret doğrusu. İki ayda mucizeler yarattınız.
3: Madem beğeniyorsunuz, neden o kadar az çıkıyorsunuz?
4: Halamı yalnız bırakamıyorum ki.
3: Kaç haftadır size kucak dolusu çiçek gönderiyorum. Hiç olmazsa hizmetçinizle haber yollayıp gönlümü... Değil mi? Gönlümü alamaz mıydınız?
4: O çiçeklerin bana gönderildiğini bilmiyordum ki.
3: İkinize de gönderiyordum. Ama güller daha çok sizin için.
4: Neden bu kadar üstümüze düşüyorsunuz?
3: Ne bileyim. Aynı çatı altında oturan insanlar dostluk edemezler mi? Üstelik...

0: Üstelik vatandaş sayılırız. Aynı dili konuşuyor, aynı zevkleri paylaşıyoruz. Ben de sizin gibi Venedik'e hayran.
1: Yanılıyorsunuz, ben hiç sevmiyorum Venedik'i.
0: Ah, yanılmışım demek.
1: Elimden gelse kaçar uzaklara giderim buradan.
0: Halanız sizi hiç yanından ayırmaz mı?
1: Yok. O çık gez diye tutturur ama ben istemiyorum.
0: Eskiden ne yapardınız peki?
1: Çok gezerdik eskiden. Bütün dünyayı gördük diyebilirim. Şimdiki halimize bakınca ummazsınız ama çok güzel yaşardık bir zamanlar. Yüzlerce insan vardı etrafımızda. Eğlenceli, hoş insanlar.
0: Ne olurdu ikinizi de o eski günlerde tanısaydım. Gidiyor musunuz?
1: Evet, halama bakacağım de.
0: Ama çağırmadı ki sizi.
1: Belli olmaz. Arada sırada yoklamam lazım.
0: Öyleyse söz verin bana. Bundan sonra daha sık görüşeceğimizi.
1: Sıkmaktan korkarım sizi.
0: Nasıl söz öyle? Aksine sizden konuşmak büyük bir zevk veriyor bana.
1: Ya. Çiçekler için çok teşekkür ederim. Bu gece geç saatlere kadar okumayın. Güzel güzel uyuyun.
0: Okumadan uyuyamam ki.
1: Ne tuhaf, ben yatağa yatar yatmaz hemen uyurum.
0: En sevdiğim şey yatmadan şiir okumaktır. Özellikle Geoffrey Aspern'in şiirlerini.
1: Geoffrey Aspern'i mi?
0: Hı hı.
1: Biz de çok okuruz onu.
0: Bence dünyanın en büyük şairi. Yazdıklarının hepsini ezbere bilirim.
1: Biliyor musunuz? Hı-hı. Gençliğinde halamın en yakın dostlarından biriymiş.
0: Ne diyorsunuz? Bilseydim halanıza Aspern hakkında bazı şeyler sorardım.
1: Anlatmaz ki. Eskiden, çok eskiden anlatırdı.
0: Neler anlatırdı?
1: Bilmem. Galiba halamı çok sevmiş. Hatta birçok şiirler yazmış onun için.
0: Halanız da onu sevmiş mi?
1: Taparmış halam ona.
0: Belki hiç basılmamış şiirleri bile vardır bu evde saklı. Kim bilir halanız nerede gizliyor onları. Ne olduğunu söyle. Neniz var?
1: Bir şey mi yazıyorsunuz yoksa Geoffrey Aspern hakkında?
0: Bunu halanız mı soruyor?
1: Hayır. Ben soruyorum. Cevap verin.
0: Evet. Bir kitap yazıyorum Aspern hakkında. Ama daha pek çok bilgi toplamam gerek.
1: O bilgiyi de burada bulmayı umuyorsunuz öyle mi?
0: Bana yardım edeceksiniz değil mi? Bu yardımınızla yalnız beni değil, bütün edebiyat dünyasını aydınlatacaksınız.
1: İzin verirseniz yatmam lazım. Çok geç oldu. Tanrı yardımcınız olsun Bay Jervis.

0: Bayan Tina'ya görüşmek istediğinizi bildirdim. Halasının çayını verir vermez geleceğini söyledi efendim.
1: Pekala Pasquale, sen çıkabilirsin. Bu akşam yemeği dışarıda yiyeceğim.
0: Teşekkür ederim efendim. Bayan Tina geldi efendim.
2: Pasquale benimle görüşmek istediğinizi söyledi.
1: Evet Bayan Tina. Sakıncası yoksa kısa bir görüşme yapmak istiyordum sizden. Sen gidebilirsin Pasquale.
0: İyi akşamlar efendim.
2: Buyurun Bay Jervis, sizi dinliyorum.
1: Yanılmıyorsam son görüşmemizden beri tam 3 hafta geçti.
2: O kadar oldu demek.
1: 3 haftadır yüzünüzü bir kerecik olsun görmedim.
2: Asunta rutubetten dolayı evden çıkmak istediğinizi söyledi. Ya,
1: doktorum rutubetin romatizmalarıma iyi gelmediğini söyledi.
2: Arka taraftaki odalardan birini verelim size. Orası daha çok güneş alır.
1: Halanız razı olur mu dersiniz?
2: Niye olmasın? Bu konuda o da sizinle görüşmek istiyor.
1: Şimdi mi?
2: Evet, hemen şimdi.
1: Ne büyük şeref, hayret doğrusu. Ama o odalar için kim bilir ne kadar para isteyecektir.
2: İster aynı paraya oturun, ister daha az verin, fark etmez.
1: Nasıl yani?
2: Düşündüm ki halam nasıl olsa bu parayı bana veriyor. Karar vermek hakkı da benim öyleyse.
1: Çok naziksiniz. Bu ne güzel elbise. Çok yakışmış size.
2: En iyi elbisem bu. Halam zorla giydirdi.
1: O akşam konuştuklarımızı, Jeffrey Aspen meselesini halanıza anlattınız mı?
2: Anlatsaydım bir daha yüzünüze bakar mıydı sanıyorsunuz?
3: Sizi rahatsız etmiyorum ya Bay Jervis. Tina sizinle görüşmek istediğimi söylemiştir.
1: Şeref verdiniz efendim.
3: Rahatsız olmayın, oturun. Öyle ayakta dikilip durursanız rahat konuşamam.
1: Teşekkür ederim. Havalar sıcak, neden arada sırada bahçeye çıkıp çardağın altında oturmuyorsunuz? Hele akşamüstleri ortalık mis gibi kokuyor.
3: Bu evden çıkarsam çardak sefası yapmaya değil, öteki dünyayı boylamaya çıkarım. Ama Tina, o zavallıcık da benimle eve kapanıp kaldı. Tina'yı alıp gezdirsenize biraz.
2: Anacığım, neler söylüyorsunuz?
3: Senin yaşında bir insan biraz keyfine bakmalı. Senin yaşında dedimse gençsin demek istemedim tabii. Merak etme, dostumuzdan sana bir kötülük gelmez. Seni gezdirir. Venedik'te güneşin batışını gösterir sana. Hala batıyor

0: benim için çoktan battı. Hadi gitsenize. Korkma, sensiz de başımın çaresine bakarım ben.
1: Halacığım, misafirimizi güç duruma sokuyorsunuz.
2: Siz razı olduktan sonra bana şeref verirsiniz.
0: Tamam, razı oldu bile. Hadi gidin artık.
1: Halacığım, halacığım rica ederim.
0: Ona biraz dükkanları gezdirin. Ödünç para da verin, alışveriş etsin. Sonra kiradan kesersiniz. Ha, yazar olduğunuzu duydum.
2: Evet.
0: Kitaplarınızdan para kazanıyor musunuz? Ne gibi şeyler yazıyorsunuz?
2: Başkalarının kitapları üzerine araştırmalar yaparım.
0: Kimlerin mesela?
2: Büyük şairlerin mesela.
0: Kısacası geçmişi kurcalarsınız yani, ha? Geçmişi sevdiğim kadar dedikoduculardan da nefret ederim.
2: Geçmişi araştırmadan, bir şairin hayatını bilmeden eserlerini nasıl anlayabiliriz?
0: Hayatlarını kurcalayarak mı anlayacaksınız? Siz hiç ölümlü tanrı gördünüz mü? Görmediniz tabii. Görseydiniz araştırıp incelemeyi bırakır, saygıyla karşısına geçer, hayranlıkla seyrederdiniz.
2: Ama ben eseri anlamaya çalışırım, yaratanı değil.
0: Antikadan anlar mısınız? Para ediyor mu böyle şeyler, ha?
2: Satmak istediğiniz şey de günün modasına bağlı.
0: Şu ufak resim para eder mi?
2: Verin bakayım. Ne değişik bir yüz. Kim bu?
0: Çok eski bir tanıdık. Dünya o kadar çabuk değişiyor ki, giden gidiyor, kalan da bir kere dönüp arkasına bakmıyor. Dediğiniz gibi her şey modaya bağlı. Benim zamanımda da bu adam modaydı. Tino'nun İtalyanca'dan çevirdiği şarkıyı hala söyler. Ben öğretmiştim. Hadi Tina, söylesene.
1: Yatma zamanınız geldi halacığım.
0: Tina gençken hep şarkı söylerdi. Güzel bir kız değildi ama sesi çok tatlıydı. Hadi Tina, kayıp atlıyı söyle.
1: Halacığım,
0: belki de son defa istiyorum bunu senden.
1: Yatma zamanınız geldi.
0: Benden başka da isteyen çıkmaz, merak etme.
2: İsterseniz resmi bana verin, yarın birkaç kişiye gösterip kaç para ettiğini sorayım. Aslında ben kendim almak isterim ama
0: tabii... Adını bile bilmediğiniz bir adamın tanınmamış bir ressam tarafından yapılmış resmini alıp da ne yapacaksınız?
2: Ressam tanınmamış olabilir ama resim çok güzel.
0: Resmi yapan babamdı.
2: Kaç paraya satarsınız bu resmi?
0: 10.000 dolar.
2: O kadar para veremem maalesef. Ama çok iyi bir antikacı tanıyorum. İsterseniz onu alıp getireyim size.
0: Hayır. Vazgeçtim satmaktan. Artık yatmak istiyorum. Tina, beni odama götür, sonra da gezmene git. Hadi.

0: Ne güzel. Çoktandır gondola binmemiştim.
1: İsterseniz doğru San Marco meydanına gidelim. Bu saatte neşe doludur orası.
0: Ne güzeldir, kim bilir.
1: Aspen meselesini halanıza açmadığınıza emin misiniz?
0: Eminim tabii.
1: Hayır, durup dururken bana onun resmini göstermesinin nedenini bir türlü anlayamadım da.
0: Ben de şaşırdım resmi gösterince.
1: Benden alay eder gibiydi. Neyse, San Marco meydanında biraz dolaştıktan sonra müzikli bir yerde yemek yeriz.
0: Ne güzel. Bütün bunları zorla yapıyorsunuz değil mi? Yani beni gezmeye götürmeleri falan, sırf bir gün halamın elindekileri elde edebilmek için.
1: Tina, Tina, neler söylüyorsunuz? Kendinize eziyet etmekten vazgeçin Tina. İzin verin de bu gece sizi mutlu kılmaya çalışayım.
0: Mutlu kılmak, hı-hı, kim bilir.

0: Biraz daha içmez misiniz Tina?
1: Etraftaki güzellikleri kaçırırım sonra.
0: Memnun musunuz bu geceden?
1: Uyanmaktan korkar gibiyim. İnsanların böyle yaşadıklarını unutmuştum. Ne kadar da kalabalık. Kadınların hepsi de çok güzel. Gece hayatı dedikleri bu demek.
0: Darılmayın ama neden kendi hayatınızı yaşamayı hiç düşünmüyorsunuz?
1: Bunu sormak nereden aklınıza geldi şimdi?
0: Hiç. Burada bütün bu gülen, eğlenen kalabalığın arasında bambaşka bir insan oldunuz da.
1: Ne gibi?
0: Yüzünüze canlılık geldi. Güzelliğiniz ortaya çıktı.
1: Güzelliğim mi?
0: Evet, güzelliğiniz. Bunu size kimse söylemedi değil mi? Kimseye bu fırsatı vermediniz ki söylesin. Halanızın gölgesinde yaşadıkça geçmişe gömülü bir mumyadan farkınız olmayacak.
1: Ama onu yalnız bırakamam. Çok yaşlı.
0: Peki o öldüğü zaman ne olacak? O zaman ne yapacaksınız? Beni dinleyin Tina. Bir an önce kendinize yeni bir yol çizmek zorundasınız.
1: O kadar onunla yaşadım ki. Yalnız başıma sudan çıkmış balığa dönerim. Ne yapacağımı bilemem.
0: Ben size yardım ederim Tina. Yeter ki siz isteyin.
1: Eder misiniz? Gerçekten yardım eder misiniz?
0: Seve seve.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Konuşacağım. Halamı mektupları size vermesi için kandırmaya çalışacağım. Hatta gerekirse onları bir gece çalıp size gizlice okutacağım.

0: Tina, iyi vakit geçirdin mi?
1: Halacığım, korkuttunuz beni. Daha uyumadınız mı?
0: Acelem yok. Öteki tarafta bol bol uyuyacağım nasılsa. Ne oldu? Öptü mü seni?
1: Evet. Gondoldan indikten sonra.
0: İyi. Ne o? Niye gözlerin doldu? Yoksa seviyor musun onu?
1: Evet. Evet, seviyorum onu. Hem de çok seviyorum. İstersen alay et benimle, gül bana. Ama elimde değil. Her şeyi yapabilirim onun için. Halacığım, ne olur yardım et bana.
0: Vah yavrum. Demek aşk senin de kapını çaldı sonunda.
1: O gelmeden önce kaderime razıydım. Hayatım öyle sürüp gidecekti. Ama şimdi her şey değişti. Keşke hiç gelmeseydi buraya.
0: Yok, böyle konuşma. Kim bilir, belki o da senden hoşlanıyordur.
1: Hayır. Oyun oynuyor benimle. Bazen kapılıp gidiyorum, umutlamıyorum. Sonra birdenbire acı gerçeklerle karşı karşıya kalıyorum. O benimle değil, senin geçmişinle ilgileniyor hala.
0: Benim geçmişimle mi?
1: Evet, senin geçmişinle.
0: Ne söylediğini anlamıyorum.
1: Beni gerçekten seviyor musun hala? Senden sonra ne olacağımı hiç düşünüyor musun?
0: Bu ne biçim soru? Senden başka neyim kaldı ki?
1: Öyleyse yardım et bana. Ama sözle değil, gerçekten yardım et.
0: Ne yapmamı istiyorsun?
1: Mektupları sat ona. İstediğim parayı verecektir eminim.
0: Hangi mektupları?
1: Jeffrey Aspern'in, şairin mektupları.
0: Çıldırdın be sen! Yazdıklarını basit bir adama mı satayım istiyorsun? Demek yanılmamışım. İlk günden beri anlamıştım bunların peşinde olduğunu.
1: Dünya kadar şey saklıyorsun içeride. Senin için bunların ne demek olduğunu biliyorum. Biliyorum ama senin geçmişin bitti artık. Ben geçmişi yaşayamadım. Bırak da bari geleceği yaşayayım halacığım.
0: Pudala. Mektupları ele geçirdikten sonra seninle kalacağını mı sanıyorsun?
1: Niye kalmasın? Sandığın kadar çirkin değilim ben. Defalarca güzel olduğumu söyledi bana bu gece.
0: Kendini kandırma Tina. Aşk yalnızlıkla biten bir serüvendir.
1: Ama şimdi de yalnızım. Hem de her zamankinden daha yalnız.
2: Salondaki şamdanları söndüreyim mi efendim?
3: Evet Pasquale. Artık yatmaya gidiyorum. Sana ihtiyacım olmayacak.
2: Özür dilerim efendim. Çok mu istiyorsunuz o resmi?
3: Hangi resmi? Ne diyorsun sen?
2: İhtiyarın gösterdiği resmi.
3: Anlayamadım. Ne olmuş ona?
2: Hiç. Nerede sakladığını gördüm de başka bir sürü kağıtlarla beraber.
3: Ne zaman gördün?
2: Akşamüstü arabasını içeri aldığım zaman. Karyolasının yanındaki oymalı dolapta duruyordu.
3: Dolabın kapısı açık mıydı?
2: Açıktı.
3: İçindekileri de gördün mü?
2: Gördüm tabii. Kurdelelerle bağlanmış birçok kağıt, resimler, notalar. Bir sürü de ne olduğunu anlayamadım ufak tefek.
3: Kilidi yok mu dolabın?
2: Var. Anahtarı da ihtiyarın boynunda asılı. Genellikle kilitli tutuyor orayı.
3: Bütün bunları ne zaman öğrendin?
2: Efendime faydalı olabilmek için uzun bir süredir gözetledim.
3: Sen neden yapıyorsun bütün bunları? Nedir benden istediğin?
2: Amerika'ya ne zaman dönüyorsunuz efendim?
3: Bunun konuştuklarımızda ne ilgisi var?
2: Ben sizin bu mektupları ele geçirmenizi sağlarsam... siz de beni Amerika'ya götürür müsünüz?
3: Deli misin sen?
2: Bu işi becerdikten sonra Venedik'te kalmam biraz güçleşir de...
3: Ben böyle saçma sapan konuşmalardan hoşlanmam.
2: Ya, yalnız size şunu söyleyeyim ki... mektuplar her an ortadan kalkabilir. Bana gerçekten ihtiyacınız var.
3: Sen ahlaksız haydudun biriymişsin.
2: Efendim, mektupları her şeyden fazla istediklerini unuttular galiba.
3: Pekala. Bu konuda sana ihtiyacım olursa haber veririm. Pazarlığını da o zaman yaparsın. Girin Tina, girin. Ne var, ne oldu?
1: Halam hastalandı. Saçma sapan şeyler sayıklıyor. Onu hiç böyle görmemiştim. Yardım edin bana lütfen.
3: Hemen geliyorum. Pasquale.

0: Sen de git doktoru çağır.
1: Baş üstüne efendim.
2: Neden yaktılar onları? Hava çok sıcak zaten. Orkestra ne güzel çalıyor. Kim söyledi acaba onlara bu şarkıyı çalmalarını? Bu sarışın kadını çağırmadık ki biz. Onun ne işi var burada? Hangi yüzle geliyor benim verdiğim baloya? Gidin söyleyin ona. Yanıma yaklaşırsa suratına tükürürüm. Ama güzel güzel, nazik söyleyin. Hadi söylesenize, defolup gitsin buradan.
3: Yok halacığım, yok bir şey yok halacığım.
4: Bırakın konuşsun.
3: Yazık değil mi, hasta zavallı.
4: Bırakın konuşsun diyorum.
2: Demek resmimi yapmak istiyorsunuz. Bilmem ki çevre ne der. Bir sana dizeri olacağını biliyorum. Biliyorum Bay Monet. Ama gene de Jeffrey'e sormam gerek. Kim demiş Dük benim yüzümden intihar etti diye. Onunla evlenmek istemedimse kabahat benim mi? O da kendine göre birini bulup aşık olsaydı. Sarışın kadınlardan sakın. Sen de Tinacığım, bütün sarışın kadınlardan sakın. Hepsi yalancı, hepsi iki yüzlü. Susturun, susturun şu müziği. Yeter artık, yeter. Eğlence bitti. Herkes evine dönsün. Size gelince dar kafalı değilim. Ama sizin dostlarımın arasında işi yok.
3: Düştü. Hala halacığım.
0: Durun. Hala. Acele etmeyin. Şöyle yatağa yatıralım.
3: Tamam, biraz daha bu tarafa lütfen. Oldu, çok teşekkür ederim.
0: Bahsettiği sarışın kadın kim acaba?
3: Komaya girdi galiba, hiç sesi çıkmıyor.
5: Pasquale doktoru getiriyor. Neredeyse gelirler. Nasıl, biraz kendine geldi mi?
3: Tamamen kendini kaybetti. Hiç sesi çıkmıyor şimdi.
0: Elinde sıkı sıkıya bir şey tutuyor. Nedir o?
3: Anahtar, dolabın anahtarı galiba. Asunta, elinden alıp masanın üzerine koyuversene.
5: Baş üstüne bayan Tina.
0: Kıymetli bir anahtar olmalı. Altın bir zincirin ucunda.
3: Boynundan çıkarmazdı bunu hiç.
0: Mektupları sakladığı dolabın anahtarı herhalde.
1: Doktoru yatağından kaldırıp getirdim efendim.
6: Bana bir mum daha getirin. Işık az burada.
5: Bu şamdanı yakalım isterseniz.
6: Nabız bir hayli yavaş atıyor. Refleks hiç yok.
3: Epey sayıkladı doktor. Sonra da kendinden geçtim.
6: Beni bir dakika onunla yalnız bırakır mısınız? Siz salonda bekleyin.
3: Doktorun muayenesi epey sürdü. Kurtulur mu dersiniz?
0: Bilmem ki, bir hayli yaşlı. Yavaş yavaş kendinizi onun yokluğuna alıştırsanız iyi olur.
3: Onsuz ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum.
0: Her şeyden önce bu evi satarsınız. Kendinize yepyeni bir hayat kurarsınız.
6: Kendine gelmedi.
3: Doktor, ümit var mı?
6: Açık konuşmak gerekirse yok. Şok geçirmiş gibi bir hali var. Sana da bir ilaç vereyim Tina. Sen git yat. Ona hiçbir yardımın dokunmaz nasılsa. Asunta başında bekleyecek.
0: Evet Tina, bir ilaç alıp yatsanız iyi olur.
3: Nasıl bırakırım onu?
0: Benim atarım için lütfen. Kuvvetli olmanız gerek.
6: Hadi kızım, şu hapları alıver.
3: Pekala. Teşekkür ederim doktor. İyi geceler Bay Jervis.
6: İyi geceler Tina.
0: İyi geceler.
6: Tanrı'dan umut kesilmez.
0: Çoktandır mı tanırsınız onu doktor?
6: Hı? Kendimi bildim bileli. Gençliğimizin ilahi Julianas'ıydı o. Bütün erkekler aşıktı ona. Kaç kişi intihar etmişti onun uğruna. Fakat o ömrü boyunca yalnız bir tek kişiye aşık oldu.
0: Aspern diyeyim.
6: Evet, Jeffrey Aspern. O öldükten sonra da bir daha kimseyi sevmedi.
0: Gençliğimde tanımak isterdim onu doğrusu.
6: Müthiş bir kadındı. İnanılmaz derecede güzeldi. Gençliğinde onu tanımaya değerdi doğrusu. Gideyim de bir kere daha bakayım bari.
0: Sen burada mıydın Pasquale? Ben seni yattı sanmıştım.
7: Bu gece yatılır mı efendim?
0: Ne demek o?
7: Mektupları ele geçirmenin tam sırası bu gece.
0: Neden? İhtiyar Signora öldükten sonra Bayan Tina nasıl olsa mektupları bana verir.
7: Özür dilerim efendim ama

0: Bayan Tina'nın mektupları size vermesi için bir takım hesapları vardır herhalde.
1: Ne gibi hesapları?
0: Gayet basit. Bu mektupları size bir nikah kağıdı karşılığı verebilir mesela.
1: Neler saçmalıyorsun
0: bunun
1: sen?
0: Bunun böyle olduğunu siz de biliyorsunuz. Oysa ben bu gece beni Amerika'ya götürmenize karşılık dolabın anahtarını getirebilirdim size.
1: Nasıl olacak bu iş?
0: Çok kolay. Biraz sonra Asunta'ya 1-2 saat yatağında dinlenmesini, hastayı benim bekleyeceğimi söylerim. Onu kandırmak kolay. Bundan sonrası da size kalıyor.
1: Sen şeytanın ta kendisisin. Tamam, anlaştık.
0: Özür dilerim. Bu kağıdı imzalamanız gerek. Ben işi baştan sıkı tutmayı severim.
1: Hapse atılacak adamsın sen. Ver bakayım, ver, imzalayayım. Al işte, tamam mı? Anahtarı bekliyorum.
0: Teşekkür ederim efendim. Şimdi benden haber alıncaya kadar odanızdan çıkmayın. Hazır mısınız efendim? Buyurun, dolabın anahtarı.
2: Asunta'yı ne yaptın?
0: Yorgunluktan bitkindi zavallı. Dinlenmesi için odasına gönderdim. Merak etme, ben hastaya bakarım. En ufak bir şey olursa seni uyandırırım dedim.
2: Peki ya hasta? O ne alemde?
0: Hiç merak etmeyin efendim. Kendini bilmeden öyle yatıyor. O artık öteki dünyada sayılır.
2: Hadi gidelim öyleyse. Doğrusunu istersen heyecandan ölüyorum Pasquale. Bu yaptığımıza düpedüz hırsızlık denir.
0: Ama dünyaya faydası olan bir hırsızlık.
2: Evet. Evet, evet, öyle. Dünyaya faydası olan bir hırsızlık.
0: Buyurun efendim, vakit kaybetmeden gidelim. Yalnız ayaklarınızın ucuna basın, rica ederim. Bayan Tina her an uyanabilir.
2: Tamam, tamam. Şu şamdanı tut da bastığımız yeri görelim.
0: Şöyle geçin. Dikkat edin. Yavaş, yavaş. Bir yere çarpmayın. Hastanın kapısını açık bıraktım. Yavaşça içeri süzülebilirsiniz. Ben kapının önünde beklerim. Her ihtimale karşı birinin nöbette olması gerek.
2: Tamam. Sen kapının önünden ayrılma. Kahretsin. Kim koymuş bu iskemleyi buraya? Duyan oldu mu acaba?
0: Sanmam. Vakit geçiyor. Efendim, bir an önce işe başlasanız iyi olacak.
2: Koca Juliana ölü gibi yatıyor. Sabaha çıkmaz herhalde. İşte ilahi Juliana'nın sonu. Bir an önce dolabı açıp işe başlamalı. Yıllardır rüyasını gördüğüm kağıtlar, mektuplar tomar tomar karşımda. Ne kadar da çok. Edebiyat dünyasını alt üst edeceğim. Adımı tarihe altın harflerle yazdıracağım.
3: Ah, çok namussuz, hırsız köpek!
2: Juliana, nasıl kalktınız ayağa?
3: O mektuplar benim. Alamayacaksın onları, kimse alamayacak. Onlar da benimle beraber mezara gidecek. Anlıyor musun? Alçak köpek, mezara. Tina! Tina!
2: Ne var, ne oldu?
1: Çabuk kaçalım buradan.
2: Ya mektuplar?
1: Çıldırdın mı? Bırak şimdi mektupları. Çabuk çıkalım bu odadan.
3: Mektuplarım. Benim mektuplarım. Tina.
4: Bayancığım, ne oldu? Niye kaldın? Bir ses duydum bayan Tina. Ne oldu?
3: Tina. Mektuplarım. O sarışın kadına verme mektuplarımı. Onlar benim. Jeffrey Aspen. Benim. Yalnız benim.
4: Anacığım, kendinizi toparlayın bayan Tina. Halanız artık yaşamıyor.

0: tabii, nerelerdesin kuzum? Doğrusunu istersen seni merak etmeye başlamıştım.
1: Bir iki hafta için Venedik'ten uzaklaşmak zorunda kaldım.
0: Hiçbir haber vermeden gidilir mi böyle? Ben seni Amerika'ya döndün sanmıştım. Açıkçası seni bir daha Venedik'te göreceğimi ummuyordum.
1: Bir süre ortadan kaybolmam gerekiyordu.
0: İhtiyarın öldüğünden haberin var değil mi?
1: Evet, cenazesine çiçek gönderdim.
0: Ben senin hatırın için cenazesine de gittim. Acıklı bir manzaraydı. İlahi Giuliano'nun cenazesi demeye bin şahit isterdi. Bir iki gondol, birkaç çelenk ve yaşlı 3-5 kişi. Çok hazin bir törendi. Senin de orada olman gerekirdi.
1: Doğrusunu istersen o gece oradan kaçtığım zaman öldüğünü bilmiyordum.
0: Kaçtığın zaman mı?
1: Evet. Bütün arzum bir an önce o evden uzaklaşmaktı. Peşimden kovalayan varmış gibi eşyalarımı bile almadan fırladım gittim. Kendimi suçlu, hem de çok suçlu hissediyordum. En adi bir hırsız gibi hareket etmiş, kadının canı gibi sakladığı mektupları çalmaya kalkışmıştım.
0: Nasıl yaptın bu işi? Sana yakıştıramadım doğrusu.
1: Ben de yakıştıramadım ama olan olmuştu bir kere. Kendimde değildim sanki. İnanılmaz bir kuvvet beni o mektupları ele geçirmeye zorluyordu. Bunu başarmak için de hiçbir şeyden kaçınmıyordum.
0: Hatta Bayan Tina ile sahte bir aşk oyununa bile girdin.
1: Evet. Evet, maalesef. O alçaklığı bile yaptım.
0: Bayan Tina da büyüleyici cazibenden kurtulamayarak sana deli gibi tutuldu değil mi?
1: Büyüleyici caziben var mı yok mu bilmiyorum ama Bayan Tina'nın hayatını alt üst ettiğimin farkındayım.
0: Peki şimdi ne yapacaksın?
1: Gidip konuşacağım Bayan Tina ile.
0: Ya seninle evlenmeyi düşünüyorsa?
1: Sanmam.
0: Bana sorarsan Bayan Tina seni burada alıkoymak için elinden geleni yapacaktır.
1: Nasıl yani?
0: Sen mektuplar istiyor musun istemiyor musun?
1: İstiyorum tabii. Halası öldüğüne göre bu mektuplar artık onun işine yaramayacaktır. Onları bana satmak istememesine sebep var mı? Üstelik bana karşı biraz, nasıl söyleyeyim, sempatisi varsa.
0: Tanrı yardımcın olsun. Bana sorarsan mektupları şimdi ele geçirmen her zamankinden daha güçleşti.
2: Ne var Asunta, ne istiyorsun?
3: Geldi, bahçede sizi bekliyor.
2: Kim geldi?
3: Bay Jervis, elinde de bir demet kırmızı gül var.
2: Döndü demek.
3: Ona ne söyleyeyim?
2: Buraya gelsin. Bayan Tina sizi salonda bekliyor de.
3: Peki Bayan Tina.
1: Nasılsınız Tina? Acı günlerinizde yanınızda bulunmadığım için üzgünüm. Önemli işlerim vardı, gelemedim.
2: Ben yalnız kalmaya alışığım Bay Jervis. Sizi tekrar gördüğüme memnun oldum.
1: Bu kıyafet size ne kadar yakışmış. İlk kez sizi bu derece renkli elbiseler içinde görüyorum.
2: Matem tutmamaya karar verdim Bay Jervis. İlk günler çok ağladım, çok da üzüldüm. Gerçekten üzüldüm halamın ölümüne. Ama bitti artık.
1: Bu çiçekleri size getirdim.
2: Hem de kırmızı güller. Ayrıca halama gönderdiğiniz çiçekler için de teşekkür ederim. Görebilseydi pek hoşuna giderdi.
1: Ne yapmayı düşünüyorsunuz şimdi?
2: Bilmem. Daha bir karar veremedim.
1: Bence burayı satıp daha ufak bir yere taşınmalısınız.
2: Evden önce satılacak o kadar çok şey var ki.
1: Halanızın dolabından bir şeyler çıktı mı?
2: Evet, hem de umduğumdan çok fazlası.
1: Mektupların dışında başka şeyler de mi var?
2: Neler yok ki. Dün gece teker teker hepsinin listesini yaptım. İlgilenir misiniz?
1: İlgilenmez olur muyum? Yanınızdaysa okuyabilir misiniz listeyi?
2: Yanımda. Okuyayım. İnanmayacaksınız ama tam 281 tane mektup var.
1: Ne diyorsunuz?
2: Evet Bay Jervis. Jeffrey Aspern tarafından halama yazılmış birbirinden güzel 281 mektup.
1: Bunları bastırırsak zengin oluruz Tina. Peki başka?
2: 43 tane de halama ithaf edilmiş şiir. Aspern'in el yazısıyla yazılmış. Hiçbiri basılmamış şimdiye kadar.
1: Aman Allah'ım. Yıllarca elinizin altında hazine varmış da farkına varmamışsınız. Üstelik o kadar da para sıkıntısı çektiniz. Oysa eski hayatınızı devam ettirebilirdiniz.
2: Açlıktan öleceğini bilse onları kimseyle paylaşmaz, milyonlara değişmezdi.
1: Demek Aspern bunları bu evde yazmış.
2: Evet, anladığım kadarıyla çoğu bu evde yazılmış bunların.
1: Bunun ne demek olduğunu anlayabiliyor musunuz Tina? Bu muazzam bir servet demektir.
2: Belki de. Başka şeyler de var.
1: Ne gibi?
2: Etrafı zümrüt ve pırlantalarla çevrili bir madalyon. Hmm. İçinde halamın resmi.
1: Güzel.
2: Ressam Monet tarafından yapılmış ufacık bir portresi. Gene Monet tarafından yapılmış İlahi Giuliano'nun 16 kara kalem portresi.
1: O dolapta böyle büyük bir servetin yattığını ben bile düşünememiştim. Başka?
2: Sönsans tarafından yazılmış, gene halama ithaf edilmiş 12 şarkının notası.
1: Çok güzel.
2: Hiçbirinin duyulduğunu veya basıldığını sanmıyorum.
0: Bundan başka imzalı programlar, davetiyeler, kurumuş çiçekler, oldukça kıymetli mücevherler, birçok ufak tefek. Belki benim de kıymetini bilemediğim birçok şeyler.
1: Tina, Tina, zenginsiniz artık, hem de çok zengin.
0: Öyle mi dersiniz?
1: Yalnız resimleri bile satsanız dünyanın parasına sahip olabilirsiniz. Bütün müzeler bu resimleri elde etmek için yarışacaklardır. Halanız neden böyle bir kıskançlıkla sakladı bunları acaba?
0: Bütün bunlar halamın gençliğinde geçirdiği şaşalı hayatın bir kalıntısıydı. Ölünceye kadar kimseyle paylaşmaya yanaşmadı onları.
1: Peki Tina, şimdi soğukkanlı düşünüp beraber bir karar vermemiz gerekiyor. Biliyorsunuz ben kendi hesabıma Asper'in bütün yazdıklarını almak istiyorum. Bunlar için istediğiniz fiyatı ödemeye hazırım.

0: Bu arada diğer şeyleri satmanıza da yardımcı olabilirim. Ama Asper'in hiçbir şeyinin başkasının eline geçmesine göz yumamam. Gerekirse elimde avucumda ne varsa satacağım bunlara sahip olabilmek için. Anlıyorsunuz değil mi Tina?
1: Evet, anlıyorum.
0: Artık eski dost olduğumuzu göz önünde tutarak beni iflasa sürüklemezsiniz umarım.
1: Evet ama...
0: Yoksa niyetiniz kötü mü? Bu mektupları rakip bir yazara satıp bana nispet mi yapacaksınız?
1: Hayır Bay Jervis. Asper'in mektuplarını kimseye, hatta size bile satamam.
0: Anlayamadım.
1: Bunları kimseye satmaya hakkım yok.
0: Nasıl oluyor bu?
1: Halam benim bile haberim olmadan bir vasiyetname hazırlamış.
0: Vasiyetname mi? Ya sizden başka kimsesi olmadığına göre her şeyi size bırakmıştır.
1: Evet, her şeyi. Asper'in şiir ve mektuplarından başka.
0: Anlamadım. Yani sizden başka bir varisi daha mı var yoksa?
1: Hayır, benden başka kimsesi yoktu.
0: Peki öyleyse kime kalmış bunlar?
1: Bunlar...
0: Evet?
1: Bunları benimle evlenecek erkeğe düğün hediyesi olarak miras bırakmış.
0: Bunu niye yapmış acaba?
1: Halam beni gerçekten severdi. Mutlu olmamı isterdi. Şey derdi, sizi sevmezdi ama beni çok düşünürdü. Kitabınız başarı kazanırsa çok sevineceğimi bilirdi. Şimdi de isterseniz hepsi sizin olabilir. Eğer...
0: Eğer?
1: Evet, eğer... Bilmiyorum artık. Utanıyorum.
0: Tina, Tina, neler söylüyorsunuz siz Tina? Olacak şey değil ki bu. Siz ve ben, yani nasıl olur?
1: Olamaz, olamaz tabii. Saçmalıyorum.
2: Zaten dün gece hepsini yaktım onların. Mektupları da, şiirleri de.
0: Yaktınız mı? Ama cinayet bu. Nasıl yaptınız böyle bir şeyi?
2: Öyle gerekiyordu. Halam onların kimsenin eline geçmesini istemezdi.
0: İnanamıyorum. Bu delilik, çılgınlık bu. Bütün yaptıklarım boşa gitti. Hepsi.
2: Evet, hepsi.
0: Ömrümün sonuna kadar bu kaybı unutamayacağım.
2: Ben de Bay Jervis. Ben de unutamayacağım.
0: Ben yavaş yavaş toplansam iyi olacak.
2: Güle güle Bay Jervis. Bir daha görüşeceğimizi sanmıyorum. Tanrı yardımcınız olsun.

0: Ne oldu Bay Cervis'e? Suratı bembeyazdı.
1: Kim bilir, belki de üşümüştür. Soğuk burası.
0: Ocağı yakalım isterseniz.
1: Evet, yakalım Asunta. Ortalık iyice serinledi.
0: Gideyim de tahta parçasıyla kağıt getireyim.
1: Gereği yok Asunta. Kağıttan bol bir şey yok burada. Ver şu kibriti bana.
0: Halanızın mektuplarını mı yakıyorsunuz?
1: Evet Asunta. Artık kimseye gereği yok onların.

Yazan Henry James. Çeviren ve radyoya uygulayan Haldun Dorman. Reji Türker Tekin. Efekt Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Harry Cerviz, Fuat İşhan, Miss Tina, Ani İpek Kaya, Juliana Bordeaux, Alev Gürzap, Assunta, Sevil Davutoğlu, Bayan Prest, Hale Akındı, Pasquale, Aytaç Yürük Aslan, Gondolcu, Nedret Denizhan, Kontes Gravina, Dilek Türker, Doktor Haldun Ergüvenç, Garson Kahraman Acehan. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.

0: Güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Değerli dinleyiciler, birkaç gün önce 112'de çalışan acil tıp teknisyen arkadaşlarımı görev başında ziyaret ettim. Ülke genelinde yoğun bir çalışma içinde olan ekipler günde ortalama 15 vakaya müdahale etmekte. Öncelikle 112 ne zaman aranmalı? 112 trafik kazaları, iş kazaları, elektrik çarpması, kalp krizi, nefes alma zorluğu, bayılma, sara krizi, zehirlenme, intihar veya yaralanma gibi durumlarda aranmalıdır. 112, acil ve hayati tehlike oluşturan durumlarda aranmalıdır. Ancak ekipler özellikle asılsız ihbarların çok sayıda gerçekleştiğini belirtmekte. Konuyu incelediğim zaman 112'ye gelen çağrıların neredeyse %70'inin asılsız ihbar olduğunu gördüm. 112 ekipleri sıklıkla olay yerine gittiklerini ve ihbarın yapıldığı yerde kimsenin olmadığını belirtmekte. Bu nasıl olabilir? Örneğin, sürücü sokakta yatan bir kişiyi vaka olarak telefonla ihbar edip yollarına devam ediyor. Bu arada sokakta yatan kişi ambulans gelene kadar kalkıp gidiyor. Sürücü uyumakta olan kişiyi kontrol etmeden vaka olarak kayıt açtırıyor. Bu sadece bir örnek. Ekipler buna benzer çok sayıda asılsız ihbar ile karşılaşmakta. 112 sadece acil sağlıkla ilgili konular için aranmalıdır. Asılsız ihbarlar ekiplerin vakit kaybetmesine neden olarak acil müdahale ihtiyacı olan kişilerin hayatını tehlikeye atmaktadır. Ayrıca asılsız ihbar yapan kişilere idari ceza uygulanmaktadır. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri, yeni bir gecede yine beraberiz, ne mutlu bana. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Sunay. Hepinize kocaman sevgilerimi yolluyorum. Nasılsınız? Bayram nasıl geçti? İyi miydi aile aramalar? Şimdi tabii telefonla aranılıyor, mesaj geliyor. Olsun, biz yeni nesil yaşlılar olarak her duruma uygunuzdur. Kart da atabilirler bize, telefon da edebilirler, mesaj da. Biz hepsini algılarız. Hiç öyle bir kırgınlıkta yaşamayız. Önemli olan insanların birbirini anlaması, hatırlaması, sesini duymak istemesi. Belki de telefon bu bakımdan çok daha iyi, ses duyuyorsunuz. Hoş bir şey. Şimdi bu akşam farklı bir konuda beraberiz. Çünkü yarın 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Biraz çevre günü konuşacağız ama başka türlü konuşurum ben bu konuyu. Çünkü yarın yine kocaman kocaman günlerden bir tanesini yaşayacağız, bu Dünya Çevre Günü. 5 Haziran Dünya Çevre Günü, Birleşmiş Milletler Örgütü 1972 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'da 133 ülkenin katılımı ile düzenlediği zirvede 5 Haziran tarihini Dünya Çevre Günü olmasını oy birliğiyle kabul ediyor. O tarihten bu yana da çevre sorunlarının kamuoyuna dikkatini çekmek, halkın katılımını geliştirmek ve politik ilgiyi arttırmayı hedefliyor. Evet, dinlediğiniz zaman bütün bu anlatımlar çok güzel. Peki, iyi güzel de sonuç ne? Hava kirliliğinde, iklim değişikliğinde önemli bir değişiklik var mı? Ekolojik yok oluşu incelemek benim tutkularımdan bir tanesidir. 1994'te başlayarak uzun süre

Ekolojik Çevre Dergisi'nin yayıncısı ve yönetmeniydim. Bu konuları o nedenle adım adım bilirim. Peki, o günden bugüne, 1994'ten bugüne dünyada değişen ne? Bence gidiş aynı gidiş. İklim değişikliğinin sonuçlarını yaşayan dünya halkları gayet iyi biliyorlar. Beceremediler. Biz bunu beceremiyoruz. Belki de becermek istemiyoruz. Dünya üzerinde 5 ile 10 milyon arasında canlı türü olduğu hesap ediliyor. Günümüzde sadece 2 milyon tür bunların arasında biliniyor. Bilinmeyen çok fazla var. Ya bilgilerimiz yetersiz zaten bu kadar. Bilinen 17 bin küsur üzerinde bitki ve hayvan türü azalarak giderek yok oluyor. İyi de bu tehlikeye karşı sayıları artan ne? Birkaç türden biri insanoğlu. Sayısı artan insanoğlu. Ama bu tükenişin sorumlusu da insanoğlu. Çeşitli gerekçelerle ormanlar, tarım alanları, meralar, sulak alanlar tahrip edilmekte, balık stokları azalmakta, dünyanın ısınmasına neden olan gazlar atmosfere karışmaktadır. Bunların sonucu da türler hızlı bir şekilde yok oluyor. Dünya üzerinde çeşitli, ki bunlar bize gıda olarak, ilaç olarak, giysi olarak, yakıt gibi çok sayıda faydalar sağlayan unsurlar. Bahçemizdeki böcekten yol kenarındaki çimene kadar her türlü canlının birbiriyle bağlantısı var, bize faydaları var. Şimdi bir müzik dinleyelim ve yola devam edelim.

Günümüzün en büyük çevre sorunlarından biri hava kirliliğidir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl tahminen 7 milyon insan hava kirliliğini nedeniyle hayatını kaybediyor ve her 10 kişiden 9'u yüksek miktarda kirletici unsurlar, hava unsurları, bunları soludukları için durumları iyi değil. Günümüzde dünyayı tehdit eden temel çevre sorunları arasında iklim değişikliği ve küresel ısınma haliyle çok önemli. Artık buzullar eriyor. Hava olaylarında değişik şeyler yaşıyoruz. Ama sanayi ve taşıt kaynaklı hava kirliliği acayip fazla. Bütün dünyada ve bizde kontrolsüz şehirleşme sonucu oluşan atık sorunu ve doğal yaşam alanlarının yok olmasıyla sonuçlanan biyoçeşitlilik kaybı her yerde yaşamını sürdürüyor. Şimdi gelelim, hava kirliliği dünyanın en büyük problemlerinden bir tanesi. Ve bakınız şimdi yüzdelere bakınız. Katar'da en fazla %40. Takiben Küveyt var %25. Amerika Birleşik Devletleri. Evet, o da sırada. Onun arkasında Birleşik Arap Emirlikleri sırada. Avustralya sırada. Takiben Kanada, Japonya ve Almanya. Demek ki sanayide kalkınmış ve de kalkınmakta olan bütün ülkelerde hava kirliliği var. Bunu bir kenara not edin. Türkiye'deki duruma gelelim şimdi. 1990'lardan sonra çevre duyarlılığı artmaya başladı. Türkiye'de çevre hareketi öncüleri Osmanlı döneminden itibaren elit bir çevre o zaman da doğal koruma konusunda bilinçlenmeye başlıyorlar. Sonra Cumhuriyet döneminde ise kentleşme ve imar alanlarında çevre sorunları üzerinde hareket başlıyor. Evet, çok önemli şey. Kentleşme ve imar ve doğal alanların yok edilmesi, ama çare var mı? Binayı yapacağız, çare yok. Herkes ev istiyor. Özellikle 1980'den sonra sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, çevreciler, aktivistler doğal yaşam alanlarının korunması için örgütlenmeye başladı. Çevre sorunları her zaman yaşam kalitesini düşüren, hatta bazı zaman yaşamı tehdit eden sorunlar olarak ortaya çıkmaz. Çevre sorunlarının önlenmesine ilişkin ortaya konulan yöntemler, bireylerin çevre bilinci ve duyarlılığı sağlanmadıkça başarıya ulaşamaz. Çevre bilincini edinmek ise çevre eğitim yoluyla mümkün ve çevre eğitiminde bol miktarda bireye ulaşmak olumlu sonuç verecektir. Ayrıca etkilenmeler, yön vermeler, sivil toplum birimleri, medya ve çevreyle beraber önemlidir. Okul öğrencisinde, okul sırasında duyarlı olmak ve bu konuda çalışmak önemlidir. Şimdi çevrecilerin bu bakışına göre demek eğitim çok önemli. Daha çocukluktan başlayalım diyor bu işe. İyi de eğitimi yaptırdınız. Dünya genelinde petrol ve türevleriyle diğer zararlı maddelerden kaynaklanan deniz kirliliği ekolojik dengenin ağır hasarına neden olan başlıca unsurdur. Hadi bakalım. Eğittiniz, öğrettiniz. Ne yapacaksınız? Tabii ki bir şey yapamıyorsunuz. Şöyle çevresel kirliliğe bir bakalım. İki önemli özelliği var. Hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm uluslararası toplumlara zararı vardır çevre kirliliğinin. Ama hiçbir uluslararası aktör, özellikle ulus devletler, bu sorunu tek başlarına çözemezler, çözemiyorlar. Bizden de yardım istemiyorlar biliyorsunuz. Biz sadece eğitim alacağız, çocuklarımıza öğreteceğiz çevrenin önemini ve sonra da seyredeceğiz. İlişkilerin aktörleri var. İp onlar.

Onların ellerinde. Kim bunlar? Ulus devletler, uluslararası örgütler, hükümetler arası örgütler, hükümet dışı örgütler, uluslararası sivil toplum birimleri ile, dikkat edin, çok uluslu şirketler. İp bunların ellerinde. Nereye doğru çekerlerse oraya doğru götürüyorlar. Biz de çocuklarımızı okullarda çeviricilik öğretiyoruz sonradan. Boşuna, boşuna. İpin kimlerin elinde olduğunu öğrendiniz. En sonunda ne diyorum? Çok uluslu şirketler. Bizler figüranız aslında bu konuda. Ama çok önemsiyoruz. Çok heyecan duyuyoruz. Bize gelelim şimdi o zaman. Gelişmiş bir ülke olan Türkiye ve gelişmekte olan ve gelişmek isteyen Türkiye diyelim buna. Kendi kulvarındaki diğer tüm devletler gibi kalkınmak ve büyümek için yola çıkmıştır. Bu tamamen doğal değil mi? Tabii ki bu normal. Peki bu nasıl olacak? Sanayileşmeyle. Hızlı sanayileşmek isterken doğal değerleri koruyabilmek hiç de kolay değildir. Sanayisiz gelişme olamayacağına göre ekolojik çevre ne yapsın? Dün de bu böyleydi, bugün de böyle. İnce ve kırılgan bir çizgi var burada tam anlamıyla. 1980'li yıllara dek Türkiye'yi yöneten iktidarlar açısından pek bu dengeler önemli değildi. Zenginlik dengesi, koruma dengesi önemli değildi. Sürdürülebilir bir kalkınma hızına ulaşmak için pek fazla önem taşımıyordu. Ama bundan sonraki dönemlerde toplumda oluşan ama görece çevre hassasiyeti arttı. Siyasi çevreci değerler siyasette de değer olarak yoğunlaşmaya başladı. Güzel. Buraya kadar itirazımız yok. Konu çevre etiği olunca hassasiyet konuları ve aktiviteler ve aktivistler işe giriyorlar. Ne var ki çevreci hareketin devam ettiği iç ve dış dinamiklere karşı hala istenilen esneklik yok. Ama bu konuda masum olduğunu söyleyebilecek kimse var mı? O da yok. Hepimiz evlerimizde, dikkat edin, hepimiz evlerimizde çifter çifter buzdolapları, derin dondurucular, ışıl ışıl lambalar, her odaya bir klima koymuyor muyuz? Koyuyoruz. Sokaklarda kahve içebilmek için caddeleri, sokakları aydınlatıp ısıtmıyor muyuz? Onu da yapıyoruz. İyi güzel de elektrik nereden nasıl geliyor hiç düşünüyor musunuz? Düşünmüyorsunuz. Ama HES'lere ekolojik dengeyi bozduğu için karşısınız. Yok böyle bir şey. HES'ler hidroelektrik santralları dünya genelinde üretilen elektriğin %20'sidir. Çok önemlidir HES'ler. Dünya çapında kullanımı çok önemlidir. Mesela en büyük ülke Çin'dir. Çin'in yanında Brezilya, ABD, Kanada hep HES'lerin elde ettikleri elektrik enerjisinden başka boyutlara yükselmişlerdir. Unutmayın lütfen. Türkiye akarsu potansiyeli yüksek bir ülke olarak hidroelektrikte dünyanın ilk 10 ülkesi arasındadır. Evet, öyledir. Çok önemlidir burası. Yüksek kapasiteli yatırımları ile, bak örneğin son dönemlerde Yusufeli Barajı, sonra arkadan Malazgirt 1 ve Malazgirt 2 barajları yerli enerji üretimine büyük katkı sağlamaktadır. Demek ki neymiş? HES'ler için ayaklanmaya başladığınız anda biraz fazla düşünmeniz gerekiyor. Dünya genelinde başka bir durum daha var. HES'ler her ne kadar temiz enerji sağlasa da baraj kurumlarının ekosistem üzerinde yarattığı değişiklikler nedeniyle hep tartışma konusu olunmuştur. Ama benim böyle bir tartışma konum yok. Başka bir konu daha var. Nükleer santrallar. Dünya genelinde 30'u aşkın ülkede yaklaşık 440 aktif nükleer reaktör vardır. Bu kesin. Nükleer santralların sayısı en çok olan ülke hangisidir biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri. Fransa, Çin, Rusya bunu takip ederler. Şimdi de Asya'da Çin ve Hindistan bu konuda çok yoğunlaşmaya başladı. Avrupa'nın bazı ülkeleri her ne kadar Almanya ve İtalya bunların arasında nükleer enerjiyi azaltma yönünde kararlar aldıysalar da sadece karar aldılar. Buna dikkat edin. Bakın, başı çeken ülkeleri bir kere daha

gözden geçirelim. Çok önemli çünkü burası. Amerika Birleşik Devletleri'nde 90'ın üzerinde aktif nükleer reaktör var. Fransa'da 56 tane. Çin'de 55 tane. Japonya'da 30 tane.

Babacığım, çevrenize bakın. Herkes daha konforlu bir hayatın peşinde. Bunun da bir faturası olacak. Ve oluyor. Normal olarak. Deriz ya, iki uçlu değnek. İşte aynen öyle. Şimdi bir müzik dinleyelim.

Şimdi eğer çevreci iseniz, kesin öylesiniz biliyorum. Kullandığınız deterjanlar çamaşır suları, sanayi atıkları denizlerimize ve göllerimize akıyor. Siz evde deterjandan korunmak için eldiven kullanıyorsunuz. Denizlerimizdeki, göllerimizdeki balıklar ne yapsın? Onların eldiveni yok ki. Kendileri de böylece yok olup gidiyorlar. Azaltın atıklarınızı eğer çevreciyim demek istiyorsanız. Bir de aşık olduğunuz doğa var. Evet, evet, biz aşıkız. Ama ne yazık ki bizim nesil biraz bu konuda hatalı gelişti. Ne diyorduk okula giderken? Baltalar elimizde, uzun ip belimizde, biz gideriz ormana. Hep ormana, yaşlı kütük seçeriz.

0: testereyle biçeriz.
1: Vay canına ya. Vay canına. Biz hep bunu söyledik biliyor musunuz? Ne kadar süre bizden sonra da söylendi onu bilmiyorum. Şimdi düşünüyorum da bu ne acı bir ultimatondur.
0: Baltayı ormana dalmak var. Testereyle biçmek var. Baltayla vurmak var. Ateş yakıp etrafında dans etmek de var. Şarkı çocukların ormana balta alarak giderken yaşadığı hayal dünyasını yansıtıyor. Baltayı taşıyan kişinin belinde ip de var. Bilinç altında derin izler bırakan bir şarkıdır bu. Farkında mısınız? Bilmiyorum. Ülkemizdeki insanlar bana göre ağaç sevmiyor. Hepsi değil tabii. İstisnalar var ama geneli pek sevmiyor ağacı. Bunu da şimdi sen nereden çıkarttın? Diyebilirsiniz. Evet, sevselerdi ormanları yakarlar mıydı? Sevselerdi ağaçları kesip yerine beton yığınlar dikerler miydi? Sevseler yazlıklarının önlerindeki ağaçlarını kökünden kaldırıp denizi görmek için çırpınmazlar mıydı? Neler oluyor neler? Şimdi ben bu örnekleri verdim. Siz de kim bilir daha fazla ne örnekler vardır. Ama biz çevreciyiz değil mi? Ne mutlu bize. İftihar ediyoruz çevreciliğimizden. Doğayı da seviyoruz değil mi? Şiirlerde, hikayelerde, romanlarda çok seviyoruz. Ama baltalar elimizde. Çaremiz yok. Yeni bir dünya düzenine, yeni bir düşünce düzenine ihtiyacımız var. Bunlar Birleşmiş Milletler'in çıkarttığı kurallarla, kararlarla yürüyecek işler değil. İnsan olarak, vatandaş olarak bunları başka türlü yorumlayıp kendi ülkemize uygun, kendi düşüncemize, kendi özelliklerimize uygun yeni metotlarla yeni yollara çıkmamız lazım. Çünkü biz doğayı düzeltmenin dışında diğer konularda hava kirliliği ve iklim konusunda biz şahıslar pek bir şey, pek demeyeyim, hiçbir şey yapamayız. Ondan sonra çevre gününüzü kutlarız ama bakın çelişkiyi düşünebiliyor musunuz? Yarın çevre günü. Yine dünyanın dört bir tarafında kutlanacak bizde de. Nutuklar atılacak. Konferanslar olacak tabii. Söylevler, anlatımlar. Herkes birbirine alkışlayacak. Yeni projeler sunulacak. Ama yine hiçbir şey yapılamayacak. Çünkü bu işte temel unsur çok uluslu şirketlerin elinde. Onlar istedikleri gibi bu işi sürdürüyorlar. Bize de uygulamak düşüyor. Dikkatli bir gözle bakarsanız bunu anlayacaksınız. Bizim yapacağımız tek şey kendi doğamızı. Biz sahip çıkmamız lazım. Sadece doğamız. Onun dışında bir şey yapamayız. Kendi doğamıza, akarsularımıza sahip çıkacağız. Başında anlattım. Akarsularımız enerji kaynağı olarak Türkiye'nin en büyük potansiyelidir. Bunlara karşı çevrecilerin karşı durmaması. Ağacın faydaları çok fazla. Sıcaklığı düşürür, enerji tasarrufu sağlar, havanın kalitesini geliştirir. Ağaçlar biyolojik ve fiziksel olarak kirlenmeyi kontrol altına alır. Onlar yaşayan bir canlı sistemdir. Ekonomik bir değerdir. Doğayı sevmek geleceğe dair sorumluluktur. Doğanın değerini anlamak, onu korumak için harekete geçmek bence ilk kuralımız olmalı. Çocuklara işte burada doğa sevgisini öğretmek, sürdürülebilir bir dünya inşa etmenin temeli olarak en önemli konudur. Her ağaç, her su kaynağı, her canlı bir yaşam hikayesi taşır. Bu duygusal bağ çevresel farkındalığın öncüsüdür. Bir gün doğanın zarar görmesinin sonucu olarak geri dönüşümü olmayan bir yola çıkacağımızı düşünün. Bunu düşünerek de doğaya sahip çıkınız ve sevgiyle yaklaşınız. Aslında küresel ısınmanın en büyük panzehiri ağaçtır. İnsanlarımıza ağaç sevmeyi öğretmeliyiz, biz de çok sevmeliyiz. Beyinlere ve yüreklere ağaç bilincini ve sevgisini sokmazsak olmaz. Aslında bu sevgi bizde var. Hadi canlandıralım. Hadi canlandıralım, hep beraber bunu yapalım. Sizler gelişmiş insanlarsınız. Bu konuyu benden daha iyi irdelersiniz. Mutlaka benden daha güzel şeyler düşünüp

0: uygulayacaksınız. Buna eminim. Her şeyde eminim. Doğa öyle bir hadisedir ki kendi kendini iyileştiren bir dengesi vardır. Akıl almaz canlı adaptasyonları ve büyüleyici olaylarla her gün yeni bir mucize sunar bize. Bilim insanları bile hayrete düşerek bu olağanüstü döngüler ve sistemlere bakıyorlar da yeryüzündeki yaşamın kusursuzluğunu görüp şaşkınlık geçiriyorlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Biraz sizi yordum ama belki de faydalanacağınız, beni aşacağınız bir takım noktaları burada göreceksiniz. Siz benden iyidirsiniz çünkü. Böylece bir programın daha sonuna geliyorum. Sürçülisan ettiysem af ola. Bu programı hazırlayan ve sunan ben Cengiz Cunay. Teknik yapımda Kazım İncetaş ve yapımcımız Özlem Demir'le beraber hepinize sağlıklı, sevgili, orman sevgili, hayat sevgili, doğa sevgili günler diliyoruz. Yolunuz açık olsun.
1: Hayat akıp giderken...

Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Kariyer Atlası.

Kıymetli dinleyicilerim, herkese selam, merhabalar. TRT Radyo 1'den, Kariyer Atlası programından ben Ahmet Şahin Akbulut. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de yine sizlerle birlikte Kariyer Atlası programında çok özel bir konuyu masaya yatıracağız. Özel hayatınızı ve sosyal hayatınızı işinize yarayabilecek olan önemli konuları Kariyer Atlası programına getiriyoruz. Yine bugün TRT Radyo 1'de sizlerle birlikte çalışanlar, bizler tükeniyor muyuz? Yoksa hayatın içerisindeki pek çok rutin bizi sıkıyor mu? Bunu mu tükenmişlikle karıştırıyoruz? Bugün birlikte iş hayatının çok kritik ama çoğu zaman belki de yanlış teşhis edilen bir meselesini konuşacağız. Hadi hep beraber yine bir şeyi netleştirelim aramızda. Yıllardır şunu söylüyoruz. Hatta sosyal ilişkilerimizde, aile ilişkilerimizde de benzer şekilde konuştuğumuz, arkadaşlık ilişkilerimizde aramızda dilimize pelesenk ettiğimiz bir konu var. İnsanlar çok yoruldu. Tükenmişlik arttı. İş yükü çok fazla. Çok yoruluyorum. Her gün stres, her gün stres. Gerçekten artık tükendim. Bu kelimeleri, cümleleri çokça duyar gibisiniz değil mi? Hatta kendimiz bile bunu çok sık tekrar ediyoruz. Ama son dönemde başka bir soru sorulmaya başlandı. İnsanlar gerçekten tükenmişlik mi yaşıyor yoksa aslında sıkılıyor mu? Evet, belki de sadece sıkılıyoruzdur. Bu soru basit değil. Aslında bu soru modern iş hayatının en temel varsayımını sorguluyor. Çünkü eğer problem sadece yorgunluk değilse, çözüm de dinlenmek olmayacak. Çözüm tatile gitmek olmayacak. Çözüm kafa izni almak olmayacak. Çözüm tanıdığımız doktordan randevu almak ve ona "hastayım, yorgunum, bana rapor yazabilir misin?" ricasında bulunmak olmayacak. Zaten de olmuyor. İş hayatında işverenler bunu çok iyi bilirler. Yöneticiler ve hatta çalışanlar bunu çok iyi bilirler. Tanıdık bir şeydir. Vallahi bugünlerde o kadar yoruldum ki ve kendimi o kadar halsiz, o kadar bitkin hissediyorum ki galiba hastayım. Doktora gideceğim, hastalığımı söyleyeceğim ve bana şöyle 2 gün, 3 gün bir rapor yazsın. Biraz dinleneyim. Peki dinlendiğinizde, döndüğünüzde her şey düzelmiş oluyor mu?

0: Peki rapor alışkanlığı doğuyor mu?
1: Evet.
0: Ya da yöneticinizden kafa izni istemek. Bana bugün 2 saat izin ver, erken çıkayım. Bana yarın izin verebilir misin öğlene doğru gelsem? Ya da bu hafta 2 gün uzaktan çalışmak istiyorum. İzin verirsen evde online işe katılım sağlayacağım. Bu cümleleri çok duyarsınız değil mi? Hatta yapıyoruz. Bunlar sizce işten kaçmak mı? Yorgunluğumuzu dinlendirmeye çalışmak mı? Tükenmişlik mi? İşten soğumak mı? Çalışma hayatından uzak kalmaya çalışmak mı? Bugün sizlerle birlikte bunu biraz netleştireceğiz. Aslında tükenmişlikten sıkılmaya doğru geçişte fark etmediğimiz bir durum değişikliği var. Uzun yıllar boyunca iş dünyasında en çok konuşulan kavramlardan biri oldu tükenmişlik. Ben de eğitimlerimde, koçluklarımda o kadar çok fazla konuşuyorum ki. Özellikle yüksek stres alanına girmiş, uzun süredir ağır stres altında çalışma hayatında ya da normal hayatında ağır stresli rollerini yerine getirmeye çalışan kişiler. Aslında yaşamış oldukları şeyi tükenmişlik olarak tanımlıyorlar fakat yoğunluk var, performans baskısı var, sürekli bir şeylere yetişme hali var. Bu yüzden de çözümün hep aynı yerde olduğunu düşünüyorlar. Daha fazla denge, daha fazla izin, daha az stres. Ama çok önemli bir durum var. Bugün birçok çalışan artık sadece yorulmuyor. Yaptığı işin anlamını sorguluyor. Yaptığı işin anlamını sorguluyor. Bu çok kritik bir kırılma. Çünkü bu noktada mesele artık enerji değil, anlam meselesi. Yaptığımız işin gerçekten anlamlı olup olmadığını sorguladığımız noktada yorgunluklarımızı ve yoğunluklarımızı tükenmişlikle tanımlamamız oldukça normal. Anlam vermediğiniz herhangi bir işte, çok basit olsa bile, çok yalın olsa bile, yoğunluk, performans baskısı, yetişme hali ve tükenmişlik herhalde tanımı olarak gelecektir. İnanın ki bir bardak suyu çeşmeden doldurup götürüp muhatabına vermek bile sizin için anlam değilse, bir anlamı yoksa, sizin için anlamlı değilse, bir anlamı yoksa bir yorgunluktur. Bunu ergen çocuklarımıza iş yaptırmaya çalıştığımızda hepimiz çok iyi biliriz. Onlar ne kadar da yorgun görünüyorlar değil mi? Sadece belki de akşam yemeğinde yemiş olduğu tabağı kaldırıp mutfağın tezgahına koyacak. Dünyanın en zor işini yapmakta. Dünyanın en ağır görevini almıştır o. Tabağı masadan alıp mutfaktaki tezgaha koymak görevi. İşte bu. Ne kadar ağır bir görev değil mi? Ne kadar yoğun, ne kadar performans baskısının üzerinde hissettiği, tükenmişliğin son noktası. Çünkü yapmak istemiyor. Eğer anlamı yoksa yaptığı işin, ona keyif vermiyorsa, kesinlikle o iş onun için bir tükenme hali. Fakat çok sevdiği kankası, çok sevdiği arkadaşı, günün en yoğun, en yorgun olduğu zamanında bile onu dışarıdaki kafeye kahve içmeye çağırsa ya da işte oynamaya çağırsa, o kesinlikle yorgun değil, yoğun değil, az önceki o mutsuz insan gidiyor ve yerine zıpkın gibi azmi yüksek, başarmaya odaklı biri geliyor, öyle değil mi? Hepimiz bunu bir şekilde yaşıyoruz, kendimiz de yaşıyoruz, sadece gençlere değil sözüm. Bu insanın doğası gereği hayatın içerisinde anlam oluşturamadığımız eylemler bizi yorgun ve tükenmiş hissettirir. Literatürde bunun bir karşılığı var aslında. Sessiz sıkılma krizi. Yani işte zihinsel olarak beslenememe hali, hayatın içerisinde doğal olarak iş tatmini yaşayamadığı gibi hayatın tatminini de yaşayamama hali.

Örneğin insan işini yapıyor ama içinde değil. Sadece eli yapıyor, zihni değil. Toplantıya giriyorsunuz ama zihniniz başka yerde. Evin içerisinde herhangi bir işin ucundan tutmaya çalışıyorsunuz ama düşünceleriniz başka yerde. Görevlerini tamamlıyor kişi ama hiçbir şey üretmiş gibi hissetmiyor. Bunları yaşadığımız olmuyor mu? Bakın, araştırmalar şunu söylüyor. İnsanların sadece %21'i işine bağlı. Çalışanların sadece, hangi araştırma söylüyor? Gallup verileri. Sadece %21'i işine bağlı. %59'u sessiz kopuş halinde. Şöyle kendi içinize dönün. Bu %60'ın içerisinde olup olmadığınızı bir kontrol edin. Gerçekten ben işimle ilgili bir sessiz kopuş halinde miyim? Bu şu demek, insanlar çalışıyorlar ama bağ kurmuyorlar. İnsanlar hayatın içerisinde yaşamını sürdürüyorlar ama aralarındaki ilişkiye yatırım yapmıyorlar. Akrabalık ilişkilerinde de böyle. Sosyal ilişkilerimizde, çekirdek ailemizde kurmuş olduğumuz diyaloglarda da böyle. Aslında işleyen, çalışan bir sistem var gibi. Ama bağlar kurulmuyor. Ya da kurulmuş olan bağlar kopmuş oluyor. Dolayısıyla biz aslında el alem işte görsün, insanlar ilişkide görsün diye bir hayat yaşıyor gibi oluyoruz. Peki profesyonel iş hayatında bunun karşılığı ne? İşte çalışanların sadece %21'inin işine bağlı hissetmesi. %59'u sessiz kopuş halinde. Burada çok ilginç bir paradoks var aslında. Bugünün çalışan insanı daha eğitimli, öyle değil mi? Daha donanımlı, daha erişilebilir bilgiye sahip. Elimizin altında yapay zekalardan akıllı telefonlara, bilgisayarlardan tabletlere ulaşamadığımız herhangi bir bilgi yok. Saklanmış, arşivlenmiş bilgiler hariç. Bilgi artık çok değerli bir şey değilmiş gibi görünüyor. Bugünün insanı aslında çerçeve itibariyle diploması olmasa bile oldukça eğitimli görünmek, oldukça donanımlı görünmek ya da ulaşmış olduğu bilgiyi satabilen birisi olduğu için aslında çok değerli biriymiş gibi görünüyor. Ama aynı zamanda daha fazla sıkılıyor, daha kopuk hissediyor hayattan kendini ve hayatın anlamını daha fazla sorguluyor, daha az anlam buluyor. Neden? Çünkü işin doğası değişti. İşler parçalandı. Eskiden bir işi baştan sona görürdünüz. Stratejisini çok iyi yapardınız. Şimdi sadece küçük bir parçasını yönetebiliyorsunuz. Bu da şu duyguyu yaratıyor. Ben gerçekten ne yapıyorum bu hayatta? Gerçekten bu hayatın içerisindeki anlamım ne? Tabii yapay zeka, az önce söylediğim gibi, burada çok kritik bir etken. Bazı işleri elimizden alıyor. Ama şuna dikkat etmek lazım. En anlamlı kısmını alabiliyor. Bir veri analisti düşünün mesela. Eskiden analiz üretirdi, rapor yazardı, bilgileri toplardı. O bilgileri geçmiş ve gelecek arasında dataları, verileri analiz ederdi. Şimdi analizleri kontrol ediyor sadece. Bu küçük bir fark değil bakın. Bu şu demek. İşin oluşturma, inovatif olarak ortaya çıkma kısmı gidiyor. Sadece ve sadece kontrol etme kısmı kalıyor. Ve bu durum zamanla şuna dönüşecek. Monotonluk, sıkılma ve kopuş. O yüzden pek çok meslek sahibi yapmış olduğu mesleği de sorgulamaya başladı. Çünkü mesleğin anlamı aslında orada inovatif yeni bir şeyler oluşturma, kendinden bir parça koyma, emek verme, efor sarf etme, performans koyma, çaba etme. Bunların sonucunda ortaya çıkarmış olduğunuz ürün aslında size o işin anlamını doğuruyor. Şöyle düşünsenize, mutfaktasınız, mükemmel bir karnıyarık yapacaksınız. Ne kadar zahmetli değil mi? Bunun için malzemeleri en iyisini toplamaya çalışıyorsunuz. Hepsi bir araya geliyor. Belki en iyi tarifi arıyorsunuz. Bunun için zaman harcıyorsunuz. Sonra o malzemeleri yemeğe pişirmeye, hazır hale getirmeye çalışıyorsunuz. Hepsini belli bir düzende, öncelikli bir şekilde
pişirmeye çalışıyorsunuz. Aradan saatler geçiyor. Ona bakıyorsunuz, tuzuna bakıyorsunuz, pişmesini kontrol ediyorsunuz. Aradan saatler geçiyor ve sonunda ortaya bir ürün çıkıyor. Belki pek çok kişinin bilmediği önemli bir yemek tüyosunu da bu yemeğin yapımına dahil ediyorsunuz. Şimdi bu yemek sizin için gerçekten anlamlı. Birileri yediğinde, size elinize sağlık dediğinde gerçekten anlamlı. Bir de şunu düşünün. Bir aşçınız var. Diyorsunuz ki akşama güzel bir karnıyarık yap. Karnıyarık yapıyor. O karnıyarık tabağını mutfaktan alıyorsunuz. Ailenizin olmuş olduğu yemek masasına kendiniz taşıyorsunuz. Ve koyuyorsunuz. Onlar da diyor ki eline sağlık, çok güzel olmuş. Hangi yemek daha anlamlı? Hangi yemek sizin için gerçekten anlamlı? İşte yapay zekanın aslında işin içerisine girdiğinde işin doğasını değiştirdiği nokta burası. Eskiden bizler işleri kendi içerisinde değer katarak, emek vererek, o emeği bir şekilde karşıya yansıtarak ve karşının da bu emeği gördüğü, vay be gerçekten datasıyla, bilgisiyle, araştırmasıyla çok güzel bir araştırma olmuş. Eline sağlık. Bu adam bütün bilgileri bir araya toplamış. Bak bunları analiz etmiş, getirmiş, benim faydama burada sunuyor. Şimdi gördüğümüz her şeyden şüphe ederdi olduk. Öyle değil mi? Yapılan bütün işlerden şüphe eder olduk. Bugün bir çalışan yöneticisinin önüne getirmiş olduğu raporu, yazmış olduğu maili, hatta atmış olduğu WhatsApp mesajını bile kendi yazdığı gibi gururla ortaya koymakta şüphe ediyor. Kendi yapmış olsa bile. Hatta yöneticisi gelen her mesajı, her çalışmayı, her bilgiyi, her görseli herhalde yapay zekadan destek almıştır yorumunda bulunuyor. Bugün iyi ve başarılı işlerin tümü yapay zekaya referans veriliyor. Bugün iyi yazılmış metinler, iyi oluşturulmuş iş stratejileri, iyi yazılmış teklifler, iyi yapılmış sözleşmeler altında, bilinçaltımızda acaba arkasında bunun yapay zeka mı var? Çünkü çok iyi olmuş dedirtiyor. Tabii ki bu durum zamanla şuna dönüşüyor. Monotonluk, sıkılma ve o işten kopuş. İnsan tek bir rolden oluşmaz malum. Biz ebeveyniz, eşiz, arkadaşız, bireyiz ve aynı zamanda çalışanız. Sosyal hayatta rollerimiz genelde daha anlamlı, öyle değil mi? Az önce anlattığımız çerçeveye baktığımızda daha duygusal, daha gerçek. Ama iş hayatında rol bazen şuna dönüşebiliyor. Görev yapan bir mekanizma. Bir robot gibi. İşte çatışma burada başlıyor aslında. İnsan sosyal hayatta canlı, sosyal hayatta gerçek. İşte ise mekanik. Bu fark büyüdükçe şu oluşur. İçsel bir kopuş, içsel bir çatışma ve kişi şunu demeye başlar. Ben burada gerçekten ben miyim? İş hayatının içerisinde gerçekten ben miyim? Tükenmişlik gerçekten karşıdan görünür. Bu çatışmada yorgunluk, tükenmişlik beraber hareket ederler. İnsan yorulur, düşer, performansı azalır. Fakat sıkılma dediğimiz şey çok sessiz bir şeydir. Gerçekten insanın içerisine depresif bir duygudur. İnsan içerisine düştüğünde, insan çalışmaya devam etmesine rağmen, toplantılara girip çıkmasına devam etmesine rağmen, mailleri atmasına, müşterileri aramasına devam etmesine rağmen, içten içe bu sıkılma eğer bir kez girdiyse insanın ruhuna ve kalbine, içten içe işten çekilmeye başlar. Bu yüzden organizasyonlar çoğu zaman şunu fark etmiyorlar. Çalışan orada ama aslında yok. Yani bedenen orada duruyor. Yapmış olduğu işleri eliyle, gözüyle, ayaklarıyla giderek, yaparak, bakarak, anlamaya çalışarak sanki oradaymış gibi duruyor ama aslında yok. Bu çok tehlikeli bir kriz. Kültürü de dinamitleyen bir şey, ilişkileri boğan bir şey, ilişkileri bozan bir şey. İş yerlerindeki sessizliği daha önceki çektiğimiz programlarda hatırlarsınız, takip edenler bilirler. İş yerlerindeki sessizliği sevmem demiştim.
Bir ofise girdiğinizde, bir açık ofis,

ofiste veya bir yemekhanesinde ya da bir toplantı odasında işten başka herkesin sessizce durduğu ve kimsenin ilişki geliştirmediği ortamları sevmem. Çünkü orada aslında insanlar sadece iş kimlikleriyle bulunuyorlar. Diyeceksiniz ki orası bir iş yeri, elbette öyle olmalı. Peki insan olma halimiz, kızmamız, sevinmemiz, birbirimizi ikna etmeye çalışmamız, mutlu olmamız. Aynı iş yerinde iş arkadaşımız da, altını çiziyorum, iş arkadaşımız da yapmış olduğunuz paylaşımlarımız. Eğer bunlar olmazsa insan elbette ki iş yerinde sıkılır ve bir süre sonra da tükenir. Buradan yöneticilere o zaman bir pay çıkartalım. Burada liderlik devreye giriyor. Özellikle anlam ürettirme. Önceleri liderliği biz şöyle tanımlıyorduk. Hedef koyan, performans takip eden, sonuç alan, planlayan, kontrol eden. Bugün liderlik şuna evrildi. Anlam ürettiren. Çünkü insan şunu görmek istiyor. Yaptığım iş neye hizmet ediyor? Lider bu sorunun cevabını çalışanıyla birlikte ona anlatmalı, aramalı, bulmalı. Tabii ki önce kendisi bilmeli. Bir liderin çalışmış olduğu iş yerindeki üst yönetimin, kurumun, stratejisinin, vizyonunun nereye ulaşmak istediğiyle ilgili olan cevabı çok net biliyor olması lazım. Ve çalışan yaptığım iş neye hizmet ediyor? Ben neden bu işi yapıyorum? Sabah uyanıp neden bu iş yerine geliyorum? Bu cevabı mutlaka yöneticisiyle birlikte bulmuş olması lazım. Ve lider anlamı burada oluşturuyor. Çalışanlarınıza sorun. Bu iş yerinin senin için anlamı ne? Bu sektörün senin için anlamı ne? Bulunmuş olduğun birimin, yapmış olduğun bu işin anlamı ne? Anlamı ne sorusu aslında şununla sorulur. Niçin yapıyorsun bunu? Hangi amaç için? Neye hizmet ediyor bu yaptığın iş? Bakın bu soru bir yönetici tarafından çalışanına neredeyse sorulmaz. Ve pek çok insan da aslında bu soruyu kendine sormaz. Anlam ürettirmek liderin önemli bir görevi. Ben burada neden varım? Sorusuna cevap vermek aslında bu. Bu işin etkisi ne? Ne kadar bir alanı etkiliyor? Çünkü anlam oluşturmak aslında kişiyi psikolojik olarak güçlü hale getiriyor. Anlam oluşturmak bir insanın bulunmuş olduğu yere bağ kurmasını sağlıyor. Anlam oluşturmak bulunmuş olduğu yerdeki problemleri çözmeyi, istekliliği artırıyor. Anlam oluşturmak sadece tek bir çözüm etrafında değil, alternatif başka çözümler üreterek o sorunun bir daha çıkmamasını sağlayan yapısal çözümler oluşturuyor. Anlam oluşturmak empati yapmayı, insanlarla iyi ilişkiler geliştirmeyi, onlarla bağ kurmayı, onlarla pozitif çatışma kültüründe anlamlı sonuçlar üretmeyi beraberinde getiriyor. Anlam oluşturmak insanın hayattaki anlamını, bulunmuş olduğu konumu net bir şekilde oluşturmasını sağlıyor. Ben işe yarayan bir insanım. Bakın bu düşünce var ya o kadar değerli ve kıymetli ki insanı depresyondan bile çıkartır. Ben işe yarayan bir insanım. Bir insan bu dünyaya işe yaramaya gelmiştir. Bir işe yaramaya gelmiştir. Çoğu insanın sıkılmasında, tükenmişliğinin arkasında yatan kavram, bu anlamı kaybederek ben ne yapıyorum ya? Ne işe yarıyorum ki? Sorusuyla başlayan bir sıkılma anıdır. Eğer liderler bunu görürse ve buna yatırım yaparsa, gerçekten bu dönemin önemli bir lideri haline gelirler ve takipçileri yani onunla birlikte çalışan kişileri onun söylediği, onun göstermiş olduğu hedefi, onun üretmiş olduğu anlamı, şirketin gitmek istediği noktayı kabul ederler. Eğer liderler bunu görünür kılmazlarsa ya da kılamazlarsa en iyi sistem bile çalışmaz. En mükemmel kurumsal firmalar profesyonel zeminde buluşmuş akıllı insanlar çalışamaz hale gelir. Bunu defalarca gördüm. En iyi sistemler bile çalışmaz. Ama liderler bunu görünür kılarsa, isterseniz o firmanın içerisinde, o kurumun içerisinde, kurumsallık

aslında hiç çalışılmamış olsun, prosedürler hiç yazılmamış olsun, gerçek iyi bir sistem gibi çalışmaya başlar. Evet, kıymetli dinleyicilerim, belki de bugün kendimize şu soruyu sormak en mantıklısı. Ben gerçekten yoruluyor muyum? Yoksa aslında sıkılıyor muyum? Ve belki de en önemlisi, yaptığım iş beni besliyor mu? İçimde bir tatmin duygusu oluşturuyor mu? Çünkü modern iş hayatının en büyük problemi şu: insanlar artık sadece fazla çalışmıyorlar, yeterince anlamlı çalışmıyor. Yeterince anlamlı çalışmıyor. Saatlerce bir işin peşinde koşuyor ama onun için pek fazla bir anlamı yok. Bu fark geleceğin iş dünyasını belirleyecek. Ve bu farkı anlayan insanlar geleceğin iş dünyasında, kariyer yolunda emin adımlarla ilerleyecekler efendim. Evet, Kariyer Atlası programında emin adımlarla ilerlemiş olduğunuz hayatınızı, kariyer yolunuzu bir şekilde yeni konularla aydınlatmaya devam ediyoruz. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Önümüzdeki hafta Kariyer Atlası programında TRT Radyo 1'de tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kariyer Atlası.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 belde ve 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin tebrik mesajı paylaştı. Erdoğan, ara seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, 6 beldedeki ara seçim sonuçlarını değerlendirdi. Sonuçların Cumhur İttifakı'na güveninin ve AK Parti'ye olan desteğin güçlenerek devam ettiğini gösterdiğini söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da AK Parti'ye olan teveccühün artarak devam ettiğini ifade etti. İran, İsrail'e yönelik füze saldırısı başlattı. İsrail'in birçok noktasından siren sesleri duyuldu. İran'dan bu gece yalnızca bir uyarıydı açıklaması geldi. ABD Başkanı Donald Trump ise masaya geri dönün ve anlaşma yapın dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bölgede son yaşanan gerginliği görüştü. İran'la ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum da ele alındı. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. Saat 9.30'da başlaması beklenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırılara tepki gösterdi. Yılmaz, eleştiri sınırını aşan ve bunun da ötesine geçen şiddet asla kabul edilemez dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yapılan saldırıları lanetledi. CHP'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler salı gününe çevrildi. Genel Merkez Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını açıkladı. Özgür Özel'in programı ise netleşmedi. CHP meclis grup yönetimi de izlenecek yol haritasını netleştirmek üzere bugün bir araya gelecek. İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, partisinin siyaset akademisinin yalnızca bir sertifika programı olmadığını belirtti. Olaylara daha derin bir gözle bakmasını sağlama iradesidir dedi. Partisinin siyaset akademisi ikinci dönem açılışında konuşan Dervişoğlu, partililere sorumluluk alma çağrısı yaptı. Büyük Birlik Partisi'nin 13. olan Büyük Kurultayı'nda Mustafa Destici yeniden genel başkanlığa seçildi. Konuşmasında Filistin'deki soykırıma tepki gösteren Destici, "Gazze bugün insanlığın ahlak testidir" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurultaya yazılı mesaj gönderdi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantıda